rejimin kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. CHP içindeki kararsızları uyaran Sarı, başka partiyi destekleyenler karar versin ifadesini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklar için yaz tatilinde Güle Oynaya Camiye Gel projesi düzenledi. 40 gün sabah namazına gelen 13.091 çocuğa ödülleri olan bisikletlerin dağıtımına başlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifakta olmaya başladı dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampını engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibarıyla Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Platformlarda artık çocuklara beğeni sayıları gizlenecek, gece erişim kısıtlaması getirilecek. ABD İran hattında gerilim ekonomik boyutta sürerken Amerikan basınında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun müttefik ülkelerin dışişleri bakanları ile yaptığı görüşmede İran'a yeni saldırı gündemde değil dediğini öne sürdü. Ekonomik baskılara boyun eğmeyecekleri mesajı veren İran'dan Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la anlaştıklarına ilişkin açıklamalar geldi. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek 4-4 yaptı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Haberleri dinlediniz.

Ağustos başı. Birinci bölüm. Yazan Sevinç Çokum. Yöneten Engin Uluda. Efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Yusuf Köksal Engür, Abdullah Bey İskender Bağcılar, İsmail Efendi Ayton Sert, Veli Canan Sanan, İlyas Murat Dal,

Osman Hüseyin Kavşın, Nazik Ana Alev Gürsap, Efendi Hafız Ersan Uysal, Şerife Hanım Gülgün Ok, Esma Işık Yenersu, Fıtrat Hanım Tanju Tuncel.

0: Bilecik'e epeyce yolumuz var. Sıcak da iyice bastı Abdullah Bey. Şuradaki çeşmenin yanında mola verelim isterseniz.
1: İyi olur Yusuf. Duralım. Yanmışız.
0: Musul'u Bağdat'ı hatırladım şimdi. Suyun kıymetini oralarda öğrendik beyim. 3 yılım var oralarda, bana 30 yıl gibi gelir. Ondan sonra kah trenle kah yayan Dicle kenarlarına vardık. Ben diyeyim 30 vagon.
1: Anlat hele.
0: Ramazan bayramıydı yola çıktığımızda. Bir kara vagona tıktılar bizi. Hangi dağa hangi çöle varacağımızı bilmeden gidiyorduk. Sonra Cizre, Musul, Tikrit, Samarra, Bağdat, Kutulamare. Hep Hazreti İbrahim'e attıkları Nemrut ateşi gelir aklıma. Nemrut'un ateşiydi o, başka ne olabilir?
1: Devam et.
0: Bir gün düşmanın 500 süvarisiyle çevrilmiştik. Geri çekiliyorduk. Derken düşman topları ateşe başladı. Mataramda su kalmamıştı. Sanki bir ateşin içine girmişiz, eriyoruz. Yanımdaki askerin matarasına yapıştım. Su dedim. Arkadaşım matarayı salladı. Birkaç yudum kalmış içinde. Uzattı matarasını, al iç dedi.
1: Sonra?
0: Sonrası beyim, savaş kızıştı. Bir ara baktım, üzerimize mermi yağıyor. Hemen kendimi yere attım. Derken yakınımda bir patlama oldu. Yüzümü kaldırdığımda bana su veren askeri gördüm. Yatıyordu yerde. Ölmüştü. İşte ben bunu unutamam beyim. Son suyunu bana vermişti. Sular bana ömrüm boyunca o askeri hatırlatacak.
1: Ya şimdi ne olacak Yusuf? 4 bir yanımız düşman kaynıyor. O ateş yine ortalığı sarıyor. Sen o ateşte piştin. Söyle, ne olacak bunun sonu?
0: Milletçe ayağa kalkılmazsa bu iş bitmiştir beyim.
1: Güzel söyledin. Yaman adamsın Yusuf. Bize şimdi 2 şey lazım. Biri hakikatleri görebilen bir göz, diğeri korkusuz bir yürek.
0: Doğrudur beyim.
1: Bak ne diyeceğim bilir misin? Bilecik'e gel. Benim yanımda çalış. Aileni de konağa aldırırım. Sıkıntı çekmezsin. Seni elimle evlendiririm. İster iphanede çalışırsın, ister konağın arabacısı olursun. Ha? Ne dersin?
0: Beyim, bilmem ki. Bizi düşündüğün için sağ ol. Biraz mühlet verelim.
1: Düşün taşın bakalım. Kararını bildirirsin. Hadi yola koyulalım şimdi.
0: Baş üstüne.

0: Buyur baba.
1: Niye yatmadın oğul?
0: Uyku tutmadı baba. Memleketi düşünürüm. Hala cephede gibiyim. Bir iç sızısıyla döndük oralardan. Keşke ölseydik. Böyle kırık dökük dönmeseydik. İşte düşman yine çıkıp geldi.
1: Ya koca Osmanlı çöktü çökecek. Bir müdafaa-i hukuk cemiyeti kuruldu. Ondan da ses seda yok. Memleketin ileri gelenleri elleri kolları bağlı mı otururlar?
0: Bilmiyorum baba. Artık ne olacağını kestiremiyorum.
1: Yusuf, Abdullah Bey'in iş teklifini kabul edecek misin?
0: Düşündüm de bir karara varamadım baba. Söğüt'ten ayrılmak zor gelir bana. Ama Bilecik'e gitsem, Abdullah Bey'in yanında çalışsam belki durumumuz düzelirdi biraz.
1: Evet.
0: Nice yetimi, nice yoksulu donattı, iş sahibi yaptı. Sizi de ister yanına, biliyorsun.
1: Bak oğul, Abdullah Bey'in cömertliği sonsuzdur. Bu cömertliğinden midir nedir, onu atamız Ertuğrul Gazi gibi görürüz nedense. Sanki Ertuğrul Bey bunca zaman sonra Abdullah Bey'le yeniden zuhur etmiş gibidir. Abdullah Bey'e saygımız, sevgimiz vardır ama ben kendime konaklara yerleştirdirtemem. Aç mıyız, açıkta mıyız? Sen var git oğul. Ne yaparsan yap ama bize ilişme gayrı.
0: Sen bilirsin baba.

0: Dalıp gittin Yusuf abi. Ne düşünürsün?
1: Hı? Hiç, hiç, hiç, hiç.
0: Düşman Söğüt'e de gelecek mi sence?
1: Öyle görünür. Hem gelmese bile ha oralarda ha burada ne fark eder? Hepsi vatan değil mi?
0: Vatan elbet. Şey, biliyor musun? Biz mektepte vatan yağı Silistre piyesini temsil ettik. Ben Abdullah Çavuş rolündeydim.
1: Ha.
0: Edebiyat öğretmenimiz Cavit Bey çok beğendi oyunumuzu. Şu birisi Hüseyin Bey var ya, o da gelmişti. Çok alkışlamıştı. Mustafa Kemalciymiş, öyle derler.
1: Hüseyin Bey yürekli, gözü pek bir adamdır. Bize böyle cesur adamlar gerek şimdi. Demek Müftü Hoca'ya yumurta götürdün ha?
0: Evet ya. Müftü Efendi'nin misafirleri vardı. Söğüt'ün ileri gelenleri. Belediye reisi Hüsnü Bey, hesap muallimi Halil Bey, sonra Abdullah Bey. Bahçede kirazın dibine toplanmışlardı.
1: Ya, Abdullah Bey de mi oradaydı? Ne konuşuyorlardı peki?
0: Galiba mühim bir şeyler.
1: Kulağına çalınan sözler yok mu efendi hafızın oğlu? Memleketin halinden söz ederler miydi?
0: İşitemedim. Koskoca belediye reisiyle eşraftan kimseler bir araya gelir de memleketin durumundan söz etmezler mi Yusuf abi?
1: Pekala, buraya kadar. Hadi in bakalım. Ben çardaklı kahveye uğrayacağım. Daha işte İlyas ve Osman da oradalar. Hadi in doğru eve, babam merak eder. Baksana şu şaşkına hala duruyor. Hadi doğru eve, baş baş.
2: Gelsene Yusuf.
3: Nerelerdesin Yusuf?
1: Ekmek parası için koşturuyorum. Sizin gibi idadide okumuyoruz. Hem bana Yusuf abi demezseniz bir daha sizinle konuşmam.
3: Kusura bakma. Bazen unutuyoruz. Abimizsin. Hem cephelerden geldin. Sana saygımız var.
1: Aferin Osman. Şimdi idadili gibi konuştun işte. Memiş ağa, 3 çay.
4: Biz ikram etmeliydik.
5: 3 tavşan karışacak usta.
1: Ekmeğini kazandığın zaman İlyas. Dinleyin şimdi benim. Müftü Mustafa Efendi'nin evinde toplantı varmış. Eşraf oradaymış. Memleket için bir karara varacaklar galiba.
4: Ne gibi?
1: Söğüt de bir şeyler kıpırdanır. Dün gece Tahta Köprü'nün orada şube reisi Yüzbaşı Hüseyin Bey'i gördüm. Uyku tutmamış besbelli, dolanıp dururdu.
4: Peki bütün bunların anlamı ne sence Yusuf abi?
1: Galiba düşmana karşı çıkmaya hazırlanıyoruz.
4: Ne yapabiliriz ki Yusuf abi? Başımızı uzatsak karşımıza işgal kuvvetleri çıkar. Hem gücümüz tükendi cephelerde, elimizde silah bile yok.
3: Vay yüreksiz vay, şunun söylediğine bak. Daha ölmedik biz İlyas. İşte Yusuf abi ve daha nicesi. Kale gibi duruyor karşımız.
1: Tamam tamam, dalaşmayın. İlyas bunu yüreksizliğinden demedi Osman. Ortada bir gerçek var. O da düşmanlarla saralı olduğumuz. Silahlarımıza el kondu. Bir şeyler yapmalı. Ama nasıl? İşte bunu düşünürüz. İlyas da bunu düşünür eminim. Çünkü o Rum mahallesine yakın oturur. Rumların sevinci İlyas'ın yürek yangınıdır, bilirim.
4: İçimi okudun Yusuf abi, sağ ol.
3: Ha işte işte. Belediye reisi, idadi hocaları. Hükümet konağına doğru gidiyorlar.
1: Abdullah Bey de orada. Ben kalkayım. Memiş dayı hesabı alıver.
3: Akşama neredesin?
1: Belli olmaz. Hadi eyvallah.
6: Nasılsın Yusuf? Bilecik işi için bir karara varabildin mi? Gelecek misin bizim o tarafa?
1: Ben beyim, çok düşündüm. Yanınızda çalışmamı istediniz, konağınızı açtınız, sağ olun. Lakin ben Söğüt'ü bırakamam. Neden derseniz Söğüt benim içime işlemiş. Evim ocağım burada kurulmuş. Buradan ayrılamam.
6: Sen bilirsin Yusuf. Pekala, ne diyelim?
7: Şu ipek böceklerine bak Yusuf. Arşın arşın ipliği bu küçücük böcekler örüyor. Bu yıl onlara bir hal oldu. Çoğu ölüverdi. Topraklarımız işgal edildi diye besbelli uğursuzluk.
1: Kim bilir ana, belki de öyledir. Hep şaşar dururum. Şu böceklerin saldığı iplik tezgahlarda, kumaşlara, seccadelere dönüyor.
7: Elbette ya. Gelinlik kızların sandıklarında yüz akı gibi saklanır onlar. Yarın öbür gün bu tırtıllarda kozalarını örecekler. Ev kuracaklar desem de olur. Ben derim ki sen de evlen Barklan oğlu.
1: Ana neler söylüyorsun? Bizim şimdi düğün dernek düşünecek halimiz mi var?
7: Mahallenin kızları büyüdüler. Hepsi de birbirinden güzel. Artık sana uygun birini seçmenin zamanıdır oğul. İyi düşün. Kafeslerinden kaçıp giderlerse sonra bulması güç olur.
1: Annemin bildiği bir şey mi var? Yoksa Esma'yı evlendiriyorlar mı? Esma'yı bir isteyen var demek ki.

0: Söyle bakalım Veli, neydi o demin okuduğun ilahi?
1: Gül ilahisiydi bey baba.
0: Güzel okudun, hoş söyledin. De bakalım şunun sözlerini.
1: Gül alır, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül.
0: Ben bu kadarını bilmezdim. Sen nereden öğrendin?
1: Yusuf abiden.
0: Gül alır, gül satarlar. Gülü yüreğinde duymalısın. Gül dikeniyle bilinir. Gül alıp gül satmak şu dünyada alışverişlerin en güzeli. Bir gülüşün karşılığının yine bir gülüş olması gibi. Neyse.
1: Baba, yörük bayramları ne zaman yapılacak? Atamız Ertuğrul Gaziroğlu'na şifalı pilavlar dağıtılmayacak mı bir daha? Ciritler oynanmayacak mı?
0: Ne güzeldi değil mi? Atlılar, yayalar tozu dumana katıp gelirlerdi Söğüt'e. Bir bakarsın sabahın alacasında söküğün ederler. Sanki asırlar ötesinden ecdat kalkmış yürüyor sanırdık.
1: Küçüktüm, hatırlıyorum. Rahmetli anam Ertuğrul Gazi Bey'imizin türbesi yanındaki mutfaklarda öteki kadınlarla birlikte etli pilav pişirirdi kazan kazan.
0: Yorulmak bilmezdi anan ama çabucak soluverdi. Bir gül nasıl açıp solarsa. Hey gidi hey, çadırlar kurulurdu kara keçeden. Davullar güm güm inletirdi ortalığı.
1: Sonra cirit oynanırdı. Hı-hı. Nasıl da koştururlardı atları. Ben de cirit oyuncusu olmayı öyle isterdim ki.
0: O günler geçmişe karıştı o. Muharebeler ard arda patladı. Millette bayram yapacak heves kalmadı.
1: Demin Rum mahallesinin oradan geçerken Rum gençleri sanki bayram varmış gibi eğleniyorlardı.
0: Büyüklerimiz vaktiyle Hristiyan mahallesine zarar vermeyelim diye bize nasihat ederlerdi. Biz bu öğütleri tuttuk. Sonra da size öğrettik. Ama onlar düşman geldi diye şimdi bayram ederler. Etsinler bakalım Veli oğlum. Elbet bizim de bayramlı günlerimiz olacak.
2: Esma.
3: Buyur ana.
2: Oh, ortalık süpürülmemiş daha. Yorganlar da toplanmamış. Bey kızı gibi sedir köşelerinde aynalara bakıyorsun ha. Daha Fıtnat Hanım'ın konağına gideceğiz. Yufkalar açılacak, lokmalar dökülecek kızım.
3: Ana ben gitmem Fıtnat Hanımları.
2: Nedenmiş o? Bugün kadınlarla orada toplanıyoruz. Yufka açmaya yardım etmelisin.
3: Gitmem işte, yufka da açmam. Sevmiyorum o Fıtnat Hanım'ı. Gerdanı kat kat, yapma benli, kendini beğenmiş şey. Biliyorsun işte, oğluna istermiş beni. Ana ben varmam Nafiz Bey'e. Gitmem o konağa.
2: Nesi varmış Nafız Bey'in ha? Söğüt'te bunca kız dururken seni uygun gördüler. Yoksa bir keçi çobanına sevdalandın da biz mi bilmeyiz ha?
3: Keçi çobanına varım, Nafiz'e varmam işte.
2: A benim nazlı kızım. Söyle bana Nafız Bey'den daha münasip kim var Söğüt'te? Gerçi 35'inde ama mektep medrese görmüş. Usul adet biliyor kibardan. Söğüt idadisin de Fransızca muallimi. Böyle durdukça kısmetin kapanacak kızım. Yaşın geldi 18'e. 20'yi buldun mu taliplerden ümidi kes.
3: Ne olursa olsun.
2: Hem bağının bahçesinin ucu bucağı yok. Rahmetli babası da seni pek severdi. Bayramlarda en fazla parayı sana o verirdi. Bilmez misin? Mendilim para dolardı kızım.
3: Babama da diyeceğim işte. Ölürüm de varmam ona. Alır başımı giderim.
2: Nereye gideceksin kız? Hele şuna bakın.
3: İşte şu dağların başına giderim. Dağların ardına. Bir daha da göremezsiniz yüzümü.
2: Gider mi gider? Hay deli hay. Peki hadi. Hadi sen bilirsin. Ama konağa uğramazsak ayıp olur. Alır başını gidermiş. Bu kız kime çekti böyle ha? Hadi kızım yorganları yüklüye kaldır. Babanın çorbasını da ısıt. Ondan sonra yola koyulalım ha? Hadi.
4: Hoş geldiniz Şerife Hanım.
2: Hoş bulduk kızım hadi. Fıtnat Hanımcığım Kızım öpsene Fıtnat Hanım'ın elini.
3: Öpeyim Fıtnat teyze.
4: El öpenlerin çok olsun Esma kızım. Gün gün güzelleşiyor bu kızımız. Herhalde marifetleri de çoktur. Hı? Kadınlar şerbetleri hazırladılar. Yufkalar da açılıyor. Ama Esma kızımız da tutarsa bir ucundan işler çabucak biter.

0: Esma değil mi bu? Keçilerini otlatıyor. Evet evet o. Rüya olmasın sakın. Ay Yusuf ay. Mavi yazmalı birini gördün mü Esma sanıyorsun. Fakat bu o. Esma. Yok yine de belli olmaz. Belki Esma değildir. Çok düşündüğümden mi nedir? Yüzünü unutuveriyorum. Esma mısın yoksa bir yanlışlığımız mı var? Esma mısın gerçekten?
1: Evet Yusuf Esma'yım. Çok şükür bildin.
0: Neden çıktın buralara? Tek başına korkmuyor musun bu dağ başlarında?
1: Keçilerimi otlatmaya çıktım. Hem niye korkayım? Buraya her zaman gelirim ben.
0: Her zaman mı?
1: Elbette. Çünkü bu dağların ardında ne var hep merak ederim. Bazen küçük penceremden seyrederim. Dalar giderim. Çözemem sırlarını. Bilmece gibi ard arda sıralanırlar.
0: O dağların ardında ne olabilir ki?
1: Sen bilirsin çünkü o dağların ardına giden sensin.
0: O dağların ardında yine dağlar vardır Esma.
1: Aa, sahi o kadar mı?
0: O kadar ya. Akşam olacak neredeyse. Hadi sen eve dön artık.
1: Ben korkmam hiçbir şeyden. Sen var git Yusuf. Keçiler yeşilliğe iyice kansınlar.
0: Bu yüzü unutmamalıyım. Şeklini kafamın içerisine iyice nakışlamalıyım. Kavisli kaşlar. Hırçın huysuz bakışlar. Esma.
1: He? Bir şey mi diyecektin Yusuf?
0: Evet.
1: De öyleyse.
0: Yok kalsın şimdi vazgeçtim. Başka zaman söylerim.
1: Söyleyeceğin şeyi başka zamana bırakmasan iyi olur. Beni bir daha nerede göreceksin?
0: Yine burada.
1: Anlaşıldı. Ben gidiyorum.
0: Esma dur. Esma nereye gidiyorsun? Dur hele dur Esma.
1: Evet.
0: Şimdi diyeceğim işte diyeceğim.
1: De hadi de.
0: Diyecektim ki biriyle sözün var mı? Çok isteyenler oluyormuş öyle duydum konaklardan bey evlerinden. Merakımdan sorarım işte. Doğru mu bunlar?
1: Doğru elbet.
0: Peki varacak mısın onlardan birine? Söyle varacak mısın?
1: Bu nasıl soru böyle? Kısmetimin hangisi olduğunu nereden bileyim?
0: Demek öyle. Demek kim istese ona razı geleceksin.
1: Akşam oldu, benim gitmem lazım.
0: Bu sözün anlamı ne peki? Kısmetinin kim olduğunu nereden bilecekmiş? Yusuf, kızgın çöllerden, cephelerden bunları işitmek için mi döndün? Yanlış dala sarıldın Yusuf. Vazgeç. Unut Esma'yı.
2: Ağustos Başı adlı oyunumuzun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

Çeşmi mahmurun sebeptir nalevü feryadıma. Hastayı hicranı aşkım, gel yetiş imdadıma. Çaresaz ol vuslatınla hatırı naşadıma. Hastayı hicranı aşkım, gel yetiş imdadıma. Astik Ağa'nın Hicaz makamındaki eserine Mustafa Erses'in yorumuyla başladık bu gece programımıza. Eserin başında da Neyzen Salim Bey'in Hicaz Peşrevi'nin bir bölümü yer aldı. Namelerle dolu bir programa daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Yine bir saat boyunca en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi siz kıymetli dinleyenlerimize yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hicaz ve Gülizar makamında eserler var programımızda. İkinci Hicaz şarkıyı Kadri Şarman'dan dinliyoruz. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Mustafa Nafi Zırmağ'ın bir bestesi. Gönlümse eğer istediğin, al, senin olsun. Ey Gonca, açıl gel, kucağım gülşenin olsun. Her lahza öpüp kokladığım gül tenin olsun. Ey Gonca, açıl gel, kucağım gülşenin olsun.

Güftesi ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait Hicaz eseri Filiz Şatıroğlu'ndan dinliyoruz. Kamer çehre peri ru tende canım, nigarım, dilberim, ruhi revanım. Enisimsin benim yari vefadar, nigarım, dilberim, ruhi revanım.

Güftesini Ahmet Refik Altınay'ın yazdığı Şemsettin Ziya Bey'in Hicaz şarkısını Turhan Öge'den dinliyoruz. Kim görse seni aşkına hasrı emel eyler, güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler. Sensiz yaşamaz hasta gönül, vuslatı bekler. Güller seni, çamlar seni, mehtap seni söyler.

Güftesi ve bestesi Udi Hrant Kenkiloğlu'na ait Hicaz şarkıyı Alaaddin Yavaşça'dan dinliyoruz. Hastayım, yaşıyorum görünmez hayaliyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile. Çürüyor zavallı ruhum aşkının hasretiyle. Belki bir gün, bir gün diye beklerim ümid ile.

Yusuf Kenan Bey'in dizelerine Rifat Bey'in Hicaz makamındaki bestesini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Sislendi heva, tarfı çemen zarı nem aldı, bülbül yuvadan uçtu, gülistanı gam aldı. Bağlar bozulup bezmi vefa şekline girdi, gülzar muhabbette yine şenlik azaldı.

Bekir Sıtkı Sezgin'i güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait icaz eserde dinliyoruz. Ne bahtımdır, ne yâri bi amandır, beni giryan eden hükmü zamandır. Bugünkü handeler aynı fegandır, beni giryan eden hükmü zamandır.

Muallim İsmail Hakkı Bey'in Hicaz şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz şimdi. Ey mehlika, ey gülbeden, mahvoldu cismim naleden. Bu iltifatsızlık neden? Küstüm sana gayetle ben.

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Gülizar makamında eserlerle devam ediyor. İzmir Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi İshak Efendi'nin Gülizar Peşrevi'nin bir bölümünün ardından yine Tamburi İshak Efendi'ye ait Gülizar makamındaki Ağır Semai'yi Suat Güney'den dinleyeceğiz. Bir hoş hıram taze civan aldı gönlümüz. Damı hayali zülfe düşüp kaldı gönlümüz. Her dem visali vadile aldatır ol işvebaz. Bahru müydi

Haşim Bey'in Gülizar makamındaki eserini Hasan Eylen'in yorumundan dinliyoruz şimdi. İntizar-ı makdemin ey bi aman, oldu hayfa badi bizar-ı can, kalmadı sabre tahammül el aman, eyle teşrifinle bezmiş adıman.

sırada Nikos Ağa'nın Gülizar makamındaki eseri var. Tülün Korman'ın yorumundan dinliyoruz. Sormadı hali dili gam hareyi, şerhaledi sineyi sad pareyi, vermedi tiri siteme areyi yar, kendisi açtı sineye yareyi, kendi bulur, bulursa yine çareyi.

Yunus Emre'nin şiirine, Erol Sayan'ın Gülizar'ı şarkısını Didar Aliye Koyuncu'dan dinliyoruz. Dertli, ne ağlayıp gezersin burada? Ağlatırsa Mevlam yine güldürür. Nice aşık kondu göçtü buradan. Ağlatırsa Mevlam yine güldürür.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Gülizar makamındaki şarkısını Zeki Müren'den dinliyoruz şimdi. Bir vefa bir çeşme bidat, ne yaman aldattı beni. Ben sinemi nişan diktim, gamzesiyle vurdu beni.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. TRT Antalya Radyomuzdan seslendim her gece olduğu gibi. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son Gülizar eser, güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait şarkı. Safiye Aylin'in eski bir yorumundan dinliyoruz hep birlikte. Konyalı'ya güzel derler, gözlerini süzer derler, efelerle gezer derler, dilberim vay. Şu dağları serin derler, Konyalı'ya şirin derler, muhabbeti derin derler, Konyalım vay. Hoy anam edalısın, niçin gülüm cefalısın, bilirim sen safalısın, vay vay. Yumuşacık elleri, o incecik belleri, bir ileri bir geri yürü yürü vay vay. Hoşçakalınız.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Başladık aileceden size seslenmeye. Saat 13.19 ve 26 Ağustos Çarşamba bugün programımıza başlıyoruz. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz. Hafta içi her gün olduğu gibi saat 13.50'ye dek burada olacağız. Size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Çocukların resimlerinden ve resimlerle kendilerini nasıl anlattığından bahsedeceğiz bugün. Onların çizimleri, resimleri, yazıları son derece önemli. Birçok konuda önemli ipuçları veriyor aslında bize. Bazen aileler konuyla ilgili bilgi edinmek istiyorlar. Bazen kendilerince yorumlamalar getiriyorlar. Bazen acaba hangi noktada endişelenmeliyiz, hangi noktada bir sıkıntı olduğunu düşünmeliyiz diye kafa karışıklığı yaşıyorlar. Ve bu keşif sürecinde dünyayı anlama ve kendini dünyaya anlatma sürecinde işte çocuklar aslında boyalarla, kalemlerle, çizgilerle kendilerini çok güzel anlatıyorlar. Biz de işte onları nasıl anlayabileceğimizi ve bu resimlerin, çizgilerin nasıl yorumlandığını konuşacağız bugün. Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Pelin Eren stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi bu resim mevzusu çok önemli bir konu çocuklar için düşünüldüğünde. Çünkü onlar aslında bazen sözcüklerle kendilerini anlatamıyorlar. Bazen bazı şeyleri söyledikleri gibi de olmayabiliyor. Doğru ifade edemeyebiliyorlar. Ama resimler, yazılar yalan söylemiyor. Buradan çok güzel çıkarılabiliyor sonuçlar. Şimdi oraya bakacağız ama öncesinde dinleyicilerimiz sizi de tanımak ister elbette. Sizin bu sürece geliş hikayeniz nasıl oldu? Resimle, yazıyla, çocuklarla bu kadar nasıl ilgilendiniz? Önce bir sizi tanıyalım.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Kendimi anlatmayı pek beceremem ama evet, bir yerden başlayalım. Evet. Öğretmenlikte 25. yılımı doldurdum. Neredeyse öğretmenliğe başladığımdan itibaren resim ve yazı analizi. Çünkü üniversiteden itibaren çok ilgi alanımdı.
0: Evet.
1: Çocukların resim ve yazılarına bakarak ilerledi. Sonra bunun hiç yani karşılığını alamadığım olmadı. Çocukların mutlaka resimlerinde gördüğüm her şeyin hayatlarında da olduğunu fark ettim. Ki bu aslında çizgi analizidir. Yani hem resmi hem de yazıyı içerir. İkisine birden 7 yaşından sonra bakıldığında da çocukla ilgili anlatılamayan çok fazla şeye, 2-3 senede belki çocuğu tanıyacağınız şeyi çocukta yazı ve resim analizinde bulabilirsiniz. Ben de bunun üstüne çok gittim. Yurt dışındaki bütün kaynakları indirdim aslında. Üzerinde çalıştım ve resim analizi konusunda üniversiteden bir eğitim aldım. Sonrasında yazı analiziyle ilgili de bir makale yazdım. O da uluslararası bir kongrede kabul edildi. Resim ve yazı analizinde eğitim vermeye başladım. Aile ve sosyal politikalarda psikolog ve sosyologlara eğitim vermeye başladım. Onların eğitimleri de ihmal ve istismar üzerineydi.
0: Çok önemli. Burada evet, da evet. Çok büyük hakikaten ipucu veriyor değil mi?
1: Evet. Çocukların resimlerinden çünkü normalleştirdikleri belki çok tehlikeli unsurları görmeyi öğrettik onlara da. Böyle şu anda da bakanlıkta EBA'nın senaryolarını yazıyorum ve görsel tasarımlarını yapıyorum. Ama hala resim ve yazı analizi uzmanlığı devam ediyorum.
0: Eğitimin her alanında bulunmuşsunuz bir nevi aslında ve çocuklara temas halindesiniz. Şimdi resimlerde kullanılan figürler var. Mesela tekrarlayan figürler var ya da özellikle yapılan figürler var. Nasıl yorumlanır bunlar?
1: Şimdi aslında bunu çok teknik kavramları var. Ben de bunu ailelerin aslında uygulayabilecekleri şekilde eve indirmek isterim. Günlük hayata ve eve. Bir kere çocuklarda figür yapılan figürler üzerinden teşhis koymuyoruz.
0: Sadece bir şeyler öğrenilince hemen bir etiketleme durumu söz konusu olabilir. Bu da çok tehlikeli. Çünkü o gün bir şey olmuş olabilir. Bir anda onu çizmiş
1: olabilir. Bunu çizgi filmde görmüş olabilir.
0: Bu da olabilir. Birazcık tutarlılık ve uzun süre izlemek lazım.
1: Evet. Aynen öyle. Biz de tam bunu söylüyoruz. Aslında çocuk eğitiminin anahtar kelimesini bana sorsalar 25 yılın sonunda soru sormak derim.
0: Evet.
1: Çocuğa soru sormak. Çocuğa böyle oldu, o zaman böyledir hem kendisine söylemek, etiket yapıştırmaktır. Hı-hı. Hem de dışarıya söylemek ya da kendisine söylemek. Çünkü evet, ne yazık ki şu anda çok fazla duyduğum, gördüğüm bir şey, çocukların resimlerinden çok zeki olduğunun kanısına varmak. Ya da işte yazılarından çocuğuyla ilgili çok üst seviye ya da çok alt seviye yorumlar yapmak. Ben kısaca şöyle söyleyeyim. Çocukların günlük düzenli olarak zaten onlara siz söylemeden mutlaka resim yaparlar ve yazı yazarlar.
0: Hı-hı.
1: Eğer yapabiliyorsanız onların günlük yaptıkları resimlerin üzerine rahatsız oluyorlarsa, onlar görmeden olabilir ki hiç rahatsız olmazlar. Çok da hoşlanırlar bundan çünkü değer gördüklerini düşünürler.
0: Evet.
1: Mutlaka tarih yazılmalı ve bir arşiv yapılmalı. Eğer bir hafta 10 gün içinde birazdan söyleyeceğim semboller devam ediyorsa, çizgi figürler devam ediyorsa, evet artık soru sormaya başlayabiliriz. Çünkü ikinci aşama soru sormaktır. Üçüncü aşamada soruların cevapları da evet oradaki figürleri destekliyorsa bir uzmana danışmaktır. Önce öğretmeniyle konuşulabilir, onu ikinci daha iyi tanıyan biriyle. Sonra da mutlaka bir uzmanla görüşmektir. Birinci adımda figürleri inceliyoruz ve bize alarm veren ilk önce figürler hakkında konuşalım. Çok fazla siyah kullanmak. Çünkü aslında siyah ve beyaz renk değildir ve çocuklar içgüdüsel olarak kolektif bilinçaltından siyah ve beyazın renk olmadığını bilirler. Bir yansıma olduğunu bilirler. Ama özellikle tercih ediyorlarsa bu onların sembolik olarak kullandığı bir kaygı ve korku işaretidir aslında. Çok siyah kullanmalarını beklemeyiz. Özellikle evleri siyaha boyuyorlarsa renk analizi burada çok önemli. Ama diyelim ki çocuk bir yerde maruz kalmış olabilir. Yani okulda görmüş olabilir ya da bir kitapta, bir çizgi filmde, oyunlarda görmüş olabilir. Bir kere yaptığı bir siyah boyama hiçbir şey ifade etmez.
0: Evet.
1: Ama üst üste karalama şeklinde, hı hı, simsiyah resimler mutlaka soruya muhtaçtır. Bugün kendini nasıl hissediyorsun sorusunun karşılığıdır. O resmi yaptıktan sonra resmi yanına alıp işte çok merak ettim bugün kendini nasıl

0: hissediyorsun? Sence siyah neyi ifade ediyor? İşte ya da yanında siz de bir resim yapıp siz de çok siyah kullanırsanız çocuk aslında kendini özdeşleştirmiş de olabilir. Çünkü çocuklar bazen konuşmaz ve anlatmaz. İşte der, bir yerde gördüm der, hiçbir şey ifade etmiyor der.
1: Evet.
0: Özellikle çocukla konuşma alışkanlığınız öncesinde yoksa sadece resim üzerinden ilk defa konuştuğunuz yerde size pek güvenmeyebilirler.
1: Evet, bir de sorgulama şeklinde olursa da yine
0: tabii,
1: aynı
0: tabii.
1: şekilde hiçbir sonuç elde edemem. Niye böyle çizdin? Niye bunu yaptın? İşte niye bulut mavi değil de pembe
0: falan
1: gibi.
0: Başka renkler de var. Neden
1: evet.
0: siyahı kullandın gibi.
1: Evet.
0: Çocuk tabii ki çekinir.
1: Sorgulama kısmı sıkıntılı. Evet. Evet.
0: Kırmızı da aslında bir alarmdır ama siyah kadar değil. Özellikle siyahı kullanırken büyük daireler ve karalama şeklinde olduğunda bizim yavaş yavaş onu bütün renkler karşısındaysa bu arada çocuğun elinde sadece siyah boya
1: Tabii o
0: varsa
1: zaman ne
0: ona
1: yapacak çocuk?
0: Evet.
1: Evet, mecbur onu kullanacak.
0: Mecbur onu kullanacak
1: Evet.
0: ama en az 12 renk önündeyse ve çocuk özellikle gidip siyah seçiyorsa bunu da düzenli olarak tekrar ediyorsa burada birinci sırada bir alarm var.
1: Evet.
0: İkinci sırada siyahla birleşen keskin uçlar. Yani çocuk yuvarlak çiziyordur. Karşıdan gelen bir şeyden mutlaka korkmuştur diyoruz buna. Siyah çünkü bir kaygı, korku ama aynı zamanda şiddeti de ifade ediyor. Biz keskin uçlarda, üçgen uçlar, işte bıçak keskinliğindeki bazı figürler, işte ağaçta mesela beklemeyiz, değil mi?
1: Değil mi? Tabii. Evet.
0: Ya da bir çiçekte beklemeyiz sivri uçlar. Arabada beklemeyiz aslında.
1: Çatıda olabilir mesela.
0: Çatıda olabilir. Bizim beklemediğimiz yerlerde resimde eğer keskin uçlar varsa ve bu da sürekli tekrar ediyorsa, siyahla da birleşiyorsa ki renkli de birleşse, keskin uçlar yine bizim için alarmdır.
1: Evet, evet. Bunlar çok önemli, dikkat edilecek detaylar gerçekten ve süreklilik addediyorsa tabii ki. Şimdi ev, çatı dedim ya, evde çok çizilen resimlerden biri. Şimdi bizim çocukluğumuzda klasik bir ev vardı. Küçük, işte iki tane penceresi var, kapısı var. Etrafı mutlaka çevrili, hepsinin öyleydi bizimkinin. Bir çitler vardı yani illaki etrafında. İllaki bir dere akardı mesela. Bu ne mesela? Niye biz sürekli bunu çiziyorduk? Hep herkes birbirinden gördüğü için mi, yoksa bir anlamı var mı?
0: Biz bunu doğuştan getiriyoruz. Aslında şöyle düşünün. Bu üçgen çatı ve kare tek pencereli
1: evet.
0: evi neredeyse biz 200 senedir görmüyoruz, değil
1: mi? Aslında.
0: Ya, evet, yani biz 2-3 nesildir
1: evet.
0: böyle evler, hatta çok daha fazla görmüyoruz. Çocuğun eline kalemi aldığında, bir ev çizdiğinde ilk çizdiği model hiç kimseden öğrenmeden budur.
1: Evet.
0: Çünkü bunu şöyle düşünün. Çocuğun işte 2 yaşında bir yılan gördüğünde sıçraması gibi düşün. Hiç tanımadığı bir varlık olduğunu düşünüyoruz ama doğuştan getirdiği, atalarından öğrendiği kolektif bilinçtir o. O yüzden resim analiz edilir işte. Yani çocuk dışarıdan öğrenmez. Resmi zaten kendi sembolikleriyle, o mağaraya çizilen resimlerin getirdiği bilinçaltıyla yapar bunları. Şu an mesela evlerimize bakıyoruz. Çocukların o üçgen çatısı ve kare evleriyle neredeyse hiç benzemiyor. Hepimizin çatısı düz çatı.
1: Tabii.
0: Ve biz onu çok sağlıklı buluruz. Yani üçgen çatıyı ve kare evi çok iyi buluruz. Çünkü üçgen dışarıdan korunmak için sivri ucu çok aile içeridedir ve dışarıdan korunması gerekir. Bir çatı altındayım bilincinin karşılığıdır aslında çocuk için o. Pencereye çok dikkat ederiz evde. Pencere gözdür çünkü, çocuğun dünyayı nasıl gördüğüdür. Şimdi burada çok fazla parametre açıklamaya aslında gerek yok. Çünkü anne mutlaka çocuğun çok iyi tanıdığı için, ya da baba, ya da bakan ebeveynler kimlerse, pencerenin normalin dışında olup olmadığını mutlaka anlayabilirler. O pencerede çiçekler varsa, işte perde hafif açılmışsa, ki biz yapardık ya
1: evet,
0: hani böyle ucundan
1: evet.
0: asılı perdeler. Böyle bir ya da içeriden güzel bir mavi renk varsa, evet dışarıya güzel bakıyor deriz. Ama işte kapalıysa ve tahtalar çakılıysa,
1: Genelde
0: çocuklar yaparlar
1: evet,
0: bunu.
1: Onu biz dün de kızımla konuştuk. Niyeyse onu hep yapıyoruz dedik. Yani ikimiz de böyle bir küçük ev çizelim dedik. İşte o artı şeklinde kapamayı yaptık. Perde ben eskiden mesela çizerdim. Şu an mesela dün çizmedim çizerken. O sadece o artıyı çizdim mesela. Orada ne gibi bir durum var? Sürekli o şekilde çiziliyorsa.
0: Dışarıya bakış açısı, perde sıcaklıktır. Evin içinde o sıcaklığı, huzuru hissetmektir aslında. O çiçekler de dışarıya ne kadar renkli ve neşeyle baktığınızdır. Devam ediyorsa sadece artı işareti.
1: Sürekliyse bu.
0: Sürekliyse ve arkasında koyu koyu bir renk varsa, artık dışarıya insanlara güveninizin azaldığını, ailenizi korumak istediğinizi ve daha karamsar baktığınızı aslında gösterir. Dışarıdan zarar gördüğünüzü göstermez de sizin bakış açınızın evden dışarı bakarkenki gözlerinizin değiştiğini gösterir.
1: Yine sürekli addediyor. Tabii ki.
0: Burada çocuğun okuldaki durumuna bir bakmak lazım mesela. Burada evden çıkmayan, okula gitmek istemeyen bir çocuktur. Hem de koyu renk camlar ve içi görünmeyen pencereler çiziyordur ya da hiç pencere çizmiyordur. Bakın bu da bir sıkıntı. Pencere çizilmeyen evler de sıkıntı. Çünkü dışarıya hiç bakmak istemiyor ve gözlerini kapatıyor demektir. O zaman mutlaka okulda yaşadığı bir mobbing, bir zorbalama durumu sorulur çocuğa.
1: Kapının olup olmaması yine aynı şekilde.
0: Kapı aslında dışarıya açıldığımız yerdir. Pencere gibi göz değildir de artık bizim hareket ettiğimiz bir yerdir. Dışarıdaki insanları nasıl alıyoruz kendi alanımıza ve biz onların alanına nasıl giriyoruzdur. Eğer kapı büyükse eve göre her şeyimizin aslında dengede ve orantılı olması lazım. Diyelim ki bir ev gördük ve kapısı eve göre çok büyük. O zaman çok fazla dışarı çıkmak isteyen, ailesinden çok dışarıda vakit geçirmek isteyen bir çocuk anlarız bunu. Ama çok küçüktür kapı.
1: Bu sefer de çıkmak istemiyor.
0: Çıkmak istemiyor ve içeri de kimse girmesin istiyor. Bu yeni kardeşi olmuş çocuklarda özellikle çok küçük kapı çizme vardır.
1: Evet, ne kadar enteresan aslında, hiç düşünmediğimiz ayrıntılar. Kaç yaştan başlayarak kaç yaşa kadar böyle bakılıp ayrıntılara dikkat edilebilir?
0: Çocuk eline kalemi aldığındaki yaptığı çizgiler de analiz için uygundur. 7 yaşına kadar yapılan yazı dışındaki şekillerin hepsi, doodle dediğimiz işte karalama dediğimiz çizgilerin hepsi analiz için uygundur. Hatta ilk kalemi aldığında çizilen karalamaların bir sırası vardır. Önce düz çizgi çizmesi, sonra dalgalı çizgi çizmesi, hatta 3 yaşında tuvalet eğitimi zamanında da spiral çizgi çizmesi çocuğun ben hazırım demesidir. Sonrasında da yazı devreye girdiğinde artık çizginin şekli değişir. Çocukların da resmi değişir. Resim yapmasını bırakmasını istemeyiz yazıya başlayınca. Ama mutlaka resim analiziyle birlikte yazının da, yani o çizgi formunun mutlaka devreye girmesini isteriz.
1: Orada peki kişisel yetenekler vesaire, bunlar da etkiliyor mu, yoksa onun aslında ilgisi yok, biz zaten bunu görebiliyoruz mu dersiniz?
0: Biz yetenekle aslında çok ölçmüyoruz, yani çok güzel bir resim yapabilir çocuk ya da çok güzel yazı yazabilir ama çizgi boyutları, çizgi formu, çizgi biçimi bize şeyi anlatır, yani oradaki duygu durumunu anlatır aslında çocuğun.
1: Yuvarlaklar da önemli değil mi? Yuvarlak çizimleri, onlar da yine resme, yazıya ilk başlanan dönemde yapılan şeyler ve sonrasında çöp adam çiziminde mesela yuvarlaklar son derece önemli.
0: Hatta size yuvarlakla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Çocuk tam yuvarlak çizmeye başladığında iki çizginin buluştuğu yeri buluşturabiliyorsa, yani en son çizdiği yer dışarıda kalmıyorsa eğer, benlik işlemi tam olarak gerçekleşmiş diyoruz biz ona. Çocuk 3 yaşından sonra birey olduğunun farkına varmış. Artık annesinden farklı bir varlık olduğunu yavaş yavaş çözmüş deriz buna. Ki biz benliğin oturmasını, bu ilk adımıdır. Ve biz bunun dışarıya yansımasını tam bir daire çizmesiyle ölçüyoruz.
1: Yani dairenin yamuk yumuk olması, işte ovale dönmesi vesaire, onlar değil.
0: Tam birleşmesi.
1: Olan, birleşmesi önemli.
0: Tam birleşmesi.
1: Bu da güzel bir bilgiymiş hakikaten. Çünkü o yaşlarda aileler bunu da gözlemleyebilirler. Çöp adam mezununda neler diyeceksiniz?
0: Ya çöp adam da zaten kolektif bilinçte aslında üçgen çatı kare evin bir yansımasıdır. Ve giderek biz onun etlenmesini tabiri caizse isteriz aslında. Çöp adam yapılmaya başlanmıştır. İskelet yapılmaya başlanır orada aslında. Yavaş yavaş kolun üç boyutunun uzay mekan ilişkisinin gelişmesini isteriz. Çocukta işte boyutların ve perspektifin oturmasını isteriz ve mümkünse bunu 7 yaşına kadar ders almadan ve teknik öğrenmeden yapılmasını isteriz. Yani aileler şimdi şunu sorabilir.
1: Kursa mı
0: yollayalım? Çocuk harika resim yapıyor, kursa mı yollayalım? Ben 7 yaşına kadar özellikle serbest resim taraftarıyım çocukta.
1: Çünkü öbür türlü bir yapılandırılmışlık oluyor ve belki o zaman yorum kısmında da sıkıntılar yaşanabilir.
0: Hem yorum kısmında hem de aslında yazı ve resim size anlatıyor. Siz nasılsanız da yazı ve resimle birsiniz. Yani çocuk teknik olarak dışarıdan bir şey öğrendiğinde bu karakterinin de teknik olarak dışarıdan yapılandığını gösteriyor. Biz kendi doğal varlığıyla aslında benliğiyle var olması için 7 yaşında

0: Zaten o yüzden aslında 7 yaşında başlar eğitimde.
1: Hı-hı.
0: Ana sınıfı o yüzden daha serbesttir ve daha öğreticilikten uzaktır. Daha rehber pozisyonunda olmalıdır. 7 yaşından sonra soyut düşünceye geçtikten sonra evet azar azar belki teknik öğrenmeye başlayabilir çocuklar.
1: Hı-hı. Peki sohbetimize devam edeceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim. Sonrasında söyleşimizi sürdürelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren'le sohbetimizi sürdürüyoruz. Şimdi özellikle kırmızı ve siyahın çok fazla kullanımından bahsettik ama onun haricinde diğer renklerde dikkat edilecek bir şey var mı? Yoksa onlar bunlar kadar belki mühim bilgiler vermiyor mu bize?
2: Biz de aslında modül üzerinden, yani standart üzerinden bir değerlendirme yapılmasını isteriz. Hı hı. Aile resme baktığında orada normal dışı bir şey görüyor mu? Hani yeşil bir ağaç ve kahverengi gövdeli bir ağacın yerine sürekli pembe gövdeli bir ağaç mı görüyor? Şimdi burada bir analiz yapamam onunla ilgili ama resmin bütününe bakmak lazım. Güneşi kırmızı mı yapıyor sarı yerine? Hı-hı. Renklerin olması gereken yerde değil de olmaması gereken bir yerde sürekli olarak devam etmesi. Tabii burada yaratıcılık ve hayal tabii. gücü evet. devreye girer. O yüzden oraları da çok deşmemek gerekir. Hı-hı. Ama olması gerekenlerin de yerinde olması, çocuğun zihnini, kalbini, ruhunu değerlendirmek açısından ya da o taraflara soru sormak açısından çok önemlidir. Çünkü toprak kahverengidir. Çocuk bunu yeni öğrenir daha. Aslında dışarıyı gözlemler. Acaba dışarıyı gözlemlemesinde bir problem mi var diye düşünebiliriz. Ya da evin yanında ağacı yaparken bir büyüklük küçüklük kendini resmin içine konumlarken boyut da çok önemlidir bu arada evet, renklerle beraber. Evet. Biz boyutu da yavaş yavaş evden küçük yapılması insanı mesela kendini çizdi ya da ailesini çizdi diyelim. Evi eğer kendinden ki çok fazla gördüğüm bir şey bu küçük yapıyorsa orada bir soru işareti.
1: Ne olabilir mesela oradaki soru işareti?
2: Yani gözleri, bir göz doktoruna ilk önce çocuğu götürmek gerekir. Hmm, bir de derinlik algısıyla ilgili ölçüm yaptırmak gerekir. Çünkü bazı insanlarda farkında olmadan renk körlüğü gibi derinlik algısı problemi olur. Ve derinlik algısını biz inanın belki çevremizde çok vardır 40 yaşında olup da bunu fark etmemiş tabii. olan. Çünkü doğal normalleştirir bunu kendine. Resimlerde görebiliriz bunu, derinlik algısını.
1: Yani aslında fiziksel bir takım sorunların olup olmadığıyla ilgili de ipuçları verebilir resimler.
2: Tabii. Bir de bu biraz da egoyla da ilgilidir. Yani evde işte evin daha küçük olması biraz göçebe gibi yaşayan ailelerde de görülebilir. Hmm. Yani evi çok önemsemeyen ve işte dışarıda yaşayan, çünkü bu çok rastladığım bir şey benim. Özellikle çalıştığım şehirlerin dezavantajlı olan bölgelerinde evet. küçük tek oda bir evde yaşayan çok kalabalık aile neredeyse tamamıyla hayatını dışarıda geçiriyor. Hı hı. Şimdi okula geldiğinde, resim yaptığında tabii ki insanları çok büyük, evleri çok küçük yapıyor. Çünkü ev onun hayatında o kadar.
1: Evet, oradan da bir ipucu yakalanabilir. Hı-hı. Aileler peki bu resimleri incelemek istediklerinde ya da öğretmenler illaki şunu şunu çiz demeli mi? Yoksa bırakıp ne çiziyorsa çizsin ben oradan bir şeyler yakalamaya çalışayım diye mi düşünmeli?
2: Şimdi serbest resimlerini mutlaka arşivlesinler. Tarih yazıp üstüne. Çocuklar da bunu değerli bulacaktır zaten. İkincisi, çocukların aslında takip etmemiz gereken, çizmesini istediğimiz 3-4 tane figür şekil vardır bizde. Ağaç, benlik kavramıdır. Hemen onu da birkaç örnekle açıklayayım. Ağacın dalları ve gövdesinin orantılı olması gerekir. Çok büyük bir yeşil yaprak oranı ve aşağı dökülmüş bir şekilde incecik bir gövde taşıyorsa onu, çocuk aslında üzerinde çok büyük bir yük olduğunu düşünüyor olabilir. Gövdenin de mutlaka yukarıdaki yaprak oranını ve dalları kaldırması gerekir. Evet. Aslında biz farkındaysanız hep resimde denge arıyoruz. Hem renklerde, hem boyutta, hem aslında
1: hayatta denge aradığımız evet. gibi. Resimde de denge arıyoruz evet.
2: Zihniyle resimler aynı oranda hı-hı. olduğu için biz buna dikkat edeceğiz. İkincisi, yani ağaç çizmesi benlik gelişimi açısından çok önemli. Bir aile çiz mutlaka diyeceğiz. Çünkü ailenin konumlandığı yerler, işte anne, baba ve iki çocuktan oluşan çok standart çekirdek bir aile diyelim ki. Ya da bakıcı ebeveynlerin hepsi olabilir bu arada, herkes için geçerli. O evde kim yaşıyorsa onları hangi sırayla dizdi? Kim kimin elini tutuyor ya da
1: evet,
2: kim
1: yakınlar
2: kimin,
1: mı evet, birbirine?
2: Elini tutmuyor. Hangisinin yüzü gülüyor? Hangisinin saçı çok fazla yapılmış? Bakın bu da çok önemli. Hmm. Evdeki en güçlü kişi odur çünkü. Çocuk.
1: Öyle mi?
2: Evet. Saç güçtür.
1: Ama annenin mesela saçı uzun diye onu uzun çizdi.
2: Çocuk öyle yapmaz
1: çizmedi.
2: Onu.
1: Öyle mi?
2: Evet evet öyle yapmaz. Özellikle kendilerine, yani dış zorbalık gören çocuklar ilkokulda kendilerini yaptıklarında çok saç çizerler. Çünkü güçlü olmak isterler. Ellerini çok büyük çizerler. Bu çocukla biraz işte çok güçlü olsan ne yaparsın? Sence okulda en güçlü çocuk kim? sana olan davranışlarından hoşlanıyor musun gibi sorular yöneltmekte fayda var. Şimdi aileler haklı

0: olarak diyecekler ki biz bu resimlere bakıp kafamız karışacak.
1: Evet.
0: Ben bu kaynak olmadığı için çok fazla bu alanda pelineren.com'da tamamen ücretsiz hepsini anlattığım bir site yaptım resim analizinde. İstedikleri gibi girip hem orada adım adım çocuklara resim yaptırabilirler hem de bir soru işareti bıraktıkları yerler neresi olacak? Çünkü asla teşhis koymuyoruz.
1: Evet,
0: Bakın.
1: bu çok önemli.
0: Evet.
1: Bunun altını çizelim. Çünkü bu internet özellikle hayatımıza çok girdiğinden beri sağlık konusunda da böyle, işte eğitimde, psikolojide özellikle herkes birbirine etiketlemeye başladı. Evet, bunların tanınır ve bilinir olması çok güzel bu arada, psikolojinin bu kadar hayatımızda olması, ama bu kadar kolay etiketlemeyelim. Yani bu o kadar kolay bir süreç değil. Mutlaka bir uzmandan, eğer ki kafanız karıştıysa, destek almanız lazım.
0: İnanın çocuk siz ne derseniz odur. Her şeyi ağzınızdan çıkan her şeyi tek tek kendinde var olduğuna inanarak yaşıyor ve
1: Evet,
0: bunlar birer
1: evet.
0: düğme oluyor çocukta. İleride bir otoriteyle, bir patronla, bir çalışma ya da eşle karşılaşıp onunla hayatını sürdürmeye başladığında sizin ona yapıştırdığınız etiketler ya da oluşturduğunuz düğmelere onlar bastığında o şekilde devam ediyor hayatı. Ben bile ki uzman arkadaşlarım da öyle. Biz en son cümleyi yine bir teşhis cümlesi olarak koymayız. Sadece çocuktan en son artık aldığımızda evet demek ki bu olmuş deriz. Ben size kendi kızımdan örnek vereyim. Ana sınıfına giderken takip ediyorum da çok mutsuz görünüyor. Resimlerinde ilk ana sınıfına başladığında boş gözler çizmeye başladı. Bu çok önemlidir bakın çocuklarda. Eğer öncesinde göz bebeklerini çiziyorsa ve sonra çocuk yavaş yavaş göz bebeklerini çizmemeye başladıysa bulunduğu ortamda yetişkinler onunla temas kurmuyor, ilgilenmiyor ve onu görmüyorlar demektir.
1: Evet.
0: Ve hemen tabii ki konuşmaya başladım ve çok ciddi zorbalık gördüğünü fark
1: Ne
0: ettim.
1: kadar önemli
0: Okulun
1: bir
0: bunu
1: bilgi.
0: evet fark
1: Evet.
0: etmediğini anlayıp okul değişimine gittik. Burada çok önemli burası.
1: Evet, kesinlikle. Mutlaka çocuklar kendilerini bir şekilde orada bize anlatıyorlar. Biraz da sıkıntılı bir durum olduğunu düşünüyorsanız bir uzmandan yardım almakta fayda var. Ama en iyisi, en güzeli ailenin, öğretmenin gözlemi tabii ki. Bunların da altını çizmiş olduk. Çok geniş bir konu, konuşacak çok şey var ama
0: Evet.
1: süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Sağ
0: teşekkür
1: olasın.
0: ediyorum. Sağ olun.
1: Öğretmen, resim ve yazı analizi uzmanı Pelin Eren bizimle birlikteydi. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzüngerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kerem Arıkaya'ydı. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Mutlu günler, hoşça kalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Efsanelerin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk sporunun futbol ve basketboldaki tek milli oyuncusu Can Bartu. Spora 1949'da Fenerbahçe'nin genç basketbol takımında başlayan Bartu, genç milli basketbol takımı formasını ilk kez 1955'te giydi. Sarı lacivertli takımdaki futbolcu eksikliği sebebiyle ilk maçına Edirne Spor karşısında çıktı. 1955-1957 yılları arasında Fenerbahçe'de hem futbol hem de basketbol maçlarına çıktı. Beşiktaş'la oynadıkları ve 4-2 kazandıkları maçta 2 gol attıktan sonra aynı gün Galatasaray'la yaptıkları basketbol karşılaşmasında da tam 32 sayı kaydetti. 1957'de basketbolu bırakan Bartu bu branşta 1'i genç, 5'i A milli takım olmak üzere tam 6 kez ay yıldızlı formayı giydi. Milli maçların

0: o dönem az olması sebebiyle 26'sı A milli futbol takımında olmak üzere tam 28 kez Ay Yıldızlı takımla sahaya çıktı ve 6 gol attı. Türk sporunun efsane ismi Can Bartu hem basketbol hem futbol milli takımının formasını giyen tek kişi olarak tarihe ismini altın harflerle yazdırdı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağarel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

Film odası açılıyor. Film başlamak üzere. Salon dolmadan yerlerinizi alın. Sinemaya dair dop dolu içerikleriyle Film Odası her Perşembe saat 14.30'da TRT Radyo 1'de.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceğine vurgu yaptı. Büyük taarruzun 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar, Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan, dikey insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. CHP içindeki kararsızları uyaran Sarı, başka partiyi destekleyenler karar versin ifadesini kullandı. Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklar için yaz tatilinde Güle Oynaya Camiye Gel projesi düzenledi. 40 gün sabah namazına gelen 13.091 çocuğa ödülleri olan bisikletlerin dağıtımına başlandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi Kuzey Kıbrıs

Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampını engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Platformlarda artık çocuklara beğeni sayıları gizlenecek, gece erişim kısıtlaması getirilecek. Fransa'nın Cannes şehrinde korku dolu anlar yaşandı. Bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az bir kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek 4-4 yaptı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.

dünyada sensiz uzun, sensiz hiç kimse dindiremedi bu hıçkırıkları. Bir gece yarısı ansızın pencereden dışarı bak. Göreceksin, köşe başında nöbet tutuyordur gözünü. Öyle kolay değildir be.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimizde vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'den yapılan açıklamalarda gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceği kaydedildi. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan dikey insansız hava aracı, TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı, dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampına engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. Şu ana dek 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Platformlarda artık çocuklara beğeni sayıları gizlenecek, gece erişim kısıtlaması getirilecek. Fransa'nın Cannes şehrinde korku dolu anlar yaşandı.

0: Filenin sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek 4-4 yaptı. A milli kadın voleybol takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yenerek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Türkiye UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinden itibaren doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga 1 ila 2 metre boyunda, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara'da hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 50 santimetre ila 1,5 metre boyunda, görüş iyi. Ege'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra güneyi 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2,5 metre boyunda, görüş iyi. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre boyunda, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde, dalga 10 ila 50 santimetre boyunda, görüş iyi.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz araştırmacı Sayın Işık Aktaş Hanımefendi. Işık Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Işık Hanım, sizinle bu sabah çocuk yaşta evlilik mevzunu konuşmak istiyorum. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler neler söylüyor bize, nasıl anlamalıyız? Buradan başlayalım isterseniz, buyurunuz.
2: Allah razı olsun. Ayetlerin ne söylediğini anlamak için aslında dindeki çarpıklığın konuyla alakalı nereden geldiğini tespit etmek lazım. Çünkü helal ve haram koyma yetkisi bize ait değil. Doğru. Rabbimize aittir.
1: Bununla peygamberimize ilgili... bile değil. Yani tabii. Peygamber Efendimizin bile helal ve haram belirleme yetkisi yok bildiğim kadarıyla.
2: Kendisi Resul olduğundan, Resul'ün ilk anlamı gönderilen kitap demektir. Gönderilen mesaj demektir. İkinci anlamı o kitabı tebliğ eden kişi demektir. Evet. Baktığımız zaman Şuara suresinde bunu güvenilir ruh Cebrail indirmiştir diyor Rabbimiz. Şuara suresi 194. ayet-i kerimede devamında uyarıcılardan olman için senin kalbine indirmiştir. Fusilet suresi 3. ayet-i kerimede ise ayetleri bilenler topluluğu için Arapça Kur'anlar ayet kümeleri halinde ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Şimdi bu noktada kitap Arapça iniyor ve açıklanmış olarak iniyor. Peki açıklamayı kim yapıyor? Hud suresindeki 1. ve 2. ayet-i kerimeler bu konuda hükmün tamamen Allah'ın kendisinde olduğunu bize bildiriyor. Şöyle okuyalım. Hud suresi 1. ayet-i kerime Elif Lam Ra. Bu Kur'an daima doğru hükümler veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından ayetlere hem muhkem hüküm içerir hale getirilmiş hem de ayrıntılı olarak açıklanmış bir kitaptır. Bakın bunun neden ikinci ayet-i kerimeyi şöyle anlamamız gerekiyor. Ella tabudu illallah diyor Rabbimiz. Yani diyor ki birinci ayet-i kerimede Kur'an daima doğru hükümler içeren ve bunun da açıklamasını yapan Allah'tır. Hud suresi ikinci ayet-i kerimede açıklamayı Allah'ın yapması Allah'tan başkasına kulluk etmemeniz içindir. Ey Muhammed, de ki ben de onun tarafından size gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Buradan görüyoruz ki açıklamayı Allah yapıyor. Kitabını evet. Açıklayan, hükmü belirleyen, sınırları belirleyen, hududun ne olduğunu belirleyen tamamen Allah. Ama insanlar bu kitabın üzerinde kendi tasarruflarını göstermeye başladıkları anda dinde artık çarpıtmalar ve tabanda da insanların uygulamasında müthiş derecede bozukluklar ortaya çıkıyor.
1: Kitabına uydurmalar diyoruz bunu amiyane tabirle, biliyorsunuz. Son zamanlarda kitaba uydurmak diye bir şey var ya.
2: Maalesef biz sadece şunu söylüyoruz. Diyoruz ki İsrailoğulları ve devamındaki ümmetler ve önceki ümmetler kitapları elleriyle yazdı. Peki biz şu anda ne yapıyoruz? Bu çok önemli bir mesele.
1: Evet, bakın yazılını değiştirmedik belki ama yaşanması gerekeni değiştirdik. Yani ayeti nasıl yaşamamız gerekiyor? Ayetin çizdiği bir yol var değil mi Işık Hanım? Bizim bir yaşama şeklimiz olması lazım. Hayır, öyle yapmıyoruz. Başka türlü yapıyoruz. Sanıyorum bunu demek istiyorsunuz siz de.
2: Kur'an'ın metni elimizde. Ve zaten Rabbimiz ayet-i kerimeyle bunu sabit kılmıştır. Kur'an'ı biz indirdik, bu zikri biz indirdik. Ve devamında koruyacak olan da biziz. Evet. Metin tamamen Allah'ın garantisi altında. Ancak metnin üzerinde okurken sanki kitaptanmış gibi okurlar ayet-i kerimesini de hatırlayarak burada çarpıtmayı tamamen insanların elinde olduğunu görmek lazım. Zaten çocuk yaşta evlilik meselesi de bunların en çarpıcı örneğinden bir tanesi. Bakın Nisa suresi 4. ayet-i kerime şöyle söylüyor. Kadınlara mehirlerini bir armağan olarak verin. Ondan bir şeyi size gönül rızasıyla verirlerse onu da afiyetle ve ağız tadıyla yiyin. Mehir kadına evlilik ve evlilik

0: etmesi mümkün müdür? Birazdan Nisa suresi 6. ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman da göreceğiz. Bir rüşt yaşından bahsediyor Rabbimiz. Hemen okuyalım isterseniz.
1: Lütfen buyurun.
0: Yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Onları reşit olarak gördüğünüz zaman olgunlaştıklarını anlarsanız mallarını kendilerine verin. Büyüyüp mallarını alırlar diye aşırıya kaçarak tez elden onları yemeyin. Bakın burada buluğ çağı da aslında çocuğun olgunlaşması için nikah çağı için yetmiyor. Burada bir nikah kelimesi geçiyor metinde. Diyor ki yetimleri nikah çağına ulaşıncaya kadar deneyin. Rüşt olduklarını, olgunlaştıklarını anlarsanız mallarını verin. Demek ki yetimlerin mallarını teslim etme yaşı onların evlilik çağına geldikleri rüşt yani nikah çağı, evet, nikah evet, kelimesi geçiyor. Evet, evet. Bu müthiş bir ayet-i kerime. Buna baktığımız zaman çarpıtmayı aslında görüyoruz. Buluğ çağı yetmiyor çocuk için. Yani bir evlilik için buluğ çağında yetmediğini, kişinin rüşt olması gerektiğini, rüşt ve nikah çağının birbirine eşit olduğunu ve Allah'ın burada kesinlikle nikah çağının bir rüşt çağı olarak hükmen Nisa 6'da bunu apaçık bir ayet-i kerimeyle bize söylediğini görüyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Burada yaş belirtmiyor ama fıtrat üzerinden giderek yani insanın reşit olması, buna da bir reşitlik yaşı kanunen çizilmiş. İşte 18 yaş gibi mesela günümüzde, ama bu da bazen olmayabiliyor. Yani dediğiniz şey çok önemli. Mehir üzerinden giderek bir nikah döneminin ortaya çıktığını görüyoruz burada aslında bakarsanız. Yani mehir almaya, mehir istemeye idraki olan, şuuru olan bir hanımefendi ve bunu verme kabiliyeti, düzeyi, olgunluğu olan bir erkek.
0: Bakın çocuğunuzu çok iyi yetiştirebilirsiniz. Buluğ çağında ya da buluğ çağının altında eline bir para verdiğiniz zaman, toplu para verdiğiniz zaman bile onu çok iyi yöneten bir çocuk yetiştirebilirsiniz. Ancak Rabbimiz Nisa suresi 6. ayet-i kerimede nikah çağının rüşt yaşı olduğunu, yani bir olgunlukla beraber o yaşın yakalandığını, o döneme girildiğini söylüyor. Buluğ çağı da bunun için yetmiyor.
1: Bir müzik arası verelim müsaade ederseniz. Ve devam edelim. Erkan Uğur'dan dinliyoruz. İki keklik. Buyurunuz.

0: Işık Hanım, sözünüzü kesmiştim. Tekrar size bırakayım mikrofonu. Buyurunuz.
1: Yine çocuk yaşta evliliğin İslam açısından mümkün olmadığını bize söyleyen ayet-i kerimeden bir tanesi de Ahzab suresi 49. ayet-i kerime. Diyor ki Rabbimiz, ey inanıp güvenenler, mümin kadınlar, mümin kadınları nikahlarda onları kendilerine dokunmadan boşarsanız sizin onlar için saymanız gereken bir iddet yoktur. Bu durumda onları marufa uygun olarak yararlandırın ve güzelce kendinizden ayırın. Ve Talak suresi 4. ayet-i kerimede maalesef bu ayet-i kerime tamamen tarumar edilmiştir. Kadınlarınızdan adetten ümidini kesmiş, yani menopoza girmiş olanların iddeti hakkında şüpheye düşerseniz bilin ki onların iddeti 3 aydır. Adet görmeyen kadınlarınki de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri ise hamileliklerinin sonlanması ile biter. Kim Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakınırsa Allah onun işinde bir kolaylık oluşturur. Biz sanırım bir konuyu anlamak için İslam'da helal ya da haram konusunda şüpheye düşmemek için bir yere bakmak için sanırım bakmamız gereken ayetlere bakmıyoruz. Bu da kitaptan ne kadar kopuk olduğumuzu gösteriyor. Evet, halbuki doğru. Çocuk yaşta evli, birincisi ilgilendiren çocuğun yaşıysa buyurun Nisa 6 zaten bu yaşı veriyor. Nikah çağının rüşt olmasıyla alakalı. İkincisi, bakın ey inanıp güvenenler, mümin kadınları nikahlarda onları kendilerine dokunmadan boşarsanız onlar için saymanız gereken bir iddet yoktur. İddet, talak meselesinde erkeğin kadını boşamasıdır. Bu noktada erkek kadını boşamak isterse kadının evinde bekleyeceği bir iddet vardır. Eğer birliktelik olmuşsa. Bu iddette iki haiz dönemidir. Ancak Talak suresi 4. ayet-i kerimede lem yahitne kısmına len yahitne anlamı verilerek ayet tamamen anlatırken, işte az önce söyledik ya ayet-i kerimeyi, sanırsın ki kitaptanmış gibi konuşurlar. Böyle bir tahrifatı metin üzerinde değil, ancak sözsel olarak ya da kendi yazdıkları, kendi bulunan meallerde olsun, tefsirlerde olsun, bu tür kitapların içerisinde böyle bir mana vererek, ki biz kontrol edici de değiliz Müslümanlar, evet, olarak böyle bir, evet, görev yükümlülüğümüz olmasına, evet, rağmen biz de burada büyük bir yeri ıskalıyoruz. Aslında başımıza gelen şeyler bizim kendi ellerimiz yaptıklarıyla. Çünkü Rabbimiz diyor ki iyilikler bizden, kötülükler sizdendir. Şüphesiz, o yüzden başımıza, evet, gelen İslam açısından yanlış bilgiler ve bunun sonucunda toplumsal bir yaşayışta bozukluklar varsa bunun ilk sorumlusu biziz.
0: Doğru.
1: Çünkü kesinlikle elçi, son nebimiz eline gelen kitabı tamamen tebliğ etti. İbrahim suresinin son ayet-i kerimesiyle de bu sabittir ve görevini yerine getirdi. Şimdi görev bizde. Onu anlama ve ayeti yaşamayla alakalı. Evet. Şimdi bu işe baktığımız zaman da çok basit bir sonuç çıkartabiliriz buradan. Çok basit bir okumayla. İddeti kim bekler Yalçın Bey? Bir kız çocuğu

0: İddet bekler mi? Talak suresi 4. ayet-i kerimede adet görmeyenlere henüz adet görmeyenler anlamı verilerek çocukların adet görmemesi üzerinden bir çocuk yaşta evliliğe fetva verilmiştir. Hmm. Bakın tarifata.
1: Evet evet çok haklısınız. Doğru.
0: Müthiş bir çarpıtma. Bu İveç'ten başka hiçbir şey olamaz. Bu sebeple iddeti kim görür? Çocuk yaşta 6 yaşında bir çocuk, 5 yaşında bir çocuk, 12 yaşında bir çocuk görebilir mi? Hayır. Buluğ çağına girmiş olan bir çocuk iddet görse bile yine Nisa 6 ile beraber okumamız gerekiyor. Çünkü programın başında birkaç ayet-i kerime okuduk.
1: Nikahın bir olgunluk, mehrin bir olgunluk meselesi olduğundan bahsetmiştiniz.
0: Kesinlikle ve Allah'ın bu kitapta açıklamayı yapan tek zat olduğundan bahsettik.
1: Elbette.
0: Açıklamayı bize bırakmıyor. Siz bir kitap yazdığınızı düşünün ve açıklamayı kitabınızı benim sunduğumu düşünün. Değil mi? Elbette, kitabı siz yazıyorsunuz elbette. Ama açıklamayı ben yapıyorum. Bu da sizin izin vermezsiniz. Tabii Rabbimiz ki. De buna izin tabii, vermiyor. Tabii. O yüzden...
1: Hayır bir de zaten kitap mübin bir kitap. Cenab-ı Allah bunu
0: çok açık.
1: Pek çok yerde, pek çok ayette vurguluyor hakikaten net bir şekilde ve anlaşılır bir şekilde. Mübin yani açık bir kitap olarak. Dolayısıyla günahı vebali o tahrifatı yapanın boyunda diyesi geliyor insanın Işık Hanım maalesef. Yani. Yoksa her şey açık kitapta.
0: Biz yerinde sorumluluğu var. Bu kitaba iman ediyorum diyen herkesin bu kitabı tebliğ etme, anlama ve yaşama zorunluluğu vardır. Ashab suresi 36. ayet-i kerimede Rabbimiz diyor ki Allah ve Resulü bir işe karar verdiği zaman mümin bir kadının ya da mümin bir erkeğin onun o kararı dışında bir tercih hakkı yoktur. Eğer bunun dışında bir tercih yaparsa o yolundan sapmış demektir. Bundan dolayı bu kitabı anlamak, okumak ve bunu amel etmek gerektiği yerde bozulmalar ve çarpmalar olduğu zaman bir marufu söyleyecek kadar, tebliğ edecek kadar bilgi sahibi evet. olmamız gerekiyor.
1: Işık Hanım bir de galiba kitabın en fazla böyle değişikliğe uğratıldığı alanlar gelenek. Mesela gelenekle kıyas edildiğinde gelenek tercih ediliyor ya da geleneğe bir şekilde uyduruluyor kitap gibi bir şey var karşımıza sanki. Öyle bir netice elde ediyoruz. Ne dersiniz?
0: Kur'an'ın ayet-i kerimeler bize zaten bunun neden olduğu ile ilgili müthiş bir ipucu veriyor. Diyor ki atalarımız bize böyle emretti.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi anneannemizin söylediği, annemizin öğrettiği, toplum içerisinde yaşadığımız örfün içerisinde bize gelen bilgiler hakkın üzerinde hiç kapağını açmadığımız bir şeyin onun içinde olduğunu düşünüyorsak eğer oradan kopuş mümkün değil.
1: Evet.
0: O yüzden bizim bu kitabı açmamız lazım Yalçın Bey.
1: Doğru.
0: Kesinlikle ve kesinlikle Rabbimizin indirdiği, hak olarak indirdiği ayetleri açıp okup anlamamızdan başka kesinlikle. Başka bir çaremiz yok.
1: Kesinlikle. Işık Hanım çok teşekkür ederim. Allah bizi Kur'an'ı açan, okuyan, anlayan ve doğru yaşayan kullarından eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ederim.
1: Efendim, araştırmacı Işık Aktaş Hanımefendi ile yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

Sevgili dinleyiciler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Günaydın Türkiye programıyla sizinle birlikteyiz. Bugünkü programımıza Lütfü Ortakale'nin söylediği bir Erzurum türküsüyle başladık. Çitin ucu değir mi? Programı hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Sağlıklı ve huzurlu günler sizinle olsun diyerek Türk sanat müziği ile birlikteliğimize devam ediyoruz. Muhayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Filiz Şatıroğlu seslendiriyor. İçin için yanıyor, yanıyor bu gönlüm. Onu niçin anıyor, anıyor bu gönlüm.

Sevgili dinleyiciler, bu güzel müzikleri dinledikten sonra size programımızın konu ve konuklarına dair bilgi verelim. İlk konuğumuz Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Taşkın Öztaş'la toprak işleme sistemleri ve bitki artıklarının yönetimi üzerine yaptığımız söyleşiyi dinleyeceğiz. Ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı doktor Zafer Küçüksu'dan kalp sağlığı üzerine bilgiler alacağız. Konu ve konuklarımızı tanıttıktan sonra programımız müzikle devam ediyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkıda Soner Sarıkabadayı'yı dinliyoruz. Seveni arıyorum.

0: Günaydın Türkiye programında konuğumuz Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Taşkın Öztaş'la toprak işleme sistemleri ve bitki artıklarının yönetimi üzerine yaptığımız röportajı dinliyoruz. Sayın Öztaş, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Sayın Öztaş, toprak işleme sistemleri ve bitki artıklarının yönetimiyle ilgili olarak bugün konuşacağız sizinle. Toprak işleme sistemlerini dinleyelim sizden. Ne anlamamız gerekiyor bu kavramla? Ne anlatıyorsunuz dinleyicilerimize?
1: Teşekkür ederim. Tabii aslında iyi bir tohum yatağı hazırlamak, işte yabancı otlarla mücadele etmek, toprak nemini mücadelede bile toprak işlemenin tabii ki önemi çok büyük. Dolayısıyla da toprakta belli bir katmanın belli alet ve ekipmanlarla aktarılması veyahut da yırtılarak işlenmesi şeklinde tabii yürütülebiliyor. Biz normal olarak tabii toprak işlemeyi iki önemli konuya ayırıyoruz. Bunlardan bir tanesi geleneksel olarak yapmış olduğumuz işleme sistemleri. Ki bu geleneksel toprak işleme dediğimiz zaman aslında kuraklığı, pulluğun kullanmış olduğu ve toprağın yaklaşık 20-25 santimetrelik bir üst tabakasının işlendiği sürüm şeklinden bahsediyoruz ve bu işleme şeklinde tabii ki birinci alet olarak kullanılan kulaklı pulluktan sonra özellikle ikinci işleme aletleri devreye giriyor. İşte bunlar daha çok tabii ki toprağın devrilerek işlenmesine ortam hazırladıkları için çok arzu edilen bir sistem olarak tanımlanmıyor. Dolayısıyla da bizim asıl tabii ki bugün dikkat çekmek istediğimiz husus toprak korumaya yönelik toprak işleme sistemleri dediğimiz, ki bunun anlamı şu: toprak düzeyinde en az %30 ve daha fazla bitki artığını bırakan alet ve ekipmanlarla yapılan toprak işlemeyi kastediyoruz. O nedenle tabii toprak işlemeyi biz asıl amaç olarak iyi bir tohum yatağı hazırlamak amacıyla yapmış olsak da doğru yapıldığı zaman tabii çok önemli işlevselliği olan ama yanlış yöntemlerle ortaya çıktığı zaman da başta erozyon olmak üzere, toprak sıkışması olmak üzere birçok sorunu da beraberinde getiren bir süreçten bahsediyoruz.
0: Evet. Sayın Öztaş, tabii biz bu yöntemleri konuşurken belki doğrudan ekimle, işlemsiz, işlemesiz tarımla başlamak gerekiyor. Toprağa hiçbir müdahalede bulunulmadan bu müdahaleler dışında

0: başında bir ekim yapıldığında o toprak nasıl, verimi artıyor mu ya da işte verimli olabiliyor mu, bu konuyla ilgili neler söylersiniz?
1: Şimdi aslında tabii ki bu ikinci kısımda dikkat çekmek istediğim hususta toprak koruma yönelik toprak işleme teknikleri dediğimiz zaman aslında burada minimum toprak işleme veyahut da hiç toprak işleme yapmadan tarım sistemlerini de tabii ki akla getirmemiz gerekiyor. Aslında geleneksel toprak işleme sistemlerinde en büyük kaybımız toprağın organik maddesini koruyamamaktır. Çünkü hele hele özellikle de alt üst ederek işlediğimiz zaman bütün bitki artıklarını toprağın derinliklerine gömüyoruz ve bu süreç içerisinde de toprakta çok hızlı bir şekilde kaybına vesile oluyoruz. Ama diğer yöntemler, özellikle toprak işlemesiz tarım başta olmak üzere, ki bunun anlamı hiçbir şekilde toprağı yırtarak veyahut da devirerek işlemeksizin özel bir alet ve ekipman kullanmak suretiyle belli bir mil içerisine bırakılan tohumun üstü kapatılarak doğrudan ekim sistemleri tabii ki yapılabiliyor. Bu doğrudan ekim sistemlerinin yapılabilmesi için tabii ki özellikle yıllık yağış miktarının yaklaşık işte 400-600 milimetre civarında olması gerekiyor. Ve bu işleme sistemlerinde asıl amaç toprağın strüktürel yapısını, yani yapısal özelliklerini bozmadan aynı zamanda organik maddeyi koruyarak ve özellikle de toprakta nemi muhafaza etmek amacıyla öngörülen bir toprak işleme sistemi. Burada toprağın tabii ki parçalanıp ufalanması, aşırı miktarda kesekleşmesine yol açması gibi strüktürel deformasyonların ötesinde toprağın sıkışması da engellenmiş oluyor. Aynı zamanda toprağın tabii ki gözeneklilik yapısında da bir müdahale olmadığı için suyun toprak içerisinde tutulması ve hareketliliğinde de önemli bir olumsuzluk tabii ki yaşanmamış oluyor. Aynı zamanda tabii ki organik maddeyi de muhafaza ederek hem toprakta besin maddesine katkı sağlamış oluyorsunuz, toprağın nemine yine ilave olarak tabii ki organik maddenin su tutma özelliğinin yüksek olması nedeniyle katkı sağlamış oluyorsunuz ve toprağın iyi bir ortam olarak mekaniksel manada toprakta bitki köklerine direnç göstermeden gelişime olanak sağlamış olabiliyorsunuz. Ama bunun bir takım olumsuzluklar da tabii ki olabiliyor. Özellikle yabancı otlarla veyahut da hastalıklarla mücadelede ilave tedbirler almanız gerekebilir. Çünkü özellikle ardışık olarak ekilen ürünlerde bir takım hastalıkların devam etmiş olabileceği bir ihtimaldir. Bu nedenle de biraz tedbirli olmak ve biyolojik anlamda önlemler almanız gerekebilir. Toprak işlemesi tarım sistemleriyle ilgili olarak konuşuyorum ama bunun dışında bizim amacımız aslında minimum toprak işlemeyi ve en az düzeyde, yani en hafif aletleri ve en az sayıda bunu kullanabilmektir. Dolayısıyla da kulluğu devreden çıkarmak suretiyle çizer gibi, özellikle kazaya gibi toprağa belli bir derinlikte, işte 5-8 santimetre derinlikte yırtarak işleyen toprak alet ve makineleri kullanarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Burada doğrudan ekim sistemlerine yakın belki bir takım özellikleri de oluşturma olasılığınız olabilir.
0: Sayın Öztaş, burada tabii koruyucu toprak işlemeden de bahsetmek gerekiyor zannediyorum ki. Bununla ilgili olarak bu sistemlerden dinleyicilerimize detaylı bahsedelim mi? Çünkü toprağın korunması ve gelecek nesillere taşınması açısından zannediyorum ki bu yöntemler önemli.
1: Elbette tabii ki biz zaten amacımız bu. Dolayısıyla da toprak bizim tabii ki temel üretim ortamımız ve bu emaneti de geçmişte olduğu gibi gelecek nesillere de sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde teslim etmek gerekiyor. Dolayısıyla da toprak işleme bu anlamda çok çok özel bir konuma sahip. Çünkü özellikle geleneksel tarım sistemleri gibi kulluğun devrede olduğu uygulamalarda toprakta çok ciddi manada bir sıkışmaya vesile olabilirsiniz ve en önemlisi de eğimli alanlarda özellikle su erozyonuna tabii ki yol açmış olabilirsiniz. Bu anlamda toprağın organik maddesini yüzeyde tamamen arı duruma getirdiğiniz için koruyucu bir etki bırakmadan toprak işlemeyi yapmış oluyorsunuz. O yüzden bizim asıl amacımız toprağı dediğim gibi minimum düzeyde işleyecek olan geleneksel manada tarım sistemlerinin ötesinde toprak korumaya yönelik, toprak düzeyinde bitki artıklarının belli bir kısmını muhafaza edecek şekilde toprak işlemeyi yapabilmektir. Ve bunun dışında da tabii ki aynı zamanda yine toprağın bizim için tavı son derece önemli. Yani toprağın işlenebilir bir nem aralığı var. Dolayısıyla da ne çok kuru iken işleyip pülverize etmek, toz haline getirmek ne de aşırı derecede nemli iken işleyerek onu kesik haline getirmekten de kaçınmamız gerekiyor. Çünkü her iki durumda da toprağın strüktürel deformasyonu ortaya çıkıyor ve toprağın hava su dengesini de tabii ki bozmuş oluyorsunuz. Ve aynı zamanda yine özellikle tabii ki eğimli alanlarda toprak işlemeden uzak durmak gerekiyor. Ve hafif orta eğimli alanlarda yapacağınız toprak işlemede de özellikle eğime dik doğrultuda sürüm yapmanız gerekiyor ki açmış olduğunuz işleme güzergahları üzerinde suyun kontrolünü sağlayabilirsiniz. Tabii özellikle rüzgarın aktif olduğu bölgelerde ise yine aynı şekilde benzer olarak hakim rüzgar yönünde dik doğrultuda bu sürüm yönlerini belirlememiz gerekiyor. Tabii toprak işlemeyi yine tekrar tekrar söylüyorum, minimum düzeyde ve mümkün olduğu kadar da ağır alet ve ekipman kullanmadan, toprağın sıkışmasına olanak tanımadan yapmamız en doğru olan uygulama sistemleridir.
0: Evet. Burada tabii biz özellikle bitki artıklarının önemini de sormak isteriz size. Toprak için çok önemli onlar. Neler söylersiniz bu konuda?
1: Yani şöyle düşünmek lazım. Aslında biz tabii ki bir devletin güçlü olabilmesi için mutlak suretle vergisini kontrol etmesi ve onu vatandaş olarak da bizlerin tabii ki tereddütsüz bir şekilde vermemiz gerekiyor. Veya tabii ki inanç olarak da işte kazancınızın belli bir kısmını zekat olarak dağıtıyorsunuz. Bütün burada aslında amaç toplumsal huzuru sağlamanın üstesinde, zekat anlamında konuşuyorum ama vergi olarak daha iyi hizmetin, daha güçlü bir geri dönüşün olabilmesi için bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla da düşünün, bir tohumdan binlercesini siz alıyorsunuz ve toprağın bu üretim gücünün de tabii ki belli bir sınır var. Dolayısıyla da toprak ürettiğinin size vermiş olduğu ürünün de bir vergisinin, bir zekatının olduğunu düşünmeniz gerekiyor. Dolayısıyla da bunu biz hasattan sonra toprak yüzeyinde kalan ve toprak içerisindeki bitki köklerinin tamamını, yani anızı aslında bu şekilde vergi veya zekat olarak düşünerek müdahale etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da bunu verdiğiniz zaman toprak tabii ki bir sonraki dönem için çok daha güçlü bir şekilde karşınıza geliyor. O toprağa içerisinde kalan organik materyalin mineraliz olduktan sonra, parçalanıp ayrıştıktan sonra başta azot, fosfor, potasyum gibi birçok temel bitki besin maddesini toprağa geriye kazandırdığı gibi en önemli işlevi de toprağın fiziksel ortam özelliklerini iyileştirmek suretiyle daha fazla suyu bitki için istifade haline getiriyor. Daha rahat bir kök gelişimi için toprağın yapısal özelliklerinde çok önemli bir rahatlık sağlayabiliyor. O yüzden bitki artıklarının özellikle geleneksel tarım sistemlerinde ya mekaniksel olarak uzaklaştırılması veyahut da yakılarak ortamdan uzaklaştırılması söz konusudur. Her iki durumda yanlıştır. Kanunen de bu yasaktır. Ama biz bunu maalesef özellikle ikinci ürünün ekildiği alanlarda maalesef bu uygulamayı yapabiliyoruz. Tek bir gerekçe olarak da işte hastalıklı bitkilerden kurtarmak veyahut da sulamayı daha uygun bir şekilde yapabilmek veya toprak işlemeyi daha kolay yapabilmek için ikinci sürümü, bu gibi nedenlerle bu atıklar, bitki artıkları uzaklaştırılıyor. Ama doğru olanı bu bitki artıklarının bir kısmını toprak yüzeyinde bırakarak yüzeyi korumak, bir kısmını da toprak içerisinde karıştırmak suretiyle de biraz önce söylemiş olduğum toprağın yapısal özelliklerindeki iyileşmelere zemin hazırlamamız tabii ki son derece önemli. O yüzden bitki artıkları bizim için çok çok önemlidir. Doğal mulç görevi gören, topraktan suyun kaybolmasını engelleyen ve erozyona karşı da müthiş derecede bir koruyucu etkinlik sağlayan bu uygulamanın tabii ki bitki tarım sistemlerinin devrede mutlak surette düşünülmesi gerekiyor toprak işleme açısından. Bu anlamda da toprak işlemesi tarım teknikleri veyahut da toprak korumaya yönelik azaltıcı toprak işleme sistemlerinin de bu amaca hizmet ettiğinde vurgulamamız tabii ki önemli.
0: Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri bizimle paylaştığınız için. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar.
0: Teşekkürler. Sevgili dinleyenler, konuğumuz Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Taşkın Öztaş'la toprak işleme sistemleri ve bitki artıklarının yönetimi hakkında konuştuk. Türk Halk Müziği ile program devam ediyor. Kubilay Dökmetaş söylüyor. Mektup yazdım yâre almadı.

Güftesi ve bestesi Hüseyin Aydınkaya'ya ait şarkıda Seda Gökkadar'ı dinliyoruz. Hatırlar mısın? Beni bir zamanlar ne kadar severdin?

0: Sağlık köşemizle Günaydın Türkiye programı devam ediyor. Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Zafer Küçüksu'yla kalp sağlığı üzerine yaptığımız röportajımızı dinliyoruz. Sayın Küçüksu, merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, iyi günler diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün sizinle kalp sağlığı ile ilgili olarak genel hatlarıyla kalp sağlığını konuşacağız. Şimdi tabii sağlıklı bir kalpten bahsedebilmek için kalbin sağlıklı fonksiyonlarını belki dinleyicilerimize anlatarak başlamak gerekiyor. Neler söylersiniz?
1: Şimdi kalp vücudumuzun orta medyasten dediğimiz tam göğüs ortasında bulunan ve sürekli çalışan kastan oluşan bir organ. Bu kalp tüm hayatımız boyunca durmadan çalışmaya devam etmektedir ve onun için bunun sağlığı da bizim vücudumuzun diğer organlar için ve beynimiz için ve diğer organlar için çok önemlidir. Kalbimizde

0: bakmamız gerekiyor. Dünyada ve ülkemizde en sık görülen ve ne yazık ki en çok can kaybına yol açan sağlık sorunlarının başında kalp damar hastalıkları gelmektedir. Kalp hastalıkları yaklaşık %80 sağlıklı yaşam alışkanlığı ve erken teşhisle önlenebilmektedir bu kalp hastalıkları. Kalp hastalıklarının birçok çeşidi var. Biz toplumda en çok işte kalp krizi şeklinde bunu görebiliyoruz. Bu koroner arter hastalığı şeklinde kendini gösteriyor. Bu da kalbi besleyen damarlarda tıkanık olduğu zaman koroner arter hastalığı diyoruz. Daha bu koroner arter hastalığı ileri dönemlerde kalp yetersizliği şeklinde başvurabiliyor hastalar. Bu da kalbin kasılma gücü azalıyor. Bu da kalp yetmezliği şeklinde kendini başvurabiliyor hastalarımız. Bunun dışında ritim bozukluklarımız var. Çarpıntı şeklinde başvuruyor hastalar. Kalp bazen çok hızlı çalışabiliyor. Bazen tam tersi çok yavaş çalışabiliyor. Bunu da yine EKG çekerek anlayabiliyoruz. Bunun dışında yine çok sık gördüğümüz kalp kapak hastalıkları var. Bazen kalpteki kapakçıklar tam açılmayabiliyor ve bazen tam tersi kalpte çok ciddi kaçaklar olabiliyor. Bunları da yine bir ekokardiyografi ile anlayabiliyoruz.
1: Tabii burada Sayın Küçüksu konuşurken özellikle kalp sağlığı ile ilgili olarak pek çok bilgi verdiniz bize. Kalp hastalıkları nelerdir diye sorarken siz bir kardiyologsunuz ve kalp ve damar cerrahisi de var aynı zamanda. Bu alanlar birbirlerinden ayrılıyorlar. Buradaki hastalıkları değerlendirirken sizin alanınız nedir? Kalp ve damar cerrahisinin alanı nedir? Biraz bunlara değinerek bahsedelim mi dinleyicilerimize? Çünkü cerrahi müdahalenin geleceği zaman zarfı da kalp hastalıkları için çok önemli.
0: Tabii ki. Şimdi kardiyoloji kalp hastalıklarının hepsine bakar. Kalp damar hastalıklarına bakar, ritim bozukluğuna bakar, kalp yetmezliğine bakar, koroner anjiyografi yapar, gerek duyulduğu zaman hastaya kalp pilini, kardiyoloji takar. Kalp damar cerrahisi hastanın çok damar hastalığı olduğu zaman, anjiyoyla veya stentle açılamayacak kadar çok damar hastalığı olduğu zaman kalp damar cerrahisi açık kalp ameliyatını yapan bölümdür. Bazen kalp kapak hastalıklarının bir kısmını biz anjiyoyla tedavi edebiliyoruz ama bir kısmını anjiyoyla tedavi edemiyoruz. O zaman yine kalp damar cerrahisi devreye giriyor. Onlar da bunu açık ameliyatla kalp kapaklarını değiştirebiliyorlar. Ama genel olarak hastaların ilk başvurduğu bölüm kardiyolojidir. Göğüs ağrısı şikayeti olan hastaların, çarpıntı şikayeti olan hastaların ilk başvurduğu bölüm kardiyolojidir.
1: Şimdi damarlarla ilgili olarak bahsettiniz kalp sağlığıyla alakalı olarak konuşurken. Damar rahatsızlıkları kalp sağlığını ne oranda etkiler ya da bir etkisi var mıdır?
0: Yani dünyada en sık ölüm sebebi hala daha kalp krizidir ve bu kalp krizinin de en yaygın sebebi damar tıkanıklığıdır. Onun için damar tıkanıklığından kendimizi korumamız lazım. Bazı ciddi bir faktörleri var damar tıkanıklığına bulabilecek. Bunların bir kısmını değiştirebildiğimiz risk faktörleri bir kısmına değiştiremediğimiz risk faktörleridir. Değiştiremediğimiz risk faktörleri yaş gibi, yaşımızı değiştiremiyoruz veya genetik yatkınlık gibi veya genetiğimizi değiştiremiyoruz. Ama onun dışında değiştirebildiğimiz risk faktörleri var. İşte tansiyon gibi, yüksek tansiyon gibi, kolesterol gibi, diyabet hastalığının kontrollü olması gibi veya tütün alkol kullanımını azaltmak gibi veya kullanmamak gibi, yine yaşam tarzını değiştirip daha hareketli yaşamak gibi, stres ve depresyon gibi, stresi azaltıp depresyonu azaltıp kalp sağlığımızı daha iyi koruyabiliriz.
1: Beslenme ile ilişkisini konuşmak gerekiyor. Koruma faktörleri arasında zannediyorum ki önemli bir sıralaması var, değil mi?
0: Tabii mutlaka beslenme alışkanlığını değiştirmek gerekiyor. Yani bizim bu Doğu Anadolu bölgesi biraz yüksek kolesterol diyetle beslenen bir bölge. Biraz mutlaka lifli gıdaları, taze sebze ve meyveleri artırmak gerekiyor. Tam tahıllı, baklagil ve zeytinyağı tüketmek gerekiyor. İşlenmiş gıdalardan, katı yağlardan mutlaka uzak durmak gerekiyor. Tütüne mutlaka veda etmek gerekiyor. Sigara içmemek gerekiyor, alkol içmemek gerekiyor. Bunun dışında hareket etmemiz lazım. Günde en az 30 dakika ile 1 saat arası kalbimizi hızlandırıcı bir efor gerçekleştirmek gerekiyor. Tempolu yürüyüş gibi veya yüzme gibi bunları mutlaka yapmak gerekiyor.
1: Zaman zaman çocuklarda ve bebeklerde doğuştan gelen kalp rahatsızlıkları olabiliyor. Biraz bunlara değinebilir misiniz? Tabii siz yetişkinlerle ilgili olarak bir alandasınız ama belki detaylı bilgi vermesek bile genel hatlarıyla neler söylersiniz?
0: Tabii. Kalp hastalıklarının bir kısmı doğuştan gelen konjenital dediğimiz doğuştan gelen kalp hastalıklarıdır. Bunlar da çocuk ilk doğduğu zaman eğer ciddi bir konjenital kalp hastalığı varsa işte mor artı gibi, nefes darlığı gibi semptomlar verebiliyor yeni doğanlarda. Bu şikayetle olan yeni doğan bebeklerde ekokardiyografi ile hastalığın boyutunu anlayabiliyoruz. Ama bunun dışında yine böyle bazen muayenede mağaz üfürümü var deyip gönderilen hastalar oluyorlar. Bunların bir kısmı eko ile baktığımız zaman çoğu genelde mağaz üfürüm dediğimiz durumlar gözüküyor. Bunlar da ciddi bir sorun değil. Buna sadece takip ediyoruz. Yıllık takipler yapıyoruz.

0: Sayın Küçüksu, burada kontrol altına alınabilen faktörlerden bahsettiniz. Bu faktörlerden bahsederken tabii beslenme şeklimiz, hayat şeklimiz çok önemli, ancak kalp sağlığını korumak için kaç yaşında kalp sağlığını korumaya başlamalıyız? Kontroller ne zaman başlamalı? Bu konuyla ilgili detaylı bilgi verir misiniz?
1: Şimdi aslında kalp sağlığını korumak böyle çok erken yaşta insan başlamamız gereken bir şey. Yani çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama onun dışında böyle muayene için, hastaneye başvurmak için genelde 40 yaşından sonra rutin kontrole gelmesini öneriyoruz hastalarımızın. Ve yılda bir kez mutlaka 40 yaşından sonra tansiyon ölçmek gerekiyor. Çünkü tansiyon kalp hastalıkları için ciddi bir risk faktörü.
0: Yükseklik mi?
1: Basit bir tansiyon ölçümüyle bunu anlayabiliyoruz. Tansiyon yüksekliğinden bahsediyorum, evet.
0: Burada tabii 40 yaş önemli bir yaş aralığı, yaş eşiği.
1: Evet.
0: Sizin tavsiyelerinizi de dinleyelim, çünkü zaman zaman ihmal edebiliyoruz belli bir seviyeye geldikten sonra. Erken teşhisin önemi nedir bu konuda kalp sağlığıyla alakalı olarak?
1: Tabii erken teşhis bir kalp krizi geçmemizi engelleyebilir, kalp krizini önleyebilir gerçekten. Mutlaka biz hastalık olduktan sonra tedavisini yapıyoruz daha çok, ama hastalık olmadan aslında hastalığı tedavi etmek gerekiyor. Hastalığın olmasını engellemek gerekiyor. Bunun için de yaşam tarzı değişikliği, işte spor alışkanlığı edinmek gerekiyor. Sigara çok önemli. Sigarayı mutlaka içmemek gerekiyor. Çok ciddi bir risk faktörü kalp damar hastalığı için. Alkol hakeza yine aynı şekilde onu kesmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Ama bunun dışında 40 yaştan sonra yılda bir kez bir kardiyoloji porting kontrolü öneriyoruz. Mutlaka tansiyon ölçümünü öneriyoruz. 40 yaştan sonra en az yılda bir kez kolesterol yoksa bir kolesterol kontrolü öneriyoruz.
0: Sayın Küçüksu, peki cinsiyetin ve yaşın kalp sağlığı üzerinde etkisi nedir? Yani erkekler ve kadınlar arasında farklılıklar var mı bu konuda?
1: Yani bu konuda kadınlar biraz daha şanslı. Kadınlarda kalp hastalıkları biraz daha geç oluşuyor erkeklere göre. Yani erkekler genelde 45 yaştan sonra kalp hastası olmaya başlıyor. Kadınlar 55 yaştan sonra kalp hastası olmaya başlıyor. Tabii bu tam kesin bir çizgi değildir, ama kadınlar o hormonal durumlarından dolayı erkeklere göre biraz daha koruma altında kalp hastalığı açısından.
0: Sayın Küçüksu, şunu da sormak istiyorum. Tabii erken yaşta kalp krizi geçirmenin pek çok riski var. Daha ilerleyen yaşlarda kalp krizi geçirmekle erken yaşlarda kalp krizi geçirmek arasında bir farklılık oluyor mu? Hastanın özellikle yaşamına devam edebilmesi açısından.
1: Tabii. Şimdi erken yaşta kalp krizi geçirmek çok daha ağır bir durum gerçekten. Çünkü burada damar genelde aniden tıkanıyor. Aniden tıkandığı zaman da kalpte ciddi bir hata oluşmaya başlıyor. Onun müdahalesini çok erken yapmak gerekiyor. Bazen maalesef hastalar geç başvurabiliyorlar hastaneye. Geç kalınca da hasta kalp yetmezliği gelişiyor. O kalpte kurtarabileceğiniz doku artık çok azalmış oluyor. Onun için erken yaşta kalp krizden biz daha çok korkarız. Çünkü kalp daha çok hasar görüyor erken yaşta. Ama ileri yaşta kalp krizi geçiren hastalarda biraz daha koruma altında ileri yaştaki hastalar. Çünkü zaten bu o kriz geçiren bölgeyi besleyen diğer damarlar biraz o tarafta beslediği için kriz geçirse bile kalp hastaları çok daha az oluşuyor erken yaşta kalp krizi geçirenlere göre.
0: Kalp krizinin belirtilerinden de bahseder misiniz? Bu belirtileri konuşursak belki erken yaşta ya da erken bir müdahale söz konusu olabilir.
1: Tabii. Şimdi kalp krizi en sık göğüs ağrısı şikayetli hastaneye başvurur. Bu göğüs ağrısı yeni başlayan, bir anda başlayan, göğsün ön tarafında böyle sanki hastaların bir kısmı üzerine öküz oturdu diye tarif ederler böyle. Bir baskı, sıkışma şeklinde bir ağrı oluşur böyle. Ağrıyla birlikte bazen terleme, bulantı, kusma olabilir. Böyle ani başlayan göğüste baskı şeklinde bir ağrınız varsa en yakın hastaneye hemen başvurmak gerekiyor.
0: Peki bir de şunu sormak istiyorum size. Zaman zaman genç yaşta kalp krizi geçirdiğini görüyoruz insanların ve biraz da arttı zannediyorum ki sayı. Bu konuyla ilgili olarak bir istatistiki çalışma yapılıyor mu? Buna ne dersiniz? Konuyla ilgili çalışmalar ne yöndedir? Ve bunu belirleyen en önemli faktör ne toplumumuzdaki bu yaygınlaşmayı?
1: Şimdi erken yaşta kalp krizleri yaklaşık, yani kendi çalıştığım bölge için kendi tecrübemi söyleyebilirim. Son 10 yılda çok değişmedi. 10 yıl önce nasılsa şu anda da aynı yaştaki hasta grupları gelmeye devam ediyor.
0: Evet.
1: Toplumda biraz bu konuda aşılar suçlanıyor. Ama aşılarla ilgili yapılan son birkaç ay önce yayınlanan yüksek ölçekli bir çalışmada aşıların bu genç yaştaki kalp krizlerinden sorumlu olmadığı, aşı vurulan ve vurmayanlarda kalp krizi eşit olanda gözüktüğü gözlendi. Yani aşıların bu konuda bir suçu yok gibi gözüküyor.
0: Burada tabii

0: Özellikle genç yaşta yaşam biçiminin belki değişmesi
1: Tabii
0: ya
1: ya.
0: da burada insanların kendine dikkat etme oranının azalmasıyla ilişkilendirebilir miyiz acaba genç
1: Ya
0: yaştaki kalp
1: genç yaşta
0: krizlerini?
1: bizim en çok, evet, en çok gördüğümüz durum aslında sigara. Yani genç yaşta

0: yaparsan daha erken kontrollere gelmeleri gerekiyor mutlaka. Kolesterol takiplerinin yapılması gerekiyor, tansiyon takiplerinin yapılması gerekiyor ve kolesterol değeri biraz yüksekse ve tansiyon değeri biraz yüksekse biz genetik yatkınlık olan hastalarda ilaçlar biraz daha erken başlamayı tercih ediyoruz.
1: Biz de size çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve bu bilgileri
0: efendim.
1: Bizimle paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doktor Zafer Küçüksu ile kalp sağlığı üzerine yaptığımız röportajımızı dinledik. Günaydın Türkiye programında sırayı Nilüfer alıyor. Hoşuna gider mi?

Sevgili dinleyiciler, söz, müzik derken bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programı sizin için hazırlayan Elif Sucu, teknik yapımda Taceddin Dolu, spikeriniz ben Hande Zeynep Şengül. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Son şarkımızı Yalın seslendiriyor. Aşkta telafi olmaz. Hoşçakalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: 21-31 Ağustos tarihleri arasında 7. nesil Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook Go 15 Notebook 23.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.

0: Reklamlar.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
7: Müzikler Hayatı Anlatır yeni yayın döneminde de her pazar saat 11.07'de İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk'le TRT Radyo 1'de.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Biroğlu Reçber. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak niteledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Bayraktar kalkan dike insansız hava aracı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Selin vurduğu Nepal'in kuzeyinde 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

0: verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi.
1: Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden barış yurdu olacağını vurguladı. Zafere giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkati çekti.
1: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, serden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf-ı nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
0: Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun Türklere ebedi yurt olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz ifadelerini kullandı.
1: Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün Türkiye'ye büyük bir ekonomik bedel ödettiğini belirtti. En mütevazı rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık dedi. Afyonkarahisar'da konuşan Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefinin bölgeye de barış ve kardeşlik getireceğini vurguladı.
2: Bu 50 yıllık terörle geçen sürenin ağır maliyeti aynı zamanda Türkiye'ye ekonomik olarak da çok büyük, çok ağır bir maliyet yüklemiştir. Bugün en mütevazi rakamlarla 2,3 trilyon dolarlık bir maliyete katlandık. Ve maalesef bu ülkenin insanları birbirinden ayırt edilmeye çalışıldı. Şimdi emperyalizmin bir asır evvel oynadığı oyunun ikinci perdesine müsaade etmeyeceğiz. Hani biz diyorduk ya, terörsüz Türkiye terörsüz bölge demektir. İlk ispatı SDG resmen biz artık bir terör örgütü değiliz. Biz örgütümüzü feshettik dedi. Şimdi Türkiye'ye gelecek bu kardeşlik ortamı, bu ortam, bu barış ortamı Allah'ın izniyle bütün bölgeye yayılacaktır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Elazığ'da konuşan Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı.
3: Dün itibariyle geldi bu açıklama. Bizim işimiz tabii hani profesyonel davranmak, bunların hani alandaki karşılığını kontrol etmek. Yani ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yani bizim şu anda atmak istediğimiz adımların tamamlayıcı niteliğinde bir yani Suriye'deki özellikle Kürt Arap kardeşliğini pekiştirecek olan bir adım ve bütün Suriyelilerin geleceğe güvenle bakacakları ortamın hazırlığına en büyük hizmet eden olaylardan biri olur. Açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur.
0: Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün'den yapılan açıklamalarda gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceği kaydedildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Bolat, Suriye'nin başkenti Şam'da Türkiye-Suriye Ticaret Heyeti Programı'nda konuştu.
4: Türkiye-Suriye arasındaki yakınlaşma ve entegrasyon her iki ülke ve bölge ülkeleri için çok önemli. 8 Aralık Hürriyet Devrimi'nden bu yana çok büyük mesafeler alındı. Suriye birliğini, bütünlüğünü korumayı başardı. İstikrarlı bir siyasi ortam sağlandı. Ekonomide çarklar artık hızlıca dönmeye başladı. Ekonomi, siyaset, diplomasi, enerji, ulaştırma, ticaret, yatırım, her konuda Suriye ile yakın işbirliği ve koordinasyon içindeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Petrol ve doğalgazda yeni boru hatlarının yapımı konusunda projelendirme çalışmaları var. İnşallah Orta Doğu ve Körfez ülkeleri Türkiye-Suriye arasında çok güzel bir ekonomik ittifak doğmaya başladı. İnşallah yakın bir zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler ümidindeyiz.
0: Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan dikey insansız hava aracı TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı testin başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Paylaşılan görüntülerde Baykar tarafından geliştirilen dikey iniş kalkışlı insansız hava aracı Bayraktar Kalkan'ın TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinden kalkış ve inişleri başarıyla icra ettiği anlar yer aldı. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, parti üyesi olduğu halde başka bir siyasi parti için çalışan bazı isimlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Sarı, genel merkezdeki basın toplantısında konuştu.
5: Bugün biz parti meclisimizde bir grup arkadaşımızı daha önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli kademelerinde bulunmuş, parti meclis üyesi, yüksek disiplin kurulu üyesi vesaire görevlerde yer almış arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Burada önemli olan bunun hangi ilkeler çerçevesinde yapıldığı ve buna niye gerek duyulduğu. Bu arkadaşlarımızla ilgili bir liste tamamlandığında sizlerle paylaşılacak.
0: Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Zafer'in meşalesinin yakıldığı Afyonkarahisar Kocatepe'de gurur ve minnet günüydü. Kahraman ordumuzun tarihi harekatı başlattığı topraklarda düzenlenen anma törenlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katıldı. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da Başkent Ray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci Kazlıçeşme raylı sistem attı ve Gayrettepe İstanbul Havalimanı halkalı metro attı. İzmir'de İzmir Banyo Sistemi İzban seferlerinden ücret alınmayacak. İslam İşbirliği Teşkilatı bölgede tırmanan gerilim ve Filistin gündemiyle toplanacak. Cidde'de bugün İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısı düzenlenecek. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. Toplantıda Filistin meselesinin yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yeni genel sekreterinin seçilmesi ele alınacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklı Kaya, toplantıda İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkati çekecek. Bölgede ateşkesin tam anlamıyla uygulanması gerektiğini ve insani yardımların bölgeye kesintisiz ulaşması gerektiğini vurgulayacak. Filistin halkının meşru haklarının güvence altına alınması gerektiği aktarılacak. Kalıcı barış için iki devletli çözümün hayata geçmesi gerektiği vurgulanacak. Batı Şeria'da Filistinli ailelerin yerlerinden edilmesinden duyulan kaygı dile getirilecek. İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının yanı sıra Lübnan, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırgan tutumun bölgesel barışı zedelediği kaydedilecek. İspanyol Futbol Kulübü Barcelona, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde genç yeteneklerle buluşacağını açıkladı. Kamp yerini de Lefkoşa Kuzey Kıbrıs olarak duyurdu. Rum tarafının kampın iptali için hasmane tutumunu sürdürmesi Kuzey Kıbrıs'ta tepkilere yol açtı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Barcelona kampını engelleme girişimleri insanlık açısından hezimettir, dedi. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel ve toprak kaymaları çok sayıda can kaybına yol açtı. 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, yüzlerce kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Tibet'i ziyaret eden onlarca turistten haber alınamıyor. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. ABD-İran hattında gerilim sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı yeni yaptırımlar açıklayan Washington'a karşı Birleşmiş Milletler'e mektup gönderdi. Yaptırımların ekonomik terörizm operasyonuna dikkati çeken Arakçı doğrudan sivillerin hedef alındığını işaret etti. ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını ve ikincil yaptırım tehditlerinin kınanmasını istedi. Gerginliği azaltmak için arabuluculuk çabaları da devam ediyor. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Es-Sani Tahran'da temaslarda bulunacak. Hürmüz Boğazı'ndaki seyri sefer özgürlüğünün sağlanması konusu da ele alınacak. İran'la Umman arasında Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüşmeler de gündemde. İran Dışişleri Bakanlığı Umman'la 7 mil genişliğindeki geçiş koridoru üzerinde anlaştıklarını duyurdu. Güney koridorunun kapatıldığını bildirdi. İran devrim muhafızları da iki ülkenin boğazdaki payı konusunda anlaşmaya varıldığını belirtti. Açıklamada ABD şartlarımızı kabul etmezse boğaz açılmayacak denildi. Öte yandan Hürmüz'de tansiyonsa yüksek. Bir petrol tankeri kaynağı bilinmeyen mühimmatla vuruldu. Tankerde yangın çıktı. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Platformda artık çocuklara beğeni sayıları gizlenecek, gece erişim kısıtlaması getirilecek. Fransa'nın Cannes şehrinde korku dolanlar yaşandı. Tren istasyonu yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Bir şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma başlatıldığı bildiriliyor. Fransız basınında olayın bir eğlence mekanında çıkan kavganın ardından gerçekleştiği iddiası yer aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak niteledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Bayraktar Kalkan, dikey insansız hava aracı test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Selin vurduğu Nepal'in kuzeyinde 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi Playoff Turu ikinci maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı. Türkiye Devler Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray

0: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuraları bugün Monaco'da, Türkiye saatiyle 19'da çekilecek. Kura heyecanı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Trabzon'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazanmıştı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar son 16 turunu yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın saat 19'da grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'de hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Öğleden sonra Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Hatay ve Malatya 33, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Düzce ve Sinop 31, İzmir ve Adana 37, Denizli, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38 ve Muğla 39 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometreleri arasında yüksek hızlı tren hattının yapılmasından dolayı ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8-11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sarıkamış-Horasan yolunun 17-21. kilometreleri arasında viyadük çalışmalarından ötürü trafik sağ istikametten gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
6: Süpürge deyince vatan.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
3: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
10: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün tüm sürücülerin bilmesi gereken bir konuyu ele almak istiyorum. Kriko kullanımı. Kriko, aracınızın lastiğini değiştirmek için kullanılır ve doğru kullanıldığı sürece güvenlidir. Kriko'yu yerleştirdiğiniz yer çok önemlidir. Kriko düz ve sert bir zeminde kullanılmalıdır. Kriko'nun kayıp düşmesini ve aracınıza hasar vermesini önlemek için araç mutlaka Kriko için belirtilen noktalardan kaldırılmalıdır. Bu noktaların nerede olduğunu aracın üzerinde bulunan ufak oklar veya araç kullanım kılavuzundan öğrenebilirsiniz. Kriko sadece lastik değiştirmek amaçlı kullanılmalıdır. Ve Kriko aynı anda sadece bir lastiği yerden kaldırmalıdır. Aracı Kriko ile kaldırdığınız anda otomobil ileri veya geri hareket etmemelidir. Dolayısıyla

0: kaldırdığınız tarafın tersinde kalan lastiklerin ön ve arkasına takoz koymanızda fayda var. Ayrıca sadece lastik çıkartmak ve takmak için ihtiyacınız olan yüksekliğe kadar aracı kaldırın. Araç havadayken asla altına girmeyin. Hatta güvenlik amacıyla söktüğünüz lastiği krikonun yanına aracın altına yerleştirin. Böylelikle araç krikodan düşerse çıkarttığınız lastik aracın komple yola düşmesini ve hasar almasını engelleyecektir. Son bir nokta aracın kriko ile kaldırırken içinin boş olmasıdır. Yolcuların yapacakları ileri geri hareket veya aniden araçtan inmek istemeleri otomobilin krikodan düşmesine neden olabilir. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem. Günaydın sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 7.53'ü gösteriyor. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Harun Balaban, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın ve bugün 27 Ağustos Perşembe. Bu Perşembe gününün gündem başlıkları ise şöyle. Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti. İsrail'in Suriye'deki hava üssünü vurması ve Türkiye'nin tepkisi gündemdeki yerini koruyor. ABD-İran geriliminde son durum. Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. sırada. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu rövanş maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Olympique Lyon takımını deplasmanda 2-1 yenerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yükseldi.
1: Zaman geçiyor.
2: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
1: Zaman geçiyor.
2: Dünya kendi etrafında dönerken...
1: Olup bitenleri...
2: Geçip gidenleri...
1: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
2: Üzüntüleri...
1: Sevinçleri...
2: Hayatı dinleyin. Radyodan.
1: Gündem.
2: Hayatın içinde sizinle.

Gündemde sıra geldi. Gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktarmaya sevgili dinleyicilerimiz ve Milliyet gazetesinde bugün sınırda huzur hattı manşeti dikkat çekiyor. Terörsüz Türkiye ivme kazandı. Terörsüz Türkiye'ye paralel olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör bataklığının kurutulması için başlatılan 3 ayaklı süreçte kritik bir aşama geride kaldı. SDG'nin lağvedildiğini açıklaması sürece ivme kazandırdı. Ve stratejik kaynaklar Şam'a, Şam yönetimiyle 29 Ocak 2026'da imzalanan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasıyla başlayan kademeli devir sürecinin ardından önceki gün SDG'nin feshi ilan edildi. SDG'ye bağlı askeri, güvenlik ve idari tüm yapılar feshedilerek Suriye ordusuna ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildi. Sınır kapıları, havalimanları ve petrol sahaları gibi stratejik kaynaklar doğrudan Şam merkezi yönetimine devredildi diyor haberde Milliyet gazetesi. Ankara olumlu karşıladı. SDG'nin feshine Ankara'nın tepkisi olumlu oldu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'de devlet otoritesinin güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişme olarak yorumladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Suriye'de iç bütünlüğü güçlendirme açısından önemli bir eşik ifadelerini kullandı. Tarih yeniden yazılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dost düşman herkes şunu bilsin, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye tarihe yön veriyor dedi. Malazgirt zaferini

Komutanı Alparslan'ın sefer öncesi atının kuyruğunu bağladığına dikkat çeken Erdoğan, "Bunu ne olursa olsun sonuna kadar gideceğimizi anlatmak için yaparız. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için atımızın kuyruğunu bağladık" diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Truva atı kararı, CHP Parti Meclisi yeni partiyi destekledikleri gerekçesiyle 49 ismi tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. Parti yönetimi bu isimleri Truva atı olarak nitelendiriyordu. Disipline sevk edilenler arasında Gül Çiftçi Binici ve Selin Sayek Böke de bulunuyor. Hürriyet gazetesi "Gizli hazineyi gördük" manşetini atmış bugün. Darphaneyi amire binaları yıllardır depo olarak kullanılıyordu. Bir kısmı yıkılmıştı. Milli Saraylar İdaresi 6 yıllık restorasyonla burayı müze adasına çevirdi. Ekim'de halka açılacak görkemli müzeyi ilk olarak Hürriyet gezdi. Tarihi yeniden yazıyoruz. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı ifadeleri de Hürriyet gazetesi ilk sayfasına taşımış. "Osmanlı mirası İlber Hoca'nın vasiyetiydi." Bu haberi de aktaralım. Doktor Yasin Yıldız, İlber Ortaylı'nın Çin porselenlerinin sergilenmesinin üzerinde durduğunu belirterek, "Kurulum aşamasını hayattayken görmüştü" dedi. Müzede Osmanlı tarihinin önemli askeri mirası da yer alıyor. Eserler arasında kılıçlar, kale tüfekleri, zırhlar, padişahların kullandığı kılıçlar ve mızrak koleksiyonu bulunuyor. "Gizli hazineyi gördük" haberinin devamında fotoğraflarla bu haber desteklenmiş ilk sayfada kıymetli dinleyicilerimiz. Sabah gazetesine geçiyoruz. "Türkiye tarihe yön veriyor" manşeti var bugün. Sabah gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri burada da yer bulmuş. "Atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık" diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bir başka haber, kaza mağduru çocuğa 8 milyon TL tazminat. Konya'da 2022'de iki servis minibüsünün çarpıştığı kazada yaralanan 9 öğrenciden Nurten Alanur Sır hukuk savaşını kazandı. Mahkeme uzun süre tedavi görüp anksiyete bozukluğu yaşayan kıza 8 milyon TL tazminat ödenmesine hükmetti. Ve Yeni Şafak yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri manşette, "Tarih yeniden yazılıyor" diyor Erdoğan. "Bir olunca zafere koştuk." Erdoğan Malazgirt Milli Park alanındaki programda şu ifadeleri kullandı. "Biz millet olarak ne zaman bir olduysak, sırt sırta omuz omuza verdiysek, başarıdan başarıya, zaferden zafere koştuk. 955 yıl önce Malazgirt destanını böyle yazdık. Çanakkale'de milli mücadelede 15 Temmuz'da zorluk böyle aştık" diyor Cumhurbaşkanı. SDG'nin feshiyle önemli bir eşik aşıldı. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında PKK'nın Suriye kolu SDG'nin kendini feshetmesi Türkiye'de memnuniyetle karşılandı. Yine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları var ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da şu ifadeleri kullanıyor. "SDG bir örgüt olarak kendisini feshetmiştir açıklaması bizim için önemlidir, tarihidir. İnşallah bu açıklamayla işin devamı gelecek." Ve Türkiye gazetesine geçiyoruz. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor manşeti Türkiye gazetesinde de yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri var, fotoğrafları var. Ve bir başka haber, Deniz Olgun için kritik rapor, bilirkişi boğuldu. Beyin kanamasından öldü denilen Arif Ahmet Deniz Olgun'un otopsi raporu 10 yıl sonra yeniden incelendi. Boğulma izleri tespit edildi. Kurişe cinayet soruşturması, raporda vücudunun değişik yerlerinde morluk görülen merhumun bir kişinin göğsüne diziyle basarak yastıkla boğulmuş olabileceğine işaret edildi. Otopside arsenik, cıva ve nikel gibi ağır metallere rastlandığı öğrenildi. Alihan Kuriş hakkında adam öldürme soruşturması başlatıldı.
CHP Yeni Parti İttifakı haberi Türkiye Gazetesi'nde.

0: Ve İstanbul için anlaşacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başkanlık seçimi yapılır ve partisinin oy oranı düşük kalırsa Menderes'te olduğu gibi yeni parti eklenmesini isteyeceği belirtiliyor diyor haberin detaylarında. Normal doğuma dönüş, hamilelere ebe eğitimi sayesinde bir yılda sezaryenle doğum oranı %4 geriledi. Sağlık Bakanlığı her gebeye bir ebe programı çerçevesinde 1 milyon anne adayına eğitim verdi. Sezaryenle doğum oranı bir yılda %62,8'den %58,5'e düştü. Akşam gazetesine geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Akşam gazetesinin de manşetinde. Atımızın kuyruğunu bağladık diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Başkan Erdoğan ecdadın bir yola baş koyduğunda atının kuyruğunu bağladığını hatırlattı. Biz de terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge için bağladık dedi. Anlaşma tam uygulanırsa ziyadesiyle iyi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de YPG-SDG'nin kendini feshetmesini değerlendirdi. Açıklama metni itibariyle olumludur ama pratikte de söylendiği gibi ise ziyadesiyle olumludur. Atmak istediğimiz adımları tamamlar nitelikte. Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek. İfade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay. Yine Ahmet Arif Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili yine fotoğrafının da yer aldığı bir başka haber. Akşam gazetesinde yastıkla mı boğuldu sorusuna yanıt aramış Akşam gazetesi. Ve kıymetli dinleyicilerimiz, gazete turumuzun son gazetesi Nasıl Bir Ekonomiye geçiyoruz. Girişimci devleti düşünme zamanı. İSO Başkanı Bahçıvan devleti ekonomide salt düzenleyici rolüyle gören egemen paradigmadan uzaklaşıyoruz. Tümüyle piyasa güçlerine emanet edilmiş kuralsız bir modelin sınırlarını da gördük diyor. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, kamu ve özel sektör bileşenli yeni nesil bir sanayi politikası çağrısında bulundu. Odanın meclis toplantısında konuşan Bahçıvan, hiper küreselleşme ve devleti ekonomiden çıkaran anlayışın pandemi arz şokları, jeopolitik riskler, teknolojik gelişmelerle, korumacılık gibi etkenlerle son bulduğuna ve yapısal bir dönüşümü dayattığına dikkati çekti. Sistemde revizyon hatları netleşiyor. Hazırlanan raporlarda Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerinin Bakanlar Kurulu'na devri öngörülüyor. Terörsüz Türkiye adıyla yürütülen süreçte mecliste oluşan büyük mutabakatın ardından yeni anayasa hazırlıklarının ana hatları da belirginleşiyor. Ekonomi gazetesi AK Parti kurmaylarının yeni anayasa ve sistemle ilgili çalışmalarına ulaştı. Hazırlanan raporlarda meclisin güçlendirilmesi önemli bir başlık olarak öne çıkarken Cumhurbaşkanı'nın bazı yetkilerinin parlamenter sistemde olduğu gibi Bakanlar Kurulu'na devri öngörülüyor. Bakanların meclis içinden atanmaları, milletvekilleri devam edecek olmakla birlikte oy kullanamayacakları hükmü getiriliyor. Bakan müsteşarlıkların tekrar ihdası da öneriler arasında diyor Nasıl Bir Ekonomi. Ve gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından buradayız.
1: Reklamlar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle pek

0: Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8'i 7 dakika geçiyor sevgili dinleyicilerimiz. Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli stüdyomuzda. Sayın Değerli hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Günaydın efendim, iyi sabahlar, sağ olun.
1: Teşekkürler. Sayın Değerli sizinle önce gündemde en çok konuştuğumuz ve esasında son dönemde Türkiye'yi de yakından ilgilendirdiği için konuşmayı sürdürdüğümüz bir konuyu değerlendirmek isteriz. Suriye'de SDG'nin mevcut yönetimi entegrasyonunu sıklıkla konuştuk ve şimdi baktığımızda artık terör örgütü SDG-YPG kendini feshetti. Ama bundan sonra süreç yeni mi başlıyor yoksa belli bir aşama kaydedildi diyebilecek miyiz? Hala o soru işaretleri mevcudiyetini koruyor. Bunu söylemek mümkün Sayın Güray Değerli. Dün Sayın Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'a da sordular bu konuyu. Bizim işimiz profesyonel davranmak, bunların alandaki karşılığını kontrol etmek, ifade edildiği gibi ise tabii ki memnuniyet verici bir olay dedi. İşte bu kuşkuların da olduğunu ifade eden bir açıklamaydı bu. Tom Barak, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak özel temsilcisi tarihi ve önemli olduğunu söylemişti SDG'nin kendini feshetmesinin. Ve baktığımızda Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş da bunun önemli ve tarihi olduğunu söyledi. Siz ne dersiniz? Nasıl bir karar? Bizi nasıl ilgilendirecek?
2: Tabii Türkiye'deki bu sürecin bir parçası olarak da görüldüğü bir aşikar. Ancak SDG, YPG, PKK unsurlarının, PKK'yı burada onu da parantez içerisinde özellikle kullanıyorum. Çünkü hiçbir zaman birbirlerinin ardılı oldular. Hiçbir zaman birbirlerinden de ayrı hareket etmediler. Aynı zamanda YPJ de var. Kadın teşkilatı. Kadın askeri teşkilatı anlamında bunu söylüyoruz. Bütün bunlara baktığımızda sadece bu bir üniforma değiştirmek mi? Yoksa gerçekten bir entegrasyon mu? Veya bu entegrasyon üniformayı değiştirip söylemde Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözeten, söylemde Türkiye'ye karşı herhangi bir eylemde bulunmayacağını taahhüt eden anlamında söylemeyelim ama Suriye devletinin politikalarına uygun hareket edecek bir yapımı, yoksa burada fiili olarak Irak Kürdistan bölgesel yönetimi gibi bir yakında bir federasyona mı evrilecek bu iş? Bu federasyon yarın devlete dönüşüp Türkiye'yi de içine alan bir konfederasyona mı dönüşecek? Bu konfederasyon daha sonra Suriye, Irak, İran içerisindeki bu ayrıştırıcı bir takım politikaların fiili duruma geçip daha sonra bir devletleşme süreci mi olacak? Türkiye karşıtı Doğu ve Güneydoğu'da bilhassa ayrılıkçı hareketlerin bugün belki silahlı hareketler olarak değil da adı demokrasi veya demokratik bir takım eylemler şeklinde veya toplumsal bir takım kalkışmalar şeklinde kendini mi gösterecek ki bunu statlarda Türk İstiklal Marşımızın okunmaması, bayraklarımızın yakılması, PKK'lı teröristlerin şehit kabul edilerek işte şehirlerde bir takım Doğu ve Güneydoğu'da bunların adına bir takım yerler, bir takım eylemler yapılması filan gibi tabii satır aralarını ve gerçek fiili durumu bunları çok iyi okumak lazım. Tabii şöyle bir gerçek daha var. Her zaman bu tür durumlara karşı

0: Türkiye Cumhuriyeti Devleti elbette bir şüpheyle yaklaşmalı da. Biz bunu Başkan Obama'nın özellikle İran harekatı öncesi İran'daki bu İsrail'le beraber yürüttükleri hava operasyonlarıyla başlayan İran Savaşı öncesi Kürtlerle yaptığı pazarlıkta Kobani'nin veya Kobani yönetimi diyelim veya Mazlum Abdi bugün artık devlet başkanı pozisyonunda neredeyse veya bugün işte dün daha doğrusu orada topraklarını veya kontrol ettikleri topraklarının %70'ini kaybeder şekilde bir tepkiyle karşılaşınca Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya koyduğu çok ağır Kürtlere koyduğu ağır bir takım müeyyideler oldu ve kontrol ettikleri %70 kadar bölgenin %70'ini terk etmek durumunda kaldılar. Ama sonra baktık ki bu başka bir evreye dönüştü ve şu anda karşımızda Suriye'nin içerisinde neredeyse iki tümen, bir de tabur, kadın taburu baktığımızda bu yapının bütünüyle tamamen Suriye üniforması giymiş bir yapı haline geldiğini görüyoruz. Buradaki samimiyeti çok iyi sorgulamak lazım. Ayrıca Suriye içerisinde kendilerine verilen haklar, evet, petrol bölgeleri, su kaynakları, bunları kontrol etme noktasında acaba fiili durumda ne kadar Suriye devleti, ki silahlı gücü neredeyse kalmayan bir silahlı Suriye devletinden bahsediyoruz. Silahlı diri güç olan 100 binin üzerinde bir YPG, PKK, YPJ teşkilatını görüyoruz. Ama burada orduya katılan veya bugün üniformasını değiştirenlerin sayısı bugün maalesef bunların çok çok altında. Geri kalan ne oldu? İsrail'in durumuna baktığımızda İsrail bugün Golan'la birlikte Şam'ın 30-40 kilometre güneyine kadar inmiş bir, daha doğrusu ulaşmış bir bir İsrail var. Hı hı. Ve Ezur Havalimanı T4 ve Türkiye'yi doğrudan tehdit eder hale gelmiş bir yapı. Burada Kürtleri özellikle Kuzey Suriye'de kurulacak bu yeni yapının Kuzey Irak'la birleştirilerek yeni bir yapıya evrilmesi, buranın denize, Kürt bölgesinin denize açılması, Türkiye'den bir takım toprak koparma veya arz-ı mevut hedefi doğrultusunda İsrail'in bu yönde hareket etmesi, bütün bunları alt alta koyduğumuzda bunlara şüpheyle yaklaşmak, şu anda çok ihtiyatlı davranmak gerekiyor. Bakın, kadın YPJ taburunun diyelim, bunların terörle mücadelede özel kuvvetler muamelesi göreceği, bunları öğrendik. Veya evet, öte yandan acaba gerçekten petrol bölgelerinde veya su kaynaklarında acaba gerçekten ne kadar pay alacaklar? Veya Suriye devletine neyi gösterecekler? Çünkü bölge kontrolü onlarda. Her şeyden önce Süleymanşah türbemiz acaba bu geri gelecek mi? Kaldı ki geri gelmesi gereken ve bu yönde de bir oradan kaldırılırken o çok büyük bir hataydı. Tekrar yerine konacağı, tekrar yurduna döneceği söylendi ama bu gerçekleşmedi. Bütün bunlara baktığımızda bu durumun, ki İsrail'in Kürtler üzerindeki etkisi ve bu bölgede bir tampon, Türklere karşı, Türkiye'ye karşı bir tampon devleti oluşturma gayretini çok çok iyi biliyoruz. Bu açıdan bunlara çok ihtiyatlı yaklaşmak lazım.
1: Şimdi geçen haftayı hatırlayalım. İsrail Suriye'de bir hava üssüne saldırdı. Ve gerekçeleri şuydu, orada Türkler bir üs kurmak istiyordu, biz bunu engellemek istedik.
0: Suriye'ye tehdit etti ayrıca
1: tehdit var ve bir de işte Suriye'nin aslında güvenliğini düşündükleri için yapmışlar bu saldırıyı, bunu da söylüyorlar. Yani aslında haksız toprak kazandıkları Suriye'de hak iddia etmeye çalışan İsrail'in bir meşru zemin oluşturma çabaları olarak yorumlamak lazım.
0: İşte burada bir onlara bir payan da lazım. Bir böyle bir yapı onlar için ki her zaman desteklediklerini söylüyorlar. Bu Kürt yapısının her ne kadar Suriye ile

0: özel danışmanın özel bir oraya dönük özel bir yapı da oluşturuyorlar. Hı. Yani yeni bir devlet yönetim şeması oluşturuluyor. Bu şema içerisinde ikinci adam pozisyonunda YPG PKK'yı görüyoruz. Veya kırmızı bültenden çıkartılmış isimlerin bugün bir devlet görevlisi, üst düzey bir devlet görevlisi, bir bürokrat, hatta devlet yönetiminde olduğunu görüyoruz. Şimdi bütün bunlara baktığımızda ihtiyatın ötesinde çok ciddi Türkiye açısından, Suriye Türkleri açısından, Türkiye'nin ve Suriye Türklerinin hak ve menfaatleri açısından son derece ihtiyatlı olmamızı gerektiren, bunun da ötesine geçen şüphe götüren bir takım gerçeklikler var. Evet, söylem de güzel. Hı hı. Suriye burada bakıyoruz. Suriye özel temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın özel temsilcisinin, Türkiye Büyükelçisi'nin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Büyük bir memnuniyet, tarihi bir dönüm noktası, efendim bu tarihi bir an gibi nitelendiriyor. Ama gerçekte bu böyle değil. Daha dün İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın ve Netanyahu'nun Türkiye'ye karşı çok net, bakın çok net, hı hı, tehditleri var. Ve Türkiye'nin burada hak ve menfaatlerini doğrudan, Türkiye'nin bu bölgede oluşturmaya çalıştığı terörsüz bölgenin, terörsüz bölge diye altını çiziyorum, hiçbir zaman Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tehdit oluşturmamış, bilakis bunu destekleyen bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti varken, ama İsrail burada Kürtleri kendine uygun bir aparat haline getirip burada Türkiye'ye karşı kullanacağı ve hiçbir şekilde de Golan'dan ve bu bölgedeki menfaatlerinden asla ve asla taviz vermeyeceğini, Türklerin burada herhangi bir yapılanmasını da bir şekilde, ister bunu bombalayarak, yani bir İsrail uçaklarıyla, ister örtülü bir takım faaliyetlerle, ister açık faaliyetlerle ve Kürtleri kullanarak yapacaklarını çok açık beyan ediyorlar. Bakın burada herkes çok açık oynuyor.
1: Evet.
0: Çok açık oynuyor. Burada yani bu açıklıklar varken bizim buraya böyle çok, efendim çok güzel, biz de buna alkış tutalım demek biraz saflık olur. O herhalde biz de öyle değiliz. Elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bunu çok yakın olmanın ötesinde her türlü tedbirini alarak izliyor. Gerçekte fiili durumda neler olacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ve tüm bunları, önümüzdeki dönem biraz sıcak olacak. Türkiye'nin özellikle geçen hafta Ezzur Havalimanı'na dönük bu saldırıdan sonra Türkiye'nin açık veya örtülü, hı hı, İsrail yönetimine karşı mutlak surette bir meşru hakkı oluşmuştur. Ve bu açık veya örtülü bir takım faaliyetlerle bu bölgedeki hak ve menfaatlerinden taviz vermeyeceğini çok net biçimde göstermesi lazım. Tabii kritik bir dönem. Ekim'de, hemen bir hafta sonra da Kasım'da biri İsrail'de, biri Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler var.
1: Evet.
0: Tabii bir Netanyahu hükümetinin Türkiye ile bir artık İran'ın ötesine geçmiş düşman, hasım ülke olarak resmen afişlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın resimlerini, hı hı, neredeyse bir parantez içerisinde söylüyorum, terörist olarak gösterecek kadar, bu şekilde ifadelere varacak
1: küstahça,
0: hiçbir zaman devlet ciddiyetine yakışmayan bir terör örgütü, siyonist bir terör örgütü gibi davranarak, ki öyleler, devlet değil bir siyonist bir terör örgütü olarak davranan bir İsrail'den, Netanyahu yönetiminden bahsediyoruz. Bütün bunlar varken Türkiye tabii ki bir, burada Netanyahu'nun istediği gibi bir krize veya silahlı çatışmaya, sıcak çatışmaya dönüştürmeyecek bir takım tedbirler Türkiye alıyordur, alacaktır da, ama bunu açık veya örtülü bir şekilde Türkiye buradaki hak ve menfaatlerinin korunması noktasında Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü, İran'ın toprak bütünlüğünü de gözetecek şekilde acilen bir eylem planı içerisinde olup bunun karşılığını vermesi gerekiyor. Bunun karşılığını vermediğimiz takdirde bu başka bir

0: o duruma evrilir. Bu da Türkiye'nin yarın egemenlik haklarına, ulusal güvenliğine doğrudan tehdidin ötesine geçmiş başka bir boyut alır. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin böyle bir şeye müsaade edeceği, etmesi gibi bir durum asla söz konusu olmadı. Dün de olmadı, bugün de olmayacak. Evet. Bunu göreceğiz. Bunun arkasından Kıbrıs gelecektir. Taviz her zaman tavizi getirir. Eğer o cevap verilmezse Netanyahu yönetimine, Erzurum'da bir cevap verilmezse, İsrail katsın açıklamalarına, Netanyahu'ya açık veya örtülü bir cevap verilmezse, çok ciddi bir taviz getirir. Bunun sonunu da şu anda kestiremiyoruz. Burada da tabii Netanyahu yönetimine bir prim yaptıracak şekilde de olmaması gerekir. Türkiye'deki devlet aklı bunu çok ince bir şekilde düşünür, hesaplar, açık veya örtülü meşru hakkını mutlak surette kullanır ve kullanmalıdır da.
1: Peki, devam edeceğiz Sayın Güray Değerli ile kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi
2: reklamlar. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Cardları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
7: Anahtar teslim mutluluk.
8: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde stüdyomuzda Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli var sevgili dinleyicilerimiz ve telefon hattımızın diğer ucunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adıbelli bizimle. Sayın Adıbelli hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ederiz. Biz biraz önce Sayın Değerli ile sohbetimizi sürdürdük. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshini konuşuyoruz. Buna bir de öncesinde ABD Hazine Bakanı'nın açıklamalarını ekleyelim. Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı. Şimdi bu gelişmeler ışığında sizden de bir değerlendirme almak istiyoruz elbette. ABD'nin Suriye'yi terör listesinden çıkarma kararının arkasında neler olabilir ve bir de Türkiye-ABD ilişkilerini, Ankara'nın sınır güvenliğini düşündüğümüzde nasıl bir politika izleniyor, sizden kıymetli yorumlarınızı duymak isteriz.
2: Tabii kuşkusuz son gelişmeler Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir sayfa, yeni bir dönemi başlatmıştı. Ancak biliyorsunuz terörsüz Türkiye süreci beraberinde terörsüz bölgeyi de getirdiği için bölgenin terörden arındırılması, Türkiye'deki başlatılan terör Türkiye sürecinin de olumlu yönde gitmesini sağladı. Yani ikisi aslında birbirini besleyen, birbirini tamamlayan bir süreçti. Ancak biliyorsunuz ki Irak ve Suriye uzun süre Türkiye için adeta bir tehdit üreten, terör bağlamında bir bataklıktan ibaretti ki Türkiye'nin son dönem politikalarıyla Irak en azından bu noktada daha istikrarlı bir noktaya geldi. PKK'nın silah bırakması, kendini feshetmesi ki o dönem YPG, SDG çok tartışıldı. Bu noktada hatta bu yapıların bu sürecin dışında olduğu şeklinde kendilerinin açıklaması oldu. Hı hı. Fakat ilerleyen süreçte hiçbir manevra alanının kalmayacağını kendileri de gördüler. Yani Suriye'deki istikrar oradaki süreci de etkiledi. Nihayetinde kendini feshetmek zorunda kaldı. Halbuki daha düne kadar feshetmeye yaklaşmayan, bunun elinde bir koz olarak tutan bir örgüt vardı. Ancak gelinen noktada örgüt kendini feshetti. Başındaki kişi işte Mazlum Abdi şöyle de bir itirafta bulundu. Keşke bunu o gün Mart ayında imzaladığımızda hemen yapsaydık. Halbuki bakın Türkiye'nin defalarca çağrısı oldu. Bu noktada artık Suriye'nin eski Suriye olmadığı konusunda ve tek seçeneğin Suriye'ye entegrasyon olduğunu bunu biz defalarca söyledik. Ancak işte kendi pişmanlığını da ortaya koydu. Bu pişmanlık biraz da mecburiyetten kaynaklandı. Çünkü bölgesel konjonktür değişti. ABD artık o eski ABD değil, bölgedeki örgütlere, yapılara destek veren ABD değil. Suriye'de tamamen dengeler değişti. Artık istikrarlı bir Suriye var. Tabii ki ister istemez bir İran gerçeği var. İran savaşı gerçeği var. Dolayısıyla burada özellikle Suriye'nin ABD tarafından ki uzun yıllardan beri bu listedeydi, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması, Suriye'nin artık güvenli bir ülke olduğunu, yönetimin, hükümetinin güvenli olduğunu ve dolayısıyla buranın artık istikrarlı bir ülke olduğunu ortaya koydu. Bundan sonra terör örgütü için çok daha fazla bir manevra sahası kalmadı. Tabii burada İsrail tarafı, bütün bu gelişmeden en çok rahatsız olan İsrail. Çünkü İsrail başından beri Esad sonrası atomize bir sürü, hatta Esad döneminde de atomize edilmiş bir Suriye istedi. Yani ürtülmüş, birkaç parçaya bölünmüş Suriye. Çünkü üniter, birleşik bir Suriye İsrail'in bölgeyle ilgili bütün planlarına en büyük sekteyi vuracak gelişmeydi. Biliyorsunuz çok uğraştı. Özellikle kuzeyde Kürtleri SDG-YPG üzerinden, aşağıda Dürzileri, yine Akdeniz kenarında Nusayrileri ve bunları ayrıştırarak işte Suriye'yi 3'e 4'e bölerek daha küçük bir Suriye ortaya çıkararak dolayısıyla kendisine ileride tehdit olmayacak bir Suriye. Bunun için çok uğraştı. Bunu gördük, hepimiz yaşadık, şahit olduk.
1: Evet.
2: Olan ülke İsrail. Ancak Suriye bunu başardı. Dolayısıyla Türkiye'nin çok uzun zamandan beri ki yani yaklaşık neredeyse 40 yılı aylarla mücadele vardı ki de bu mücadelenen bir Irak'tan hem Suriye'de, şimdi her iki komşumuzda da bu belayı kaldırmanın mutlu içerisindeyiz. Mesela Irak'ın farklı bir ekonomik yönüne döndürüp örneğin kalkınma yolu. Mesela şu anda artık terörden değil, güvenlikten değil, tamamen kalkınmadan bahsettiğimiz bir yeni sürece girdik. Şimdi Suriye ile de benzer bir gelecek önümüzde. Dolayısıyla terörsüz Türkiye süreci aynı zamanda terörden arındırılmış bir bölgeyle de önümüze çıkıyor. Ancak burada şunu unutmamak lazım. Bölgede terörü besleyen en önemli maalesef ülkelerin başında İsrail geliyor. Yani terör sadece bir örgütten, terör kavramı bir örgütü üretti bir kavramdan öte, bölgedeki şiddet, kaos ve hukukun ihlal edilmesi de belli başlı kendine göre bir terör eylemi. Dolayısıyla İsrail'in özellikle bölgede, özellikle Suriye'de hukuksuz eylemleri, yani hukuka uygun olmayan, uluslararası ihlal eden, bağımsız egemen bir devlet olan Suriye'ye yönelik her türlü eylemi, işte daha önce yaşadık, birkaç önce yaşadığımız boş askeri üssün bombalanması da dahil olmak üzere, bütün bunlar aslında istikrarlı ve güvenli dediğimiz bağımsız ve egemen Suriye'nin bu niteliğini tehlikeye atacak hala bazı eylemlerin ortada olduğunu, tetikten ortada olduğunu gördük. Yani evet, örgütün, bir terör örgütünün tetikten ortadan kaldırdık, bertaraf ettik, ama öbür tarafta bir terör devletinin hala Suriye'yi tehdit ettiği bir gerçek var. Dolayısıyla burada da ABD'nin oynaması gereken önemli bir rolü var. Burada tamam, bu sürece büyük destek verdi, ama İsrail meselesinde de Amerika Birleşik Devletleri mutlaka devreye girmesi lazım.
1: Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'la ilgili şu anda savaşın şeklini değiştirdiğini de konuşalım. Çünkü savaş bir hava operasyonlarıyla süren bir yıldırma savaşıydı. Şimdi baktığımızda kara savaşına dönüşmedi ama bir ekonomik savaşa dönüştü. Ve ekonomik dışlama operasyonu başlatıldığını açıkladı ABD Hazine Bakanı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan da ABD'nin zorba ve dayatmaca tutumunun çözüm getirmeyeceğini ifade etti. Siz ne dersiniz? Bu gelişmeler ışığında nasıl bir süreç bizi bekliyor ABD-İran arasında?
2: Yani 47 yıldan beri İran'a ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri var. 1953'ten beri Kuzey Kore'yi yalnızlaştırmaya çalışan, ona ambargo uygulayan Amerika Birleşik Devletleri var. Ne Kuzey Kore'yi bu noktada, Kuzey Kore üzerinde bu yaptırımlar işe yaradı, ambargolar işe yaradı, ne de 47 yıldan beri İran'da işe yaradı. Yani ABD'nin belki de bu noktada çok fazla idrak edemediği şey, bu yaptırımların evet bu ülkeleri zorlamasına rağmen bu ülkelerdeki rejimleri değiştirmedi. ABD'ye yönelik politik alanını da değiştirmedi. Yani sadece İran değil, Kuzey Kore örneği var, Küba örneği var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bu noktada ben İran'ın bu yeni D-Day dedikleri, yani ekonomik anlamda bu yeni savaştan hani çok etkileneceğini, zaten İran 47 yıldan beri yeterince bu ekonomik savaştan etkilenmiş durumda. Yani o savaş devam ediyor 47 yıldan beri. Ancak burada önemli olan, İran'la bir şekilde ticari ilişkisi olan ülkeler, gruplar, insanlar üzerine ABD'nin yapmış olduğu baskı, özellikle Çin konusu önemli. Çünkü İran'ın en önemli ilişkileri Çin'le. Fakat Çin'den de çok sert bir açıklama geldi. Birincisi sert bir şekilde bunun karşılığını veririz dedi. İkincisi tek taraflı, hukuk dışı bu tip dayatmaları asla kabul etmeyeceğiz. Aynen ifade şu, Çin'in bugün bunu kabul ettiğimiz zaman yarın Çin'in ekonomik olarak ilişkilerinin iyi olduğu başka ülkeler üzerinde de ABD'nin böyle bir baskı oluşturmayacağının garantisi yok. ABD'ye de hiç kimse böyle bir yetki vermedi. Yani
1: kesinlikle
2: tek başına, tek taraflı bu şekilde dayatmacı bir çizgide bulunamaz şeklinde uymayacaklarını açıkladılar. Ticaret Bakanlığı ne kadar tehdit etse de Çin'in ekonomik gücü ortada. ABD'nin Çin'e olan bağımlılığı ortada. Çin ABD'ye bağımlılığı ortada. Trump bir iki defa tarifelerle bunu denedi. Ancak bunun yansıması iç ekonomiye çok kötü oldu. Şimdi Amerikan çiftçiler en başta olmak üzere, ki bunlar Trump'ın en önemli oy veren, oy deposu olan yerler, kesimler. Şimdi tekrar bu iş tarım ürünleriyle birlikte karşılıklı bir kısıtlamaya gittiği zaman yine Amerikan çiftçileri burada zarar görecek. Tekrar bu Trump'a yansıyacak. Tekrar Trump bu gevşetmeye gidecek. Dolayısıyla bunu daha önce tarifeler bağlamında gördük. Bunun pek bir şeyi olmadığını gördük. Artık dünya küreselleşen bir dünya. Karşılıklı bağımlılıkların olduğu bir dünya. Dünyada hiç kimse ben tek başıma sırtımı dönerim, bu iş böyle gider şeklinde maalesef yapamıyor. Öyle bir lüksü yok. Herkes birbirine bağımlı. Çin de ABD'ye, ABD de Çin'e inanılmaz bir şekilde bağımlı. Dolayısıyla ben bunun çok fazla sürdürülebilir olduğunu düşünmüyorum. Bunu biraz herhalde İran'ı masaya çekebilme adına Trump'ın bir yeni taktiği olarak da görebiliriz. Yine bir hafta sonra muhtemelen bunda da gevşeme başlayacak ve İran'la bir müzakere olacak diye düşünüyorum. Çünkü bakın bu mesele İran'la değil. Siz bu savaşı, D-Day savaşını İran'a değil Çin'e açıyorsunuz. Kaldı ki Rusya bile bu noktada destek vermiyor. Bunun yanına yarın bir gün Avrupa Birliği de katılacak. Dolayısıyla burada sorun şu: İran'ı mı yok etmek istiyorsunuz yoksa Çin'i mi zayıflatmak istiyorsunuz? Bu farklı bir noktaya götürüyor Trump'ı. Yani artık seçimler, 3 Kasım'daki ara seçimler, kongre seçimleri yaklaştıkça Trump daha saldırgan olacak. Bu anlaşılır. Çünkü şu anda gelen bütün yorumlar, analizler demokratların bu işi götüreceğini, kongrede çoğunluğu kazanacağını, hatta senatodaki o hani ince bir denge vardı, oranında elden çıkacağı söyleniyor. Dolayısıyla bu daha da seçim yaklaştıkça Trump'ın bu noktada biraz daha saldırgan olacağını düşünüyorum. Tabii benim en büyük merakım 4 veya 5 Kasım'da ne olacak? Yani kongreyi kaybedilirse veya tam tersi olursa Trump'ın hem İran hem İsrail'e, hem Orta Doğu hem dünyaya yönelik politikalarında ne tür değişiklikler olur? Bunu da bilmek lazım.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Kolaylıklar dileriz size.
2: Sağ olun canım, iyi günler.
1: Teşekkürler. Kütahya Donupınar Üniversitesi'nden Doktor Barış Adabelli bizimle birlikteydi sevgili dinleyicilerimiz. Ve kendisiyle Suriye'de YPG, SDG'nin kendini feshetmesi, ayrıca terör örgütü, terörü destek veren ülkeler arasından listesinden Suriye'nin ABD tarafından çıkarılmasını değerlendirdik. Bir de İran-ABD ilişkilerini, ekonomik savaşı konuştuk. Biraz sonra daha detaylı konuşacağız sayın değerli sizinle İran-ABD ilişkilerini, ama teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılmasını Suriye'nin biraz daha değerlendirelim. Birkaç dakika daha değerlendirelim istiyoruz. Zira ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye'nin ekonomik açıdan canlanması, ilerlemesi için yeni imkanlar yaratacağını ifade etti. Bu Suriye'nin bu listeden çıkarılmasının tabii peşinden de zaten terör örgütü YPG-SDG'nin fesih kararı geldi. Bu gelişmeler ve öncesinde işte ifade ettiğimiz gibi terör listesinden çıkması Suriye'nin ABD-Suriye ilişkilerini nasıl değiştirir?
3: Bu başta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yürüttüğü tabii liderler diplomasisinin yansımalarını biz özellikle Suriye'de, Suriye'nin üzerindeki bu terör devleti sınıflamasının buradan çıkartılması, terör devleti demeyelim, düzeltiyorum onu, tabii yanlış bir ifade oldu, bu listeden çıkartılması,
1: teröre destek veren
3: ülkeler ülke. Bu yanlış bir ifade oldu, teröre destek veren ülkeler listesinden çıkartılmasını Sayın Cumhurbaşkanı defaten Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'tan bu konularda ricacı olmuştu ve bu yerine geldi. Ama ne zaman yerine geldi? Şimdi bakın, Suriye'de gerçek manada bugün Eşşara'nın, Golani'nin, Golani'den nasıl Eşşara'ya dönüştüğünü, bunların hepsini çok iyi biliyoruz. Yani Suriye'de, Suriye'nin istikrarını bozan, Suriye'deki yapıyı 24 saat içerisinde terör, bir terör örgütünün aşırı dinci bir terör örgütü liderliğinden bir anda 24 saat içerisinde Şam'a yürüyüp burada sonuç alan, daha sonra da devlet başkanına Golani olarak oturup daha sonra Şar olarak devam eden bir yapının aslında Amerika Birleşik Devletleri odaklı bir yapı olduğunu, İsrail'de bunların arka planda bir takım eğitimler aldığı, bunlar biliniyor, bunlar açık kaynak bilgileri. Hı hı. Bakın, bunlar istihbari bilgi değil, açık kaynak bilgileri. Dolayısıyla bu ifadeleri kullanırken veya bu sınıflamaları yaparken veya bu sınıflamalardan çıkartılmasının arka planını, bunların bizim bu süreçleri çok iyi okumamız, çok iyi değerlendirmemiz ve nereden nereye gelindi, bundan sonra nereye evrileceği de anlamak açısından bu çok önemli. Dolayısıyla biz Suriye ve Orta Doğu bölgesinde atılan her adımın veya yapılan her eylemin veya burada destekmiş gibi görünen her açıklamanın veya bir uygulamanın, kararın arkasını ve önünü çok iyi okumamız gerekiyor. Tabii bizim devlet aklımız bunu çok çok iyi bilen, buradaki oyunları çok çok iyi görebilen, bunu bozabilen ve kendi hak ve menfaatlerini, ulusal güvenliğini bu anlamda en üst seviyede korumaya çalışan bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden bahsediyoruz. Çok şükür ki bu bölgedeki savaşların hiçbirisi, en son İran halen daha devam ediyor. Bütün bu olanlara baktığımızda, hı hı, Türkiye'nin bir kıvılcım dahi sıçramamış bir ülke durumunda, güvenli bir ada pozisyonda olması, dünyaya da bu anlamda güven ve istikrar sağlayıcı bir rolünü pekiştiren bir durum yaratması elbette ki çok güzel, ama bu bizim için evet çok önemli. Bu bizim sağladığımız, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetenlerin Türkiye'nin gücünü göstermesi açısından, milli gücünü göstermesi açısından, milli güç unsurları açısından, hak ve menfaatler açısından çok güzel, çok doğru, çok güzel. Bugün bu her şeye rağmen refah içerisinde yaşayan, barış içerisinde yaşayan bir ülkeyiz. Bunun kıymetini elbette bilmeliyiz ama hiçbir zaman

0: bizim için bir rehavet olmamalı ki öyle de değil. Bunu da altını çizelim. Hı hı. Her zaman bu tür açıklamaların, bu tür açılımların hep arka planını çok iyi okumamız ve nereye bakacağımızı, bunun nerelere evrilebileceğini çok iyi görmek lazım. Bakın Suriye'de El Zuhur'dan sonra eğer burada bir tavizi bu noktada, bu bir taviz boyutuna evrilmeden cevabını vermezsek eğer, bakın Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonunu sorgular hale geldiler. Bakın İsrail bugün NATO'nun 4. ve 5. maddesinin Türkiye'ye karşı Türkiye sınırları dışındaki Türk varlıklarına yapılan saldırıda bu kapsama girer mi girmez mi? Tabii bunun arkasından Kıbrıs gelecek.
1: Evet.
0: Bakın bunu çok net görüyoruz. Türkiye Kıbrıs'ta bir oldu bitti asla izin veremez. Böyle bir şey mümkün değil. Ama eğer biz İsrail'i buralarda durduramazsak veya Suriye, veya Suriye niçin Birleşmiş Milletler'in 51. maddesine niçin burada gündeme getirmedi? Şimdi kendi topraklarına bir saldırı var. Bizim 70 kilometre altımızdaki manevra alanı, uçakların manevra alanı 30 kilometre yakınımıza kadar gelmiş bir İsrail saldırısından bahsediyoruz. Bu doğrudan Türkiye'ye yapılmış bir saldırıdır ama bizim topraklarımız değil. Buna cevap vermesi gereken ülke Suriye iken, bakın çok cılız bir açıklama görüyoruz. Niçin Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi işletilmiyor? Ha, Türkiye ne yapabilir İsrail'e karşı? Şimdi buradan buraya geliyorum ama hepsi birbirine çok bağlı. Türkiye ne yapabilir? Dolaylı tutum sergileyebilir. Dolaylı tutumda ne var? Bugün Bakü Tiflis Ceyhan boru hattından istifade eden biz İsrail var.
1: Evet.
0: Bugün limanları, İsrail limanlarına giden gemilerin bir kısmı Türkiye limanlarına doğruya gidiyor. Bunlar Türkiye burada tabii ki uluslararası ticaret hukukuna göre hareket ediyor. Ama karşınızdaki hukuk tanımayan, karşınızdaki insan hakları tanımayan, karşınızda bir Siyonist soykırımcı anlayışla idare edilen ve yayılmacı bir devletten söz ediyoruz. Türkiye burada dolaylı ya da direkt tutum sergileyerek gerek uluslararası kurumlar ve kuruluşlar nezdinde, gerek fiili olarak, gerek yaptırımlar olarak Türkiye çok ciddi bir şekilde özellikle de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'in güvenliği, enerji yolları, yeni enerji hatları, ticaret ve enerji yollarının güvenliği konusunda ve Türkiye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin ilgi ve etki sahasındaki gerek soydaşları, gerek doğrudan Türk soyu taşıyanların hak ve menfaatleri, can güvenliği noktasında Türkiye direkt ve dolaylı bir takım tedbirler uygulaması lazım.
1: Peki.
0: Bunu da uygulayacaktır. Bunu da yakında görüyorum.
1: Devam edeceğiz. Evet. Şimdi kısa bir ara.
2: Reklamlar. Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: 24-31 Ağustos tarihleri arasında Baymak Elegant Eco 12.000 BTU duvar tipi klima 25.999 liraya. Grundig IGM 468S dondurma makinesi 5.999 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Reklamlar.

0: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. ABD-İran arasındaki son gelişmeleri konuşacağız şimdi. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç hoş geldiniz, merhaba.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Tabii ekonomik yaptırımlara karşı İran cephesinden yeni hamleler geldi mi? Ne tür açıklamalar var? Sizden son bilgileri dinlemek istiyoruz.
1: Evet, yani özellikle ekonomik yaptırımlarla ilgili İran rahatsız ve tedirgin. Bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı Birleşmiş Milletler'e bir mektup gönderdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduğu bu son ekonomik yaptırımlar kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve bunun yapılmaması gerektiğini, önlem alınması. Tabii Birleşmiş Milletler'in şu anki konumu çok da önlem almaya müsait değil ama netice itibariyle İran uluslararası hukuktan doğan bu hakkını bu şekilde itiraz yoluyla kullanıyor. Öte taraftan Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, Amerika Birleşik Devletleri şu anda İran'a saldıramıyorsa bunun sebebi İran'la yaşanan çatışmaların ardından stratejik silah tedarikinde çektiği açık bir boşluğun ifadesidir dedi. Bunu gidermesi de birkaç yıl ancak alır. Bu şekilde bir bakış açısı var. Öte taraftan Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a dönük yapmış olduğu bu ekonomik kıskacı olumlamadığını ve buna karşı çıktı. Bakalım hani sonuçta ne olacak? Çünkü ciddi manada eğer Çin dizginlenebilirse ABD tarafından ister istemez İran'la olan ticari noktalardaki petrol akışında ciddi sıkıntı kendisi de çekecek ve maliyetler zaten petrolden dolayı düşük olarak sağlanıyor Çin'de. Bir etkisi olacak yani. Bunun tabii ne olup olmayacağını önümüzdeki süreçte göreceğiz. Öte taraftan yine Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu gerginliği azaltmak amacıyla Katar Başbakanı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı olan Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Sani Tahran'a gelecek. Bu meseleler, son durumlar konuşulacak ama bu arada tabii Katar'la biliyorsunuz bir problem daha vardı. İşte 2 Mart'ta İsrail ve ABD'nin güçlerine ve onların ekonomik edinimlerine yönelik saldırılar gerçekleştirilmişti. İki uçak düşmüştü. Bir pilot yaşamını yitirmişti. 3 pilotun Katar tarafından esir alındığı İran tarafından iddia edildi. Ancak Katar kabullenmedi. Bununla ilgili İran makamları bastırıyor. Bakalım hani sonuçta ne çıkacak. Yani şu anda işin doğrusu bu ekonomik yaptırımların ayak sesleri ve ona karşı söylemler İran tarafından artık yüksek sesle dile getiriliyor. Evet. Çünkü bu sefer artık diğerlerine benzemiyor. Eğer gerçekten Amerika Birleşik Devletleri dediği gibi diğer ülkelerin de İran'a ciddi ambargo yapılmasını tavsiyeyle gerçekleştirecek olsa yani nefes alamaz hale getirmek zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de talebi. Bu noktada dünyada İran'ı yalnızlaştırarak ekonomik yokluğa mahkum etmek, böylelikle ona boyun eğdirmek. Ancak Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian dedi ki temel prensibimiz etkileşim ve müzakere yoluyla sorunları anlamak ve çözmek dedi. Yine ekledi, ekonomik baskılara karşı boyun eğmeyeceğiz dedi. Bakalım süreç içerisinde ne olacak, hep beraber göreceğiz.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. ABD İran gerilimini bir de Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli ile değerlendirmek istiyoruz elbette. Şimdi bir ekonomik yaptırım baktığımızda Arakçı'nın açıklamalarına göre de ekonomik terörizm operasyonu Birleşmiş Milletler'e gönderdiği bir mektup. Genel Sekreter Antonio Guterres'e ve BM üyesi ülkelere konuya ilişkin bir mektup gönderdi. Abbas Arakçı'nın mektubunda BM şartındaki egemen eşitlik ve devletlerin ekonomik politikalarını özgürce belirleme ilkelerine aykırı olduğunu ifade etti. ABD'nin bu yaptırımlarının İran'ın finansal sistemden dışlanma tehdidiyle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Tabii bizim de ekonomik ilişkilerimiz var İran'la, Türkiye'nin de var. Zira baktığımızda Çin'in en büyük petrol alımını İran'dan gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bununla birlikte ABD Çin'i karşısına almak istemez demişti biraz önce Sayın Barış, adı bellidi. Ancak bir tedarik sorunu yaşıyorsa, savaşı sahada sürdürmekten ziyade bu ekonomik yaptırım alanına doğru bir manevra değişikliği yaptıysa Çin'i de karşısına almak istemez mi? Yine de mi istemez?
2: Şimdi bakın, şöyle bir gerçek var. İran neredeyse 20 yıldır ağır ambargo altında olan bir ülke. Ama İran varlığını bugün Amerika Birleşik Devletleri'ne tarihinde görülmemiş Vietnam Savaşı'ndan sonraki en büyük, açıkçası, hezimeti yaşatan bir ülke durumunda. Ne İran ne İsrail İran üzerinde arzu ettikleri sonucu elde edemediler. Ne rejim yıkıldı, ne ağır silahları bugün yok edilebildi, ne de direnç, ulusal dirençleri, milli dirençleri kırılabildi. Bilakis daha konsolide oldular. Daha güçlü bir İran görüntüsü veriyorlar. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bugünkü fiili durumunu size söyleyeyim. Ekonomisi 40 trilyon dolarlık bir açıkla, bugün ekonomisi çok ciddi tartışılır hale gelmiş. Silah ve mühimmat seferberlik, neredeyse seferberlik boyutuna gelmiş ve seferberlik stoklarına kadar varmış bir ciddi bir şekilde silah ve mühimmat sıkıntısı olan bir ülke. 12 ya da 11 olması lazım uçak gemisinin ancak 3'ünü çalıştırabilecek lojistik açısından, ikmal açısından, yedek parça açısından, bölgede görev yapan silahlı kuvvetlerin buradaki idamesi açısından baktığımızda büyük sıkıntılarla karşı karşıya olan bir Amerika Birleşik Devletleri. Ve bugün Pasifik'te bütün derdi Pasifik. Herhangi bir Çin'in Tayvan'a yapacağı bir saldırıda cevap verebilecek durumdan, fiili durum olarak söylüyorum, bundan çıkmış bir ülke. Tüm bunlara baktığımızda savaş stoklarını da eriten bir ülke, en kötüsü bu Amerika Birleşik Devletleri açısından. Ve bu ateşkes sürecinde bir oyalama taktiği yaptığı aşikar, çünkü savaş stoklarını yerine getirmeye çalışıyor ama bir yandan da ondan medet uman Körfez ülkelerinin savaş stokları bitmiş, Amerika Birleşik Devletleri'ne bağımlı oldukları için atacak mermileri kalmamış ve onlara da silah dağıtamıyor. Bölgede çok ciddi bir güvenlik ve oluşturmaya çalıştığı hegemonyada muazzam zafiyetleri olan bir Amerika Birleşik Devletleri görüntüsü var. Kaldı ki Trump'ın da gerek kongrede, senatoda bile çok büyük sıkıntılara düşeceği artık aşikar. Böyle bir yapı. Evet. Şimdi bunun ne kadar ciddiye alınabilir? Çin'in ve İran'ın yaptığı, daha doğrusu bu dayanışmanın, ki Rusya arka planda, bunu çok net biliyoruz. Bu bloğun kırılması, İran direnişinin kırılması noktasında Amerika Birleşik Devletleri'nin fiili olarak yapabileceği fazla bir şey yok. Sadece Trump burada belki bir işte kendisine prim yaptırabilecek bir iki çıkış yapabilir. Ama fiili duruma baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede oluşturmaya çalıştığı hegemonik yapının ciddi şekilde sarsıldığı, sorgulandığı ve bunu sürdürülebilir noktada artık bu noktada büyük zafiyetler gösterdiği açık. Fiili durum bu. Basit zaferlere ihtiyacı var. küçük zaferlere ihtiyacı var. Bunu nasıl yerine getirir? Bütün arayışları da bu yönde.
0: Evet, şimdi çok az bir süremiz kaldı, evet. Sayın Güray Değerli, ama bir başlık daha açmak istiyorum ben. Çünkü önemli bir başlık. ABD basınından Bloomberg'in bir haberi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti.
2: Tabii Bloomberg. Bu İran için de geçerli. Amerika, hı hı. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri

0: Rusya gibi ülkeler, şundan emin olun, buna İsrail de dahil ediyorum, asla ve asla bu nükleer silah kullanmaz diye bir şey yok. Kendilerini ve hegemonik yapıları çok ciddi tehlike altına, büyük tehdit altında olursa bunu yaparlar. Bu, bakın, İsrail için de geçerli. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya için geçerli. Bu, dolayısıyla Rusya'nın burada çok nokta olarak, belki biz mini diyoruz buna, hani mini nükleer bir operasyona burada imza atmış olması Amerika Birleşik Devletleri'nin atacağı her adımı meşrulaştırır. Bu İran konusunda Amerika'da tartışılıyor. Hı hı. Acaba biz bir kısmi bir nükleer buraya bir saldırı mı yapsak? İsrail her an pimi çekilmiş bir bomba gibi, evet, bir serseri mayın gibi.
1: Evet.
0: Ne zaman, nereye, kime çarpacağı belli olmayan ve her an her şeyi yapabilecek, açıkçası, hı-hı, histerik, sapıklık derecesinde bir yönetime sahip.
1: Tabii
0: ülke.
1: Tırnak içinde söylüyorum, nasıl tabii, olsa bir tabii, hesap bakın, da vermiyor.
0: Bunlar burada tek şey var. Burada hepimiz adına şunu söyleyebiliriz. Biz Türkiye olarak bu durumda ne yapalım? Türkiye şu anda pozisyonu itibariyle, caydırıcı gücü itibariyle Türkiye elbette burada çok önemli bir pozisyonunu muhafaza ediyor ve istikrar devleti olarak bölge barışı için, küresel barış için de çok önemli bir ülke olduğunu, o altını çiziyor. Bunu da fiilen gösteriyor. Hı hı. Ama bu nükleer tehdidi bir şekilde, daha doğrusu nükleer saldırı tehdidinde bulunan bu üç ülkenin de her an her şeyi yapabileceğini de değerlendirmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye'nin bu anlamda tüm tedbirleri açık ve kapalı, bütün operasyonlarını da bu anlamda yapması, caydırıcılığını kullanması, milli güç unsurlarını kullanması gerekiyor. Evet.
1: Anka Enstitüsü'nden Sayın Güray Değerli, çok teşekkür ediyoruz ve kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda. Şimdi haberler, ardından buradayız.
2: Saat 9. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor, kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi. Ankara, PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile yeni enerji hatlarının yapımı konusunda ortak projeler üzerinde çalışıldığını söyledi. Orta Doğu, Körfez ülkeleri, Türkiye ve Suriye arasında ekonomik ittifak doğmaya başladı dedi. Yakın zamanda Türk bankalarının Suriye'de kuruluşu ile ilgili olumlu haberler gelebileceğinin müjdesini de verdi. Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesi dünyada da memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Ürdün, gelişmenin Suriye'nin birliği, güvenliği ve istikrarını destekleyeceğine vurgu yaptı. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı devirerek 4-4 yaptı. 20. Akdeniz oyunlarında da Türkiye rüzgarı esiyor. Türkiye 6. günü 4 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 8 madalya ile tamamladı. Bu sonuçlarla Türkiye'nin madalya sayısı 45'e yükseldi. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretine son verdi. Fransız ekibi Olympique Lyon'u deplasmanda mağlup eden Sarı Lacivertliler UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Türkiye Devler Ligi'nde 19 yıl sonra iki takımla mücadele edecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakipleri bugün belli olacak. Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir

0: Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak sosyal medya hesapları üzerinden Fenerbahçe'yi tebrik etti. Gençler iklim diplomasisini tecrübe edecek. COP31 öncesinde dünyanın farklı üniversitelerinden öğrenciler bugün Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda buluşacak. İklim zirvesiyle gençlerin sadece gündemi takip eden paydaş değil, çözüm üreten aktörler olmaları hedefleniyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Ankara, İstanbul ve İzmir'de bazı metro seferleri ücretsiz olacak. Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümünde Afyonkarahisar, Kocatepe'de ve şehitliklerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelenler zafer coşkusunu yerinde yaşadı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede 157 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yüzlerce kişinin de akıbeti bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen sel felaketi ve toprak kaymasında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. İletişim Başkanlığı Muğla'nın Milas ilçesinde 2021 yılında yanan orman alanlarının yapılaşmaya açıldığı iddialarını yalanladı. Yangınlarda zarar gören orman alanlarında ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir denildi. Washington-Tahran hattında gerilim ekonomi savaşına evrildi. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta ABD'nin yeni ekonomik yaptırımlarını ekonomik terörizm operasyonu olarak nitelendirdi. Katar Başbakanı Essani, tansiyonun düşürülmesi ve Hürmüz Boğazı müzakereleri için Tahran'ı ziyaret edecek. Ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Hatay ve Malatya 33, İstanbul, Antalya ve Sinop 31, İzmir ve Adana 37, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38 ve Muğla 39 derece. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar. İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Reklamlar.
5: Bağımlılık.
6: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
5: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
6: Unutma, bağımlılık kader değildir.
5: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
6: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
5: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.
2: Ve gündem ikinci bölümle karşınızdayız sevgili dinleyicilerimiz. Tekrar günaydın. Bu bölümün ilk konuğu ise tarım yazarı Sayın Mine Ataman, telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Ataman, hoş geldiniz. Günaydın.
3: Günaydın, iyi yayınlar Zeynep Hanım.
2: Çok teşekkür ederiz. Sizinle Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıkladığı verileri değerlendirmek istiyoruz. Tarımsal hasılada dünyadaki sıralamamızı ifade etti Sayın Yumaklı. Gıda denetimlerinde nasıl bir yol kat edildiğine değindi. Türk tohumculuğunun yol haritasında değerlendireceğiz birlikte. Sayın Ataman, Türkiye tarımsal hasılada dünyada 7. Avrupa'da 1. sırada. Bu açıklamayı Sayın İbrahim Yumaklı yaptı ve geçmiş verileri de kullanarak yaptı. Geçmişten bugüne baktığımızda tarımsal hasılada nasıl bir ivme var?
3: Şöyle tabii, aslına bakarsanız 2024'ün FAO'nun verilerine göre tarımsal hasılada $92 milyar dünyada 6. sıradayız. Hı hı. Sayın Bakan tabii farklı dönemleri de bilgileri de bize aktarmış oldu. Şimdi güncel bakarsak en son 2024 iyi bir yıldı. 137 milyon ton bitkisel üretimimiz vardı. Geçtiğimiz yıl biliyorsunuz 18 milyon tona varan bir kaybı yaşamıştık. Evet. Bu yılda çok bereketli. Bu sene yaklaşık 140 milyon tona yakın, 139.7 milyon ton bitkisel ürün üretilmesi planlanıyor. Çoğu da zaten üretildi, hasat edildi, gıda endüstrisinde işlenmeye başlandı. Bu yılın artışı aslında daha çok tahıllar ve meyvelerden kaynaklı. Şöyle ki, aslına bakarsanız tahıllar geçtiğimiz yıl 67 milyon tonken bu sene 75 milyon tona yükseldi. Yine sebzeler 33 milyon tonda kaldı. Çünkü sebze birazcık kontrollü de üretilen, seralarda da üretilen bir şey olduğu için aslına bakarsanız çok da değişmiyor. Ama en önemli değişim esasen meyvelerde, 19.6 milyon tondan 31 milyon tona yükseldi. İçerisinde de kayısı, kiraz, antep fıstığı gibi, bunlar da artış %100 ile %300'e varan artışlar var. Bu bir taraftan tabii çok önemli bir başarı. Hı hı. Ama bir taraftan da şöyle düşünün, bir sınıfınız var, belli öğretmen sayısı var, belli sınıfınızın imkanları var. Yıldan yıla değişen bu üretim artışları çoğu zaman iyi gibi gözükmekle beraber, potansiyel gibi gözükmekle beraber, ama yönetmesi hem tüketici, hem endüstri, hem de üretici açısından da bazen sıkıntı olabiliyor. Çünkü piyasa belli bir miktara göre aslında bütün planını yapmış oluyor. Bize bu şunu gösteriyor temelde de, iklime karşı çok bağımlıyız. Tarımsal üretim iklime çok bağımlı. Hani derler de bir laf vardır, Allah istemezse yaprak düşmezmiş diye. Burada da biraz iklimin aslında tarıma ne kadar etkisi olduğunu da gözler önüne seriyor. Türkiye ama şunu yapabiliyor, az olduğunda da çok olduğunda da gıda endüstrisinin güçlü olması, ihracatın güçlü olması sayesinde ve elbette Tarım Orman Bakanlığı'nın etkili yönetimi sayesinde de bu süreci kolaylıkla yönetebiliyor. Bu yılda o yüzden bolluğu yönetiyoruz diyebiliriz.
2: Evet, lojistik de çok önemli görünüyor bu noktada. Şimdi çevremizde yaşanan savaşlar dolayısıyla da aslında Türkiye'nin derinden etkilenmediğini söylemek mümkün diyebilir miyiz Sayın Mine Ataman?
3: Kesinlikle söyleyemeyiz. İşte Nepal'de yaşadıklarımız, bizim aslında 2025'te yaşadıklarımız, bakın 17-18 milyon ton bitkisel ürün kaybetmek öyle hani kolay kolay tolere edilebilir bir şey değil. Yani eğer sizin ekonominiz güçlü olmasa bu, çünkü bu 18 milyon ton demek aslında sofrada kaybedilen rakam demek, sağlıkta kaybedilen rakam demek, çocukların, evet, daha az belki gıdaya erişip eğitimde kaybedilebilecek bir rakam. Sigorta geçtiğimiz yıl 50-60 milyara yakın bir ödeme gerçekleştirdi. Şimdi bütün bunları yapabilmek için bir operasyonel yeteneğiniz, bir de finansman gücünüzün sahip olması lazım. İşte Türkiye bunu aslına bakarsanız kolaylıkla yapabiliyor. O yüzden de zaten gittikçe şunu hep görmeye başlıyoruz. Tarımda güçlü olmak için sadece geniş arazilerinizin, suyunuzun olması yetmiyor. Bütün bunları yönetebilecek, arz talep dengesini belli bir yerde tutabilecek, gerektiğinde piyasaları finansal araçlarla, enstrümanlarla yönetebilecek bir devlet gücünüzün de olması gerekiyor. Özel sektöründe birlikte çalışıyor olması gerekiyor.
2: Evet, şimdi baktığımızda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamaları, işte Avrupa'da tarımsal hasada birinci olmamız. Peki bir de son yıllarda maalesef üretimden çekilen çiftçiler de var. Boş kalan tarım arazileri de var. Şimdi bu başarıyla bu ilişkiyi biraz da sizden dinlemek istiyoruz. İlişkilendirmek istiyoruz esasında. Zira demek ki ekilen alandan çok daha fazla verim aldık. Biz ki Avrupa'da birinciyiz.
3: Kesinlikle. Şimdi şunu ama ifade edelim. Türkiye FAO'ya göre ekilebilir topraklarda dünyada 33. sırada, bakın. Aslında çok da ekilebilir arazimiz yok.
2: Evet.
3: Üstüne Türkiye topraklarının %80'ine varanı organik madde miktarı bakımından %3'ün altında. Yani çok verimli de arazimiz yok. Ama Türkiye'nin çok köklü bir üretme esasen kası var. Yani biz köyde her yerde üretmeye hala devam ediyoruz ama elbette iklimden çok etkileniyoruz ve finansal olarak da çiftçinin kendi yılını planlaması, gelirini planlaması giderek zorlaşıyor. O yüzden de esasen şu anda tarımdan çekilenler birazcık da bu iklim karşısında, bütün dünyadaki konjonktürdeki dengesizlikler karşısında yaşadığı zorluklar üzerine birazcık da tarımdan çekiliyor aslında. Ve bu sadece Türkiye özel değil. Bugün Londra'da da, New York'ta da, Asya'da da esasen aynı problemler yaşanıyor. Ben 2-3 gün önce Moğolistan'daydım. COP17 dediğimiz çölleşme ile ilgili mücadele vardı. Bakın, Costa Rica eski devlet başkanı şunu söyledi. Diyor ki, bizim arazilerimiz diyor o kadar kaybettik ki diyor, toz kum fırtınaları yüzünden artık diyor neredeyse üretemez hale geldik diyor. Bakın, dünya aslında çok ciddi bir tarımla ilgili problem yaşıyor. İşte bütün bunları tolere etmek için artık devletin çok daha sahada olması gerekiyor, çok önemli.
2: Sayın Ataman, bir de bitkisel ürünlerle ilgili açıklaması vardı Sayın Yumaklı'nın. Ülkemizde ekonomik olarak üretilen 206 bitkisel üründen ürün olduğunu söyledi. Temel ihtiyaçlarımız ve stratejik ürünlerin birçoğunda kendimize yettiğimizi de söyledi. Şimdi hem bunun hem de gıda denetimleri konusunda atılan adımları sizden dinlemek isteriz.
3: Şimdi tabii aslına bakarsanız dünyada 6000 çeşit üretilebilir, ekilebilir bitki var. Ama biz bunu yaklaşık 200'ünü, işte Türkiye'de biraz daha fazlasını hatta ekiyoruz. Hı hı. Bu çeşitlilik aslında hem çiftçiyi koruyor, hem sistemi koruyor, hem de sağlığımızı ve tüketiciyi koruyan bir sistem. O bakımdan da bunun ne kadar çeşitli olduğu çok çok önemli. Burayı da devam ettirmek gerekiyor. Bura üzerine de esasen çalışmak gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü buradaki ne ürettiğimiz, ne kadar ürettiğimiz, bizim en sonunda da yıllık 9,5 trilyon dolarlık dünyanın sağlık harcaması var. 3,5 trilyon doları beslenme kaynaklı. İşte biz o 203 tane, 204 tane ürünü üretmediğimizde sağlık harcamalarının yükseldiğini görüyoruz. Bu bakımdan da oradaki çeşitliliği sağlamak çok çok önemli.
2: Evet, gıda denetimi konusunda yapılanlarla ilgili yorumunuz nedir?
3: Şimdi Türkiye tabii son 2 yıldır dünyadaki gıda güvenliği üzerine yapılan çok ciddi çalışmalarıyla, işte B-reçete dediğimiz, diğer taraftan yine bu denetimlerin canlı bir şekilde, biliyorsunuz artık

0: önemli. Bu daha da arttırılıyor. Bir takım teknolojik yeniliklerle işte B-reçete gibi, yani nerede ne kadar pestisit kullanılacağı, ilaç kullanılacağı, soğuk zincirle taşınacağı gibi. Bu anlamda da Türkiye son 2 yılda standartlarını çok yükseltti. Hı hı. Amerika'da FDA, Avrupa'da EFSA bu konularda standart belirleyici. Üretimde de gıda da kodex standart belirleyici. Türkiye buralarda aslına bakarsanız dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle benzer standartlara sahip. Kontrolleri de arttırıyor. Ben tahmin ediyorum ki 2-3 yıl içerisinde Türkiye gıda güvenliği açısından dünyadaki sayılı birkaç ülkeden birisi olacak.
1: Evet, bir parantezi de Türk tohumculuğunu açmak istiyorum Sayın Ataman. Sizden de bir değerlendirme almak istiyorum. Zira Türkiye'nin son yıllarda tohum üretiminde önemli bir ihracatçı olduğunu biliyoruz. Ve Asya Pasifik Tohumcular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'nın da önemli açıklamaları var. Ve diyor ki sektörün gelişimiyle ilgili heyecan verici. Dolayısıyla sizden de bizim Türk tohumculuğu ile ilgili bir değerlendirme yapmanızı rica edeceğiz.
0: Şimdi Türkiye'de tohumculuk son 20 yılda öyle bir ivme sağladı ki hem ihracat arttı, hem içerideki bazı tohumların kendi kendimize yetebilirlik oranı çok yükseldi. Bugün 200'den fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Şimdi bunu sadece ihracat yapılıyor, tohumcular da para kazanıyormuş gibi algılamamak gerekiyor. Bir ülkenin tohumcuları güçlü olduğunda, ülkede üretilen tohumlar dünyanın farklı coğrafyalarında ekilmeye başladığında aslında Türkiye bütün dünyanın tarım gıda ekosistemini etkileyebilir bir seviyeye gelmiş oluyor. O yüzden de bugün bizim çok kıymetli tohumcularımız var. Dünyanın farklı ülkelerinde plantasyonları olan, üretim noktaları olan, Ar-Ge'leri olan. Bu çok önemli. Bakın, bir ülke tohumculukta, şu anda dünyada tohumculukta Meksika, Arjantin, Brezilya gibi bazı ülkeler çok güçlü. Hollanda gibi bazı ülkeler çok güçlü. Bunlar aynı zamanda gıda endüstrisinde de çok güçlü. O bakımdan da Tarım Orman Bakanlığı şu anda Türkiye'de tohumcuları destekliyor. Daha da desteklenmeli. Çünkü ne kadar büyük tohumcumuz varsa dünyada, bu aslında bütün dünyadaki tarım ekosistemiyle entegre olduğumuz, oraları etkileyebilme yeteneğimizin olduğunu gösteriyor. Orada çok güzel bir başarı var, özel sektör ve devlet işbirlikleriyle. Onları da kutlamak gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz çalışmalarınızda.
0: İyi yayınlar, teşekkür ediyorum.
1: Tarım yazarı Sayın Mine Ataman bizimle birlikteydi sevgili deneyicilerimiz. Tarıma dair başlıklarımızı konuştuk. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından sporda öne çıkan gelişmeleri konuşacağız.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, saati 9.21'i gösteriyor. Biliyorsunuz dün önemli bir karşılaşma vardı. Temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu rövanş maçında rakibi Olympique Lyon'u 2-1 yenmeyi başardı. Buradaki maçı 1-1 eşitlikle sona eren karşılaşmayı deplasmanda 2-1 yenerek geçti ve baktığımızda 18 yıl geçti Şampiyonlar Ligi'nin üzerinden, Fenerbahçe orada yarışalı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni yüreğimizde hissedeceğiz. Zira iki temsilcimiz var bizim. Galatasaray ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekler bu sezon. Şimdi spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimle. Sayın Şahiner, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Galip gelmek elbette çok çok önemli. Tebrik ediyoruz ve dileriz temsilcilerimizin her biri yarıştıkları kulvarlarda başarılarla dolu bir sezon geçirirler. Şimdi Fenerbahçe Olympique Lyon karşısında nasıl mücadele etti? Teknik direktör Sayın İsmail Kartal nasıl hamlelerde bulundu? Sizinle konuşmak isteriz.
2: Evet, öncelikle tabii Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Bu Sarı Lacivertli camia için, teknik kadro için, yönetim için, futbolcular için, taraftarlar için çok ayrı bir gurur. Tabii sürenin bu kadar uzun olması da aslında tartışması gereken konulardan bir tanesi. Çünkü güçlü bir Fenerbahçe, her zaman şampiyonluk hedefleyen bir Fenerbahçe'nin Avrupa'nın bir numaralı organizasyonundan bu kadar uzun süre kalması da aslında biraz düşündürücü. Ama yeniden bu organizasyon içinde olmak, o heyecanı yaşıyor olmak, yaşatıyor olmak çok büyük bir gurur. İki takımla birlikte orada olacağız. O ayrı bir rekabet taşı olacak bizim açımızdan. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe. Bu önemli organizasyonda bu yıl ülkemiz iki takımla birlikte

0: temsil edecekler. Bir farklı heyecan yaşayacağız. Farklı bir gözle izleyeceğiz Şampiyonlar Ligi aşamasını bu sezon. İki takımımızın elde edeceği sonuçlar tabii UEFA sıralaması açısından da önemli. Katılacak, elde edecekleri puanlar, oynayacakları maçlar, alacakları sonuçlar. Tüm bunlar gerçekten çok değerli ve önemli. Dünkü maça bakacak olursak Fenerbahçe aslında ilk maçta birbirinin lig skorunun ardından Fransa'ya giderken kafalarda soru işaretleri vardı. Acaba yeniden bir playoff aşamasında Şampiyonlar Ligi'ne veda mı edilecek diye, ama maç başladıktan sonra gördük ki hem oyuncu tercihleri, hem oyun anlayışı, hem oyuncuların sahadaki performansı Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını bize net bir şekilde gösterdi. Oyunun başlangıcında, gidişatında, özellikle ilk yarım saat içinde iki gol bulunduktan sonraki süreçte Fenerbahçe gerçekten rakibine karşı oyun üstünlüğünü ele alan, skoru üstünlüğünü ele alan ve bu turu geçmeyi kafasına koymuş bir şekilde sahada mücadele ediyordu. Oyunun geneline baktığımızda da zaten Fenerbahçe'nin turu geçeceğine olan inancımız hep yüksekti. Belli dönemlerde bir bocalama oldu. Özellikle maçın 60 ile 75. dakikalar arasında Olympic Lyon golü bulduktan sonra taraftarın o coşkusuyla, işte sayılmayan iki tane golün etkisiyle biraz Fenerbahçe üzerinde baskı kurdu, ama özellikle skor 2-0 olduktan sonra, ikinci yarı başladıktan sonra hemen daha ilk dakikada tartışmalı bir penaltı pozisyonu vardı ki Fransa rejisi pozisyonu tekrar tekrar çok ekrana getirmedi. Çok çabuk karar verildi. Oyun devam etti. Sonrasında Fenerbahçe'nin çıkışlarda yakaladığı önemli pozisyonlar vardı. Final paslarında biraz daha beceri olsa, biraz daha dikkatli olsa Fenerbahçe farkı da arttırabilirdi. Onlar olmayınca oyuncu değişikliğinin etkisiyle Lyon takımı biraz yüklenmeye başladı. 60 ile 75. dakikalar arasında biraz Fenerbahçe'yi zorladı açıkçası. Golü de bulduktan sonra biraz daha sıkıştırmaya başladılar, ama Fenerbahçe'de İsmail Kartal oyuncu değişiklikleri birlikte oyuna tekrar bir denge getirdi. Son bölümde Lyon ne kadar baskı kurmuş olsa da pozisyonları yakalayan, değerlendiremeyen, kaçıran Fenerbahçe'ydi. Ama sonuçta kazanmış olmak, Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olmak önemli Fenerbahçe açısından. İsmail Kartal çok eleştiriliyordu hem lig aşamasına geçme konusunda, son adımda yaşanabilecek bir sıkıntının teknik kadro için, oyuncular için büyük bir yıkım olabileceğini herkes söylüyordu. Bunu, bu baskıyı üzerine atmış olmak hem İsmail Hoca için hem futbolcular için son derece önemli. Böyle bir organizasyonda oynuyor olmak bence lig aşaması için, lig için, Süper Lig için oyunculara farklı bir motivasyon, farklı bir enerji getirecektir. İsmail Hoca da bunu dile getirdi. Çünkü Kante, Gendouzi, Lukaku, Şikrinyar, Ake gibi oyuncuların, Greenwood gibi oyuncuların o kulvarda olması, onların sezon içinde lig yarışında maraton hızlandıkça, tempo yükseldikçe oyuncu grubunda tabii ki takvimden dolayı bir sıkışıklıktan dolayı yorgunluk olabilecektir, ama bu tip oyuncuların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor olması, o motivasyonu sahaya sürecek olması takım içinde, camia içinde, teknik kadro içinde, taraftar içinde bence çok önemli. O anlamda 18 yıl aradan sonra tekrar Şampiyonlar Ligi kulvarında olmak Fenerbahçe'ye bence lig yarışında da çok farklı bir motivasyon getirecektir. Bunu zaman içinde göreceğiz. Yeni isimler de mutlaka katılacaktır o takıma. Ayrılanlar da oldu bu süreçte. Hala gitmesi planlanan oyuncular da var. Ama Fenerbahçe'nin dün Lyon karşısında 2-1 kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne adım atması, lig aşamasında ülkemizi temsil edecek olması bizler için ayrı bir gurur, ayrı bir sevinç, ayrı bir mutluluk.
1: Evet.
0: Yani başta da söyledim, iki takımla birlikte orada olmak da ayrı bir gurur tablosu.
1: Şimdi bir de Azerbaycan'ın Sabah Futbol Kulübü ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde olacak. Baktığımızda ilk maçında 2-1 yenilmiş İsrail temsilcisine, Beerşeva'ya, ve ardından rövanş karşılaşmasında da 5-2 geçmiş İsrail takımını. Azerbaycan ekibinde tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz Sabah Futbol Kulübü'nü. Çok da genç bir takımmış Sayın Özgür Şahiner.
0: Evet, evet. Ve yaklaşık 8-9 yıl önce zaten kuruluş aşaması. Böyle genç bir takım, yeni bir takım, Avrupa'da kendini göstermeye çalışan bir takım ve böylesine bir organizasyonda ilk turda ilk maçı kazandıktan sonra ikinci maçta seyircinin desteğini arkasına alarak böylesi farklı bir skor elde etmesi ayrıca onlar için de gurur verici, bizim için de gurur verici. Zaten dikkat ederseniz yayınlarımıza katıldığınızda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi aşamalarda Azerbaycan takımlarının başarılarını çok sık dile getiriyoruz.
1: Evet.
0: Onların sevinci, gururu bizim de sevinci.

0: bizim gururumuz oluyor. Bir kez daha böyle bir ekibin Şampiyonlar Ligi'ne giriyor olması da ayrıca bir gurur. Hem Azerbaycan için hem bizler için. Başarılarının devamını diliyorum tabii takım olarak, ülke olarak. Bizler için de ayrıca bir gurur, sevinç kaynağı oluyor. Oyuncuların genç olması, takımın genç olması, kendi liginde olsun, UEFA klasmanında olsun elde ettiği sonuçlar onlar açısından son derece başarılı ve değerli, önemli buluyorum. Ülke futbolunun katkısı açısından oradaki takımların katıldıkları mücadelede verecekleri hırs açısından, motivasyon açısından son derece değerli buluyorum bu tür galibiyetleri, bu tür sonuçları. Bundan sonraki süreçte de Azerbaycan'dan farklı takımlarında bu kulvarlarda olacağına inanıyorum.
1: Peki Beşiktaş ve Trabzonspor'un da bu akşam karşılaşmaları var. Avrupa Ligi playoff turunda Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak Beşiktaş. İlk maçı 3-0 geçmişti, yenmişti. Ve Trabzonspor ilk maçta 1-0 yenildiği Ferencvaros takımıyla karşı karşıya gelecek. Kısa kısa değerlendirme alalım çünkü bir de voleybola parantez açmak istiyoruz.
0: Şimdi Beşiktaş ilk maçı 3-0 kazandığı için revanşta çok büyük bir şeyle gidiyor, avantajla gidiyor. Ama bu tür maçları dikkatli oynamak gerekiyor. Ciddiyeti elden bırakmamak gerekiyor. Oyun disiplinden hiç kopmamak gerekiyor. İşte birkaç gün öncesinde LASK Celtic maçını hatırlayalım. İlk maçı Celtic 3-0 kazanmıştı. Ama revanşı LASK 5-1 kazanarak turu geçen taraf oldu. Her ne kadar Žalgiris güçsüz bir ekip olsa da, Beşiktaş ilk maçta büyük bir avantaj elde etse de biraz dikkatli olmakta fayda var. O yüzden Beşiktaş'ın ben oyunu baştan itibaren bütün ciddiyetle oynayacağını düşünüyorum. Tura yok, çok yakınız. Umuyorum bir kaza olmaz. Trabzonspor için tabii ilk maçı 1-0 kaybetmiş olmak evinde büyük bir dezavantaj. Trabzonspor kadrosunu kurarken sadece lig için değil, bu kulvarları başarılı olmak için kurmuştu. İlk maç bir yol kazası gibiydi ama Trabzonspor'un ben ikinci maçta gerçek kimliğini, gerçek performansını ortaya koyarak rakibini eleyebilecek bir skor alabileceğine inanıyorum. Kadrosu güçlü, önemli oyuncular var. Yeni transferlerle birlikte daha da güçlendi. Avrupa'da uzun süredir olmadığı için başarılı olmak bir heves onlar açısından. Bu turda 1-0 kaybetmiş olmanın bir dezavantajını Trabzonspor'un oyun gücüyle, oyuncu kalitesiyle ikinci maçta lehine çevirebileceğini düşünenlerdenim. Zaten Fatih Hoca da bunu dile getirdi. Ben orada çok çekişmeli, heyecanlı, müthiş bir maç bizi beklediğini düşünüyorum. Trabzonspor'un tura yakın olan taraf olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a da başarılar diliyoruz bu akşamki karşılaşmalarında. Kalan süremizde de Filenin Sultanları'nı konuşmak istiyoruz. Avrupa'da 4'te 4 yaptı Filenin Sultanları. Son olarak Almanya'yı 3-1 yendik ve Cuma günü yarın saat 19'da da Polonya ile maçımız var. Ne dersiniz?
0: Zaten biz turnuvaya başlarken hem kendi seyircimiz önünde İstanbul'da oynuyor olmanın avantajını çok iyi kullanacağımızı söylemiştik. Hedefimiz şampiyonluktu. 2023'te olduğu gibi aynı yıl için hem Milletler Ligi hem Avrupa Şampiyonluğu kazanmış bir ekip olmak için mücadele edeceğimizi zaten biliyorduk. Turnuva başlangıcımız da çok iyiydi. Şu ana kadar da zaten 4'te 4 yaptık. Almanya maçında da ikinci sette bir talihsizlik yaşadık açıkçası.
1: Evet.
0: Çok olmayacak bir şey oldu. 23-19 öndeyken maçı kaybettik, seti kaybettik. Sonrasında yeniden toparlandık ve 3-1 kazandık. 4'te 4 yapan bir milli takımımız var. Polonya karşısında yine favoriyiz. Son 16'ımızı çıkmayı zaten garantiledik. Hedefimiz bir şampiyonluk, yeni bir şampiyonluk, yeni bir zafer. Filenin Sultanları bu yolda emin adımlarla ilerliyor. Önüne çıkan rakiplerini birer birer geçiyor. Bundan sonraki süreçte de bunu devam edeceklerine inancımız sonsuz. Bir şampiyonluk bizim için çok uzak görünmüyor, çok yakın. Kendi seyircimizin de, kendi sahamızda, kendi ülkemizde böyle bir şampiyonluğu yaşamanın gurur bizler için ayrı bir mutluluk olacaktır. Milli takımımızın teknik kadronun oyuncuların performansına baktığınızda, ifadelerine baktığınızda, saha içi mücadelelerine baktığınızda bunu ne kadar istediklerini çok rahat bir şekilde görüyoruz. Bir şampiyonluk daha gelecek, ona inancımız sonsuz. Büyük ihtimalle İtalya gibi görünüyor finale kadar eğer karşılaşmazsak daha önceki turlarda. İtalya ile oynarız gibi geliyor çünkü çok güçlü bir ekip ama biz rakip kim olursa olsun, Milletler Ligi'nde de bunu gösterdik, rakip kim olursa olsun şampiyonluğu hedefleyen, o hedefle sahaya çıkan, onun mücadeleyi sonuna kadar veren bir ekibe sahibiz. Almanya maçında da ikincisi kaybettikten sonraki reaksiyonumuz çok önemliydi. Güçlü bir rakibi yenerken neler, ne kadar güçlü olduğumuzu, neler başarabileceğimizi bir kez daha ortaya koyduk. Ben Filenin Sultanları'nın şampiyonluğa yakın olduğunu, bir şampiyonluk için de heveslerinin yüksek olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim.
1: Evet, bu karşılaşma öncesinde favori görünüyoruz dediniz Polonya ile oynayacağımız maç öncesinde ama Polonya da aslında 4'te 4 yaparak gelecek, geldi karşımıza.
0: Polonya da güçlü bir ekip.
1: Evet.
0: Kadın voleybolunun önemli temsilcilerden bir tanesi. Milletler Ligi performansını biliyoruz. Avrupa Şampiyonlukları finalleri var. O yüzden iki güçlü takımın karşı karşıya geleceği ve

0: Adana'nın grup lideri olacağı bir karşılaşma olacak. Ama ben dediğim gibi maçın İstanbul'da oynanıyor olması, seyirci desteğimizin arkamızda olması, 4-4 yaparak güçlü bir şekilde geliyor olmamız, şampiyonluğu baştan beri hedefliyor olmamız, tüm bu etkenleri bir araya getirdiğimizde maçın favorisi olarak gösteririz. Ama hiçbir zaman hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Evet. Bunu bu turnuvada da gördük, geçmiş turnuvalarda da gördük. Oyundan bir an kopmak, bir an düşüşe geçmek rakip için büyük bir avantaj sağlıyor. O açıdan ben milli takımımızın grup liderliği açısından bu kritik maçta şu ana kadarki performansını da üstüne çıkarak bir performans sergileceğini, bu maçta kazanacağını düşünüyorum açıkçası. Peki,
1: çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızı
0: kolaylıkla. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi sevgili dinleyicilerimiz. 2003'te olduğu gibi aynı yılda hem Milletler Ligi'ni hem Avrupa Şampiyonası'nı kazanmak istiyoruz. Biz filenin sultanlarına başarılar dileyerek bu bölümü ve gündemi noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Yapımcımız Ferruh Bakır, teknik yönetimde Harun Balaban, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine görüşebilmek umuduyla tekrar görüşürüz. Görüşene dek hoşça kalın.

0: Sporun unutulmayanları.
1: Efsanelerin izindeki program Sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Avrupa Kupalarında final oynayan ilk Türk sporcu Can Bartu, namı diğer Senior. 1955'te Fenerbahçe'de futbola başlayan Can Bartu, yeteneği ve üst düzey top tekniğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 1961'de İtalya'nın Fiorentina takımına transfer olan Can Bartu 14 maçta 2 gol attı. Bir sonraki sezon Venezia'ya geçti. Forma giydiği 30 karşılaşmada rakip

0: 67 yılları arasında 3 sezon formasını giydiği Lazio'da İtalya'daki kariyerinin zirvesine çıktı. Beyaz mavili takımda tam 46 maçta 4 gole imza attı. İtalyan taraftarların sevgisini kazanan efsane futbolcu, beyefendi anlamına gelen Signor lakabını aldı. Fiorentina'dayken 10 Mayıs 1962'de Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın finalinde İspanya'nın Atletico Madrid takımına karşı forma giydi. Bu maçta kupa sevinci yaşayamayan Can Bartu, Avrupa Kupalarında final oynayan ilk Türk futbolcu unvanını elde etti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Zahide Ağrel ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: 24-31 Ağustos tarihleri arasında...

0: voleybol milli takımlar enerji sponsoru Opet, Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamlar.
2: Arkası yarın.

0: Ağustos Başağı 2. Bölüm. Yazan Sevinç Çokum, yöneten Engin Uludağ, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: anlatan Emin Baykırkık, Burhanettin Efendi Bilge Zobu, Nafiz Bey Abdülkadir Günyaz, Çömlekçi Musa Gökhan Mete, İsmail Efendi Ayton Sert, Esma Işık Yenersu, Şemsi Efendi Rauf Altıntak, Yusuf Köksal Engür, İzzet Can Başak, Hüseyin Bey Metin Beyen, İlyas Murat Dal, Osman Hüseyin Karşın, Selim Ali Karakaya, Veli Canan Sanan.
1: Yusuf, 1. Dünya Savaşı sırasında Irak cephesinde çarpışan Söğütlü bir gençtir. Savaş sonunda Söğüt'e dönen Yusuf, atlı arabasıyla Bilecik ve civarına müşteri taşır. Mütareke günleridir. İpek tüccarlarından Abdullah Bey, Bilecik'teki iphanesinde çalışması için Yusuf'a teklifte bulunur. Gizliden gizliye demirci Şemsi Efendi'nin kızı Esma'yı seven Yusuf, Bilecik'te kendisini daha iyi bir hayat beklediği halde Abdullah Bey'in teklifini kabul etmez. Öte yandan Şerife Hanım, kızı Esma'yı zengin bir kadın olan Fıtnat Hanım'ın oğlu Nafiz Bey'le evlendirmek istemektedir. Esma, annesinin ısrarlarına rağmen Fıtnat Hanım'ın konağa çağrılarını kabul etmez. Çünkü o da içten içe Yusuf'u düşünmektedir.
2: Şu işe bak Nafiz, hareket aldı yürüdü, sonumuzu hiç iyi görmüyorum. Padişahımız nerede? Bu nasıl iştir aklım almıyor. Erzurum'dan sonra

0: şimdi Sivas'ta bir kongre yapılmış.
1: Ya Balıkesir, Nazilli, Alaşehir kongrelerini unutuyorsunuz Burhanettin Efendi.
0: Doğru, onları unuttuk. Milleti kışkırtmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Sivas'taki kongrede neler konuşulmuş acaba?
1: Heyeti temsiliye, vatanın heyeti umumiyesini temsil eder denilmiş. Silaha sarılacaklar anlayacağın. Böyle şey olmaz. İşi siyasetle halletmek varken silaha sarılmanın tehlikeli olabileceğini düşünmüyor mu bunlar?
0: Kuvvayi milliye. Şuradan buradan toplanmış çeteler. Memleketi kurtaracaklar ha. Gülerim ben buna.
2: Burhanettin Efendi ile Nafiz neler konuşuyorlar öyle? Bakın hele şunlara. Memleketi düşmana teslim edecekler.
3: Sinirlenme Musa Efendi, aldırma sen onlara, bırak.
0: Vali Ali Galip'in adamları Sivas'taki kongreyi basacak olmuşlar mı? Mustafa Kemal önlemiş. Ben sonumuzu iyi görmüyorum Nafiz.
1: Doğrusu Amerikan himayesini kabul etmek herhalde menfaatimize uygun olurdu. Amerikan mandası bize zarar değil, fayda getirir, öyle değil mi?
2: Bu kalem efendisine geliyor bre.
3: Şimdi uzak.
2: Amerikan mandasını kabul etmek ha? Kim kabul edecekmiş? Hay seni mandalar paralasın.
0: Çömlekçi Musa efendi, biz sen... burada memleket ahvali üzerine konuşuyoruz. Çanak çömlek yapmıyoruz efendi.
2: Bana bak Burhanettin efendi, sen ne demek istersin ha? Biz memleket ahvalinden anlamaz mıyız Brian?
3: Musa efendi.
2: Biz burada irfanı, aklı, selimi temsil ediyoruz.
3: Musa efendi, boş ver bunlara, uyma be kardeşim, uyma. Bırak konuşsunlar.
2: Memleketi düşmana peskes çekeceksiniz ha? Yazıklar olsun.
0: Sen git de çanağını çömleğini yap. Bizim de bir bildiğimiz var herhalde.
3: Musa efendi, uyma. Uyma onlara Musa efendi. Efendiler, efendiler, yardım edin, ayrılın şunları. Musa efendi! Efendiler durun!
2: Bundan sonra da milletin kadı üzerine açıp kesemezsin!
3: Hay! Durun! Bir dakika efendiler! Hay Musa hay! Nafil çuval gibi fırlatıverdi dışarıya! Burhanettin efendi arkasına bakmadan gidiyor! Hadi toplanmayın, toplanmayın efendiler! Dağılın artık! Tamam bitti! Tamam! Vay koca pehlivan vay. Laf aramızda hani Nafiz gibi bir ana kuzusuna dersini iyi verdin ha. Bundan sonra manda lafını ağzına bir lahza bile almaz.
4: Baba! Baba!
5: Esma! Esma ne var kızım, ne oldu?
4: Baba şu tepeden 3 atlı indi. Biri şube reisiydi. Hükümet konağına doğru gidiyorlar.
5: Bugün Söğüt'te bir başkalık var Esma. Duvarlara kağıt asmışlar. Yarın Müftü Mustafa Efendi bir konuşma yapacakmış. Halkı meydana çağırmış. Bana öyle gelir ki bu kıpırdanış hayırdır kızım. Bakalım, bekleyelim hele.
4: Baba, neler konuştu meydanda müftü?
5: Topraklarımızı müdafaa için milli müfrezeler kuruluyor. Halk bu teşkilata yardımcı olmalıymış. Müftü efendi düşmanın her an ilerleyebileceğini söyledi. Şu tepelerden, şu karşıki tepelerden her an inebilirlermiş.
3: Biz de elimiz kolumuz bağlı bekleyecek değiliz ya, öyle değil mi?
4: Elbette baba.
5: Biz dayanmadıkça, biz direnmedikçe bu topraklar kurtulamaz. Bir tabur teşkil edeceklermiş. Söğüt taburu. Ah, ah, ah genç olsaydım ben de girerdim. Senin anlayacağın Kuvvayi Milliye kuruluyor Söğüt'te. Kuvvayi Milliye.
4: Kuvvayi Milliye mi?
5: Evet kızım. Kuvvayi Milliye. Geyve'yi, Adapazarı'nı müdafaa edeceklermiş. Ali Fuat Paşa Hazretleri bu tarafların kumandanı oldu ya. Bizim tabur da ona bağlanacakmış. Bize şimdi gönüllüler gerek. Gönüllüler.
4: Kuvvayi Milliye. Kulağa ne de hoş geliyor. Nisan yağmurları gibi bereketli bir şey. Dağ tepe onunla can buluyor sanki. Kuvvayi Milliye. İnce ince akan suların birleşip ırmaklaşması gibi.
5: Kızım. Kızım. Ne düşünüyorsun yavrum?
4: Hiç. Hiçbir şey baba. Yusuf da gönüllü gider mi acaba? Gider elbette. Niye gitmesin?

0: Ama o zaman ben ne olurum?
1: İzzet, benim can dostum, asker arkadaşım. Söğüt'e geliyorsun da benim haberim olmuyor ha.
2: Merhaba Yusuf. Sabah geldim Dudaş'tan. Biraz işlerim vardı da Söğüt'te.
1: Görmeyeli nasılsın? Abin Necip nasıl?
2: Abimi bilmez misin? Gene aynı, deli dolu.
1: Eski günlerimiz aklıma geldi. Hani çocukluğumuzda at yarıştırırdık Ertuğrul Gazi Türbesi'nin orada. Meydanın tozunu toprağını ayağa kaldırırdık.
2: Necip abim bizi yenerdi.
1: Yenerdi, evet. Sonra büyüdük. Tam Ciride katılma çağına varmıştık. Seferberlik günleri gelip çattı. Cepheye koştuk hepimiz.
2: Evet. Kimimiz öldü, kimimiz döndü.
1: Neyse. Söyle bakalım, sizinkiler gayri evlendirmiyorlar mı seni?
2: Ya seni?
1: Soruyu bana çevirme. Anlat. Doktor Necati Bey'in kızı ne oldu?
2: Biliyorsun. Necati Bey aile dostumuzdur. Bana da evladı gibi davranır. Ama Münire'nin gözü yükseklerde Yusuf. Halinden, davranışından sezerim bunu. En iyisi vazgeçmeni.
1: Vazgeçmek mi? Bu o kadar kolay mı İzzet?
2: Doğru, kolay değil.
1: Öyleyse?
2: Dayanırım, katlanırım. Münire'yi unutmalıyım Yusuf. Başka çarem yok. Hem galiba bir mülazım talip olmuş şu günlerde. Belki de evet diyecek o mülazıma. Benim fazla tahsilim yok biliyorsun. Babam çiftlik işlerine adam lazım diye göndermedi idadiye. Rüştiyeyi bitirdik işte. Onun için Doktor Necati Bey'in kızını unutmalıyım.
1: Unutabilirsen unut.
2: Hem biliyor musun? Ben gönüllü yazıldım.
1: Ne?
2: Askerliğe dönüyorum yeniden.
1: Şaşırttın beni. Ne zaman yazıldın peki? Hiç haberimiz olmadı.
2: Bu sabah.
1: Kuvayi milliyeci oldun demek.
3: Veli oğlum, ne oluyor burada?
4: Haberin yok mu Burhanettin emmi? Şubereisi Yüzbaşı Hüseyin Bey gönüllü topluyor. Söğüt taburu kurulacak ya.
3: Söğüt taburu mu? Bu zavallı dünyaya gözlerini yeni açmış gencecik çocuklarımı topluyorlar o tabura. Vah vah vah. Yoksa sen de mi yazılıyorsun efendi hafızın oğlu?
4: Keşke yazsalar. Yüzbaşı Hüseyin Bey'e söyledim ama ayağımın altında dolaşma mektebine git dedi. Yaşımız ufak buldu anlayacağın.
3: Söğüt taburu, vay canına. Söğüt taburu. Gencecik çocuklar gönüllü oluyorlar demek. Bunları gönüllü yazıyorlar ama memlekette erkek namına kimseyi bırakmayacaklar.
5: Yüzbaşı Hüseyin Bey geliyor. Yüzbaşı
1: Hüseyin Bey. Kimdi o densiz?
6: Burhanettin ağa. Sen miydin o sözleri eden? Söyle, saklama kendini kalabalığın ardına.
3: Evet, bendim yüzbaşı.
6: Senin oğlun var mı? Oğlun. Ha? Tez getir, onu da askere yazacağım.
3: Evet, oğlum var. Lakin ayağının birini cephede bıraktı, Galicia'da. İşine yarıyorsa al yüzbaşı.
6: Ya demek öyle. Demek bir ayağını cephede bıraktı ha? Burhanettin Efendi, Burhanettin Efendi, bu memlekette değil ayağını, canını cephede bırakmış olanlar var. İcap ederse oğlunu tekrar sürerim cepheye.
3: Bu da ne demek oluyor?
6: Ve yine icap ederse seni de sürerim ateşin ortasına, bilmiş ol. Lakin senin gibilerin faydadan çok zararı dokunur. Onun için var git yoluna şimdi. Buradakilerin de aklını çelme. Var git, yoksa başka türlü bitiririm bu işi.
7: Hoş geldin Yusuf abi.
1: Hoş bulduk İlyas. Osman, bizim İzzet'i gördünüz mü? Gönüllü olmuş.
8: Evet, duyduk. Söğüt taburuna yazılmış. Memiş ağa, Yusuf abiye bir çay.
7: Benim bu işe aklım ermedi. Vatan için birleşmeliyiz, tamam. Lakin halktan toplanan müfrezeler düzenli orduların yerini tutmaz ki. Efendisi haydudu bir arada, çok sürmez çapulculuk başlar.
9: Düzenli ordu da milletin içinden çıkmıyor mu İlyas?
7: Doğru da Selim. Müfrezelere söz geçirmek biraz zor olacak gibime geliyor.
9: Bir gün hepimiz gideceğiz askere. Belki de yakında alırlar. Artık Ankara'yı mı Eskişehir'i mi bilemeyiz.
1: Ne oluyor? Bu kalabalıkta neyin nesi?
10: Söğüt taburu geliyor!
7: Söğüt taburu!
10: Söğüt taburu geliyor!
1: Evet! Gönüllüler taburu.
8: Çok heyecanlandım.
1: Kiminde haki ceket, kiminde fermene, kiminde ağlı çuha. Cepheye gitmek için yollara düştüğümüz günler geldi aklıma. Bizim üstümüz başımız daha iyiydi bunlardan. Memleketin ne durumda olduğu şunların giyimlerinden belli.
9: Milletin

0: Ordusu bu Yusuf abi. Başka nasıl giyinmeli? Hem sen o kıyafetin içindeki yüreğe bak. Yürektir önemli olan. Her adam gönüllü ölür müydü vatan için ölür?
1: Doğru söylersin Selim.
2: İşte İzzet abi. Hey İzzet abi.
3: Evet o.
1: Allah korusun bu çocuklar.
4: Gidiyorlar. Sanki Sakarya'nın bir kolu gibi akıyorlar. İnce ince.
3: Yolları açık olsun.
5: Yolları açık olsun. Güle güle.
6: Güle güle.
7: Yolunuz açık olsun. Güle.
3: Yine Kutül Amare'yi hatırladım. Oralarda şu elimin yarısı kadar ekmek bulamazdık. Aç susuz bir şehirden bir şehre varırdık. Ölen ölürdü, kalan dayanırdı. Neyimiz varsa satıp ekmek almaya çalışırdık.
4: Sonunda savaştan bıkıp usandın değil mi Yusuf abi?
3: Savaş yokluktur İlyas.
4: Doğru.
3: Acıdır. Ama zamanla alışırsın o acıya. Arkadaşlar edinirsin. Unutulmaz dostluklar kurarsın siperlerde.
2: Neredeyse cepheyi arıyorum diyeceksin.
3: Kim bilir. Belki.
4: Biz de gideceğiz sonunda askere. Gitmeden gazetemi bir çıkarabilseydim.
3: Dur bakalım İlyas, bu yaşta kim gazete çıkartmış? Hele bir 25'ine 30'una geldi, daha idadiyi bile bitirmedin.
4: Adı bile hazır. Teceddüt. İdarehane Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yanında olmalı. Evvela bir matbaa lazım. Sonra masalar, iskemleler. Gerekirse bağ bahçeyi satarım. Bu öyle bir gazete olmalı ki hüdavendigar illerinin tanınmış insanları gelip gitmeli.
0: Ne demek bu teceddüt İlyas?
4: Yenilenme demek.
2: Teceddüt. Biraz fazla ağdalı ve iddialı değil mi? Söğüt'e yakışan bir isim olsun. Mesela Söğüt Postası.
4: Teceddüdün bir ağırlığı var. Kulağı dolduruyor.
3: Ya senin hayallerin Osman?
2: Ben Baytar Mektebi'ne gitmek isterim. Mehmet Akif de o mektebi bitirmiş. Sırat-ı Müstakim, Sebildür Reşat mecmualarından tanıdığımız Akif.
0: Baytar Mektebi'ni bitirdikten sonra ne yapacaksın?
2: Hayvanlarla uğraşacağım tabii. Aslında bir at çiftliği kurmak isterim. Cirit için. Söğüt şenlikleri için at yetiştirmek.
3: Selim, sen de baba mesleği çömlekçiliği devam ettireceksin herhalde.
0: Biz bu çömlekçiliği dedemden devraldık. Dedem Rumeli muhaciriydi. Rumeli'nde toprak bıraktık, bari burada toprağa yakın olalım dermiş. Benim arzum içimden geldiği gibi kaplar yapmak. Onları dilediğim gibi boyamak. Nakışlı güller, kaseler yapmak isterim bazen. Yani toprağa dilediğim şekli vermek.
3: Bakalım kimin hayalleri gerçekleşecek. İleride kahveye geldiğimizde hatırlarız bu sözleri. Ama çardaklı kahve gençlerin kahvesidir. Biz o zaman büyüklerin kahvesine gideceğiz.
2: Buraya da oğullarımız gelir artık.
4: Ya oğullarımız. Eğer ömrümüz olursa o günleri görebilirsek.
8: Veli! Hey Veli! Buyur Esma ablam.
9: Gel gel. Bu sabah bir türkü okuyordun şurada. Nasıldı onun sözleri?
8: Gül alır, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Türkü değil o, ilahi.
9: İyi tamam, söyle bakayım biraz.

0: Çok güzel. Kim öğretti sana bunu? Efendi Hafız mı?
1: Hayır, bizim Yusuf abi.
0: Bizim Yusuf mu? Hani şu İsmail Ağa'nın oğlu Yusuf mu?
1: Evet, başka kim olur? O da gönüllü jandarma yazılmış. Bursa'ya gidecekmiş. Orada bir mektep açılmış. 3 ay kalacakmış Bursa'da.
0: Demek o da gidiyor. Ne yapalım? Gidecekler elbet. Gün gelince sen de gideceksin. Vatan borcu bu. Şu tepelere bakıp bakıp duracağım artık. Yusuf'un dönmesini bekleyeceğim. Kurşun renkli bulutlar kim bilir ne zaman çekip gidecek. Bahar ne kadar da uzakta kaldı.
1: Ne oldu Esma abla? Rengin sarardı.
0: Yok bir şeyim. Yorgunluktan başım döndü. Dur sana yemiş vereyim biraz.
1: Yaşa Esma abla.
2: Mektup yazmayı ihmal etme.
3: Evet. Olur. Yazarım baba.
2: Dönersin oğul.
3: Bahar'a buradayım baba. Gözünüz arkada kalmasın.
2: Sen bizi düşünme. Anında İpek Kuzası'nda yaşıyorsan ama o sabrı İpek böceğinden öğrenmiştir. Merak etme sakın. Hem memleket ferah çıksın da oğul. Biz bekleriz nasılsa.
1: Yusuf abi! Yusuf abi!
3: Baba, biraz durur musun? Bu bizim veli, Efendi Hafız'ın oğlu. Bir şey diyecek herhalde.
1: Bursa'ya mı Yusuf abi?
3: Evet.
1: Karakol kumandanı olacakmışsın Yusuf abi.
3: Evet.
2: Veli, oğlum mektebine geç kalıyorsun.
1: Kalmam İsmail dayı. Yusuf abiye elini öpmeden yolcu etmeyeyim dedi.
2: Hadi bakalım.
1: Sen gidince Söğüt bomboş kalacak Yusuf abi.
3: Ne yapalım Veli? Vazife. Hadi bakalım sen oyalanma, doğru mektebine.
1: Güle güle Yusuf abi. Yolun açık olsun.
2: Hadi.

0: Çörekçi, anzavur diye biri çıkmış ortaya. Halkı kendine döndürmeye çalışırmış. Püh, bir taraftan Yunanlılar, bir taraftan anzavur. Ne olacak bunun sonu be Musa Efendi?
1: Oh, oh. Ta Balkan Harbi'nden beri kendimize gelemedik İsmail Efendi.
0: Lanet olsun.
1: Düşman ulu ağacımıza dadanmış, ha babam kemirip durur kökünü gövdesini.
0: Ya, şu dağlarda yol kesenlere ne demeli? Her gün yeni birinin adını duyarız. Her gün biri karşımıza efe kesilir. Şimdi de başımıza bir kayalı Süleyman belası.
1: Ya ya, Çaltı tepelerinde barınırmış. Arada bir adamlarıyla gizlice Söğüt'e inermiş. Ya o gelişi gidişi efsane oldu adamın. Şuralarda dolanan bir delikanlıydı. Bilmez miyim Mirim? Ondan sonra da adam vurup dağlara çıktı.
0: Yazık, yazık. Ertuğrul Gazi Bey'imizin kutlu toprağı yol kesenlerin yurdu oldu desene.
2: Filiz.
1: Selim oğlum. Bir mektup var sana. Yusuf'tan.
3: Yusuf'tan mı?
1: Ha.
3: Demek bizi unutmamış.
1: Hele oku bakalım.
2: Evet, hadi, hadi bakayım.
3: Değerli kardeşim, nihayet mektebi bitirdim. Bizi Anzavur'un takibine verdiler. Bir çift botin aldım. Takibi onlarla çıkarım. Bu ayakkabılar da o zahmetli yollara dayanır mı bilmem. Biz şimdi Karacabey'deyiz. Bir yandan da asker kaçaklarını toplarız. Bazen uykularım kaçıyor. Söğüt'ü ve sizleri düşünüyorum. Çardaklık ağabeyi bir de...
1: Aha, Yusuf ayağına potini kendisi almış ha. Hesap et ordunun vaziyetini. Askere bir çark bile verilemiyor.
0: Baba, dediğinde böyle olur.
3: Baba, ümitsiz biri gibi konuştun. Sen değil miydin bize imanımız yeter diyen? Olmazsa varımızı yoğumuzu veririz orduya. Ne yapalım?
1: Veririz oğul, veririz elbette.

0: Vay, ne var Veli? Hayrola?
1: Ne bağırıyorsun?
2: İngilizler! İngilizler İstanbul'da karakolu basıp askerlerimizi şehit etmişler.
0: İngilizler mi?
1: Kim söyledi bunu?
2: Babam Müftü Efendi'den öğrenmiş. Yaralılar da varmış. İçlerinden biri buralıymış. Sonra da mebustur alıp götürmüşler. İstanbul'u işgal etmişler işte.
0: Of. Vay canına.
1: İliklerime kadar dondurdu beni bu haber.
0: Gördün mü başımıza gelenleri? İstanbul'u işgal etmişler.
3: Ağustos Başı adlı oyunumuzun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.
4: Saat 10.
5: Haberler.
4: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız, dedi. Erdoğan, Anadolu'nun Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu belirtti. Her şeyden sarfı nazar ederiz ama söz konusu vatanımız olduğunda kimseye boyun eğmeyiz, ifadelerini kullandı. Ankara PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyetle karşıladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bu kardeşlik ortamı, bu barış ortamı bütün bölgeye yayılacaktır, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshedilmesini memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Bakan Fidan, atılan adımın sahadaki karşılığını da kontrol edeceklerini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, SDG'nin feshinin Suriye'de kalıcı istikrarını

0: Karın tesisi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Cumhur İttifakı'nın ortak siyasi vizyonuyla başlayan terörsüz Türkiye süreci terörsüz bölge hedefinden hiç ayrı görülmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın tüm uzantılarıyla feshedilmesi gerektiğini kararlılıkla vurguladı. Ankara'nın etkin politikası sonrası PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'de kendisini feshetti. İletişim Başkanlığı terörsüz Türkiye sürecini hedef alan sosyal medya hesaplarına yönelik kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu. Suç unsuru taşıdığı değerlendirilen içerik ve hesaplar hakkında hukuki süreç işletilecek. Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Kalkan dike insansız hava aracı TCG Anadolu ve TCG Burgazada gemilerinde test uçuşu gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı test uçuşlarının başarıyla gerçekleştiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Karar 27 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Moğolistan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı'na video mesaj gönderdi. Daha hızlı ve daha güçlü adımlar atmalıyız dedi. Türkiye'nin çölleşme ve arazi tahribatı ile mücadelede yürüttüğü çalışmaları anlattı. CHP Parti Meclisi'nde alınan kararla 49 ismi kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı disipline sevk etmiş bulunuyoruz, dedi. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. 7 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Çorum'un Alaca ilçesinde 7 köyün sınırındaki arazide örtü yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrikada çıkan yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı. Hürmüz Boğazı'nda gerginlik sürüyor. Bir petrol tankerinin kaynağı belirsiz bir mühimmatla hedef alındığı duyuruldu. Tankerde çıkan yangının söndürüldüğü ve mürettebatın güvende olduğu ifade edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı Cidde'de Filistin gündemiyle toplanacak. Toplantıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya katılacak. İsrail'in Gazze'deki saldırılarının bir an önce durdurulması gerektiğine dikkat çekilecek. Sosyal medya devi Meta, ABD'de çocukların ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada tarihi bir uzlaşmaya gitti. Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi 52 eyalete tam 18 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Lyon'a konuk oldu. 1-1'in rövanşında 2-1 kazanan Sarı Lacivertliler 18 yılların ardından Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kauno Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Haberleri dinlediniz.
1: Yaz sıcaklarında serinliği garantileyin. Arçelik klimalar sunar.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Kurutma makinesi olmayanlar Doğru Beko'ya. Şimdi

0: okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Reklamlar.

Günaydın sevgili dinleyenler. 27 Ağustos Perşembe gününde TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bölge Gündemi programıyla selamlıyoruz sizleri. Cihat Kalpar hazırladı bugün programımızı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bölge Gündemi başlıyor.

0: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz yaklaşık bir saat sürecek. Peki neler olacak? Birazdan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'ne bağlanacağız. Bugünün hava sıcaklıkları hakkında bilgi edineceğiz. Birlikteliğimiz Kars gündemiyle devam edecek. Kars muhabiri Hüseyin Demirci telefon hattımızda olacak. Erzurum'un yalnızca savaşlarla değil Anadolu'nun önemli medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olarak imza attığı ilkler tarihi hafızaya kazandırılıyor. Erzurum'un tarihsel ilkleri ve enleri tarih araştırmacısı Taner Burcu Özdemir'in hazırladığı özel bir araştırmayla gün yüzüne çıkıyor. Konunun detaylarını Taner Özdemir'le konuşacağız. Birlikteliğimiz devam edecek sevgili dinleyenler. 24-28 Ağustos'ta Erzurum'da düzenlenen Ulusal Astronomi Kongresi üzerine Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan kıdemli bir Türk bilim kadını Profesör Doktor Sayın Feza Arıkan stüdyomuzda olacak. Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım baş ekonomisti Doçent Doktor Sayın Filizer Yılmaz aktaracak sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz şimdi hava tahmin uzmanlarıyla devam ediyor.
1: Hava durumu.
0: Sevgili dinleyenler, hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan telefon attığımızda. Sayın Orhan merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Bugünün hava sıcaklıklarına dair neler aktaracaksınız? Sizi dinliyoruz.
2: Tabii. Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniliyor. Bölgemiz illerinde bu gece ölçülen en düşük sıcaklıklar Erzurum 12, Erzincan 18, Ardahan 12, Bayburt 13 derece olmuştur. Gün içerisinde beklenilen en yüksek sıcaklıklar ise Erzurum 29, Erzincan 33, Ardahan 21, Bayburt 28 derece olarak bekliyoruz. Erzurum'dan aktaracaklarımız bu kadar. Sizlere iyi yayınlar, iyi günler dileriz.
0: Teşekkür ediyoruz Sayın Orhan. Kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dinleyenler, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden hava tahmin uzmanı Sayın Sedat Orhan aktardı. Bugünün hava sıcaklıklarını birlikteliğimiz devam ediyor.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Sevgili dinleyenler, Erzurum'un yalnızca savaşlarla değil Anadolu'nun önemli medeniyet ve kültür merkezlerinden biri olarak imza attığı ilkler tarihi hafızaya kazandırılıyor. Erzurum'un tarihsel ilkleri ve enleri, tarih araştırmacısı Taner Burcu Özdemir'in hazırladığı özel bir araştırmayla gün yüzüne çıkıyor. Konunun detaylarını Sayın Taner Özdemir'den dinleyeceğiz. Sayın Özdemir, hoş geldiniz.
1: Evet, hoş bulduk Ömer Bey. Herkese hayırlı sabahları diliyoruz.
0: Çok
1: TRT Erzurum radyomuzun bizlere yeniden böyle imkan vermesi için de teşekkür ediyoruz ayrıca sizlere. Erzurum'un enleri ve ilkleri, evet, şehrimiz, şehri mübarek, kadim şehir Erzurum hakikaten her yönüyle farklı bir şehir. Medreseleriyle, hanlarıyla, hamamlarıyla, camileri, çeşmeleriyle, maddi ve manevi değerleriyle farklı bir şehirde yaşıyoruz. Biz de dedik ki bundan yıllar önce, acaba Erzurum'un ilkleri ve enleri nelerdir, neler olabilir, hangi ilkler burada yaşanmış, enler hangileri kayıtlara geçmiş diye. Bu araştırmayı yapınca ortaya böyle bir çalışma çıktı, kitabımız çıktı.
0: Evet, emeğinize sağlık efendim. Kitap da şu an elimizde. Öncelikle davetinize ortak olduğunuz için biz de teşekkür ediyoruz. Tabii kitabı tüm detaylarıyla ele alalım istiyoruz. Öncelikle nasıl böyle bir kitap yazmaya karar verdiniz? Sizden dinleyelim.
1: Evet, şimdi tarih öğretmeni olduğumuz için biraz da yerel tarihçi olarak artık adlandırılıyoruz. Şehrimizin, ben ilk aslında bu çalışma şöyle başladı. Ben Erzurum mahallelerini ilk merak eden bir tarihçiydim. İsimler nereden geliyor? İşte Erzurum'da diyelim ki Kadana Mahallesi ya da Hacı Cuma Mahallesi ya da işte Çortan Mahallesi, Gavurbağ Mahallesi. Tabii bunları araştırırken, o araştırmayı yaparken farklı taraftan da farklı bir araştırma ortaya çıktı. Bunları araştırırken Erzurum'un tarihi süreç içerisinde birçok konuda ilkleri oynadığı ve tarihe bu anlamda çok ciddi anlamda katkı sağlayan bir şehir olduğunu o gün itibariyle anladık. Ondan sonra çalışmalarımızı başlattık. Diğer çalışmamız bittikten sonra bu sefer de Erzurum'un enleri ve ilkleriyle ilgili çalışmaları yaptık. Sağ olsun bu anlamda geçmiş dönemlerde araştırma yapan araştırmacılarımız, bu işe gönül vermiş amatör tarihçilerimiz hakikaten çok güzel bilgi ve belgeler, kaynakları bizlere sunmuşlardı. Bir de biz sahaya çıktık. Sahadan da bazı şeyleri o zaman itibariyle derledik, toparladık. Bize birebir görüştüğümüz insanlardan bilgileri alarak ortaya Erzurum'un enleri ve ilkleri diye bir kitap çıkardık. Tabii geçen süreç içerisinde daha yeni ilkler ve enler bu sürecin içerisine dahil oldu. İnşallah önümüzdeki dönemlerde kitabımızın yeni baskılarında bu ilkler ve enlere yer vereceğiz. Mesela çok önemli bir nokta aslında. Dün ve bugün mesela 26 Ağustos 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi ve Anadolu'nun Türklere kapılarının açılmasını kutluyoruz. Ama aslında şunu da bilmemiz lazım. Anadolu'nun kapılarının aralandığı yer, Türklerin Anadolu'ya bu anlamda ilk ciddi anlamda giriş yaptıkları yere baktığımız zaman burası Pasinler Savaşı. Yani 18 Eylül 1048.

0: işte Malazgirt'ten çok çok önceki bir süreçte Türkler bu anlamda Anadolu'ya geldiler ve geldikleri zaman da 1048 yılında burada Büyük Selçuklu Devleti ile o zaman Bizans vasalları ve Bizans'ın ordusuyla karşılaştılar ve ilk karşılaşma buydu ve bu savaş Büyük Selçuklu Devleti'nin zaferiyle sonuçlandı ve Anadolu'nun kapılarının aralandığı yer Erzurum.
1: Evet.
0: Dolayısıyla çok önem arz ediyor. İnşallah ilerleyen süreçlerde devletimizin bu konudaki ciddi çalışmaları var. Bu sürece Ahlat, Malazgirt ve Pasinler eklenecektir. Ben buna inanıyorum. Çünkü Pasinler de önemli bir dönüm noktası. Pasinler, Ahlat, Malazgirt olursa çok güzel olur.
1: Evet. Hocam tabii kitabın sayfalarını karıştırıyorum ben. Hakikaten tüm ilkleri ele almaya çalışmışsınız. İlk yürüyen merdivenli üst geçit
0: Evet.
1: dikkatimi çekti kitabın
0: Evet.
1: ilk sayfalarında. Yani yürüyen merdivenli üst geçitin bile yer aldığı bir kitaptan bahsediyoruz. O zaman kim bilir ne ilkler yer
0: Var.
1: alıyor bu
0: Evet.
1: kitapta.
0: Evet.
1: Tam bir kaynak kitap olma özelliği de taşıyor bir taraftan. Siz peki bu bilgileri kolay ulaşabildiniz mi? Hangi kaynaklardan
0: Evet.
1: yararlanabildiniz?

0: Ömer Bey, hakikaten zor bir işe kalkıştığımızı sonradan öğreniyoruz. Ama başta da ifade ettiğim gibi mesela ilk körüklü otobüs, ilk hayvan barınağı, ilk hayvan hastanesi, ilk akıllı bilet mobil uygulaması, ilk Kardelen kart uygulaması, işte ilk Divit Kalem Cami, ilk çocuk sanatçımız mesela çok ilginçtir, rahmetli
1: Evet.
0: Hüseyin Altındır bu. Buradaki en büyük kazancımız şu, arşivler. Yani en önemli kazancımız arşivler, arşiv belgeleri. Fakat arşiv belgelerinde de bizi en çok bu bilgilere götüren temel şey gazete arşivleri. Yani bu konuda bize çok çok bilgi veriyor gazete arşivleri. Özellikle yerel basınımız bu konuda çok ciddi bir kaynak. Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü hem gazeteler hem radyo, televizyon, belki televizyon ve radyo biraz sesli ve görüntülü olduğu için ondan da kayıtlarını birebir alıp işte incelemek, dinlemek ya da görmek gerekiyor. Bazılarına da o dönem itibariyle ulaşmak mümkün.

0: II. Abdülhamit Han Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Yani bir konu ile ilgili bir görüş alınacaksa, bir düşünce sorulacaksa burada öncelikle Erzurum. Erzurum ne diyor mesela? Erzurum'un bu konuya bakış açısı nasıl? Yani devletin genel politikasını belirlemesinde öncü olan şehirlerden birisi Erzurum. Şimdi onu biz şuradan da görebiliriz. Cumhuriyet dönemine gelelim mesela. Cumhuriyet döneminde, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı döneme de bakıyoruz. İlk önemli kongre Erzurum Kongresi. 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongreye bakıyoruz. Evet, Sivas Kongresi de var. Yok değil, çok da önemlidir. Evet, ama Sivas Kongresi, Erzurum Kongresi kararlarının onaylandığı yerdir. Yani asıl tüm kararların alındığı yer Erzurum'dur ve Mazhar Müfit Kansu vardır, Mustafa Kemal'in yakındaki önemli isimlerden biri. Bizim ajandamız gibi onun da bir ajandası var. Mustafa Kemal bir şeyler yazdırıyor mesela, ne yapıp ne edileceklerini. Yıllar sonra Atatürk Orman Çiftliği'nde Mazhar Müfit'i gördüğünde Mustafa Kemal diyor ki, Mazhar, listede o gün Erzurum'da yazdırdığım yapacaklarımın hangisindeyiz? Yani hangi sırada kaldık? Yani
1: Evet.
0: Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı yer, bu anlamda Manda ve Himaye'nin ilk kez reddedildiği yer, temsil heyetinin ilk kez kurulduğu yer. Bakın çok önemli bir şey daha söyleyelim. Misak-ı Milli'nin temellerinin atıldığı, İlk kararın alındığı yer burası.
1: Evet.
0: Diğer taraftan bakıyoruz, kaptilasyonlara tepkilerin verildiği ilk yer yine Erzurum. Yani o kadar çok ilkler yazabiliriz ki. Mesela ilk Anadolu'da kurulan beylik, Saltuk, merkez Erzurum.
1: Evet.
0: Yani Anadolu'ya Türkler geldikten sonra, bakın Malazgirt diyoruz, evet, benim için çok çok önemli. Anadolu'nun kapılarının açıldığı savaş, 26 Ağustos 1071, 26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz. Bunlar hep kilit noktalar, ama bir yıl sonra mesela 1072'de Erzurum'da bir beylik var. Saltuklular ve başkent Erzurum. Yani Anadolu'da kurmuş ilk beylik, ilk mescit, bakın kalenin içinde hemen Erzurum'da. Kalede, Anadolu'da ilk mescit. Şöyle bakıyoruz, İslamiyet 610 yılında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah aracılığıyla ve Allah-u Teala'nın görevlendirmesiyle geldikten 40 yıl sonra diyelim, 650'lerde, 650-60 arası Habib bin Mesleme, İyaz bin Ganem gibi önemli isimler Erzurum'dalar. Yani şehrin İslam'la tanışması ve İslami bir şehir özelliğini alması, Anadolu'daki şehirler içerisinde Erzurum yine ilk sıralarda yer alıyor.
1: Evet, çoğu şeyde ilki hakikaten yaşatmış
0: Evet.
1: bu şehir ve günümüzde de aslında hala ilk olma özelliğini taşıyor.
0: Taşıyor.
1: Ne düşünürsünüz hocam, merak ediyorum.
0: Mesela ben bu,
1: Bugün
0: evet.
1: seçimler başladığında ilk mitingler Erzurum'da yapılıyor.
0: Evet, genelde onu da almışız mesela. Hemen hemen birçok siyasetçimiz, ismini vermeyeyim ama, ilk mitingini Erzurum'da yapıyor. Şimdi az önce ifade ettiğim bir söz vardı ya, Ömer Bey, Abdülhamit Han'ın bir sözü var. Hani Erzurum ne diyor? Şimdi nabız yoklanan ve ülke geneline yansıyacak sonucun aslında ilk emaresinin verildiği şehir de Erzurum. Mesela üniversiteye bakalım, Atatürk Üniversitesi.
1: Evet.
0: 1957, yani doğudaki bu anlamda kurulmuş ilk eğitim müessesesi. Niye? Çünkü bir gelenekten geliyor bu. Burası bir medreseler şehri. Çiftemin Ali Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, diğer taraftan Kurşunlu Medresesi'nden Caferzade'ye bir sürü medresemiz var. Bu gelenek devam ediyor. Çünkü bu şehir ta kalkolitik çağlardan beri, şu an itibariyle bulunan belgeler ışığında konuşuyoruz, yerleşim görmüş bir yer. Fırat'ın, Dicle'nin merkez doğuş yeri aslında burası. Yine burası. Yani o yüzden Karasu bizim için çok çok önemli. Dumlu taraflarından mesela ana kaynağını alan bir yer. Dolayısıyla Erzurum hem ilkleriyle hem enleriyle çok özel bir şehir. Mesela buraya ilk Osmanlı'nın ayak bastığı döneme bakıyoruz. Yavuz Sultan Selim Han'la başlıyoruz. Yavuz'la geliyoruz. Kanuni Sultan Süleyman geliyor. 4. Murat bu coğrafyaya geliyor. En son gelen zaten 4. Murat. Ama bu şehrin bu anlamda banisi, ilk kurucusu Erzurum'un o anlamda Kanuni Sultan Süleyman'dır. Çünkü Erzurum önemli iklim şartlarından dolayı da ciddi zorluklar yaşayan bir şehir o anlamda. Bir dönem insandan ıssız kalıyor buralar. Dolayısıyla kanun

0: buraları yeniden şenlendiriyor. Yeniden bir yaşanabilir bir yer haline getiriyor. O yüzden biz Kanuni, yani 1. Süleyman'ı Erzurum'un banisi olarak adlandırırız. Mesela yine çok ilginç bir şey vardır. 4. Mehmet döneminde bugün Lale Paşa Camisi'nin hemen girişine bir ferman var. Erzurum'dan vergi alınmaması diye. Bu da ilki önemlidir yani bir şehre özellikle iklim şartları ve şundan dolayı bir ferman yayınlanıyor ve bu ferman caminin hemen girişindeki yere asılıyor ve tüm herkese ilan ediliyor. Erzurum'a mesela gelecek olan beylerbeylerinin, valilerin seçimi de çok önemli. Yani herkes gönderilmiyor aslında. O anlamda da yine çok önemli şeylerimiz var. Doğu Anadolu'da mesela ilk gazete Enver-i Şarkiye. O da yine doğuda ilk çıkan gazete Erzurum merkezlidir. Bizim Milli Mücadele dönemi ve öncesi ve sonrasında Albayrak gazetemiz gerçekten çok çok önem arz ediyor. Üniversitemiz hakeza öyle, medreseler öyle. Saat kulemiz çok çok farklı. Üniversitenin yaptığı önemli atılımlar, çalışmalar, üniversiteyat kış oyunları ilkler anlamında düşündüğümüz zaman hakikaten söyleyeceğimiz çok çok farklı şeyler var. Mesela dün biz yine farklı bir şey söyledik. Vardı aslında biz farklı bir boyutta gündeme daha da taşıdık. Mesela Gürcü Kralı George Sakatse'nin kızı Ana Hatun Erzurum'dan methun Müslüman oluyor. İslamiyet'i seçiyor. O da bir değer. Bir Gürcü Kralı'nın bir prenses Erzurum'da methun orada yatıyor. Onun dışında hani böyle o kadar çok söyleyeceğimiz ilkler ve enler var ki mesela buraya baktığımız zaman aklınıza şey geliyor. Mesela Fatma Seher Hanım geliyor. İlk yüzbaşı rütbesini alan Erzurumlu kadın. İlk kadın vekillere bakalım Ömer Bey. Mesela 1934'te Türk kadınına seçme ve seçilebilme hakkı veriliyor 5 Aralık'ta. İlk seçilen 18 kadının içerisinde biri de Erzurum milletvekili Nakiye Ergün. Bakın
1: Evet.
0: Erzurum'da evet.
1: Çok önemli.
0: İlk zabıta memuru mesela Türkiye'de yine Erzurum'dadır. Yani birçok ilklerin yine merkez noktası, çıkış noktası hakikaten Erzurum'dur. Bu anlamda mesela bir tane de burada kitaptan gördüğüm şeyle söyleyeyim. İlk Cumhurbaşkanımız mesela. İlginç bir şey daha var. Belki birçok kişi bilmez bunu ama Cemal Gürsel evet Erzurum doğumludur ve Erzurumludur. Cevdet Sunay'ın da doğum yeri Erzurum. Ama Erzurumlu değil. Mesela Cemal Gürsel 5. Cumhurbaşkanı da Cevdet Sunay.
1: Evet.
0: Yani iki tane Cumhurbaşkanı kökenine baktığımız zaman o da Erzurumlu çıkıyor. Dolayısıyla bu anlamda mesela şeye baktığımız zaman Zekai Paşa'mızı unutmayalım. Mesela 15 Temmuz'da kilit isim.
1: Evet.
0: Çok çok önemli. Olayın farklı şeye dönüşmesini önleyen ve şehidimiz Ömer Halis Demir'e bu anlamda emri veren isim de Erzurum. O yüzden Erzurum farklı bir memleket. Derler ki vatan borcu ödenir mi? Yani vatan borcu ödenmez. Ama vatan her zaman Erzurum'a borçlu kalmıştır. Öyle bir söz vardır. Yani Erzurum'un şeyi farklı. Bunu bilmemiz lazım ama tabii ki bazen ağır kış şartları bizi etkiliyor mu? Etkiliyor. Ama bunu çevirmek lazım. Palandöken'i unutmamak lazım. Mesela Palandöken dünyada en uzun bu anlamda piste sahip olan ve şehre en kısa sürede ulaşılan bir yer. Ya diğer yerlerde bunu göreme. Mesela Uludağ'a gitseniz mesafe uzaktır. Yani gidiş geliş baya. İşte Sarıkamış'a gitsek biraz farklıdır. Kayseri'ye gitsek farklıdır. Erganya'ya gitsek farklıdır. Ama Erzurum öyle değil. Yani Erzurum'a çok kısa bir süre içerisinde hemen kayak merkezlerine ulaşabilirsiniz. Altındaki yüksek irtifa kamp merkezi. Yani buna söz söylemeye gerek yok. Spor kulüplerinin aradığı bir yer. O da Erzurum'un yine ilkleri ve o anlamda enleri içerisinde yer alıyor. Erzurum Spor demişken hani 3 yıl üst üste at liglerden üst liglere şampiyon olarak çıkan bir takımımız var. Bu da bir ilktir. Namağlup şampiyonluk var Erzurumspor'un tarihinde.
1: Evet.
0: İnşallah bu süreci devam ettireceğiz. Futbolcularımıza da başarılar diliyoruz. İki mağlubiyet çok bizim moralimizi bozmasın.
1: Evet, Anadolu'daki ilk radyo diyelim. Biz de kendimize
0: Evet,
1: düşen
0: evet,
1: payı
0: evet.
1: alalım.
0: Radyomuz da öyle. TRT Erzurum Radyosu. O anlamda gerçekten bölgenin sesi. Her anlamda sanat, spor, siyaset, kültür, edebiyat, hani her alana kapı aralıyorsunuz. Bu anlamda araştırmacılar ya da bu konuda çalışma yapan kişilere imkan sağlayan bir kurumumuz. Sizler ve kurum olarak hepinize teşekkür ediyoruz. Böyle bizleri de zaman zaman misafir ediyorsunuz. Biz mutlu oluyoruz.
1: Evet Sayın Özdemir, biz de çok teşekkür ediyoruz. Bu araştırmanızdan dolayı da tebrik ediyoruz. Vaktimizin de sonuna geldik. Kısaca sormak istiyorum. Planladığınız başka çalışmalarınız var mı?
0: Evet, şu anda planladığımız çalışmalarımız var. Özellikle Erzurum'un petrol zenginliği üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bu konuda arşivlerden belgelerimizi çıkardık. Bunu inşallah kitaplaştıracağız. Onun dışında diğer çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kitaplarımızı özellikle Erzurum mahalleleri ve Erzurum enleri ve ilklerini yapay zekanın da desteğini alarak yeniden inşallah resimleyerek, fotoğraflayarak daha profesyonel bir hale çevirmeyi düşünüyoruz Ömer
1: Evet,
0: Bey.
1: kolaylıklar diliyoruz biz
0: Teşekkür
1: de. Sağ
0: ediyorum.
1: olun.
0: Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, konuğumuz araştırmalarıyla gün yüzüne çıkardı kitabını. Taner Özdemir'di. Sayın Özdemir'e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve birlikteliğimize devam ediyoruz.
2: Bayburt gündemi oldukça yoğun. Ağrı'da hava sıcaklığı normalin üstünde. Azim Candan, Ankara'da sorun. Gündeminden şöyle bahsedeyim. Günaydın.

0: Kars Gündemi. Sevgili dinleyenler, Kars muhabiri Hüseyin Demirci telefon attığımızda Kars ilinden öne çıkan başlıkları aktaracak. Hüseyin Demirci, merhaba, hoş geldin yayınımıza.
1: Hangi başlıklara yer vereceksin? Merhaba, hoş bulduk Ömer Bey. İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Teşekkür ediyoruz. Neler aktaracaksın? Seni dinliyoruz.
1: Merhaba, Kars'ın Doğu yarışı.
0: Hüseyin Bey, bulunduğunuz alanla ilgili olabilir. Telefonunuz tam olarak çekmiyor. Rica etsek bulunduğunuz konumu değiştirebilir misiniz?
1: Sesiniz. Şu an ses nasıl geliyor?
0: Evet, daha iyi. Daha iyi. Buyurun, dinliyoruz.
1: Hemen ben yerimi değiştireyim Ömer Bey. Şu an iyi geliyor mu sesiniz?
0: Evet, evet, gayet iyi duyabiliyoruz. Sizi dinliyoruz.
1: Evet. Gazi Kars'tan herkese günaydın. Kars'ın Arpaça ilçesinde etkili olan dolu yarışı yaylada bulunan vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Fındık büyüklüğündeki dolu taneleri kısa sürede çevreyi beyaza bürüdü. Bardak Bükülü yaylası beyaz örtüyle kaplandı. Kars'ın UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören yerindeki arkeolojik kazı çalışmalarında üzerinde Kufi Hat'la Hz. Muhammed isminin 6 kez tekrarlandığı bezemeli Selçuk taşı bulundu. Selçuklu taşı bulundu. Bulunan taşın ilk olarak Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinliklerinde sergileneceği bildirildi. Ali Ören yeri Selçuklu mezarlığında yapılan çalışmalar sırasında bulunan bezemeli taşın bir Selçuklu kümbetine ait olduğu değerlendirildi. Eser Ahlat'ta sergilendikten sonra Kars Müzesi'ne getirilecek. Kars'ta doğal kaynakların korunması, erozyonun önlenmesi ve yeşil alanların arttırılması amacıyla Erzurum Bölge Müdürlüğü, Kars Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü arasında ağaçlandırma ve orman yangınları önleme işbirliği protokolü imzalandı. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, ağaçlandırma çalışmalarının doğal kaynakların korunması, erozyonun önlenmesi ve çevrenin daha yeşil bir görünüme kavuşması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. Karakurt imzalanan protokolün kurumlar arasındaki işbirliğini daha da güçlendireceğini ifade ederek çalışmaların yeşil vatan hedefi doğrultusunda önemli katkılar sağlayacağını, kurumlar arası işbirliği, Kars'ın doğal zenginliklerinin korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması amacıyla çalışmaların devam edeceğini belirtti. Evet, Kars'ta denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik forklift operatörlüğü eğitimi düzenlendi. Serhat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen bir meslek

0: Umut adlı teknik destek projesi KAS Denetimli Serbestlik Müdürü tarafından yürütüldü. Proje kapsamında yükümlülere forklift kullanımı konusunda teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı eğitim de verildi. Böylece katılımcıların mesleki yeterlilik kazanmalarına katkı sağlandı. Evet, Arpaçay ilçesinde ovada menderesler oluşturularak akan telek suyu tarım ve hayvancılığa katkı sağlıyor. Bölgenin önemli akarsularından Arpaçay'ın kolu olan yüksek rakımlı dağlardan eriyen kar ve kaynak sularıyla beslenen telek suyunun oluşturduğu menderesler her mevsim güzel manzaralar sunuyor. Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı bölgedeki akarsu geçitliği noktalara adeta hayat veriyor. Yöre halkının tarlasını suladığı, balık tuttuğu, kazlarını yüzdürdüğü akarsuyun çevresindeki otlaklarda ise besiciler hayvanlarını otlatıyor. Sabah saatlerinde otlatılmak için meraya getirilen hayvanlar su ihtiyaçlarının karşılanması için menderesler olduğu bölgeye getirilir. Menderesler aynı zamanda bölgede üretilen sılajlık mısır, arpa, buğday, ayçiçeği, lahana, şeker pancarı gibi ürünlerin yetiştirilmesine önemli katkı sağlar. Evet, Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde arpa hasatı başladı. Sarıkamış bölgesinin 2200 ve 2500 rakımdaki yaklaşık 110 bin dönüm araziye Mayıs ayında ekilen arpa, Ağustos ayında hasat edilmeye başladı. Kışın sert ve uzun geçmesi nedeniyle ekimin geç yapıldığı Alisoflu, Hamamlı, Asboğa ve Bozat köylerinde çiftçiler arpa hasadını büyük biçerdiler ve traktörlerle yapıyor. Bazı çiftçiler de geleneksel yöntemlerin kullandığı attırmaya gibi aletlerini kullanmayı sürdürüyor. Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök yaptığı açıklamada bu sene geçen yıla oranla daha bereketli bir yıl olduğunu söyledi. Evet, Sarıkamış ilçesinde maalesef çıkan yangında 3 ev, 3 samanlık, 2 ahır kullanılmaz hale geldi. İlçeye bağlı Çamyazı köyünde çıkan yangın yan yana evleri bulunan Kaleli ailesine ait ahır ve samanlıklara sıçradı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın köylüleri söndüremeyeceği ekiplere haber verildi. İhbar üzerine Sarıkamış Belediyesi, İTVA'ya, Orman İşletmesi, Jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 4 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 ev 3 samanlık ve 2 ahır kullanılmaz hale geldi. Yetkililer özellikle bu hasat mevsiminde olası yangınlara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulundu. Son olarak Ömer Bey, Sarıkamış ormanlarında yaşayan yaban hayvanların hareketliliği 20 yıllık çalışmada 600 bini aşkın fotoğraflarla kayıt altına alındı. Kuzey Doğa Derneği, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve İTAH Üniversitesi işbirliğinde sürdürülen Büyük Etoburların Araştırılması Projesi kapsamında bu yıl Allıklar Dağları Milli Parkı, Hamamlı, Komdere, Suludere, Cibultepe, Acısu ve Handere Keklik Vadisi'ndeki 50 farklı noktaya dijital foto kapanları yerleştirildi. 50 aktif noktada ısı ve harekete duyarlı olan video çekme özelliği de bulunan foto kapanlarla Sarıçam ormanlarında yaşayan kurt, vaşak, domuz, tavşan, bozayların hareketlediği kayıt altına alınıyor. Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, aslında foto kapanlar bilim insanlarının doğadaki gözü, biz de doğada yokken doğada neler olduğunu bize anlatmak için en önemli kullandığımız araçlardan bir tanesidir. Hayvanların alandaki davranışlarını kameralarla anlamaya çalışıyoruz. Taktığımız kamera bir foto ve video kapan ikisini aynı anda çekebiliyor. Bunlar doğadaki gözümüz. Şu ana kadar Sarıkamış ormanlarında 600 binden fazla fotoğraf çektik ve bunların analizleri devam ediyor. Şu an 13 memeli türünü tespit ettik. Daha önce görmediğimiz bazı kuş türlerini foto kapanda görme şansımız oldu ifadelerini kullandı diyerek bölgeden aktaracaklarım bu kadar Ömer Bey.
1: Teşekkür ediyoruz Hüseyin Demirci. Kolaylıklar diliyoruz.
0: İyi yayınlar diliyorum efendim. Kolay gelsin.
1: Hoşçakalın. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Kars muhabiri Hüseyin Demirci telefon hattımızdaydı. Kars ilinden öne çıkan başlıkları aktardı. Bölge gündeminde canlı yayınımız devam ediyor.
2: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir? 1-1-2 Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Sevgili dinleyenler, bölgemizden haberler köşemizle birlikteliğimiz devam ediyor. 24-28 Ağustos'ta düzenlenen Ulusal Astronomi Kongresi üzerine Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan kıdemli bir Türk bilim kadını konuğumuz Profesör Doktor Sayın Feza Arıkan. Sayın Arıkan, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz davetimize ortak olduğunuz için. Sayın Arıkan, sizi de biraz tanımak isteriz efendim. Sizi tanıyarak başlayalım sohbetimizi. Astronomi alanında ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?
1: Çok teşekkür ederim. Ben 1986 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. Mezuniyetimi takiben Amerika'ya, Boston'a, Northeastern Üniversitesi'ne gittim. Orada 88 ve 92 yıllarında yüksek lisans ve doktora derecelerimi aldım. 93 yılında eşim Orhan Arıkan'la beraber yurda döndük. Ben Hacettepe Üniversitesi'nde başladım. Eşim de Bilkent Üniversitesi'nde başladı. Döndüğümüz zaman ikimiz de radar konulu tezler yapmıştık. Ve bu konuda elimizden geldiği kadar ülkemize yardımcı olmaya çalışırken o zaman Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde çalışan Profesör Doktor Yurdanur Tulunay uzay ve havacılık bölümünde öğretim üyesiydi ve eşi benim danışman hocamdı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde bir fırsat çıktı ve bir Avrupa Birliği projesi TÜBİTAK'ın organize ettiği COST 251 adı verilen ve iyon küre ile ilgili bir proje olduğu söylendi. Hocam beni davet etti. Ben de bu davete icabet ederek böyle bir projeye girdim. Burada iyon küre atmosferin troposfer ve stratosferden sonraki katmanı, ozon tabakasının üzerinde ve güneşin çok güçlü ışınlarıyla iyonize olmuş, plazma haline geçmiş bir tabakası. Dolayısıyla bizim kısa dalga dediğimiz TRT'nin de TRT Dünya olarak yayınladığı, Voice of Turkey Türkiye'nin sesi olarak yayınladığı kısa dalga yayınlarının yapıldığı ortam. Ben elektrik mühendisi olmam nedeniyle ilk önce bu konuda çalışmalara başladım. Bu kanalın nitelenmesi ve burada iyi iletişim yapılabilmesi için çalışmalara başladım. Ancak bu sırada orada o grupta yapılan diğer çalışmalar da dikkatimizi çekti. Ve ülkemizde de 2000'li yılların sonrasında bu GPS ağlarının yaygınlaşması, Türkiye Ulusal GPS ağının kurulmasıyla beraber TÜBİTAK'ta yeni projeler başlattık. Bizim temel baktığımız parametre değişken bir metrekare bir silindir düşünün. Evet. Ve yerden yukarıya doğru, gökyüzüne doğru uzatın. Bunun içerisindeki elektronları saydığınızı düşünün. Bu bize oradaki değişkenliği, yani ozon tabakasının üzerinde atmosferdeki, yukarı uzaydaki, yere yakın uzaydaki değişikliği gösteren çok önemli bir parametre. Ve bu sizin konum bulmakta, adres bulmakta kullandığınız GPS alıcılarının bir yan ürünü. Ve biz eşim Orhan Arıkan'la beraber, o sinyal işlemeci, ben elektromanyetikçiyim ve bölümümüzdeki diğer öğretim üyelerinin desteğiyle beraber bu alanda çalışmaya başladık.
0: Ve ne zaman başladın?
1: 2000'lerin başıyla başladık. 2006'da ilk TÜBİTAK projemizi aldık. Ve bu TÜBİTAK projeleri bize tabii ki 1001 araştırma grubu projeleri bunlar. Evet. Çok önemli bir aidiyet ve grup oluşturma imkanı verdi. Bütün hocalarımız sağ olsun elleri taşın altına koydular. Öğrencilerimizle beraber çok farklı konu

0: konularda elektrik mühendisliğinin getirdiği avantajları bu iyon küre fiziğine uygulayarak toplam elektron içeriğini, biraz evvel bahsini ettiğim bu toplam elektron sayısını önce elde etmek, biz buna kestirmek diyoruz. Daha sonra Türkiye üzerinde birden fazla noktadan toplananları toplanamayan yerlere ulaştırmak için haritalama dediğimiz bu yayma işlemini, daha sonra gökyüzündeki buna neden olan elektron dağılımını geri çatmayla elde etmek için, ki buna da tomografi diyoruz. Aynen tıpta çekilen tomografi de aynı mantıkla çalışıyor. Bu görüntüleme çalışmalarını başlattık. Elde ettiğimiz başarılar dünyada son derece ileri seviyede oldu. Sağ olsun bütün öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimiz çok ciddi çalışmalar, emekler verdiler buna. Biz de daha sonra elimizde veri oldukça, biz bu görüntüleri elde ettikçe bunları anlamaya ve yorumlamaya başladık. Bu çerçevede yaptığımız çalışmalarda onlarca doktoramız, yüksek lisans ve lisans seviyesinde öğrencilerimiz, hepsi değişik tekniklerle buna katkıda bulundular. Rusya ile iki sefer, Çekya ile bir sefer ortak uluslararası projelerde yönettik. Burada Türkiye Ulusal Astronomi Derneği düzenlediği, her yıl düzenlediği konferanslardan Erzurum'dakine bizi davet etti. Davetli konuşmacı olarak bu yaptığımız çalışmaları sundum. Bunun genel çerçevesinin adı uzay havası. Nasıl yerde, meteorolojide siz hava durumu diye bildiğimiz basınç, nem, yağışın etkilerini, bulutluluk, yağmur, kar, dolu olarak görüyorsunuz, rüzgar şiddeti olarak görüyorsunuz. Çok benzer bir ortamda troposferin dışında, bu meteoroloji hava durumunun dışındaki bölgelerde de geçerli. Dünyaya yere yakın uzay diyoruz buna. Uydularınızın olduğu bölgede, ki uydular genelde üç ayrı yörüngeye oturuyor. Bir tanesi en altta bulunan alçak yörünge uydusu dediğimiz uydular, ki duymuşsunuzdur Starlink uydularını, gözlem uydularını, Türkiye'nin İmece uydusu, bu bölgede yer alan uydular ve doğrudan yer gözlem, iletişim, radar sistemleri üzerinde çalışmalar yapıyorlar. Bu uyduların tamamı, biraz evvel sözünü ettiğim bu iyon kürede, plazma ortamında ve burada neler olup bittiği uydu sağlığını çok ciddi etkiliyor. Sonra fark ettik ki aslında bunlara olan etkiler sadece bu plazma ortamından değil, plazma ortamını etkileyen diğer faktörlerden ve bizim uzay havası dediğimiz şeyin en önemli belirleyicisi güneşimiz. Yani güneş sisteminin yıldızı güneş, sürekli olarak siz de biliyorsunuz ışık ve ısı kaynağı. Ancak bizim gördüğümüz ve hissettiğimiz bu bantların dışında tüm elektromanyetik dalga bantlarında da yayın yapıyor. Sürekli bu içindeki termonükleer patlamalar ve parlamalar da sürekli aktif, dinamik bir ortam. Çok yüksek ısıda bir plazma ortamı ve uzaya sadece bu elektromanyetik dalgaları değil, aynı zamanda parçacıkları da saçıyor. Bu parçacıklar uzayda büyük bir hızla sürükleniyorlar ve tabii ki Dünya ile de karşılaşıyorlar. Dünya ile karşılaştıkları zaman bizim aslında çok önemli bir kalkanımız var. Güneşin bu çok kuvvetli ışınlarından bizi koruyan, ona da manyetoküre diyoruz. Yeryüzünün manyetik alanı nasıl pusulalar çalışıyor, hani kuzeyi bulmak için uğraşıyorsunuz vesaire. O manyetik alan aslında uzayda da çok yayılmış durumda ve bu yayılma sırasında uzaydan sürüklenen parçacıkların oluşturduğu manyetik alandan etkileşiyor. Eğer siz de biliyorsunuz, mıknatıslarla oynamışsınızdır küçükken.
1: Evet.
0: İki tane aynı kutup yan yana geldiği zaman birbirlerini iterler, ters kutuplar birbirlerini çekerler. İnsanlığın kullandığı elektromıknatıslar da gene aynı şekilde çalışıyor. Bu iki tane manyetik alan ters yönde geldikleri zaman birbirlerine, bu dışarıdan gelen parçacıklar olduğu gibi Dünyanın atmosferinin içerisine giriyorlar ve kutup ışıkları dediğimiz, hani rengarenk,
1: Evet.
0: Finlandiya'dan, Norveç'ten, İsveç'ten görülen o rengarenk ışıkları oluşturuyorlar. Tabii ki görsel olarak çok güzel bir şölen bu. Ancak bizim bütün

0: teknolojik sistemlerimizin gerek yere yakın uzayda, yani tüm uydu seviyelerindeki teknolojik sistemlerimizi, gerekse yeryüzünde bulunan teknolojik sistemlerimizi, uçaklarımızı, petrol hatlarını, enerji hatlarını ve hatta denizin altındaki fiber optik kablolara kadar tüm teknolojik sistemlerimizi çok ciddi etkileyen yoğun bir enerji akışına maruz bırakıyor. Bu da petrol boru hatlarında korozyon dediğimiz bozulmalara, enerji hatlarında elektrik kesilmelerine, komünikasyonda, iletişimde, özellikle kısa dalga iletişimde kesintilere, uydular üzerinde pil ve belleklerindeki arızalara, güneş panellerinin üzerindeki hasarlara varıncaya kadar çok farklı alanlarda hasar yapıyor. Örneğin dünyanın bildiği insanlık tarihinde bu teknolojik etkileşimle ortaya çıkan, onda görünen en önemli etkilerden bir tanesi Carrington fırtınası adı verilen bir fırtına. 1860'lar civarında olmuş ve örneğin New York'taki telgraf operatörleri oradan çıkan akımlarla çarpılmışlar. Meksika'ya kadar bu kutup ışıkları görülmüş. Yani normalde Norveç'in kuzeyinde, Finlandiya'nın
1: Evet.
0: kuzeyinde gördüğünüz kutup ışıkları ta Meksika körfezine kadar inmişler. Dolayısıyla hani akla şöyle bir soru gelebilir. Eskiden böyle şeyler olmuyor muydu? Oluyordu. Ancak şu noktada bizim bütün iletişimimiz, enerjimiz, bu uzay havasına ve bunun getirdiği jeomanyetik fırtınalara çok maruz kalmak durumunda. Bu bizim çalışmalarımızda temelde bu fenomeni anlamak, onu modelleyebildiğimiz kadar modellemek, hem analitik yöntemlerle hem de makine öğrenmesi dediğimiz şimdi yapay zeka yöntemleriyle tanıyabilmek ve onun hasarlarını bertaraf edecek önlemleri almaya çalışmak. Benim bu astronomi kongresinde anlattığım uzay havası konusundaki çalışmalar, davetli konuşmamın konusu astronomi için özel ne yapılmalı, bu tür etkiler nelerdir, bunun parametreleri nelerdir ve önlem almak için ne tür hareketler yapılmalı, önlemler alınmalı konusundaydı.
1: Hocam peki bu çalışmanın özellikle Erzurum'da düzenleniyor olmasının ayrıca bir önemi var mı?
0: Çok büyük bir önemi var. Türkiye'nin en büyük temel bilim yatırımı Doğu Anadolu Gözlem Evi Erzurum'da, Karakaya Tepelerinde, Palandöken'in eteklerinde, bizim ulusal gururumuz. Bunun kurucusu ve yürütücüsü Profesör Doktor Cahit Yeşilyaprak ve bütün çalışma arkadaşlarını can yürekten tebrik ediyorum. Bu o kadar önemli bir yatırım ki dünyadaki üçüncü yüksekte bulunan teleskop olacak. Birincisi Hawaii'deydi, ikincisi İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda, Tenerife'te. Bu üçüncüsü 3170 metrede ve 4 metre çapında çok tek aynadan oluşan çok çok önemli bir teleskop bu. Bu tabii ki günümüzde kurulması itibariyle bütün teknolojik sistemleri de etkiliyor. Bizim olabildiğince bu konuya dikkat çekmemiz ve bütün bilim adamlarının, hocalarımızın, üniversitelerimizin buraya yardım etmesi, el birliği, iş birliği yaparak buradan en iyi görüntüleri elde ederken, aynı zamanda dünyada çok özel bir konumda olan bu teleskobun sağlıklı çalışmasını sağlamamız lazım. Buradaki astronomlar sunumlarını yaparlarken görüntülerdeki bulanıklıklardan, bozulmalardan, yeteri kadar netlik olmamasından yakındılar örneğin. Bizim görevimiz elektrik mühendisliği açısından bütün bunun teknolojik sistemlerini en iyilemeye çalışırken, örneğin yukarıda görüntü alınmasını sağlayan, aynadan geçen ışığı işleyen adaptif optik, uyarlamalı optik denen sistemlere yardımcı olmak, bunun altyapısında yardımcı olmak, bilgisayar iletişiminde yardımcı olmak ve ayrıca da bizim özel olarak İonolab grubunun uzmanlığında olan uzay havasından doğacak

0: etkileri bertaraf edecek önlemler almalarını sağlamak olacak. Sadece teleskop değil, aynı zamanda atmosferimize giren galaktik ışınlardan ve güneşten kopan çok çok şiddetli hızlarda, çok yani relativistik diyoruz, göreli ışıklarda parçacıklardan da teleskop yüzeyleri ve teknolojik sistemler hasar görüyor. Bunlara miyon ve nötron dedektörleriyle, sezicileriyle yapısal olarak anlaşılmaya çalışılıyor. Yoğunlukları anlaşılmaya çalışıyor ve bunlar ayna yüzeyinde çok ciddi hasarlara yol açabiliyorlar. Bu da gözlem evine, Karakaya tepelerine, oraya bir şey de konulmuş durumda. Nötron ve miyon seziciler kurulmuş durumda. İstanbul Üniversitesi'nden astronomi ve fizik bölümünden araştırmacılar, sağ olsun hocalarımız Tolga Hoca, Suat Hoca, bunları kurmuş durumdalar. Biz bunlara da yardımcı olmak, sinyallerini işlemek, onları iyileştirmek ve gerekli durumlarda uyarılar yaparak, kubbeyi kapatarak, dinamik
1: Evet.
0: programlama yaparak aynamızı da
1: Koruyoruz.
0: koruma altına almak için
1: Evet.
0: çalışmalara başlamak üzereyiz.
1: Hocam ne yazık ki vaktimizin sonuna geldik. Çok önemli çalışmalar. Biz çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz size. Çok teşekkür
0: Ben de
1: ediyoruz.
0: çok teşekkür ediyorum. Hepimize, yurdumuza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Çok sağ olun.
1: Evet, çok sağ olun. Sevgili dinleyenler, 24-28 Ağustos'ta Erzurum'da düzenlenen Ulusal Astronomi Kongresi üzerine Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünde görev yapan kıdemli bir Türk bilim kadını Profesör Doktor Sayın Feza Arıkan konuğumuzdu. Çalışmalarını konuştuk. Birlikteliğimiz devam ediyor.

0: Para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım'dan araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski aktaracak. Sayın Eski merhaba, hoş geldiniz.
1: Ömer Bey günaydın, yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın son 2,5 dakikasında para piyasalarına dair neler aktaracaksınız, sizi
1: dinliyoruz. Aslında genel çerçevesiyle ABD-İran gerginin geri plana atıldığı, gözlerin Jackson Hole'da olduğu bir ortam takip ediyoruz. Jackson Hole 3 gün boyunca sürecek. Jackson Hole'dan eğer iyimser mesajlar, bir miktar daha dengeli mesajlar gelirse risk var kadar değerleme çabası sürecek net bir şekilde. Altın nezdinde bir miktar geri çekme söz konusu. Bunun da en büyük sebebi burada PCE verisinin beklenti altı gelmesinden kaynaklı. Burada ondan dolayı bir miktar baskılanma var. Ama onun dışında bu Jackson Hole iyimser bir çerçeve sunarsa küresel piyasalar tekrardan toparlanacaktır diyebiliriz. İç tarafta biraz daha akşamki fon düzenlemesi beklentimiz mevcut. Akşam bir sermaye piyasası kurumundan fon düzenlemesini bekliyoruz. Onun gelmesine takriben sisin azaldı. Artık yukarı yönlü 14.730 ortamda 14.900, 15.300 şeklinde ilerleyeceğimiz bir ortam söz konusu. Görece takvimin geri plan edildi. Artık makro çerçevenin piyasalara yansıdığı günlerden geçiyor olacağız diyebilirim.
0: Evet, teşekkür ediyoruz Sayın Eski. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
0: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, para piyasalarında son durumu Pusula Yatırım baş ekonomisti, doçent doktor, araştırma uzmanı Sayın Mustafa Kemal Eski aktardı. Bölge gündemi programında veda vaktine ulaştık sevgili dinleyenler. Bölgemizden haberler. Bugün konuğumuzdu. Her iki konuğumuz da çok önemli çalışmalar düzenledi ve bunları aktardık. Biz birazdan TRT Erzurum Radyosu imzasıyla Hayatın İçinden programıyla yine sizlerle birlikte olacağız. Cihat Kalpar hazırladı programı. Muharrem Bilen sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.
2: TRT Erzurum Radyosu Bölge Gündemi'ni sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Hayatın İçinden programıyla selamlıyoruz. Sizlere herkese mutlu bir gün diliyoruz ekipçe. Cihat Kalpar hazırladı programımızı, Emre Fidan sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda spikeriniz ben Ömer Ergedik, sizlerleyiz. Hayatın İçinden programında birlikteliğimiz yaklaşık 2 saat sürecek. Peki neler olacak? Gelin hep birlikte program akışımıza göz atalım. Sevgili dinleyenler, 27 Ağustos tarihli takvim yapraklarından bir sayfa koparacağız birazdan.

Geçmişte bugüne gideceğiz. Birlikteliğimiz kültür sanat köşemizle devam edecek. Erzurum'da yapımı gerçekleşen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan uzun metrajlı Hızır ve Kırklar filmini konuşacağız. Yönetmen Gökhan Işıklı ve müzik yönetmeni Hakan Işıklı stüdyo konuğumuz olacaklar. Aşık'ın gönül dili köşemizde folklor araştırmacısı Muhsin Koç ve Aşık Alperen Uzun konuklarımız olacak. Aşıklık geleneğinde Aşık Nihani üzerine konuşacağız. Şarkılar, türküler eşlik edecek bize. Şimdi onlardan birini Didem Dilara Duman söylüyor. Erzurum kilidi, mülk-i İslam.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.

0: Takvim Yaprağı.
1: TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz Hayatın İçinden programı Takvim Yaprağı bölümüyle devam ediyor. Dünya edebiyatının önemli isimlerinden Kırgız yazar, çevirmen, gazeteci ve politikacı merhum Cengiz Aytmatoğlu'nun sözleriyle takvim yaprağımızı aralıyoruz. Sen kendini biliyorsan, bil ki kendini bilmezlerin söyledikleri anlamsızdır. Unutma, gereksiz eleştir.

müzik okulu açtı. 9 yıl boyunca bu okulda pek çok öğrenci yetiştirdi. 27 Ağustos 1946'da hayata veda eden Abdülkadir Töre'yi saygıyla anıyoruz. Ağustos 1937'de şair ve yazar Ali Ekrem Bolayır vefat etti. Servet-i Fünun dönemin şairlerinden olan Ali Ekrem 1867 yılında İstanbul'da doğdu. Vatan şairi Namık Kemal'in oğludur. İlk ve orta öğrenimini babasının Sakız Adaları'ndaki mutasarrıflık yaptığı dönemde bu adalarda özel dersler alarak tamamladı. İyi bir eğitim gören Bolayır, 2. Abdülhamit döneminde sarayda görev aldı. Mutasarrıflık, valilik yaptı. Ardından Galatasaray Lisesi'nde ders verdi. Hayatının son zamanlarında geçim sıkıntısı çekti. Maltepe Askeri Lisesi'nde öğretmenlik yaparken 27 Ağustos 1937 tarihinde vefat etti. Başlıca eserleri şunlardır: Zilali İlham, Kırmızı Fesler, Ana Vatan, Vicdan Alevleri, Şiir Demeti, Sultan Selim, Sükut, Lisan-ı Osmanı ve Lisan-ı Edebiyat. Şair ve yazar Ali Ekrem Bolayır'ı saygıyla anıyoruz. ...27 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar ilimiz düşman işgalinden kurtarıldı. Tüm Afyonkarahisarlı vatandaşlarımızın bu mutlu günlerini kutluyor, sözü müziğe bırakıyoruz.

0: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
1: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
2: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
3: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz kültür sanat köşemizle devam ediyor. Erzurum'da yapımı gerçekleşen, yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan uzun metrajlı Hızır ve Kırklar filmini konuşacağız. Konuklarımız yönetmen Sayın Gökhan Işıklı ve müzik yönetmeni Sayın Hakan Işıklı. Hocam hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizi konuk ettiğiniz için böyle güzel bir radyoda çok teşekkür ediyoruz.
7: Biz teşekkür ediyoruz. Hakan Hocam siz de hoş geldiniz.
9: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizleri.
7: Çok sağ olun. Davetimize ortak olduğunuz için de biz de teşekkür ederiz. Hocam tabii zaman dönüyor, dünya dönüşüyor. Günümüzün teknolojisiyle hakikaten uzun metrajlı filmlerde özellikle milyarlar harcanan prodüksiyonlar ortaya koyulan eserleri artık yapay zeka ile çok daha kolay yapabilir hale geldik.
8: Evet.
7: Güzel bir haber okuduk biz. Detaylarını şimdi merak ediyoruz. Gökhan Hocam nasıl aklınıza geldi bu fikir? Sizden dinleyelim.
8: Tabii halk arasında hani derler ya Hızır yardımcın olsun. Hızır halk tarafından çok merak edilen. Hatta zaman zaman işte ben Hızır'ı gördüm ama anlayamadım diye. Halk arasında böyle çok büyütülmüş ve güzel bir tasavvuf bir konu. Biz bunu 2 sene önce senaryosunu düşündük ve yazmaya başladık. Ben tabii tasavvuf konusunda 2 tane eserim var. Sima-ül Gayb ve Suretil Anka diye 2 kitabım var. Bu konu beni geçmişten beri çok cezbediyordu. Hatta başımızdan küçük bir olay geçti. Silivri'de bir konsere gittiğimizde sahil kenarında herhalde biz de Hızır'la görüştük. Çünkü çok değişik bir durumdu. Ve buraya şirketimizi Erzurum'a getirdiğimizde dedi ki niye bunu biz bir film haline getirmeyelim? Fakat tabii bunu gerçek anlamda çekmek milyon dolarlar gerektiren bir iş. Biz bunu yapay zekanın en üst teknolojisini kullanarak 1 saat 25 dakikalık rekor bir süre içinde bu filmi tamamladık. Ve Hızır'ın olaylara nasıl girip çıktığını ve nasıl müdahale ettiğini, insanlar zaman zaman hani Hızır hep iyilik eder anlamında gördükleri aslında Hazreti Musa ile karşılaştığında Müslüman tüccarların gemisini delen ama bir sebepten dolayı onu yapan Hızır'ı biz bir gazeteci bayanla buluşturduk bu filmde. Bir gazeteci bayanın Hızır'ın hayatını araştırırken başına gelen olaylar dizisi bu. Tabii bu 9 ay 10 ay gibi bir sürede bu film oluştu. Sayın Hakan hocamızla birlikte müziklerini Sayın Hakan hocamız hazırladı. Her karenin, her saniyenin İngilizce promptunu yapay zekaya vererek sahneler oluşturduk. Ve sahneler 8K çözünürlükte oluşturuluyor. Ama siz yapay zekaya şunu yap demediğiniz sürece yapay zeka herhangi bir şey yapmıyor. Biz bunu tasavvuf formatına çevirdiğimizde şöyle bir zorlukla karşılaştık. Yapay zeka İngilizce anlıyor ve tasavvuf kelimelerinin bazılarını çözemiyor. Biz bunu tabii çeşitli farklı yollarla yapay zekayı anlatmaya ilk önce eğittik daha doğrusu yapay zekayı. Ve filmdeki o hani tasavvuftaki işte zikirler, tasavvuftaki bazı kelimeler mesela tefekkür kelimesini anlamıyor yapay zeka. Biz onu anlattık ve her sahne yaklaşık mesela bir sahneyi oluşturmak için 1 hafta uğraşıyorsunuz. Yani tek bir sahne ve konuşmalı bir film bu. Yani düşünün ki yapay zekada gazeteci bayan bir yere geliyor, bir kitapçıdan kitap alırken aslında o kitapçı Hızır. Evet. Onunla diyalog yapıyor. Ve filmin sürekliliği çok önemli Ömer Bey, biliyorsunuz siz. Yani
7: aynı simalar, karakterler.
8: Değişmemesi gerekiyor, ses tonu değişmemesi gerekiyor. İşte buna bayağı uğraştık ve zannedersem yüksek teknolojiyle Türkiye'de şu anda ilk defa yapılan uzun metrajlı bir tasavvuf film oldu bu. Yani 1 saat 25 dakika.
7: Senaryo da size ait.
8: Senaryo bize ait, müzikler Hakan hocamıza ait. Ve şöyle tabii biliyorsunuz yapay zeka ticari kullanımda hak vermeyebiliyor. Biz onun o haklarını da aldık. Yani ürettiğimiz bir filmin ticari kullanımını, her şeyini yapabiliyoruz. Ama ben şunu gördüm. Aslında filmi yaparken biz de Hızır'ı biraz daha anlamış olduk daha doğrusu. Çünkü Amentü suresinde diyor ya hayrı ve şerri yaratan Cenab-ı Allah'tır. Hızır bazen şer gibi görünen hayır işleyebiliyor. Yani bu çok önemli. Gazeteci bayan bu yazısı dizisini hazırlarken kendisi de tasavvufu öğrenmeye başlıyor. Yani bir tasavvufu uzak birisi aslında. Ve ilmi ledün denilen biliyorsunuz Hızır Aleyhisselam'da Cenab-ı Allah tarafından verilen bir ilmi ledün olayı var. Olayları keşfetme, olayların gizli yüzünü anlama. Benim naçizane TikTok sayfamda insanlar bana çok soru soruyorlardı. Gökhan abi ilmi ledün nedir? Hızır'a nasıl verilmiştir? Tabii ilmi ledün herhangi bir kitapla okunulacak bir ilim değil. İlmi ledün Kur'an'da da ayette geçtiği üzere Cenab-ı Allah tarafından kullara hediye edilen bir ilim. Ve diyor ki biz katımızda bulunan bir kitaptan okulumuza bir ilim hediye ettik. Ve Kur'an-ı Kerim'deki Mecmuaül Bahreyn isimli ayet iki denizin buluştuğu noktada Hazreti Musa Hızır'la buluşuyor. Ve yanında İstanbul'da Yuşa Tepesi'nde bulunan Hazreti Yuşa yardımcısı. Ve esas ismi Yuşa El Bin Nur. Hazreti Musa ile birlikte Hızır'la karşılaşıyorlar. Fakat Hızır Hazreti Musa'ya diyor ki sen benimle yolculuk etmeye dayanamazsın, sabredemezsin. O da diyor ki beni kabul edersen beni sabredenlerden bulacaksın. Birlikte gemiye biniyorlar Müslüman tüccarların gemisine. Hızır bir müddet sonra gemiyi deliyor. Hazreti Musa diyor ki ya bunlar bize ücretsiz bu gemiye bindirdiler. Sen nasıl bunu deldin? Diyor ki ben demedim mi bana sormayacaksın. Ve en sonunda olayı açıklıyor. Diyor ki başka tüccarlar, Müslüman olmayan tüccarlar sağlam gemi gördüklerinde o gemiye el koyup alıyorlarmış korsanlar. Ben onu hafif deldim ki almasınlar ellerinden. İşte filmde bu esrarengiz olayları birleştirdik biz.
7: Evet, bu yani, senaryonun bir bölümü o zaman değil
8: tabii, mi? Tabii, yani birleştirdik. Günümüzün modern hayatıyla geçmişteki o olayları bir araya getirdik. Bir mix yaparak tabii.
7: Yani, evet. Filmin nerede geçtiği de belli mi filmde?
8: Filmin bir ana konu modern bir şehirde geçiyor. Gazeteci bayan çeşitli dergahlara, çeşitli Hızır'ın izini arıyor. Mesela bir bölümde Topkapı Sarayı'ndaki Hazreti Davut'un kılıcının yanındaki bir lehvada Hızır'dan bahsedildiğini duyuyor. Topkapı Sarayı'na gidiyor. O lehvayı araştırırken başına farklı bir olay geliyor. Ondan sonra diyorlar ki işte Beykoz'da Yuşa Hazretleri'nin dergahında bu izi bulabilirsiniz. Çünkü orada şöyle bir Ömer Bey gizem var. Beykoz'da Yuşa Hazretleri'nin türbesine gittiğinizde yanında bir lehva var. Kufi yazıyla yazılmış. Orada diyor ki bu bahçede balığın oğlu yatmaktadır. Ve burası cennet bahçesinden bir bahçedir. Bu gizemi araştırıyor mesela ve böylelikle de kendi kültürümüzdeki hem türbeleri hem alimleri bu filmin içerisinde biraz anlatmaya çalıştık.
7: Evet. Nerede yayınlanacak ya da yayınlandı mı?
8: Filmimiz şu anda Orta Asya ve Arap ülkelerine dublaj olarak şu anda bir bu işi tabii pazarlayan firmalar var. İstanbul'daki bir firma ile birlikte biz bu çalışıyoruz şu anda. Arap ülkelerine dublaj olarak gidecek. Orta Asya'da kendi dillerinde altyazıyla olarak gidecek. Tabii bunun dağıtımında işin ticari yönüne baktığınızda belli yüzdelerle dağıtma yapıyorlar. Ama alan televizyon veya yerel kanallar veya sinemalar kendi dublajlarını kendileri yaptırıyorlar. Biz filmin ham halini teslim ediyoruz. Orada da şöyle bir şey var. DCP denilen bir formatta bu teslim ediliyor. Yani normal bizim işte MP3, MP4 işte MOV formatını istemiyorlar. DCP denilen dijital sinema paketi denilen bir paket var. Ona dönüştürüyoruz filmi. Onu dönüştürmek için de çok uzun bir şey gerekiyor. Format çalışması gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde hard disk'e teslim ediliyor. Oradaki sinemalarda da hard disk'e takılarak o DCP formatını gösteriyor.
7: Evet. Şu an yayınlandı mı?
8: Şu anda da işte gönderdik biz onları. Şu anda o çalışmalar yapıyor. Çünkü biz anlaşma yönden yapıyoruz ki emeğimiz boşa gitmesin. İşin parası önemli değil. Emek boşa gitmemesi lazım.
7: Türkiye'de yayınlanacak mı?
8: Türkiye'de inşallah işte sizin gibi değerli kuruluşlarla, TRT gibi çok yıllardır kaliteli yayın yapan firmalarla, televizyonlarla görüşmelerimiz var. İnşallah hayırlı haberler alacağımızı düşünüyorum.
7: İnşallah. Müzikler tabii evet. Hakan Işıklı'dan eserlerini bu filme uyarladı. Evet. Hakan Bey siz müzikleri oluştururken nelere dikkat ettiniz?
9: Tabii çok önemli bir film. yüksek teknolojiyle hazırladığımız önemli bir film. Tabii ki önce teknolojinin son imkanlarını kullanarak Dolby Atmosfer formatında sound'larını dizayn ettik.
7: Evet.
9: Önemli besteler ve çalışmalar var. Güzel oldu. Çok beğenildi. İnşallah izleyiciler de beğenecek Ömer Bey.
7: Evet.
9: Tabii zor bir çalışmaydı. Bayağı emek verdik. İnşallah yani beğenir tabii.
8: Şimdi Ömer Bey'e fragmanı gösteriyorum.
9: Evet.
7: Yatay bir film elbette.
9: Evet.
7: Ve çok güzel görseller.
9: Fragman. Evet.
7: Oluşmuş. Bir fragmanı da var değil mi?
9: Evet. Filmin video fragmanı olarak izleyebiliriz mi Ömer Bey? Evet.
7: Sesleri duyabiliriz aslında.
9: Orada bir müzik var sadece. Şu anda müzik koyduk ona.
7: Peki. Diyalogların da olduğu güzel bir film. Evet. Hızır ve Kırklar.
9: Evet.
7: Filmimizin ismi. Evet. Umarız izleyeni bol olur. Başka planlarınız da var mı? Yapay zekaya dair de ben aslında biraz konuşmak istiyorum.
9: Evet, tabii.
7: Günümüzün dünyasında
9: evet.
7: Film sektörünün nereye varacağını düşünüyorsunuz? Özellikle yani bu dönüşümde.
9: Şu anda çok yüksek hızla ilerleyen bir teknoloji var yapay zeka. Yalnız tabii şu anda halkın kullanımına verilen yapay zeka ile bu farklı bir yapay zeka. Çünkü bunun kullanım ücreti çok yüksek. Yani çok hızlı serverlarda çalışılıyor.
7: Hı hı.
9: Ben şöyle düşünüyorum. Şu anda Hollywood'un yani yapılan filmlerde Hollywood biliyorsunuz dünya sinemasının merkezi.
7: Evet.
9: Yapay zeka çoktan kullanılmaya başlandı. Hatta Avatar filminin yeni sahnelerinde yapay zekanın en üst seviyesinde bir takım sahnelerin çekildiğini duyduk biz. Ama ben yapay zeka ile çalıştıkça şunu gördüm. Yapay zeka sahibine göre şekilleniyor. Onu kullanan kişiye göre şekilleniyor. Eğer bir İngiliz kullanıyorsa o kültüre göre şekilleniyor. Biz burada tasavvufa göre yavaş yavaş bizi anlamaya başladı. Hatta ben bazen tefekkür kelimesini özellikle yanlış yazıyordum. Bana dedi ki Gökhan Bey bunu yanlış yazdınız, ben düzelttim mesela.
7: Hı hı.
9: Şöyle düşündük biz. Hatta gençler için ben biraz tiyo vereyim. Şimdi yapay zekada bir sahneyi oluşturmadan önce onun fotoğrafını oluşturuyoruz. Yüksek çözünürlükte, 8K. Yapay zekaya diyoruz ki işte bir Mevlevi, Galata Mevlevi hanesinde dönüyor. Bunun resmini yap bize. Önce 8K formatında resmi çözünürlükte üretiyor. Ürettikten sonra video bölümüne geçiyoruz başka bir yapay zekaya. Diyoruz ki bunu Mevleviler dönüyor, arkada neyi çalıyor? Böyle tasavvufu bir ortam. Kamera sağdan başlasın, sola doğru gelsin, yukarıya yükselsin, 35 milim objektif kullansın, 8K çözünürlükte slow motion hareket etsin. Bunu veriyoruz. O ilk üretiyor, diyor ki bundan memnun kaldınız mı? Eğer kalmazsanız farklı prompta geçiyorsunuz.
7: Evet.
9: Yani bu çok, düşünün ki ben şu anda Hızır ve Kırklar için 4000 tane resim oluşturdum bu filmi bitirmek için. 4000 adet sahne resmi oluşturdum ki sahneyi görünce daha kaliteli yapıyor. Ha, sözde de yapılabilir yani yazarak da yapabilir ama mesela diyorsunuz ki Erzurum Saat Kulesi o onu bilmediği için başka bir şey üretebiliyor ama resmi verirsek o zaman tam üretmiş oluyor.
7: Evet.
9: Bu konuda şu anda en ileri Gemini. Şu anda en ileri Gemini. Runway var. Runway'da biraz bölümler çok teferruatlı insanı yorabiliyor. Killing, tabii söylememde mahsur var mı bilmiyorum Ömer Bey.
7: Yani tabii yapay zekanın son evet. uygulamaları hakikaten artık hemen hemen herkese hitap edebilecek tarzda
9: mesela
7: oluştu.
9: Mesela Sumo şarkı konusunda,
7: evet.
9: müzik konusunda.
7: Mesela onu soracaktım. Evet. Müzikleri neden yapay zekayla yapma istemediğinizde
9: aslında Hakan onu da kullandık, şöyle kullandık. Hakan Hocam enstrümanla ilk ana melodiyi çaldı, kaydetti.
7: Evet.
9: Biz bunu yükledik yapay zekaya, dedi ki bunu orkestrasyon yap.
7: Vay be.
9: Evet. Tabii ki canlı kaydettiğimiz korolar var.
7: Evet.
9: Bütün koronun canlı olduğu
7: zikirler var.
9: Zikirler var. Mesela Salatü Selam mesela o evet. komple bir koro kaydedildi o. Filmde Peygamber Efendimiz'e Salatü Selam'ın koro olarak kaydedildi. Ama bazı sahnelerde hocam mesela piyanoyla çaldı. Buna keman ekle, buna işte vokal ekle, flüt ekle diye yapay zeka ekledi onları.
7: Evet.
9: Konuşmalarda da bazen Eleven Labs denilen bir program var. Onun profesyonel halinden kullandık biz.
7: Hı hı.
9: Mesela Arapça bir dua okuması gerekiyor. O onu üretti. Karaktere konuşturduk onu Arapça olarak.
7: Evet.
9: Evet.
7: Çok güzel.
9: Evet.
7: Yapay zeka ile artık filmler izleyebildiğimiz
9: tabii.
7: dönemlerdeyiz.
9: Tabii.
7: Gelecek geldi mi Gökhan Hocam?
9: Bence gelmek geldi geçti bile diyelim. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Yani gençlerimize bu iyi yönde kullanılırsa bir ufuk açacak bence. Yani güzel yönde, iyi niyetli şekilde kullanılırsa evet. düşünün mesela şimdi biz Bu filmden sonra Erzurum'un Kurtuluşu 12 Mart ile ilgili bir film düşünüyoruz. Yani o sahnelerdeki o kıyafetler ve dekoru yapmak için gerçekte yapılsa 2-3 milyon dolar gerekiyor.
7: Evet.
9: Mesela hatta ben size izletebilirim. Onun bir

0: fragmanı var Ömer Bey. Hı hı. Erzurum Kurtuluşu biliyorsunuz muhteşem bir destan. Erzurum'un bu kurtuluşunu şimdi 45 dakikalık bir fragman halinde sunacağız izleyicilerimize. Ben fragmanını şöyle size izleteyim.
1: Evet.
0: Bunu inşallah yaptığımızda Erzurum'a da bir demirbaş bir film, muhteşem bir film bırakmış olacağız.
1: Evet,
0: mesela
1: çok güzel
0: bu sahneleri hakikaten. Çekemezsiniz gerçekten.
1: Tam da Tabyalar'da, Erzurum evet. Kalesi'nde.
0: Evet.
1: Gerçek bir film gibi.
0: Evet.
1: Gökhan Bey, tabii evet. Siz sektörde uzun yıllardır
0: evet.
1: Çalışan,
0: evet.
1: Bu işlerde evet. Eserler ortaya koyan ve işte İstanbul'da mücadeleyi
0: evet.
1: Belki bırakıp Erzurum'da artık memleketime hizmet
0: edebileyim
1: diye
0: tabii.
1: Düşünüp buralara tabii. Gelmiş mutlaka. Bir isim olarak
0: teşekkür ederim.
1: Sormak istiyorum evet. Bunu. Şimdi biraz önce bahsettik, prodüksiyonlar hakikaten çok
0: pahalı
1: fazla
0: mi?
1: Maliyetler.
0: Tabii.
1: Ve belki tabii. De o imkanı oluşturabilecek kostümcüsü, sesçisi, figüranı bulmak hakikaten...
0: Çok zor. Evet.
1: Özellikle kırsalda
0: zor. Evet.
1: Artık bir komut vererek, bir prompt yazarak
0: tabii.
1: Bu işi kolaylıkla ele alabiliyoruz.
0: Tabii.
1: Film sektörü peki sizce nereye gidiyor? Ya da müzik sektörü nereye gidiyor?
0: Haklısınız. Şimdi,
1: çünkü özellikle artık evet. Radyolarda dahi yapay zeka eserlerini dinlemeye başladık. Hoşumuza da gidiyor.
0: Güzel de evet, şeyler yani, çıkıyor
1: güzel
0: ortaya.
1: Güzel dinliyoruz.
0: Evet,
1: hani,
0: tabii.
1: Nereye varacak bu işin sonu sizce?
0: Yani ben tabii mesela 22 yıldır MESAM üyesiyim.
1: Evet.
0: Telif Hakları üyesiyim. Kendi eserlerim var. Ama müzikte şunu söyleyeyim. Akustik ve orijinal müziğin yerini dijital ve yapay zekanın... Tamam, yapay zeka çok süslü ve makyajlı şeyler yapabiliyor ama... hatta bir ara sizin güzel sesinizi dinlemiştik. Mesela o lezzeti verme imkanı yok. Yani doğalda bir ufak hatalar da var.
1: Duygu yok.
0: Tabii. Mesela insan okurken, çalarken küçük hatalar, o da lezzet veriyor aslında.
1: Evet.
0: Yani bir mesela Hakan Hocam'ın bir bağlamayla yaptığı o lezzetli açışı veya sizin söylediğiniz güzel bir türküyü, Suno'nun tabii duygu yok biliyorsunuz. Ben her zaman müzikte akustik çalışmanın taraftarıyım. Ama bazı vokallerde, bazı zor durumlarda veya imkansız durumlarda yapay zeka kullanılabilir anlamında. Ama müzikte şu anda mesela rahmetli babam biliyorsunuz burada TRT'de Erzurum
1: evet.
0: Radyosu'nda
1: Suat Işık
0: çok emekler var. Onun açtığı bir açış, bir meyi yapay zekanın imkansız. O yüzden gençlerimize benim tavsiyem akustik çalışsınlar. Akustik türkülere, özellikle türküler bizim şu kültürümüz. Onlara yönelmelerinde çok fayda var Ömer Bey.
1: Evet yani bu bir dönüşüm. Değil mi?
0: Tabii.
1: Dünya
0: tabii.
1: Bir yere doğru evriliyor.
0: Gidiyor. Tabii.
1: Yani dönem dönem tabii bu
0: evet.
1: Durumlar aslında oluşuyor. Bugünün
0: tabii.
1: Gençleri yapay zekayı kimi tehdit olarak görür,
0: evet.
1: Kimi de faydalanabilecekleri
0: tabii.
1: Çok önemli bir alan olarak.
0: Stüdyoya görüyor. Gerek yok.
1: Evet. Bu peki acaba bu alanda emek veren isimlerin endişe etmesine gerek var mı? Sizin yorumunuz nedir?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Eskiden stüdyoda bir şey yapmak çok pahalıydı. Yani İstanbul'da veya işte Unkapanı'nda meşhur bir stüdyoya girebilmek için evini arabasını satan, albüm yapabilmek için insanlar vardı. Tabii şimdi ses kartlarıyla, yapay zeka programlarıyla, bilgisayar programlarıyla bu iş artık eve kadar geldi. Yani
1: cep telefonumuz.
0: Tabii cep telefonuyla.
1: Evet.
0: İnsan bir melodiyi söylüyor, onu yapay zekaya yüklüyor. Ama tabii şu var, buradaki esas büyük handikap Türkiye'deki Unkapanı kapandıktan sonra insanlar kendilerini duyuracak, reklam yapmak çok zor. Yani tanıtmak. Mesela diyelim ki sizin çok güzel bir sesiniz var, çok güzel bir türkünüz var. Fakat bunu nasıl duyuracaksınız? Şu anki dijital müzik marketler belli firmalar üzerinden para alarak dağıtım yapılıyor. Ama dağıtım yapılsa bile milyonlarca şarkının arasına sizin şarkınız giriyor. Onun keşfedilmesi de çok zor. Ama eskiden Unkapanı'nda bir yeni albüm çıktığı zaman insanlar iyi kötü bundan haberdar olup gidip bu kaseti alıyordu. Yani fiziksel bir şey alıyordunuz.
1: Evet.
0: Ama artık şimdi fiziksel bir olay yok ortada. Ama Hakan Hocam tabii bu işin stüdyo kısmını çok daha iyi bilir. Bence gençlerimize bir fırsat oldu bu. Değil mi Hakan Hocam?
2: Tabii şu anda en son çalışmalarda yapay zeka müzik sistemleri insan kullanımına da açıldı. Yani son dönemde artık insan katkısını da birleştiriyor müzikte. Çünkü tamamen yapay zeka olduğu zaman çok yapay ve suni oluyor Ömerciğim.
1: Evet.
2: Kardeşim kusura bakma.
1: Estağfurullah ne demek hocam memnun
2: onun
1: olurum.
2: Onun için yani şu anda insan katkısıyla beraber çalışma yapıldı. Son bir aydır.
1: Ve öğreniyor değil mi? Daha da öğreniyor.
2: Tabii,
1: hala öğrenme aşaması.
2: Tabii, tabii. Dünya müziklerini araştırıyor, öğreniyor. Evet. Çünkü bizim müzik sistemimiz komalı bir müzik sistemi. Yani 24
0: evet.
2: Ses.
0: Evet.
2: Onu da öğreniyor. Yani insan katkısıyla beraber olduğu zaman bazı küçük katkılar güzel. Fakat tamamen yapay zeka ile müzik fazla biraz sentetik gibi geliyor bana.
1: Evet. Tabii eskinin 20 yılı bugünün 3 günü.
0: Gerçekten.
1: Öğrenme hızı da öyle ilerliyor.
0: Gerçekten. Acaba... Yalnız Ömer Bey, söz özür dilerim. Sözünüzü kestim. Bazı ünlü sanatçılar kendi seslerini yapay zekanın çalıp kullandığı hakkında mahkemeye açmış Amerika'da. Özellikle bizim sesimizi klonlayarak. Çünkü ben dinliyorum mesela bizde üretilen türkülerin, özellikle sanatçı ismini vermeyeceğim, bir bayan sanatçıya çok benziyor. Yani hakikaten diyoruz ki ya onun sesi bu.
1: Evet.
0: Klonlama olayı var.
1: Olabilir mi acaba?
0: Evet, evet, olabilir yani mi diye.
1: İhtimal.
0: Amerika'da da bu ünlü sanatçılar bazı müziklerde mahkemeye vermişler.
1: Hı hı.
0: Yapay zekanı. Şimdi yapay zekanın yeni bir bölümü açıldı. Stüdyo bölümü diye. Orada biraz tabii ücret yüksek ama... Mesela diyelim ki siz evde gitarla tek bir kanal çalışmışsınız. Bu stüdyo bölümüne eklediğinizde 32 kanal enstrüman ekleyebiliyor sizin şarkınıza. Ve o 32 kanal enstrümandaki kemanlar da gerçek.
1: Evet.
0: Piyano da gerçek.
1: Bir oratoryo.
0: Oratoryo gibi ve sizin eseriniz artık para vermeden mesela evet, başka sanatçılara hemen yükleyebiliyorsunuz.
2: Çok canlı. Evet, evet, evet.
1: Yani o zaman gençlere üretmek kalıyor
0: tabii
1: artık.
0: Ben şunu da söyleyeyim izleyicilerimize. Ömer Bey'in ben sesini çok muhteşem bir türkü söylemişti.
2: Evet.
0: Yani çok güzel sesi var Ömer
1: Bey'in.
0: Ben tebrik ediyorum
1: çok
0: Ömer Bey'i. Yani çok lezzetli bir sesi var.
1: Çok naziksiniz efendim. Çok teşekkür ediyorum.
0: Gerçeği söyledim.
1: Biz de çalışmalarınızda kolaylıklar
0: teşekkür
1: diliyoruz.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Hızır ve Kırklar filmi evet, bence bir başlangıç Gökhan ve
0: İnşallah.
1: Hakan Işıklı için.
0: İnşallah.
1: Daha nice güzel işler göreceğiz gibi
0: İnşallah.
1: Geliyor.
0: İnşallah.
1: Var mı planlarınız?
0: Ömer Bey, işte bu Erzurum'un Kurtuluşu 12 Mart ile ilgili bir evet, film var. Onu yapacağız. Biliyorsunuz eski Erzurum Valisi, şu anki İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi Beyefendi bizim ilk filmimiz Dua filminde Erzurum'daki bütün tarihi eserleri bize açmıştı, izin vermişti. Buradan kendisine sevgiler, saygılar ve hürmetler gönderiyorum ve onu özlüyoruz gerçekten Erzurumlu olarak. Bize o ilk filmimizde Dua filminde hem izlemeye geldi Atatürk Üniversitesi'nde ve bize de çok büyük destek verdi. Devlet büyüklerimizin bu desteklerini her zaman bekliyoruz inşallah.
1: Evet. Biz de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda.
0: Şunu da eklemek istiyorum. Buyurun. Ömer Bey gibi değerli bir kardeşimizle program yaptığımız için çok mutluyuz.
1: Evet. Çok sağ olun.
0: Kendisine teşekkür çok ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.
1: Çok naziksiniz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Daha nice güzel başarılarla
0: İnşallah.
1: Bu stüdyoda buluşalım inşallah.
0: İnşallah. İnşallah.
1: Kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Çok,
0: çok teşekkür
1: sağ olun.
0: Ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Erzurum'da yapımı gerçekleşen yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan uzun metrajlı Hızır ve Kırklar filmini konuştuk. Yönetmen Gökhan Işıklı ve müzik yönetmeni Hakan Işıklı konuklarımızla birlikteliğimiz müzikle devam ediyor.

0: TRT Citizen Talks Podcast, küresel insani hikayelerle farkındalığınızı artırmaya devam ediyor. 5. sezon şimdi TRT Dinle, Spotify, Google Podcasts ve YouTube'da sizlerle buluşuyor.
1: Sevgili dinleyenler, Soner Sarıkabadayı'nın sesine kulak veriyoruz şimdi. Sadem.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Sevgili dinleyenler, Orhan Akalmaz'ın sesiyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

0: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Çok teşekkür ediyoruz. Yüreğinize sağlık. Sevgili dinleyenler, folklor araştırmacısı Muhsin Koç ve Aşık Alperen Uzun konuklarımız. Aşıklık geleneğinde Aşık Nihani üzerine konuşacağız bugün. Canlı canlı dinledik Aşık Alperen Uzun'un sesinden. Sayın Koç, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bugün Aşık Nihani'yi konuşacağız. Onun hayatı, hayatına sığdırdığı sanat eserlerine dair neler söylersiniz? Aşıklık geleneğine kattığı katkılar için.
1: Efendim işte dededen toruna süren ama aşıklık geleneğinin önemli unsuru gurbet. Ne güzel gurbet temasını işlemiş. İnsan kendi doğduğu topraklarda da gurbettedir. Gittiği yerde de gurbettedir. Gönül gurbetinden bahsediyor. Çünkü arzusu, hedefi, duyguları hep başka yerlerdedir. Hep arayıştadır. İşte Nihani de bunlardan biridir. Nihani 1885 yılında Erzurum'un Şenkay ilçesine bağlı Gaziler köyünde, Gaziler Nahiye o zaman, nahiyesinde dünyaya gelmiştir. 1967'de İstanbul'da dünyasını değişmiştir. Rüya Bade aşk motifiyle yine diğer aşıklarımızda olduğu gibi Nihani'de de bunu barizce görebiliyoruz. Genelde Nihani'nin Rüya Bade aşkını Aşık Sümmani'ye de çok yakın tespit etmekteyiz. İşte köy hayatı, tarım kültürü, hayvancılık. Nihani çocukken kendi işte köyünde babasının hayvanlarını sürekli otlattırır ki,

0: dönem biliyorsunuz 93 Harbi dediğimiz 1877-78 yılların savaş dönemine rastlar. Nihani bir gün hayvanlarını otlatırken bir bulak başında uyuyakalır. Bir şehit mezarı ile birlikte uzun süre burada uyuyakaldığından uyandığı zaman hayvanlarını bulamaz ve işte rüyasında gördüğü bir hanımefendi pirler eliyle işte birinci Allah aşkına, yar aşkına, pirler aşkına üç bade içtiğini kendi diliyle anlatır. Tabi bu rüya aleminden sonra Nihani'de çeşitli emareler oluşur. Çoğu kez işte hasta olduğunu, bunun şifa bulabilmesi için birçok değişik yöntemlere başvurulmasına rağmen zaman geçer ki artık Sümmani dillenir, eserler üretmeye başlar. Bulunduğu coğrafyanın o kış şartlarını, sosyal olaylarını genelde tema olarak işlemiştir. Nihani, Anadolu aşıklık geleneğinin belli bir halkasını oluşturmaktadır ki, Nihani'den sonra bahsettiğimiz Bardız yöresinde çeşitli aşıklar da yetişmiştir. Bunlardan işte Aşık Mevlid-i İhsani, Nuri Çırağı, Erol Erkan'ı, daha çok sayabileceğimiz İhsan Yavuzer benzeri birçok coğrafyada, yani kuzey coğrafyada, kuzey havzasında birçok aşık görebiliyoruz. Nihan'ın eserleri halk diliyle birlikte aşıklarda da ezber olmuş, geçmişten günümüze yaşatılmıştır ki gurbet temali bir eserini biraz önce Alperen Uzun üstadımız seslendirdi. Şimdi ondan bir eser daha dinleyerek kimlerden etkilendi sanatı ve son aşıklık hamlesini de anlatalım.
1: Evet, dinleyelim efendim, dinliyoruz.

0: Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize
1: Evet,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Çok sağ olun. Evet Sayın Koç, Aşık Nihani konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi neden bahsedeceğiz?
1: Efendim, bazen göz, bazen söz, bazen naz, bazen de saz incitmiş. İşte bir ceylan dediği maşukası olan Mihriban Sultan diyor maşukasına. İşte ta Afganistanlarda bir rüya, bir bade aleminde gördüğü o güzele koşmasını rahatlıkla dinledik. Nihani yaşadığı dönemde çok karmaşık sosyal olaylar. Nihayeti işte Nihani'nin ne hale geldiğini öğrenmek için köydeki büyükler bir araya gelirler. Bunda bir emare var. O dönemde de o havzada Aşık Sümmani son derece iyi bilinmektedir. Bir atlı hazırlarlar. Yanında da bir yedek atı olur. Sümmani'ye elçi gönderirler ki gelsin bir imtihan yapsın. Bunu bir haline baksın. Sümmani son dönemi zaten Bardız'a gelip birkaç gün kalır ve Nihani'yi imtihan eder diyelim. Nihani'yi imtihan yaptıktan sonra Nihani ile atışma yaparlar. Çok meşhurdur o atışması. Ya Bardız'ın Nihani, Sümmani'nin Şenlik'le Bardız'ın Nihani ile atışması çok önemlidir. Sümmani bakar ki bundaki emare hastalık vesaire değil. Bunda aşıklık emaresi var. Sorar, rüya alemini anlatır ve sonra der ki artık el verir, sen aşıksın der. Öylece Nihani aşıklık geleneğinde yürümeye başlar.
0: Evet.
1: Aynı motifi şeyde de görüyorsun. Bak, Sümmani Erbabi'ye getirirler. Erbabı onda aşıklık emaresini görür. Nihani'yi Sümmani ile buluştururlar. Sümmani onun aşık olduğunu görür. Ve aynı temada Reyhani'nin de Nihani babaya gidip öyle derler zaten Nihani baba. Gittiği onunla atışma yaptığı da bariz örneklerdendir. Aşıklık geleneğin önemli halkalarını demiştik oluşturur. Kendinden sonraki nesillerde çok büyük etkisi olmuş ve zaten bulunduğu coğrafyada aşıklığa çok müsait işte. Uzun kış gecelerin olması, savaşlara bulunduğu coğrafyanın sahne olması da bundan ibarettir. Ki kendinin esir düştüğü, birazdan dinleyeceğiz şeyden, Alperen Bey'den, o esir düşmesine rağmen yine de aşıklık geleneğini bırakmamış. Günümüze kadar da eserleri canlı olarak yaşamaktadır. Şimdi ustadan tekrar Nihani'nin bir eserini dinleyelim.
0: Evet, bitişe doğru tabii ilerliyoruz. Vaktimizin de sonlarına yaklaşıyoruz. Varsa ekleyeceğiniz Nihani'ye dair başka şeyler alalım. Sonra artık Alperen Bey'in eseriyle.
1: Nihani'nin eklendiği aşıklar vardır ki bunlar Huzuri, İshari, Sedai, İzni, İrşadi Baba'dan, ya Baymutlu İrşadi'nden son derece etkilenmiştir. Bazen bunları dilden dile, ehil dil dediğimiz ele kulağındakilerden dinlemiş, bazılarını aşıktan dinlemiş ama tema olarak da bunlardan etkilendiğini ve kendinden sonraki aşıklık yolunda yürüyenleri de geniş bir şekilde etkilediğini görmekteyiz.
0: Evet. Sevgili dinleyenler, Aşığın Gönül Dili köşemizde bugün folklor araştırmacısı Muhsin Koç ve Aşık Alperen Uzun'u ağırladık. Aşıklık geleneğinde Aşık Nihani üzerine konuştuk. Şimdi Alperen Uzun'un yorumuyla son eseri dinliyor. Aşığın Gönül Dili köşemizi sonlandırıyoruz.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Sevgili dinleyenler, birlikteliğimiz Mine Yalçın'ın sesiyle devam ediyor. Bu dağlar kömürdendir.

0: her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saatimiz 12.39'u gösteriyor. Canlı yayınımız Nilüfer ve Feridun Düzağac'ın düetiyle devam ediyor. Kavak Yelleri.

0: TRT Erzurum Radyosu.
1: Saatimiz 12.43'ü gösteriyor. Canlı yayınımız Sezen Aksu'nun sesiyle devam ediyor. Beni unutma.

Sevgili dinleyenler, veda vaktine ulaştık. Cihat Kalpar hazırladı bugün programımızı. Emre Fidan sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Saat 13'te TRT Türkü'de buluşmak üzere ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 13 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terörsüz Türkiye'den geri dönmeyeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu geri geldi. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı artıyor. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt zaferinin 955. yıl dönümü etkinliklerinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Kardeşliğimize vurulan hançeri söküp atacağız dedi.
2: Türkiye yüzyılını inşa etmek için atımızın kuyruğunu bağladık. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere atımızın kuyruğunu bağladık. İçinde bulunduğumuz coğrafyayı yeniden barış ve esenlik yurdu yapmak için atımızın kuyruğunu

0: bağladık. Terör gibi ebedi kardeşliğimize vurulan hançerleri söküp atmak için atımızın kuyruğunu bağladık. Dost düşman herkes şunu bilsin ve anlasın. Bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Türkiye vicdanlı, ilkeli ve barışçıl politikalarıyla tarihe yön veriyor. Bunun önünü artık hiç kimse kesemez. Tahriklerle, tuzaklarla Türkiye'nin ve Türk milletinin kutlu yürüyüşünü durduracaklarını zannedenler hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın yeniden barış yurdu olacağını vurguladı. Zafere giden yolun birlik ve beraberlikten geçtiğine dikkati çekti.
0: Devletimizin bekası, milletimizin varlığı, bayrağımızın göklerde gururla dalgalanması için anadan, yardan, selden geçmiş kahraman bir milletiz. Gerektiğinde her şeyden sarf nazar ederiz. Ama söz konusu vatanımız olduğunda, devletimizin ve milletimizin istikbali olduğunda kimseye boyun eğmeyiz.
1: Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun Türklere ebedi yurt olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu uğurda can alıp can vermiş, istiklaline aşık bir milletiz ifadelerini kullandı.
0: Sultan Alparslan muhteşem zaferiyle sadece Anadolu'nun kapılarını milletimize açmadı. Selahaddin Eyyubi ile Kudüs'e, Sultan Fatih ile İstanbul'a, Osmanlı Cihan Devleti ile üç kıtaya giden yolları da açtı. Kilit diyoruz ya, işte o kilidi Sultan Alparslan ve ordusu açtı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki feshinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi.
2: Terörsüz Türkiye projesinin Türkiye'de de milli birlik ve kardeşliği önceleyen bir proje olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çerçeve yasayla kanunlaştırılması ve Suriye'de de ülkenin iç huzuru ve toprak bütünlüğü açısından SDG'nin aldığı karar hayırlı gelişmeler oldu.
1: Bakan Bolat, bölgede sağlanan istikrara değindi. Bunun sağlanmasında Türkiye'nin rolünü anlattı.
2: Bölgemiz çok ağır günlerden, yıllardan geçti. Terör örgütlerinin cirit attığı günlerden bugün istikrarlı, güçlü hükümet yönetimleri ve yeniden inşa çalışmalarının hızlandığı ve huzur ve barışın yeşerdiği döneme geldik. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı ve dirayetli yönetimi, liderliği ve Türkiye'nin dış politikadaki başarılı süreç yönetimiyle bugünlere ulaştık.
1: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e önemli açıklamalar yaptı.
2: Bugünkü huzur, barış, sükun dönemine gelmek Allah'ın bir lütfu ve başarılı çalışmaların da bir sonucu oldu. İnşallah Orta Doğu, Türkiye, bölge ülkeleri, Körfez zor günleri atlatacak ve istikrar ve gelişme, refah yolunda emin adımlarla ilerleyecek. Yeter ki biz birlik içinde olalım, ekonomilerimizi entegre edelim ve daha da ekonomik olarak güçlenelim.
1: Bakan Bolat, Suriye ile olan ekonomik ilişkilerde ilk hedef ticarette 10 milyar dolarlık hacme ulaşmak dedi.
2: Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda. Geçen yıl dış ticaretimiz toplamda %42 artış gösterdi. Bu yıl da ilk 7 ayda %16'lık bir artış gösterdi. Suriye ekonomik olarak güçlendikçe ithalat ihtiyaçları da artacak, yatırım ihtiyaçları da artacak. Türkiye'miz Allah'a çok şükür dünyanın 16. büyük ekonomisi. Güçlü sanayiye sahip, güçlü bir tarım sektörü, hizmetler sektörüne sahip.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu.
3: Bugün biz Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Suriye'de ortaya çıkan gelişmeler, olumlu gelişmeler, Türkiye'nin terörsüz bölge hedefine atılmış, yönelik olarak atılmış adımlardır. Türkiye bölgede istikrarı, barışı, refahı, ekonomik işbirliğini öncelemektedir. Saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıdır. Bu tür güçler bizim barış yolunda, istikrar yolunda, işbirliği yönünde, adalet ve istikrar yönündeki gayretlerimizi engelleyemeyecektir. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu kardeşlik siyasetini yüceltmek için uğraşıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz.
1: Suriye'de terör örgütü YPG-SDG'nin feshi memnuniyetle karşılandı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bunun Suriye ve halkının güvenlik ve istikrarını sağlayacağına dikkati çekti. Katar, gelişmeyi toplumsal barışın pekiştirilmesi, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, kurum ve hukuk devletinin inşası yönünde önemli bir adım olarak değerlendirdi. Katar Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında Suriye'nin egemenliğine ve halkının özgürlük, kalkınma ve refah yönündeki beklentilerine tam destek verildiği kaydedildi. Kuveyt'ten de Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecinin sürdürülmesine katkı sağlayacağı yorumu geldi. Ürdün'se gelişmeyi Suriye'nin birliğini, güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak nitelendirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 ismin ihraç sürecinde öne çıkan tarih 18 Eylül. Başka bir parti için çalıştıkları gerekçesiyle disipline sevk edilen isimlerin dosyası Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanacak. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken bir çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. 1 Eylül'de yeni adli yıl başlayacak. Adliyelerde ve yüksek yargı organlarında yeni dönemin başlamasıyla birlikte kamuoyunun yakından takip ettiği çok sayıda dava yeniden gündeme gelecek. Kritik duruşmalardan biri 3 Eylül'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında görülecek. Ardından 16 Eylül'de CHP kurultayında şaibi olduğu iddiasıyla açılan ceza davasının 6. duruşması yapılacak. Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüne ilişkin davanın duruşması ise 22 Eylül'de gerçekleştirilecek. 16 Ekim'de ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılandığı dava görülecek. Gazeteci Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve Ahmet Taner Kışlan'ın da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut davası Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Mumcu ailesinin Adalet Bakanı Akın Gürley'i ziyaret etmesinin ardından yeniden dikkatlerin çevrildiği dava 2 Aralık'ta görülecek. Yargıtay'ın gündemindeki önemli dosyalardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndüğü Mutlak Butlan dosyası. Dosya, Yüksek Mahkeme'nin 3. Hukuk Dairesi tarafından ön incelemeye alınmıştı. Bundan sonraki süreçte tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor heyete sunulacak. Dosyanın

esasına ilişkin değerlendirme ise 1 Eylül'de başlayacak yeni adli yılın ardından yapılacak. Sosyal Hizmetler Merkezleri ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 6 ayda 2 milyondan fazla hane ziyaret edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya mesajını "İhtiyacınız olduğunda yanınızda biz varız" başlığıyla paylaştı. Sosyal hizmet merkezleriyle 665.051 haneye, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla 1.429.780 haneye ulaşıldığını belirtti. Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını yerinde tespit ediyor, her bir hanenin ihtiyacına en uygun hizmet ve destek modellerimizden yararlanmasını sağlıyoruz" ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, vatandaşın ihtiyaç duyduğu her yerde olmayı sürdüreceklerini kaydetti. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu geri geldi. Uygulamayla öğrenciler okul içinde daha kolay ayırt edilebilecek. Arma, okullarda güvenlik ve denetimin en önemli unsurlarından biri olacak. Düzenlemeyle öğrencilerin okul içinde daha kolay ayırt edilmesi, güvenlik ve disiplinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını açıkladı. Karar, 27 Ağustos 2026 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Bakan Uraloğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattıyla Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Halkalı metrosu, Ankara'da Başkent Ray ve İzmir'de İzban ücretsiz hizmet verecek dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, söz konusu hatların gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacağını söyledi. Yağlık ayçiçeği tohumunda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması için gümrük vergisinin uygulama dönemi yeniden düzenlendi. Gümrük vergisi bu yıl 30 Kasım yerine 1 Ekim 2026'dan itibaren %12 olarak uygulanacak. Açıklama Ticaret Bakanlığı tarafından yapıldı. Doğalgaz sektöründe güvenlik ve müdahale konuları için yeni düzenlemeler geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun hazırladığı taslakla vatandaşların güvenliğini artıracak yeni uygulamalar hayata geçirilecek. Acil durum araçları tüm yurtta aynı tasarımda olacak. Etkin müdahale eğitimleri yoğunlaştırılacak. Kaçak doğalgaz riskinin önüne geçmek için tedbirler alınacak. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde önemli bir eşik daha aşıldı. Karbon piyasasının işleyişini belirleyen Emisyon Ticaret Sistemi Yönetmeliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni sistemle sera gazı emisyonunun azaltılması ve düşük karbonlu üretim teknolojilerine geçişin hızlandırılması hedefleniyor. Emisyon üst limiti, tahsisatların dağıtımıyla izleme, raporlama ve doğrulama süreçlerinin esasları da belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeni dönemin sağlayacağı kazanımlara dikkati çekti. Düzenlemeyle karbon piyasasının hukuki çevresinin oluşturulduğunu belirtti. Bakan kurum, yeşil dönüşümün hızlanacağını, uluslararası ticarette rekabet gücünün korunacağını ve yeşil istihdamın artacağını vurguladı. Emisyon ticaret sistemi, Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda kullanılacak önemli araçlardan biri olacak. Mesai takibi amacıyla gerçekleştirilen biyometrik veri işleme faaliyetlerine sınırlama geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu, mesai takibinde parmak izi, yüz veya retina taramasıyla mesai takibi yapılmasına hukuka aykırı olduğunu öne sürmüştü. Parmak izi, retina taraması gibi biyometrik verilerde ısrarcı olan işverenlerin talepleri üzerine kurum yeni bir açıklama yayımladı. Buna göre güvenlik riski taşıyan bazı tesislerde çalışanlar genel uygulamadan ayrılabilir. Kararda bu alanlarda gerçekleştirilecek biyometrik veri işleme faaliyetlerinin yalnızca gerekli kritik alanlar ve kişilerle sınırlı tutulması, alternatif yöntemlerin yetersiz kalması ve işleme faaliyetinin somut güvenlik ihtiyacıyla ölçülü olması gerektiği vurgulandı. Kararda ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na bu konuda gelecek ihbar veya şikayetlerin her somut olayın özellikleri çerçevesinde ayrıca değerlendirileceğinin altı çizildi. Rize'nin Çayeli ilçesinde dalgalara kapılan iki kardeşten 11 yaşındaki Arif Kerem Önder'in cansız bedenine ulaşıldı. 16 yaşındaki Ahmet Ertuğrul'un cansız bedeni ise 3 gün önce bulunmuştu. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyinde sel felaketi meydana geldi. Toprak kaymalarının da yaşandığı bölgede en az 165 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

0: Yüzlerce kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet Nepal-Çin sınırında da yıkıma yol açtı. Sel felaketinin bölgede eriyen kar kütlesinin Tibet'ten Nepal'e akan bir nehirde taşkına yol açmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Dışişleri Bakanlığı Nepal ve Çin'de meydana gelen doğal afette hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı. Paylaşımda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz denildi. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi olmadığı bildirildi. Hürmüz Boğazı'nda gerilim bu kez denizin altından yükseliyor. Washington mayınları temizledik diyor, Tahran ise bu açıklamayı reddediyor. İran ve Umman mayın temizliği için ortak operasyon planlıyor. Tartışmalar sürerken Hürmüz'den yeni bir saldırı haberi de geldi. İngiltere'nin Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu boğazdan geçen bir tankerin vurulduğunu açıkladı. Ancak saldırının arkasında kimin olduğu belirtilmedi. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgemizde tarih yeniden yazılıyor. Terörsüz Türkiye'den geri dönmeyeceğiz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlıyor. Okul kıyafetlerinde arma zorunluluğu geri geldi. Nepal'deki sel felaketinde can kaybı artıyor. Spor. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci maçında Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek lig aşamasına yükseldi. İstanbul'da oynanan ilk maç 1-1 sonuçlanmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde lig aşaması kuralları bugün Monaco'da Türkiye saatiyle 19'da çekilecek. Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli olacak. Kura heyecanı TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı Trendyol 2026 Avrupa Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Ay Yıldızlılar son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milliler yarın saat 19'da grubun son maçında Polonya ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkiiyle Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle. Ankara, Hatay ve Malatya 33, İstanbul, Antalya, Eskişehir, Nevşehir, Düzce ve Sinop 31, İzmir ve Adana 37, Denizli, Burdur, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa 38, Muğla 39 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tokat-Sivas yolunun 26 ile 27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü sağlanıyor. Borçka-Muratlı yolunun 6 ile 8. kilometrelerinde bulunan Muratlı ve Karşıköy tünellerinde yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla.

Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Harun Balaban, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Saat 13.50'ye dek burada olacağız, size sesleneceğiz sevgili dinleyenler. Ailece'de bugün iki telefon konuğumuz olacak. Programımızın ilk kısmında özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli'yi ağırlayacağız. Bu iki telefon bağlantımızdan ilkinde özellikle özel gereksinimli bireylerin eğitiminde ailelerin rolü ve önemini konuşacağız. Konuğumuzun aldığı ödüller var. Çok küçük yaştan itibaren özel gereksinimli bireylerle çalışmaya karar vermiş. Sonrasında çok önemli projelere imza atmış. Biz de hem bu projelerin ayrıntılarını hem de özellikle ailelere vermek istediği mesajları konuşacağız kendisiyle. Ardından sevgili dinleyenler, programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte olacak. Kitaplardan bahsedeceğiz yine. Özellikle okul öncesi kitaplardan bahsedeceğiz. Çünkü bu dönemde kitap seçimi son derece önemli. Bazen ailelerde bu konuda kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Her resimli kitap iyi midir? Nelere dikkat etmek lazım? Biz de hepsini Mehmet Özçataloğlu ile konuşacağız. Sevgili dinleyenler, ailece başladı.

0: Özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli hattımızda. Hoş geldiniz hocam yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş buldum.
0: Merhaba, nasılsınız?
1: İyiyim, çok teşekkür ediyorum.
0: Sizinle konuyla ilgili konuşmaya başlayalım o zaman. Özel gereksinimli bireylerle çalışıyorsunuz uzun yıllardır ve çok da eskiden buna karar vermişsiniz, daha çok küçükken. Nasıl oldu bu?
1: Öncelikle benim özellikle ortaokul dönemlerinden itibaren psikolojiye, davranış analizine yoğun bilgim vardı. Bu noktada işte çeşitli projeler yapmaya, örneğin sınıfımdaki akranlarıma destek olmak için poster sunumlar hazırlamaktan, çeşitli projeler hazırlamaktan böyle bir ilgim vardı. Benim özel eğitime olan ilgimi şekillendirdi bu, daha doğrusu. Yani çok genel bir perspektiften bakıyordum, kapsayıcı çalışmalar gerçekleştiriyordum. Bu doğrultuda özel eğitime yönelim oldu bende.
0: Güzel. Peki var mıydı böyle etrafınızda belki size bu konuda ilham veren birileri, öğretmenler, eğitimciler ya da sizi yönlendiren birisi?
1: Tabii ki. Özellikle benim lise dönemlerindeki çalışmalarım, lisede yapmış olduğum poster sunumları, oradaki öğretmenlerim beni yoğun, derinden etkiledi. Özel eğitim benim için önemli bir alandı. Çünkü hem toplumsal eşitlik sağlamak noktasında hem de öğretmenlik tutkum benim bu alana geçmemi sağladı.
0: Şahane. Sonrasında birçok çalışma yaptınız. Hatta bir de ödülünüz var. Onu sizden dinleyelim. Nasıl bir yarışmaydı bu? Nasıl bir ödül aldınız?
1: Tabii ki aslında birçok ödülüm var. Eğitimde fırsat eşitliği üzerine çalışan bir eğitimciyim. Hem yapay zeka araçları üzerine çalışıyorum. Yapay zeka desteğiyle ücretsiz akademik araştırmalar gerçekleştiriyorum. Hem de alanda çalışan akademisyenleri davet ederek ailelere özel gereksinimli bireyler noktasında bilgilendirici seminerler, etkinlikler, akademik içerikler düzenledim. Bunlar alanda çalışan önemli isimler, akademisyenler. Çalışmalarım genel olarak eğitimde fırsat eşitliği, kapsayıcılık, özel eğitim noktasında şekilleniyor.
0: Bir de en özgün gençlerinden biri oldunuz değil mi Avrupa'nın?
1: Şöyle, daha doğrusu o başlığı açmak gerekiyor. Benim geçmişte işbirliği içerisinde çalıştığım yine OGB Project, Ortak Girişimciler Birliği adı altında bir inisiyatifim vardı, projem vardı. Bu da çok özgün bir projeydi bu. Çünkü eşi benzeri olmayan niteliklere sahip bir proje, OGB Project.
0: Bununla o zaman ben dinlesek bir önce. OGB Project nedir?
1: OGB projesi benim üniversitede öğrenci olduğum zaman da topluma hizmet uygulamaları kapsamında geliştirdiğim, proje koordinatörü olduğum, kurucusu olduğum, yasal eser sahibi olduğum bir proje. Bu proje kapsamında insanları özel gereksinimli bireyler noktasında, özel eğitimde aile eğitimi noktasında, özel eğitim

0: de kanıta dayalı bilimsel uygulamalar noktasında bilgilendirmeyi amaçlayan bir projeydi. Hı hı. Aynı zamanda da çeşitli yardım kampanyalarını desteklemeyi de amaçlayan, tamamen Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden eğitimde fırsat eşitliği ve kaliteli eğitim odağı noktasında çalışmalar yürüten, bu amacı olan bir inisiyatifti. Akademik perspektifte çalışmalar gerçekleştiren bir inisiyatifti.
1: Evet. Sonrasında da bu sayede siz bu yarışmaya mı girdiniz?
0: Evet, aslında bundan önce de yaptığım birçok proje vardı ama benim üniversitedeki ilk yaptığım çalışmalarla böyle globale çok adımın duyurulduğu, benim yeni yeni bu sistemde tanınma olanak sağlayan proje OGB projesiydi. OGB projesiyle kurucu koordinatör olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim. Özgünlük derken de işte BMX Change tarafından Change Maker Fark Yaratan ödülü aldım. 3 kez bu ödülü aldım.
1: Ne güzel, tebrik ediyoruz.
0: 2021 ve 2023 yıllarında ekibi sıfırdan kurup hem finansal yönetim noktasında destek sağlamak, hem dijital çalışmalar üretmek, hem de akademisyenleri davet etmek noktasında önemli çalışmalarım oldu bu inisiyatifte.
1: Şahane, ne güzel. O yıllardan bu yıllara zaten çalışmaya devam ediyorsunuz ve birçok sivil toplum kuruluşunda da aslında görev almışsınız. Yine konuya gelmeden önce, özellikle ailelere söyleyeceklerinize gelmeden önce, bu sivil toplum kuruluşlarında bu kadar çalışmak, hem öğrencilik döneminizde hem şimdi bu şekilde hareket etmek, hem bu yardım hareketlerinin içerisinde olmak sizi nasıl etkiledi, hayatınızı nasıl yönlendirdi? Çünkü bu açıdan da bazen insanlar çekinebiliyorlar, girmek istemeyebiliyorlar. Aman nasıl vakit ayıracağım diye düşünebiliyorlar ama aslında kişinin kendisine de çok şey katan bir durum.
0: Kesinlikle. Mesela ben bir örnek vermem gerekirse, aynı zamanda Türk Eğitim Vakfı mezun bursiyeriyim ve Türk Eğitim Vakfı'nda mentorluk yaptım. Hem Türk Eğitim Vakfı beni süreç içerisinde sağladığı burslarla, aldığım eğitimlerle destekledi. Çünkü bursiyeriydim. Hem de aynı zamanda ben orada gönüllü olarak üniversite öğrencilerine kendi bilgi deneyim ve tecrübelerimi aktardım, mentorluk yaptım. Yani aslında bu tek taraflı bir gelişim öyküsü değil, karşılıklı bir gelişim öyküsü olduğu için
1: kesinlikle
0: her koşulda insanları destekleyen bir çalışma oluyor bu tip profiller. Yani insanlara mutlaka tavsiye ederim, sivil toplum içerisinde bulunmak sadece tek taraflı bir şeyler vermek değil, karşılıklı büyümeye dayanan bir ilişki barındırıyor.
1: Kesinlikle son derece önemli. Sadece karşıya yardım eden bir durum değil, insanın kendisi için de son derece önemli bir mevzu bu tarz iyilik hareketlerinin içerisinde olmak. Selim Keçeli Akademi'den bahsedelim biraz da. O nasıl başladı, o süreç, neler yapıyorsunuz orada?
0: O da benim geçmişte yürüttüğüm akademik projelerden bir tanesi. Aslında temel düzeyde bir fikir olduğunu söyleyebilirim.
1: Evet.
0: Ben bu fikrin de eser sahibiyim. Amacım yine alanda kanıtlanmış geçerliliği ve güvenilirliği olan çalışmaları doğru bir dille, uygun bir dille aileleri, öğretmenleri, uzmanları bilgilendirerek ücretsiz akademik içerikler sunmaktı ve sürdürülebilirliği desteklemekti. Burada da aslında benim hayatımda aldığım en büyük başarıyı bana göre bu platformu kurarak elde etmiş oldum. Yine 2024 yılında da Dubai'de yine 60 ülkeden yüzlerce başvuru arasından birinci olmuştum. Kapsayıcılığı teşvik eden en iyi girişim seçilerek. Bu girişimin de yasal eser sahibiyim. Kurucusuyum, kurucu koordinatörüyüm. Amacım da burada yine aileleri akademik kaynaklar doğrultusunda doğru bilgilerle bilgilendirmekti. Tabii ki bu projeyi şirketleştirmek ya da tüzel kişiliğe çevirmek gerekiyordu. Ancak şu an için onun için yeterli bir finansal destek bulamadım. Ama fikir aşamasında kalsa bile, o fikir aşamasında kaldı proje döneminde çok büyük başarılar elde edebildi temel düzeyde olmasına rağmen.
1: Evet, ne kadar güzel. Umuyoruz ki daha çok kişiye ulaşacağı şekilde dediğiniz gibi bir finansal destek olduğunda belki ilerleyebilir bu. Sonrasında ailelere de çok güzel destek olacaktır. Şimdi siz özel eğitim alan ve sınıf öğretmenisiniz. Özel gereksinimli bireylerle çalışıyorsunuz. Bunca yıldır gözlemlerinizden yola çıkarak özel gereksinimli bireylerin hayatta kendilerine daha iyi yer edinebilmeleri için sonrasında hem aileleri hem kendileri için sürecin daha olumlu ilerlemesi için özellikle önerebilecekleriniz neler?
0: Öncelikle burada özellikle bu sohbette ben özel eğitimde aile eğitimine, özel gereksinimli bireylerin gelişmesinde ailenin rolüne değinmek istiyorum.
1: Evet.
0: Burada ailelerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çocuklarda herhangi bir durumla karşılaştıklarında, yani ne kadar çok erken müdahalede bulunurlarsa ilerleyen dönemlerde sonuçlar o kadar net ve daha iyi olabiliyor. Bu tip durumlarda geç kalmıştık ya da biraz daha bekleyip işte çocuğu sonra sürece dahil edelim. Çocuk yaşı büyüdüğünde iyileşir, şu an başlamasın, biraz daha bekleyelim tarzındaki şeyler. Aslında gelişimdeki kritik basamaklar atlamalarına neden oluyor. Bunun için aileler öğretmenlerle işbirliği içerisinde, uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak ne kadar erken süre içerisinde erken işlemlerde bulunurlarsa çocukların gelişimlerine de o yönde o kadar olumlu katkı sağlamış olurlar. Bu altın bir nokta. Bunun altını çizerek söylemek istiyorum. En önemli dikkat edilmesi gereken nokta.
1: Evet.
0: Bir diğer husus da yine eğitimi sadece öğretmenlerin verebileceği düşünülüyor. Ama şöyle bir nokta da var. Aileler de çocukların birincil bakıcıları, anneler babaları da erken çocukluk döneminde çocukların aslında öğretmenler, ilk öğretmenleri. Bu noktada bu özel gereksinimli olan çocuklar ya da gelişimsel risk grubunda olan çocukları desteklemek için de bu ebeveynlerin, anne babaların da çocuklara uygun eğitimsel destekleri sağlamaları gerekiyor. Ev ortamında ya da kurum ortamında ya da hem ev ya da kurum ortamında bunların sağlanması çok önemli.
1: Nedir mesela eğitimsel destek olarak düşünebileceklerimiz?
0: Mesela çocuğun, her çocuğun gelişimsel özellikleri farklı. Her çocuğun performans düzeyine yönelik. Hem yapabildiklerini ileri boyuta taşımak hem de gelişik desteklenmesi gereken alanları, yapması gerekenleri evde planlanmış uygulamalarla, uzmanlarla işbirliği içerisinde desteklemek. Bunu biraz daha açmam gerekirse. Bu da tabii ki de tanı etiketine bağlı olmaktan, konuşmaktan ziyade her çocuğun ayrı bir performans olduğunu düşündüğümüz için, çünkü her çocuk özel, her çocuğun ayrı bir gelişimsel durumu var. O çocuğun durumuna göre o çocuğa özel uyarlanmış etkinliklerle çocuğun liderliğinde onların gelişimini desteklemek mutlaka katkı sağlar.
1: Teknoloji de çok gelişti aslında. Bunu nasıl kullanabilirler aileler?
0: Şöyle, aslında hem ailelerin teknolojiyi kullanması noktasında birçok uygulama var. Ama burada da dikkat edilmesi gereken birçok husus da var. Şimdi mesela erken çocuk özel eğitim için teknoloji destekli uygulamalar kullanılırken bunların denetim ve gözetim dahilinde kullanılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çünkü otizm dahil olmak üzere bazı çocuklarda da ileri aşıldığında, çok fazla kullanıldığında bu çocuklarda ekran bağımlılığı ve benzeri şeylere de zemin hazırlayabilir.
1: Tabii o da bir
0: bunun
1: risk.
0: Gözetim dahilinde kullanılması gerekiyor. Ama yine ailelerin, özellikle hem Milli Eğitim Bakanlığı'nın hem de çeşitli önemli dernek ve vakıfların aile eğitimleri var. Anne baba eğitimleri var. Ya da çeşitli akademisyenlerin. Ailelerin bunları takip ederek kendi çocuklarına nasıl davranması gerektiği, çocuğun liderliğini izleyerek oyuna nasıl dahil olabileceği, çocuğun dikkat becerilerini, ortak dikkat becerilerini, etkileşim becerilerini nasıl destekleyebileceğini, kendileri de bu eğitime dahil olarak kendilerini geliştirebilirler. En önemli unsur burada bu. Yani ebeveynler de aslında burada kendilerini bu eğitimlere katılarak geliştirebilir. Bunu söylemek isterim altını çizerek. Yani sadece öğretmenleri burada şey olarak düşünmek gerekmiyor. Ebeveynlerle öğretmenler işbirliği içerisinde çalıştığında gerçek bütüncül gelişim sağlanabilir.
1: Evet, bu çok önemli. Bazen nasıl olsa uygun bir eğitim kurumuna verdik. Burada yapılacaklar yapılır ve sanki bir sihirli değnek değmiş gibi her istediğimiz olur diye düşünülebiliyor. Ama ailenin katkısı en önemli katkı aslında.
0: Kesinlikle. O yüzden konuşmamın başında söylemiştim. Gelişimde kritik dönemler var. O kritik dönemde yeterli destek sağlanmazsa ilerleyen dönemlerde bizim kendi beceriyi, kazanımı çocuğa kazandırmamız, onun üzerine çalışmamız o derecede zorlaşıyor. Bu yüzden aile eğitimi gerekli zamanda, gerekli desteğin sağlanması için çok önemli.
1: Kesinlikle. Uygun eğitim kurumu seçme noktasında ne önerirsiniz ailelere?
0: Uygun eğitim kurumu seçme noktasında şimdi şöyle bir şey var. Eğer çocuğun özel gereksinimli olduğu düşünülüyorsa burada devlet kurumlarıyla işbirliği içerisinde çalışmak gerekiyor.
1: Evet.
0: Gerekli bakanının yönlendirmenin alınabilmesi için bu işbirliği süreci dahilinde çalışılması gerekiyor. Eğer çocuk ayrıca bir özel okulda devam edecekse, özel bir okuldan eğitim alacaksa, burada

0: okuldan ziyade öğretmen de çok önemli. Yani çocuğun eğitim alacağı uzmanın da çocuğun gereksinimlerine yönelik bir donanıma sahip olması gerekiyor. Örneğin çocuğum otizm tanısı almış ya da otizm ya da zihin yetersiz ya da herhangi bir gelişimsel gerilik durumu görülüyorsa ilgili öğretmenin de oradaki bilgi, beceri ve yetkinliklerinin o alanda olması gerektiğini söylemem gerekebilir.
1: Evet.
0: Bunu ailelerin en çok buna dikkat etmesi gerekiyor. Bir diğer dikkat etmeleri gereken nokta da şu, dediğim gibi sadece tanı etiketine bağlı kalmamak gerekebilir. Çünkü bir çocuk otizmli olabilir ama her otizmli çocuğun özellikleri birbirine benzemiyor. Kağıt üzerinde tanı olarak bakıldığında otizmlidir ama özelliklere bakıldığında farklı, çok farklı özellikler gösterebilir. Üstün yetenekli olabilir ya da farklı alanlarda gelişimsel özellikler gösterebilir. Burada daha çok okul seçmekle birlikte uzmana sadece eğitimsel olarak da değil, ergoterapi ihtiyacı var mı?
1: Tabii.
0: Fizyoterapi desteği gerekiyor mu? Hangi psikolojik destekleri alması lazım? Eşlik eden farklı yetersizlik durumları var mı? Bunların hepsine bütüncül bir perspektiften bakılması, ailelerin dikkat etmesi gereken odak noktası olmalı.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Selim Keçeli, vakit ayırdığınız için.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Özel eğitim alan ve sınıf öğretmeni Selim Keçeli bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Ailece devam ediyor.

0: TRT Radyo 1'de Ailece devam ediyor sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci kısmında edebiyat haber yazarlarından Mehmet Özçataloğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Feyza Hanım. İyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Bugün okul öncesi kitaplardan, okul öncesi çocuklara kitap okumanın öneminden bahsedeceğiz. Şimdi okul öncesinde çocuklar aileleriyle birlikte kitap okumaktan aslında çok hoşlanıyorlar. O resimlere bakıyorlar. Bazen bazı kitaplara çok fazla bağlanıp başka hiçbir kitap istemeyip onu okumaya devam edebiliyorlar. Aileler bazen 20 kere okuduk aynı kitabı, başka kitaba geçelim diyebiliyorlar. Ama bazen bu tekrar bile çok önemli değil mi okul öncesi kitaplarda?
1: Kesinlikle öyle. Hatta bazen o resimlere bakarak başka hikayeler de yazabiliyor çocuklar.
0: Evet.
1: Şimdi okul öncesi dönemde çocuklara düzenli kitap okumak önemli. Hı. Neden önemli? Çünkü okul öncesi dönemdeki çocuğa kitap okumak, düzenli kitap okumak çocuğun dil becerisini hızla geliştirir.
0: Evet.
1: Sözcük dağarcığını zenginleştirir. Hayal gücünü ve yaratıcılığı artırır. Biraz önce işte bundan bahsettik. Aynı resimlerle farklı hikaye yazabilir çocuklar. Bununla birlikte odaklanma süresini uzatıyor. Dinlenme yetisini güçlendiriyor. İlerleyen yıllarda da akademik başarısına temel oluşturuyor.
0: Şahane.
1: Biz bunu çeşitli başlıklar altında toplayabiliyoruz, ele alıyoruz.
0: Hı hı.
1: İki başlık altında. Birincisi dil ve zihin gelişimi. İkincisi de hayal gücü ve duygusal bağ. Dil ve zihin gelişimi açısından baktığımızda çocuk yeni sözcükler öğreniyor. Cümlelerini düzgün kuruyor ya da kurma becerisi kazanıyor ki bunu da aslında kendi çevremizde görüyoruz. Yani kitap okunan bir çocukla okunmayan bir çocuğun kendisini ifade etme yetisi, kendini ifade etme becerisi daha farklı oluyor, gözle görülebiliyor. Bununla birlikte dinleme ve anlama yeteneği gelişiyor çocuğun, artıyor. Görsel algı ve odaklanma süresi de uzuyor.
0: Evet.
1: Hayal gücü ve duygusal bağ açısından baktığımızda da hayal kurma yeteneği ve yaratıcılık destekleniyor. Olayları ve duyguları anlamlandırmayı öğreniyor. Ebeveynle kurulan bağ ve güven duygusu güçleniyor. Kitap sevgisi ve okuma alışkanlığı da daha erken bir zamanda oluşuyor. Okul öncesi dönemde çocuklara kitap okumanın bir diğer faydası da çocukların ebeveynleriyle kaliteli zaman geçirmesini sağlamasıdır. Ebeveyn ve çocuk arasındaki ilk entelektüel paylaşım diyorum ben buna. Çok da kıymetli zamanlar. O süreçten geçerken aslında ebeveynler olarak hep şeyi gözlüyoruz. Hani bir an önce artık okumayı öğrense de kendi başına okursa.
0: Evet.
1: Benim bana kalacak olan zamandan çalmasa çocuk açısından baktığımızda. Oysa ki sonraki yıllarda fark ediyoruz. Çok kıymetli zamanlarmış. Şimdi o çocuklar büyük de kendi odalarına çekildiklerinde de bekliyoruz. Artık odasından çıkıp da gelse yanımızda bir zaman geçirse diye.
0: Evet, kesinlikle. Evet, bu anların kıymeti çok iyi bilinmeli ve iyi de eserlerle bilinmeli aslında. Seçerken nelere dikkat etmek lazım?
1: Ya seçerken daha önceki yayınlarımızda konuşmuştuk aslında. Çocuğa görelik ve çocuk gerçekliği.
0: Hı hı.
1: Her resimli kitap tabii ki nitelikli bir kitap değil. O yazarın sözcük seçimi, yazarın anlatma ifadesi, o yaş grubuna hitap edebiliyor mu? İşte o yaş grubundaki çocuk için uygun mu o konu? Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Zaten düzenli olarak çocuğuna kitap okuyan bir ebeveyn de artık bunun farkında oluyor.
0: Tabii.
1: O seçim esnasında daha bilinçli oluyor, daha bilinçli davranıyor. Nitelikli kitap derken iki de örnek vermek istiyorum bugün.
0: Tabii.
1: İlki Dönme Dolap. Benim için çok özel bir kitaptır bu. Red House Kids yayınlamış. Pürin Kozikoğlu imzalı. Şeyin Sönmez Ayında müthiş resimlemesi var. Yakın zamana kadar Suriye'de, şimdilerde de Filistin'de, Gazze'de çocukların yaşadığı dramla özdeşleştirilebilecek bir kitap bu. Dönme Dolap. Dünyanın iki farklı şehrinden yola çıkan iki aile. Birisi anne oğul, diğeri de baba kız. Onların yolculuklarındaki aynılıklar ve ayrılıklar bizi de iç dünyamıza doğru bir yolculuğa çıkartıyor.
0: Hı hı.
1: Empatinin gücü sayesinde ortak noktalarımız ve aramızdaki görünmez bağları keşfediyoruz bu kitapla. Hepimizin aynı gökyüzüne baktığımızı hatırlıyoruz. Klişe bir deyiş olacak ama bilim hocaları şu geliyor, yani coğrafya kaderdir. Yani bu kitabı okuduğumuzda işte ebeveyn de bunu fark edecek, çocuk da bunu fark edecek. Yani coğrafya kaderdir.
0: Evet.
1: Tam anlamıyla bize bunu gösteren bir kitap. Ama sonunda şunu gösteriyor yazar bize, ne olursa olsun oyun hep var, umut hep var. Dünyanın neresinde olursa olsun çocuk her yerde çocuktur, oyunu ve umudu hep var. Bu kitap aynı zamanda İngilizce, Fransızca, Çince, Japonca ve daha birçok dile çevrilmiş. Dünya çocuklarına da ulaşmış olan bir kitaptır. İyi ki diyorum ulaşmış. Bir diğer kitabımız da Özlem Açar'ın yazdığı ve resimlediği Bilgi Çocuk tarafından yayınlanan Bir Yudum Umut. Hem yüreklere dokunan sıcacık bir öykü hem de geleceğe dair önemli bir mesaj taşıyor bu kitap. Çok değil 6 ay kadar önceydi. Yaşadığımız kentlerin barajları boşalmıştı, susuzlukla karşı karşıya kalmıştık. Televizyonlarda her gün kaç günlük su kaldığından söz ediyordu haber bültenleri.
0: Evet.
1: Biz de evlerimizde bu su kesintilerini yaşamaya başlamıştık. Özellikle gece saatlerinde musluklardan su akmıyordu. Biz İzmir'de bunu çok net yaşadık. Sanıyorum siz de Ankara'da yaşadınız bunları.
0: Tabii ki yaşadık. Evet, evet.
1: Evet, bu tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda ancak fark ettik biz suyun önemini.
0: Hı hı.
1: Musluktan su akmasının neden kıymetli olduğunu. Kendimize tedbirler aldık ya da almak zorunda bırakıldık o süreçte. Davranış değişiklikleri oluşturduk durumla ilgili. Kaçınılmaz sonra değiştiremesek de işte biraz erteleyebileceğimize inandık o süreçte. Bir yudum umut da bu duruma ayna tutuyor adeta. Bir damla su bir damla hayattır diyor bize. Umudun her zaman var olabileceğini, var olması gerektiğini anımsatıyor. Dededen toruna uzanan, bildiğim ışığında bir erik fidesine can veren ellerle başlıyor serüven. Ama doğa, suyu bilinçsiz tüketen insanoğluna hak ettiği dersi vermekte kararlı. Ki bu her zaman böyle olmuştur. Doğanın kurallarına aykırı hareket ettiğimizde cezasını her zaman çektik, çekmeye de devam edeceğiz. İnsanoğlu çünkü doğanın sahibi olduğunu düşünüyor. Oysa biz doğanın sahibi değiliz.
0: Evet.
1: Çatlayan topraklar, solan çiçekler ve susuz kalan insanlar arasında küçük bir dal dünya için umuda dönüşüyor kitapta. Umut olmadan da yaşamamızın olanağı yok zaten.
0: Evet, kesinlikle. İki umut veren kitap. Bunları da tanıtmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz Mehmet Özçataloğlu.
1: İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Sevgili dinleyenler, böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Harun Balaban teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün dilekçe hakkı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Dilekçe hakkı. Bireylerin kişisel veya kamusal konularla ilgili dilek ve şikayetlerini yalnız veya başkalarıyla birlikte yargı organı dışındaki resmi kuruluşlara sunabilme hakkıdır. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz dilekçe hakkı. Dilekçe hakkı bireylerin kendileriyle ilgili ya da kamuyla ilgili dilek, şikayet ya da isteklerini ya da ihbarlarını yetkili makamlara ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yazılı olarak iletme hakkıdır. Ve bu anayasal anlamda da güvence altına alınmıştır. Bu hak özellikle vatandaşların yönetime katılması ve haklarını aranmasına yönelik hürriyetlerin en temel sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, en pratik yollardan birisidir. Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve bunların hükümleri dikkate alındığında dilekçe hakkına ilişkin olarak şunları söyleyebiliriz. Bir defa dilekçe hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 74. maddesinde düzenlenmiş ve bireylerin demokratik bir toplumda idareyi denetleme, görüş bildirme ve haksızlıklara karşı doğrudan devlet organları

haklarına başvurma özgürlüğünü temel almıştır. Peki dilekçe hakkını kimler kullanabilir? Bir defa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin dilekçe hakkı mevcuttur. Burada önemli olan nokta şu: acaba yabancılar Türkiye'de dilekçe hakkına sahip midir? Türkiye'de ikamet eden yabancılar mütekabiliyet esasına göre, yani o yabancının ülkesi bizim vatandaşlarımıza kendi ülkesinde dilekçe hakkı veriyorsa, bizim devletimiz de karşılıklılık esasını gözeterek o ülkenin vatandaşına dilekçe hakkı veriyor. Aksi halde vermiyor. Tabii ki dilekçe hakkını kullanırken yabancı kişilerin dilekçelerini Türkçe yazması ve ilgili kuruma iletmesi gerekiyor. Evet, diyelim ki bir konu hakkında dilekçe vereceğiz. Peki hangi mercilere vermemiz gerekiyor? Bir defa tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bakanlıklara, valiliklere, belediyelere, yargı organlarına, savcılıklara, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na ya da Kamu Denetçiliği Kurumu'na, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na dilekçe verme hakkımız vardır. Fakat bu dilekçeyi verirken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanuna göre bir dilekçenin işleme alınabilmesi için asgari olarak şu koşulları sağlaması gerekiyor. 1. Dilekçe sahibinin adı, soyadı ve imzası, ayrıca dilekçe sahibinin iş ya da ikametgah adresinin mutlaka ve mutlaka dilekçeye yazılması gerekiyor. Bu bilgileri içermeyen imzasız ya da isimsiz dilekçeler ihbar niteliğinde çok ciddi somut bir delil içermiyorsa işleme alınmamaktadır. İdare dilekçeyi alınca ve gerekli unsurları taşıyan bu dilekçeyi işleme koyunca elbette buna bir cevap verme ve bunu da belli bir süre içerisinde yapma zorunluluğu doğuyor. Kanun uyarınca yetkili makamlar kendilerine ulaşan dilekçeleri inceleyip sonucunu ya da yapılmakta olan işlemin safahatini en geç 30 gün içinde dilekçe sahibine yazılı olarak bildirmek zorundadır. Vatandaş eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu'na bir dilekçe vermiş, bir başvuruda bulunmuş ise burada öngörülen süre 60 gündür. Evet, dilekçe hakkı anayasanın aynı maddesi çerçevesinde dikkate alındığında bilgi edinme hakkının adeta ikiz kardeşidir. Vatandaşlar idarenin yürüttüğü işlemler, kendi dosyaları veya kurumsal kararlar hakkında bilgi almak amacıyla dilekçe hakkını kullanarak şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim talep edebilirler. Dilekçe hakkının engellenmesi de cezai bir yaptırım ile karşılaşır. Evet, bir kimsenin dilekçe hakkının engellenmesi Türk Ceza Kanunu 121 uyarınca kişinin dilediği kamu kurum ve kuruluşuna dilekçe vermesini ya da bu dilekçenin kabul edilmesini hukuka aykırı olarak engelleyen kamu görevlisi ya da ilgili kişilere 6 aya kadar hapis verilebileceğini açıkça ortaya koymuştur. Evet, idari yargılama hukukunda dilekçe hakkı dava açmadan önce idareye başvurma, ihtiyar ya da zorunlu idari başvuru mekanizmalarının işletilmesine yönelik bir araç olarak da değerlendirilebilir. İdarenin bir işlemine karşı dava açmadan önce dilekçe hakkını kullanarak idareye "bu işlemi düzeltin ya da geri alın" başvurusu yapılabilir. İdare bu dilekçeye olumsuz cevap verirse ya da 30 gün boyunca cevap vermezse, sessiz kalırsa, ki bu örtülü olarak
söz konusu talebin reddedildi.

0: anlamına gelir. Artık dava açma süresi başlar. Fakat dilekçe hakkının sınırsız bir hak olduğu düşünülmemelidir. Suç teşkil eden ifadeler, hakaret ya da iftiralar, yargı mercilerinin görevine giren ya da hali hazırda devam eden bir davanın gidişatını etkilemeye yönelik dilekçeler verilemez. Belli bir konuyu içermeyen, soyut, anlaşılmaz ve genel nitelikli işlemlerde talepler işleme konulmaz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün anayasal anlamda teminat altına alınmış olan dilekçe hakkı üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Reklamlar.
2: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Spor Servisi hafta içi her akşam saat 19.30'da TRT frekanslarında sporun her dalını sizlerle buluşturacak. Alanında uzman konuklarıyla sporun her yönü, dünü ve bugünü Spor Servisi'nde. Spor Servisi TRT Radyo 1'de.

TRT İstanbul Radyosu'ndan herkese merhabalar. Bizler program yapımcısı Harun Sarı, teknik yapımda Zahide Arel ve mikrofonda ben Muhammed Burak Yayla. Zeytin Ağacı'nın gölgesinde programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine ana konumuz Orta Doğu'nun en uzun soluklu ve karmaşık meselelerinden biri olan Filistin coğrafyası. Tarih boyunca süre gelen çatışmalar var.

0: diplomatik hamleler ve güç dengeleri devam ediyor. Sadece bölgeyi değil dünyayı da etkilemeye devam ediyor. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Selim Han Yeni Acun hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Burak Bey.
0: Efendim, bugün ABD, İsrail, Filistin üçgeninin tarihini ve günümüzdeki yansımalarını değerlendirmeye çalışacağız kıymetli hocamızla birlikte. Hocam, tarihi kökenlerini bilmek önemli. Çünkü bize perspektif kazandırıyor tarihi bilmek. Yoksa adeta kendi kuyruğunu yiyen yılanlar gibi oluyoruz. O yüzden geçmişi bilmemiz lazım. Filistin meselesinin tarihi kökenlerini birazcık özetleyebilir misiniz bize?
1: Filistin meselesi Orta Doğu'daki pek çok meseleye benzer bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin etkisinin genel geçer algı itibariyle 19. yüzyılın değil ama 20. yüzyılın ortalarından itibaren başladığı söylemleriyle anılmaya başlar. Yani Filistin, Filistin-İsrail bağlamında bunu değerlendirecek olursak sanki Amerikan Birleşik Devletleri 1948 yılında İsrail'i tanımış ve bu mesele başlamış gibi günümüze kadar geçen olaylar silsilesinde insanlar meseleleri milat olarak bu noktayı alıyorlar ama çok daha öncelere, neredeyse bir yüzyıl daha önceye giden kökenleri var. Bugün çeşitli medya organlarında veyahut yazılı ya da görsel basında karşımıza çıkan Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'le olan ittifakı, dostluğu veyahut onlar için Orta Doğu'da bir şeyler yapmaya çalışmasının tamamen meselesinin altında da bu açıkçası 150 yıllık bir birikim yatmakta. Yani modern dönemin de öncesine gittiğimizde Amerika Birleşik Devletleri 19. yüzyıl başlarında gerek dini saiklerle gerekse ticari nüfus alanı bulma açısından Orta Doğu'ya açılıyor. Dini saiklerin başlı başına sayacak olursak tabii ki misyonerlik faaliyetleri bunda etkili. Bugün işte evangelizm, Judeo-Hristiyaniti veya Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in dini farklı olmasına rağmen, dili farklı olmasına rağmen nasıl bir müttefiklik ilişkisi içerisinde yer alıyor diye sorduğumuz zaman işte kökenlere ineceğimizdeki asıl mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Amerikan Protestan Teolojisi'nin misyonerlik faaliyetleri ve 1820'lerden itibaren Orta Doğu topraklarına göndermiş oldukları misyonerler modern dönemle birlikte evriliyor. Modern dönemle birlikte evrilmesinden sonra ise hem Osmanlı'nın son dönem Filistin'inde hem Britanya Mandası'nda geçen süreç içerisinde hem de İsrail Devleti'nin kuruluşu, Filistin'in bağımsızlık kazanma mücadelesi ve dünyada tanınma mücadelesi içerisinde bir konumlanmaya geliyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda Almanlara karşı kazanan işte İngiliz, Fransız, Amerikan ittifakının içerisinde yükselen bir güç olan, daha borçsuz bir güç olan Amerika Birleşik Devletleri dünya hakimiyetini en azından o dönemler için iki kutuplu sistem içerisinde bir kutbunu oluşturup da yeni bir ilgi alanı kendisine keşfedip Orta Doğu'ya yönelmesi değil, çok daha öncelerinden itibaren teolojik saiklerle altını doldurmuş olduğu İşte Protestan dini öğretilerinin içerisinde, Amerika'daki Protestan dini öğretilerinin içerisinde Hazreti İsa'nın tekrardan dünyaya gelmesi ve bununla alakalı olarak kilise cemaatlerinin hükümetlere yapmış oldukları baskılar, bugün Trump yönetiminde güncelde ne görüyorsanız 1914'te Woodrow Wilson yönetiminde de onu görüyordunuz. Daha öncesinde Henry Taft yönetiminde de onu görüyordunuz. Ve bu bir lobi çalışması, bu bir etkileşim çalışması ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin daha fazla Orta Doğu'da ve özellikle Filistin'de müdahil olması ve Filistin'de Yahudiler lehine müdahil olmasını teşvik eden bir sistematik yapı var Amerika Birleşik Devletleri siyasetinin içerisinde.
0: Peki dili, dini farklı olmasına rağmen nasıl bir müttefiklik zemininde buluşuyor dediniz. Tarihsel süreçte de bu böyleydi. Ama 1948'den günümüze ABD ve İsrail'in Filistin politikalarında ne ölçüde değişiklik oldu? Buradaki hani temel değişimler hangi alanlarda gözleniyor?
1: Tabii az önce bir süreçten bahsettim. Aşağı yukarı 150 yıllık bir süreçten bahsettim. Bu süreç bir anda tamamen İsrail lehine bir müttefiklik olarak algılanmamalı. Bu yavaş yavaş evrilen bir süreç. Yani kilisenin siyaseti etkilemesi, kilisenin ekonomiyi ve iş adamlarını üzerinden siyasete nüfus

0: etmesi Amerika içerisinde, tabii ki protestan cemaatleri kastediyorum burada, ki buradaki dini dönüşümler de çok elzem ve önemli, çünkü tekrardan İncil'in yorumlanması ve Yahudilerle aradaki, işte Katolikler ve Yahudiler arasındaki düşmanlığın Protestanlar ve Yahudiler arasında görülmemesi mesela burada en büyük momentum yeniden yorumlanmayla birlikte. Bu etkileme süreci Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında tap noktaya çıkıyor, en üst noktaya çıkıyor. Yani Woodrow Wilson'ın burada sadece Filistin değil aynı zamanda bütün Orta Doğu için ele almış olduğu bir plan sistematiği var. Woodrow Wilson prensipleri diyoruz bugün. Genel geçer belki böyle duyuyoruz bir yerlerde ama bunun temelinde de tamamen teolojik sahiplerle geliştirilmiş bir Amerikan dış politikası var. Fakat bunun ötesinde yani 1920-1948 arasındaki dönem içerisinde de dünyadaki trendleri, yani Britanya'nın mevcut dönem içerisinde Yahudilerle olan işbirliğinin getirmiş olduğu Britanya'ya yönelik menfaatleri de takip etme ihtiyacı var. Amerika Birleşik Devletleri bu takip etme ihtiyacından mütevellit birkaç vites daha arttırıyor diyebilirim bu ilişki momentumu içerisinde Yahudilerle arasında. Çünkü o zamana kadar Orta Doğu'ya yapmış olduğu yatırımlarda, kurmuş olduğu eğitim kurumlarında, kurmuş olduğu sağlık müesseselerinde ve halihazırda hem Osmanlı İmparatorluğu içerisinde hem de Britanya mandasındaki Filistin içerisinde göndermiş olduğu diplomatlarla, evet, Araplarla da iyi ilişkileri bulunan bir noktada, özel yani sadece Levant coğrafyasında, Akdeniz'in doğusunda değil, aynı zamanda da Hürmüz tarafında ve Doğu Afrika kıyılarında da, Suudi Arabistan'da da Amerika Birleşik Devletleri'nin Araplarla olan çok ciddi ilişkileri var. Bu kıskaçtan çıkması 1948'den sonra 1948'e kadar giden süreç içerisinde yavaş yavaş gerçekleşen bir olay. Ve daha sonra bu momentumu arttıran bir mesele daha cereyan ediyor dünyada. Hepimizin malumu Soğuk Savaş. Soğuk Savaş içerisinde dünya kutuplara ayrıldığında tabii ki Orta Doğu coğrafyasında ve özellikle Arap dünyasında Arap sosyalizmi, Arap milliyetçiliği çok ciddi bir yankı buluyor. Hali hazırda Filistin'in zaten pek çok toprağının 1948'den itibaren işgal altında olduğunu da düşündüğümüzde Yahudiler ve Yahudi lobisiyle etkileşim içerisinde olan bir Amerika, diğer tarafta pek çok Arap ülkesini, başta Libya, Mısır, Suriye olmak üzere, Irak olmak üzere, manda yönetimlerinden kurtulduktan sonra Rusya'nın yanına, Sovyetler Birliği'nin yanına itiyor. Evet. Ve bu durum Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e olan desteğini gün ve gün perçinliyor diyebilirim.
1: Perçinliyor, vitesi yükseltiyor Amerika, momentum artıyor. Peki bir yandan da uluslararası toplumun etkisini de konuşmak lazım. İşte Birleşmiş Milletler'in tavrı, Avrupa Birliği'nin tavrı, Amerika Birleşik Devletleri ana aktör olarak ve mevcut durumun korunmasından yana, İslam dünyası ve bölgesel aktörler var, onların tutumları ve etkileri ne ve müdahaleler bağlamında özellikle İsrail-Filistin çatışmasının seyrini nasıl görüyorsunuz?
0: Burak Bey, burada şaşırtan bir ikilem var. Yani daha doğrusu şaşırtan bir açmaz var açıkçası. Uluslararası hukuk ve uluslararası kurumların geçerliliği 1940'ların sonunda, yani İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda belirginleşmeye başlayan olgular, hem reel siyasette hem de uluslararası ilişkiler disiplini içerisindeki incelemelerimizde. Bu kurumlar daha emekleme aşamasındayken, yani bir araya gelip de dünya barışı veyahut güç dengeleri için bir denge potansiyeli oluşturmaya çalışırken, çok daha Filistin meselesi için efektif tavırlar alınabiliyordu. Yani Birleşmiş Milletler içerisinde veyahut süper güçlerin bile bu konuda daha hassas davrandığı dönemler gördük biz. Yani 1956 Süveyş Kanalı krizinde Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e karşı olan bir tavrını gördük mesela. Yine 1990'ların başında Oslo Barış Görüşmeleri'nde, yine Camp David'in ikinci sürecinde Filistin yönetimini tekrar sürecin içerisine dahil etmek, bir barış görüşmesi de en azından Filistinlilere bir yani bir belediye hüviyetini de olsa bir tanınmışlık verebilme adına bazı adımlar atıldığını gördük. Yeterli miydi? Elbette ki değildi. Fakat bugün geldiğimiz noktalarda, o günlerden bugünlere geldiğimiz noktada dört başı mamur bir uluslararası hukuk sisteminden bahsediyoruz. Neredeyse Birleşmiş Milletler Genel Kurulu yaptırımlarından bahsediyoruz. İşleyen mekanizmalardan bahsediyoruz. Fakat olacaksa bir barış görüşmesi bile, özellikle İbrahim anlaşmalarını baz alacak olursak, çünkü iki Trump döneminde de bunun popülaritesini gördük. Filistin

0: de herhangi bir hak verilmedi. Filistinlerin kendi temsilinin herhangi barış görüşmeleri içerisine dahil edilmediği, halihazırda Gazze'de yaşanan 7 Ekim'den bu yana yaşanan meselelerde bile Filistin otoritelerinin herhangi bir şekilde muhatap alınmadığını, yardım faaliyetlerinin neredeyse sıfıra indiğini ve bu noktada uluslararası hukukun burada faile karşı, İsrail'e karşı, bu katliamı, bu soykırımı yapana karşı herhangi bir şekilde işlemediğini görüyoruz. Bu açıkçası başlangıçta çok büyük umutlarla, ütopyalarla kurulmuş olan uluslararası sistemin az da olsa, cılız da olsa Filistinleri dahil eden potansiyelinin gün geçtikçe daha mekanik yapısı daha geliştikçe ona rağmen Filistinlerin dışarıda kalmış olduğu bir sahaya evrildiğini görüyoruz. Maalesef uluslararası sistem ne kadar gelişiyorsa Filistin meselesinde Filistinlerin dahiliyetleri ve hakları o kadar geriye gitmeye başladı.
1: Evet, çok ilginç bir şey söylediniz. Uluslararası hukuku işletecek o sistemler daha emekleme aşamasındayken daha hassas bir yaklaşımları vardı. Şimdi dört başı mamur halde ortaya koydukları tavra bakınız diye adeta söylüyorsunuz. Peki bugün biz baktığımızda o zaman hayal kırıklıkları var tabii ki. Filistin halkının yaşadığı en büyük zorluk ne şu anda?
0: Filistin halkının yaşadığı en büyük zorluk bir hapishane içerisinde olması.
1: Evet.
0: Yani Gazze kapalı duvarlarla çok büyük güvenlik önlemleriyle ve herhangi bir şekilde mobilizasyonun olmadığı, bir çıkışın olmadığı ve sessizce, sakince İsrail'in onlardan ölmelerini beklediği bir alan, bir saha haline gelmiş durumda. Öbür tarafta Batı Şeria'ya bakalım. Batı Şeria'da bu kadar, Gazze kadar keskin bir kısıtlama, sınırlama ve bu şekilde bir bombardıman gözükmese de yine ayrım duvarı, ayrım duvarıyla birlikte gasp edilmiş bir Doğu Kudüs, Filistinlilerin dünya ile bağlantısının bambaşka bir ülke üzerinden olması, Ürdün üzerinden olması ve 7 Ekim'den sonra ise hem Ürdün'e çıkışların hem de Doğu Kudüs üzerinden İsrail'e geçiş hakları bulunan Filistinlilerin Batı Şeria'dan çıkışlarının çok ciddi ölçeklerde engellendiğini biz biliyoruz. Tamamen iki tarafta birisi birinden bir farkı yok ama iki hapishanenin de Filistin halkının en büyük zorluğu olduğunu bu noktada söyleyebilirim. Uluslararası hukuka dahil edilmemenin ikinci büyük zorluk olduğunu ekleyebilirim. Çünkü bir anlaşma yapılıyor, bir barış anlaşması, bir barış görüşmesi yapılıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu Fas'la yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu Birleşik Arap Emirlikleri ile yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri bunu Umman'la yapıyor. Ama bunun içerisinde bir Filistin bölgesi konusu olsa da bir Filistin otoritesi maalesef ki yer almıyor, talepleri dikkate alınmıyor. Bu noktada şuna da değinebiliriz tabii ki. Filistin'in üçüncü büyük zorluğu olarak da Filistin'in meşru bütünlüğü açıkçası böyle de bir zorluk var. Bunu tabii akademik camiada biz sık sık tartıştığımızda acaba bu bütünlük yani Gazze ve Batı Şeria'nın birlikte idare edilmesi ve birlikte temsil edilmesi bütünlüğünün sağlanamaması kimin işine yarıyor diye soru yönelttiğimizde bu akademik camia içerisinde tek bir noktaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri destekli İsrail'e çıkıyor. Hamas'ın Fethi'nin ayrılması veya daha alt grupların bir arada bulunamaması, iki bölgenin zaten coğrafi olarak birbiriyle herhangi bir birleşme bağının bulunmaması, siyasi olarak da bir mutabakat sağlanamadığı zaman da Filistin'in uluslararası mecradaki sesinin duyulmaması için İsrail'e muhteşem bir fırsat veriyor.
1: Muhteşem bir fırsat veriyor. Bundan sonrasını konuşalım kıymetli hocam birazcık da. Çünkü Herakleitos varlığı bir oluş olarak görüyor ve aynı ırmağa girdiğinizde hep aynı sular akmıyor üzerinizden. Her
0: Evet.
1: defasında değişiyor. ABD, İsrail, Filistin üçgeninde geleceğe dair öngörüler dediğimizde ve tabii bizim perspektifimizden baktığımızda ümit var olmakta lazım. Sizin öngörüleriniz nelerdir?
0: Yani şöyle söyleyeyim, 90'larda Soğuk Savaş bittiği zaman ünlü Amerikalı siyaset bilimcilerin peş peşe teorileri patlak verdi. İşte tarihin sonu gibi, medeniyetler çatışması ve bu çatışmanın kazananını belirleyen gibi.

0: Fakat 2000'lere geldiğimizde, 2010'lara geldiğimizde özellikle açıkçası dünyada yükselen güçleri gördük. Tarihe baktığımızda pek çok örnekleri var. Yani Perslerden tutalım da Roma İmparatorluğu'na kadar, Habsburglardan tutalım da Britanya'ya kadar. Hiçbir süper güç baki kalmıyor tarih sahnesi içerisinde. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nin şu an İsrail'e koşulsuz, şartsız, kayıtsız bir şekilde destek verdiğini hepimiz biliyoruz. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin gücü de el veya er geç belli noktalarda kısıtlanacak ve yeni yükselen süper güçlerin ya da daha doğrusu ifadeyle yeni yükselen süper güç adaylarının kendisiyle zıtlaşmasıyla veyahut belli sahalarda çarpışmasıyla azalacak. Bu demek oluyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde bilabedel ve sürekli olarak İsrail'e yapmış olduğu desteklerin belli noktalarda kısıtlanacağını biz bu genel küresel dünya stratejileri üzerinden rahatlıkla bir perspektif verebiliriz. Ama bir zaman perspektif veyahut çizelgesi söylememiz pek tabii ki maalesef mümkün değil. Bunun ötesinde Amerikan iç politikasının da buna etkileri var. Yani bugün yapılan anketlerde sadece Demokrat Parti destekçilerinde değil, aynı zamanda Cumhuriyetçilerde bile İsrail'e koşulsuz şartsız verilmiş olan desteğin sorgulandığını görüyoruz. Yeni nesillerin bunu daha fazla sorguladığını görüyoruz. Halihazırda mevcut Amerikan Başkanı'nın bile birkaç defa yapmış olduğu açıklamalarda İsrail ve İsrail lobisinin kongrede daha önce hiçbir şekilde sorgulanmadığını ve kayıtsız şartsız destek verildiğini, bugün günümüze de ise İsrail'e ait politikalara desteklenmesinde artık kongrede çatlak seslerin çıkıyor olduğunu, toplum içerisinde çatlak seslerin çıkıyor olduğunu, lobinin bu kadar güçlü olmadığını zaten kendisi itiraf etti. Evet, halihazırda bu dönemlerde, yani hem 2025'te hem 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle İsrail neredeyse Orta Doğu'da terör estirdi, sadece Filistin meselesinde değil. Fakat bu desteğin ilelebet devam edeceğini söylemek bence şu saatten sonra güç olur. Çünkü yönetimler, evet, iktidara gelmeden önce barış ve düzeni sağlanmasını vaat etse de iktidara geldikten sonra savaşlara teşne olabiliyorlar. Amerika Birleşik Devletleri ve mevcut başkanı buna en büyük örnek şu an itibariyle. Fakat bu politikalarda toplumu ciddi ölçüde sinir uçlarını geriyor Amerikan toplumunun gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet.
0: Ben bunun uzun bir yani bir yüzyıllar boyunca sürebilecek olan bir destek olduğunu düşünmüyorum. Dünya önümüzdeki 10-15 sene içerisinde çok ciddi ve keskin dönüşlere sahne olacağı benziyor.
1: Evet. Dünya önümüzdeki 10-15 yıl içinde keskin dönüşlere sahne olacak. Bir de meseleye bu ABD içindeki lobi faaliyetlerinin de dışında Arap ülkelerinin tutumu tarafından da bakalım. Siz bu noktada bir değişimi görüyor musunuz hocam? Ve eğer varsa bu değişim Filistin'in geleceği açısından olumlu mudur?
0: Tabii ki şu an konuştuğumuz an itibariyle Arap devletlerinin güvenlik politikaları had safhada. Yani güvenlik politikalarına vermiş oldukları önem had safhada. Bizatihi İsrail-İran arasındaki gerginlikler ve bunun aktif ve sıcak çatışmaya dönüşmesi, başta Körfez ülkeleri olmak üzere Akdeniz'deki ülkelerin bile, yani burada Ürdün'ü sayabiliriz, burada Suriye'yi sayabiliriz aynı şekilde ve hatta belki yani Mısır'ı bile bir noktada bir tehdit alanı içerisinde görebiliriz. Bilhassa İran'dan gelecek olan İsrail ve Amerika koalisyonunun yapmış olduğu saldırılara verilecek cevaplar sahası içerisinde. Tabii ki bu şekilde tehdit algıları devam ederse, yani bir bölgesel savaş ortamı ve tehdidi güçlenerek karşımızda bulunursa, farklı Arap ülkelerinin de İran'la karşı karşıya geleceği bir çatışma ortamı tesis olursa, açıkçası Arap ülkelerinin Amerika'dan beklentileri daha da artacak. Sebebi şu: trilyonlarca dolar her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne neredeyse haraç veren Körfez Arap ülkelerinden bahsediyoruz. Ve bu ülkelerin güvenlikleri şu an garanti altında değil. Bu ülkelerin sermayeleri garanti altında değil. Bu ülkelerin turizmi ve yabancı yatırımcı çekebilme kapasiteleri derinden zedelenmiş durumda. Ve Amerika Birleşik Devletleri

0: olası sonuçlar ortaya çıkar. Bir anlamda bize bir perspektif sundu, bir bakış açısı sundu. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Efendim, beraberliğimizde artık sona geliyoruz. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü öğretim üyesi Doktor Selim Han Yeni Acun'la beraberdik. Filistin meselesini ve ABD-İsrail-Filistin üçgeninin tarihsel arka planını konuştuk. Bir yanda umutlar var, diğer yanda hayal kırıklıkları. Hepsi de aslında belli bir mekanizmada değerlendirilmesi gereken hususlar. Barış sürecinin işlerlik kazanması gerekiyor. Bundan sonra Filistin geleceği nasıl şekilleniyor? Tümünü masaya yatırmaya çalıştık. Bir kez daha değerli konuğumuza teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize güzel bir gün diliyoruz. Zeytin ağacının gölgesinde yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Zeytin ağacının gölgesinde.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Milli mücadelemizin ilk günlerine ait bakir hakikati, 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal Paşa'nın Erkan-ı Harbiyesi, Binbaşı Hüsrev Bey'den, Trabzon Mebusu, Berlin Büyükelçisi Rahmetli Hüsrev Gerede'den dinleyeceğiz. Samsun'dan sonra yol uğrağımız üzerindeki en büyük belde Amasya'ydı. Eğer Amasya'da şartları elverişli bulsaydık, burada kalacak ve paşanın daha Samsun'a çıkışında düşündüğü beyannameyi orada yayınlayacaktık. Paşa, Samsun'dan ayrılışından evvel Zile'de bulunan Binbaşı Cemil Cahit Bey'den Amasya için malumat aldı. Öğrendiğimize göre beldenin en nüfuzlu şahsiyeti Müftü Hacı Tevfik Efendi'ydi. Paşa 26 Mayıs 1919'da Havza'da halka ilk açık konuşmasını yaptı ve onlara acı hakikatleri anlattı. Bu söylediklerinin hülasasını Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi'ye telgrafla bildirdi. Amasya'ya doğru yola çıkacağını da bildirdi. İtiraf edeyim ki Müftü Efendi'nin vereceği cevabı heyecanla bekliyorduk. Bu cevap umduğumuzdan daha kısa zamanda geldi. Şöyle diyordu: Amasya halkı müdafaa-i vatan, muhafaza-i din ve devlet yolunda mücadele edenleri bağrına basmakla müftehir olacaktır. Yolculuğumuz yol boyunda büyük ve gönülden karşılama içinde geçiyordu. Sonra öğrendik ki Amasya Müftüsü Hacı Tevfik Efendi, güzergahımızdaki yerlerin müftü, vaiz, imam ve eşrafına layıkı gibi karşılanmamızı, ağırlanmamızı bildirmiş. En gönülden ve coşkun karşılama Amasya'da oldu. Başlarında Müftü Efendi olan beldenin mümtaz heyeti bizi şehrin dışında karşıladı. Saray yüzündeki bu merasim

0: Kasım Paşa'nın gözlerini yaşarttı. Müftü Efendi itimat telkin eden beşuş ve nurani çehresiyle ilerleyerek paşaya yüksek sedayla "Paşam, bütün Amasya emrinizdedir. Kazanız mübarek olsun." dedi. Paşa elini uzatan bu mübarek insanın elini öpmek ister gibi eğildi. O üzerinde üniforması olan Anafartalar kahramanını muhabbetle kucakladı ve yanlarındaki zevatı bir bir tanıttı. Milli mücadelede ilk defa bütün bir şehir safhalarını öğrenme ihtiyacı duymadan çetinliği besbelli vatan kurtuluşu mücadelesinin bayrağını açma kararındaki bir evladının safına katılıyor ve bunu mübarek bir din adamının rehberliği, delaleti, öncülüğüyle yerine getiriyordu. Aklımda kalan bu satırlar Cemal Kutay'ın Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları adlı kitabından, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Reklam. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.
10: Film odası.

0: Karanlık bir salon, insanlar toplanmış sessizce oturuyor. Tam karşılarında kocaman bir perde. Az sonra makine sesi duyulmaya başlıyor ve salonu dolduran beyaz ışık gözleri kamaştırıyor. Film başlıyor.
1: Hangi film?
0: Film odası bugün bir film izlemekle onu okumak arasındaki farkı konuşmaya açılıyor. Bir filmin hikayesinin ötesinde görüntüsü, karakterleri, mekanı, zamanı, sesi ve hatta bize söylemedikleri de anlam taşıyor. Peki bir filmi nasıl okuruz? Belirsizlik bir filmin anlatımında ne işe yarar? Seyirci filmin anlamını ne ölçüde tamamlar? Bu soruların peşinden gidiyoruz bugün. Konuğumuz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sinema Akademisyeni Doçent Doktor Özgür İpek. Kendisi telefon attığımızda. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Öncelikle isterseniz en temel noktadan başlayalım. Bir filmi okumak ne demek? Film izlemek de film okumak arasındaki temel fark nedir? Çünkü eminim sosyal medyada gezinirken birçok atölyeye, davete, eğitime de şahit oluyordur dinleyenlerimiz. Film okumaları, film analizleri. Biraz bunu bir anlayarak başlayalım isterseniz. Ne kastediliyor? Tabii eminim her yerde yapılan aynısı mıdır? Hani bunun bir standart.

0: Var mıdır bilmiyoruz ama en azından teorikte film okuması nasıl olması gerektiğini sizden dinleyelim. Buyurun.
1: Tabii bu soru çok önceden beri hepimiz, yani bütün sinema akademisini, sinemayla ilgilenenleri, eleştirmenleri çok ilgilendiren bir mesele. Sinemaya bakmak, sinemayı görmek, filmlerle kurulan ilişki, duygusal ya da mental bir ilişki. Bütün izleyicileri kapsadığı gibi bir yandan da sinemayla ilgili çalışanları, bir sanat eserini değerlendiren kişileri de ilgilendiriyor. Biraz bunu şey yapmak için, daha da açmak, etrafını genişletebilmek adına hem sinemanın ortaya çıkması, daha sonra sinemayla bugünü, dünyayı anlamlandırdığımız, artık sinemanın ne işe yaradığını sorguladığımız ya da yeni film yapma biçimlerini de değerlendirmek ve görmek, bunlar üzerine düşünmek, biraz kafa yormak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi sinemanın ortaya çıkışı biliyorsunuz ki bir gösteri kabilinden, işte bir etkinlik, sirk gibi bir veçeyle karşımıza geliyordu 1800'lü yılların sonrasında ve daha sonra ana akım sinema olarak adlandırdığımız Melie'nin başını çekti ve bir hikaye anlatma aracı, bir olay anlatma aracı, işte insanlık durumlarını, insanın başına gelen süreçleri, ilk etapta yani Charlie Chaplin'in filmlerinden tutun da sessiz sinemanın bütün örneklerine ve daha sonra da büyük Hollywood filmlerine varıncaya kadar herkes bir hikaye anlatmanın peşindeydi. Ve bu hikaye anlatmak evveliyattan da bildiğimiz masal anlatma, hikaye öykü anlatma geleneklerinin görsel bir karşılığı olarak değerlendirilebilir. Ve buradan baktığımızda da bir resmin de anlattığı hikayeye bağlanabiliriz. Bir heykelin anlattığı hikayeye bağlanabiliriz. Bir anekdota bağlanabiliriz. Yani insan hikaye anlatmayı seven bir varlık, hikayeyle var olan ve kendisi de aslında bir hikaye olan bir varlık olarak değerlendirebiliriz burada insanın konumlanışını. Buradan işte daha sonra 1940'lara kadar temelde özellikle işte 1910'lu yıllar, 1930'larda birçok sinema içerisinde kırılma meydana geliyor. Ama 1940'larda çok temel bir kırılma yaşanıyor. Bu da İtalyan yeni gerçekliği akım olarak adlandırılan, İtalya'da ortaya çıkan ve günümüz sinemasından temelli bir kopuşu da simgeleyen bir sinemasal varoluş biçimi olarak değerlendirebiliriz, düşünebiliriz. Burada kimler vardı? Rossellini gibi, De Sica gibi, De Santis gibi, Fellini gibi isimler. Sinemanın o günkü karşılığını, yani izlediğimiz filmlerin dünyayı anlatmadığını, insanın derdini, varoluşunu, yaşadığı toplumsal krizleri, toplumsal sansasyonel olayları yansıtmadığını ve bunun başka bir insan tipi üzerine çalışan yeni bir filmcilik anlayışı da birlikte karşımıza geldiğini söylüyordu bu yönetmenler yaptıkları filmlerle birlikte. Buradan işte Roma Açık Şehir gibi, Yer Sarsılıyor gibi, Acı Pirinç gibi, yine Avrupa 51 gibi bir takım filmler ortaya çıktı ve Dünya Savaşı'nın sonrasında insanın yaşadığı buhranı, yıkılmayı, dağılmayı çok daha böyle gerçekçi imajlarla anlatan bir takım filmler ürettiler. Bunlar Bisiklet Hırsızları da keza bunlardan bir tanesi. Ve insan eylemini, eyleme kudretini, dünyaya değiştirebileceği olan, dünyaya değiştirebileceğine olan inancını yitirdiğinde o yıkıntılar arasında nereye varmaktadır ve bir insan eylemiyle neyi değiştirebilir gibi bir takım sorular ortaya atıyordu bu filmler. Hep bir yoksunluk, hep bir eksiklik, hep bir tamamlanamama ya da yıkık dökük dünya içerisinde var olma savaşı, yoksulluk mücadelesi, buna benzer ya da emek sömürüsü gibi meseleler tartışıyordu. Ve sinema burada Deleuze'ün bahsettiği gibi ikiye ayrılan bir yola giriyor. Ya yani bir yandan zaman imaj dediğimiz bir sinema, bir yandan hareket imaj dediğimiz aksiyon ağırlıklı o sinema ve bugünün filmlerinin içerisinde hem zaman imajları hem yine oradan o kırılmayla beraber belki de Deleuze'ün tariflendiği şekliyle 1940'lardan sonrasına gelen yeni bir imaj tipinin görüldüğü bir sinemadan bahsedebiliriz. Yani bir filme bakarken o filmin içinde bulunduğu ana akım şiarını, kodlarını, dilini, karakterlerini anlatan filmler mi? O tarz bir içerime sahip olan filmler mi? Yoksa basit ve sıradan bir yaşama odaklanıp gözlem yapan insani durumları, varoluş şeklini, belki eksikliği çok daha derinden bir yerden yakalayan, tipleri idealize etmeyen, klasik estetik anlayışlarını göstermekten kaçınan, imtina eden filmler mi değerlendirmemize burada tabi? Bunları öncelikle ayırt etmek ve bunlara farklı bakıldığını en azından görmek burada gerekli. Bu bir muteber bakış açısı ve film değerlendirme modeli olarak önümüzde duruyor. Yani masamızın üzerinde şu an bambaşka bir sinemacılık anlayışı var. Yani iki farklı sinemacılık.

0: anlayışı var ve buradan yine şöyle bir soru ortaya çıkabilir. Mesela James Monaco'nun Bir Film Nasıl Okunur diye bir kitabı var. Çok temel ve sinema öğrencilerine en başta aldırılan kitaplardan bir tanesi. O kitaptaki baktığımız yerler ana akımla alakalı olarak, yani bir filmi sosyolojik olarak değerlendirebilirsin. Toplumla kurduğu ilişki üzerinden, karakter yaratımı üzerinden değerlendirebilirsin. Mekan kullanımını, nasıl tek bir mekanda mı geçmiş, işte yoksa komple dışarıya, dış dünyayı mı kullanmış, bu karakterlerin filmin dünyasının içerisinde, anlatım evrenin içerisinde yer alan karakterlerin mekanla kurdukları ilişki biçimleri, birbirleriyle kurdukları iletişim ve bunun sağladıkları ya da sağlayamadıkları ya da neyi getirip neyi götürdükleri üzerinden temel bir tartışma yaratabiliriz. Gösterge bilimsel bir analiz yapabiliriz. Işık kullanımı, renk kullanımı, işte karakterlerin annesiyle kurdukları ilişki ya da bir takım korkularının üzerinden gidilen bir hikaye anlatma modeli, ki buna Hitchcock sinemasında özellikle rastlayabiliriz ya da Brian De Palma sinemasında rastlıyoruz böylesine psikanalitik bir takım yorumlara. Daha sonra mesela ama tam ters bir pencereden baktığımızda da Antonioni, yani çağımızın iletişimsizlikle cebelleşen insanını anlatan en büyük sinema ozanlarından, sinema ressamlarından bir tanesi olarak değerlendirebiliriz kendisini. Ve onun filmlerinde iki tane karakterin kadraja yerleşimi, birbirlerinden uzaklığı, aralarındaki mesafe üzerinden konuşmadan da anlatılan bir takım hikayelere ulaşabiliyoruz. Yani bir anlamın kurucu olarak filmin içerisinde yer alması yalnızca hikayeyle ilgili değil, kadrajın durduğu yerle de ilgili, kameranın baktığı alanla da ilgili, kullandığınız bütün o sinematik ritmik işleyişle de alakalı bir şey. Hı hı. Yani filmi görmek için biraz da neye baktığımızı bilmek ve nasıl bir dünya algısına, aslında kültürel bir sermaye açısından belki Bourdieu'cu anlamda, hı hı, neye sahip olduğumuzu da bilmekle ilgili diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. De otör yönetmenlerden Godard'ı düşündüğümüzde onun hani meşhur ifadesi vardır ya, ben siz keyifle koltuklarda oturup film izleyin diye film yapmıyorum. Tam tersi, rahatsız olun diye film yapıyorum diyor. Bir yönetmenin kamerayı nereye koyduğu, az önce sizin de söylediğiniz gibi neyi gösterdiği ya da neyi göstermediği de filmin anlatısının esasında önemli bir parçası. Yönetmenin anlatmadıkları peki nasıl okunabilir?
0: Kadraj dışı alandan söz ediyorsunuz. Hı hı. Şimdi hepimiz böyle işte parmaklarımızda o kamera hareketini yaparız ve onun dışında kalan böyle bir dünya var. Yani o çerçevenin içerisinde bir takım bir şeyleri sığdırabiliyoruz ve oradan bakıp dünyayı görebiliyoruz, değerlendiriyoruz. Ama onun dışındaki alan, yani dış dünya, böyle her zaman dışarıda kalan bir yere karşılık geliyor ve film yönetmeni de ister istemez bir kısıtlı çerçeveyi aktarmak, bir baktığı yerden bir perspektif aktarmak durumunda kalıyor. Çünkü her film, belgesel film de olsa, tamamen öznel bir bakış açısıyla çekilir. Yani sinemada nesnellik diye bir şey yoktur. Söz konusu bile değildir. Yani bir belgesel bile nesnel değil. Ancak yönetmenin dünyaya baktığı yerden ve sahip olduğu gerçeklik algısı üzerinden, sahip olduğu kimlik ve belki de dünyayı değerlendirme biçimi üzerinden nasıl bir yönetmen olduğunu, nasıl bir dünyaya sahip olmak istediğini, umudunun ne olduğunu, gözleminin ne olduğunu görebiliyoruz. Yani bir belgesel izlediğimizde, örneğin mesela Dilek Kayan'ın çektiği Kazım'ı izlediğimizde, sıradan bir insan, anlatılmayan bir hikayenin nasıl güçlü bir şekilde imaja kavuştuğunu ve anlatıldığını görebiliyoruz. Ya da bambaşka, mesela Herzog filmlerinden sınırlar üzerine giden tabiatını düşündüğümüzde, insan olma halini ya da insanın sınırlarının, insanın ölümle kurduğu ilişkinin neler olduğunu görebiliyoruz ve bunları o yönetmen sahip olduğu perspektif üzerinden, sahip olduğu gözlem üzerinden, dünyaya nasıl baktığı üzerinden bize değerlendirerek anlatıyor. Kimi zaman kendi çizdiği karakterlerin dışına çıkan bir algı da ortaya çıkıyor. Eğer bir filmin içerisinde karakter bazı eylemleri gerçekleştiriyorsa, bu dünyaya yönetmenin baktığı yer değil aslında. Biraz da yaşadığı o sorunla ya da çözülemezlikle, belki umutsuzlukla da ilgili bir şey. Ve o pencereden dünyayı gördüğümüzde birçok arazı görmeye başlıyoruz, ki burada Abbas Kiarostami sinemasıyla karşılaşıyoruz. Çünkü arazların sineması, eksikliklerin sineması, belki sizin dediğiniz gibi o kadraj dışı kalanın sinemasında en çok Abbas Kiarostami'nin imgelerini bulabiliyoruz. Örneğin Rüzgar Bizi Sürükleyecek filminde tamamen dışarıdan görülmeyen seslerin bir takım anlam kurucu öğe olarak kullanıldığını, o doğanın hiçbir zaman böyle tam anlamıyla karşılanmayacak bir imaj tipinin içerisinde yer almasıyla birlikte çok büyük, çok görkemli ve insanın aslında çok küçük olduğunu, bir şeyler değiştirmekten değil, öncelikle kendini değiştirmekle var olabileceğini duyduğu iltikatla alakalı bir sinema yaptığını görebiliyoruz. Ya da Kiraz'ın Tadı filminde yine aynı şeylerden bahsediyoruz. İnsanın ölümle kurduğu bir belirsizlik, bir bilinemezlik.

0: işte kurduğu ilişkiyi derinleştirirsek ya da Ingmar Bergman sinemasında tamamlanmalar üzerine giden böyle filmlerini, eksiklikler ya da birbirini kapatma üzerine giden filmlerini yine burada değerlendirebiliriz. Çok sevdiğim bir sinemacı Bresson sinemasından söz edebiliriz. Burada yine kadraj dış alanı takip ettiğimizde örneğin Bresson'un Moşe filminde ya da Bresson'un Yan Kesici filminde, Rastgele Baltazar, yani tüm zamanların bence en iyi filmlerinden bir tanesidir. Hep kadraj dışı bir alandan duyulan sesler, kadraj dışı alandan öyle imajın içerisine, görsel alanın içerisine sızan bir takım imgelerden, bir takım hareketlerden, eylem kodlarından söz edebiliriz. Ve bu sesler sadece gördüğümüz alan değil, dış dünyanın da içeriye nasıl sızdığını ve etkide bulunduğunu bize gösteriyor.
1: Evet, kadraj dışı alan terimini konuşurken tabii sizin de çalışmalarınızda yer alan belirsizlik meselesi de çok önemli. Belirsizliğin nasıl kurulabileceği ya da bir filmde bazı soruların cevabının olmaması, bazı şeyleri seyircinin yorumuna bırakılması gibi düşünülebilir mi? Bize ne kazandırır ya da filmin bu şekilde şekillendirilmiş olması?
0: Filmin bu şekilde şekillendirilmiş olması aslında böyle çok yeni bir şey değil. Tabii Vertov'a, yani Rus devrim sinemasının içerisindeki filmlere baktığımızda ya da Eisenstein'in filmleri, Pudovkin'in filmlerine baktığımızda, devrim sinemasının kurulucu öğelerinin, kurucu yönetmenlerin işlerine baktığımızda hep bir insanların izledikleri filmlerle eyleme geçme çabasını ve onların zihinlerinde tasallut eden düşüncelerle beraber harekete geçmelerini, dünyayı farklı türden görmelerini ya da bir kolektif algı ve kolektif hafıza yaratımının ilk emarelerini o sinemanın içerisinde görebiliyoruz. Ve orada mesela Vertov'un sinemasının içerisinde iki tane imaj arasına yerleşen bir bakışla beraber aralıklar teorisi olarak belki adlandırabileceğimiz bir yaklaşımla insanın zihninin imajlara yerleşmesi ve dış dünyayı görsel, belki de gözle görülemeyen kadar görsel bir dünyanın içerisine yerleşerek daha farklı bir yerden yakalamayı, daha farklı düşünceler içerisine savrulmayı ve bir kolektif belki bilincin yaratılmasını o Vertov'un filmlerinden itibaren görebiliyoruz. Keza Eisenstein'ın sine yoğunluk adlı kavramıyla beraber işte izlediği imajlarla etkilenen izleyici çabasının içerisinde görmeye başlıyoruz. Bu daha sonraki zamanlarda hani bunu böyle bir rabıta, bir hat olarak, sinemasal bir teronim çizgisi olarak belki de değerlendirmek daha doğru olacaktır. Sonraki yıllarda hep 1960'larda işte Godard'lardan söz etmiştiniz. Godard'ların, Truffaut'ların, Chabrol'lerin, Alain Renault'un çektiği filmlerle beraber insanın en büyük yıkıntısının içerisinde ya da modern sistemin insana dayattığı bir takım zorunluluklar, kendi hayat kurgusunu hiçbir zaman gerçekleştiremeyen, kendi yaşamak istediği yaşamı yaşayamayan insanların hikayeleri anlattığı yerlerde Hollywood'da gördüğümüz o eylemsel hat çizgisinin dışarıda kaldığını, karakterin eylemleriyle dünyayı değiştirmekten azade olduğunu ve tam tersine belki de bütün eylemlerimizin hep boşa çıkacağını ve açık uçlu bir sonla beraber bütün aslında dünya gerçeğini daha doğru bir şekilde yakalayarak her şeyin yarım kalacağını, her şeyin eksik kalacağını günün birinde ve hikayede izleyici de tabii ki bunu tamamlayıcı bir unsur olarak yerleştirdiğinde görsel alanı kimi zaman izleyicinin düşünsel yaklaşımıyla kurabileceğini söyleyebiliyoruz ki burada dediğim gibi o Vertov'lardan, Eisenstein'lardan bu başlayan çizgi daha sonra Alain Renault'un sinemasında, örneğin Gece ve Sis belgeselinde, Hiroşima Sevgilim filminde görebiliyoruz yani buna benzer yaklaşımı. Çünkü oralarda kadraj, kamera dolaşırken bir yandan da izleyicinin katıldığı, o görsel alanın düzenlenmesine bizzat eyleyici bir figür, bir aktif rol içeren bir figür olarak katıldığını, dahil olduğunu görüyoruz. Ve ardından izleyici sadece izleyen bir edilgenin içerisinde değil, tam tersine aktif bir üstlenici, aktif bir düzenleyici rolüne yerleşiyor ve o zaman 1940'larda bir soykırım yaşandı. Daha sonra biliyoruz bugün işte aynı şekilde yine dünyanın başka yerinde farklı soykırımlar yaşanıyor. Ve bu dünyayı işte yaşayıp anlamak, görmek için bizzat kamerayı ne kadar gerçeğe tutarız ve o gerçek bize her zaman karakterleri mutlu sonla nihayetlenmediği, her zaman her şeyin yolunda gitmediği bir dünyanın resmini sunmaya başlıyor. Bunu mesela 2000'li yıllar sineması üzerinden değerlendirdiğimizde aklımıza gelen en önemli yönetmenlerden bir tanesi David Lynch. Rüyalarla, sancılarla, işte hikayenin sürekli olarak belirsizliğin içerisine gömüldüğü bir evren inşa etmesiyle hem Mulholland Drive, hem Lost Highway, hem Blue Velvet gibi çok önemli başyapıtlar.

0: kutuplarında hep hikayenin bir yerden ortadan kalktığını, kimin yerin gerçek, kimin yerin rüya olup olmadığını anlaşılmadığı, bir sarmal gibi sürekli olarak zihnin yerleştiği ama hiçbir zaman belki de tekrar tekrar izlesek de o filmle kurduğumuz ilişkinin sürekli olarak değiştiğini ve bir düz bir anlam en azından çizgisi üzerinden ilerlemediğimizde gördüğümüz bir sinemacı olarak değerlendirebiliriz David Lynch'i. Çok daha fazla yine postmodern altı içerisinde gidilebilecek, konuşulabilecek şeyler, filmler var. Ama bu bir yandan da bize yani edebiyat sahnesindeki karşılığını da veriyor. Bize bir Kafka edebiyatındaki gibi bir minor bir hikayeden yola çıkarak çok daha majöre, işte insanların yönetici kademeyle kurdukları ilişkiye dair anlatılarda bulunan Kafka metinlerine buradan gidebiliyoruz. Çünkü orada da hep karakter, mesela dava romanını hatırlayalım. Yargılandığı davayı bilmez, nereye gideceğini bilmez, başına ne geleceğini bilmez, kimlere tabi olduğunu bilmez. Hikaye bu belirsizlik içerisinde gider. Sonuç belli değildir falan, böyle bütün böyle o dünya yine o belirsizlik üzerinden kurulur. O sizin bana sözünü ettiğiniz şeyde de bir zaman Anadolu'da üzerine yazdığım bir makale vardı benim, belirsizlik üzerinden. Sinemanın önemli potansiyellerinden biridir belirsizlik. İşte ne kadar çok hikaye belli değilse insan da o eleyici kudret olarak anlatının kendisine yerleştiğinde o belirleyen faktörlerden biri, o belirsizliği açmaya çalışan faktörlerden biri olarak
1: yani seyirci filmdeki boşluğu seyirci dolduruyor esasında, evet. Değil mi burada? Peki evet. Burada şu da akla geliyor. Herkesin de kafasındaki temel sorulardan biridir. İki kişi aynı filmi izlediğinde kişilerin birbirinden tamamen farklı sonuçlara varması. Hani beğenme çok öznel bir şey ama kiminin başarısız, kiminin başarılı buluyor olması. Bu bize ne söylüyor yönetmenin, sinemanın gücü hakkında? Hatta bazen filmleri yorumladığınızda yönetmen de yanınızda olduğunda mesela şöyle şöyle düşündüm diyorsunuz. Yönetmen diyor ki ben çekerken bunu düşünmemiştim. Bununla da karşılaşabiliyoruz mesela. Bazen izleyici de yönetmenin düşünmediği daha derin manalar da yükleyebiliyor orada açık kalan bir kapıya ya da sürekli vuran bir pencereye. Siz ne söylüyorsunuz bu konuda?
0: Bunlar kimi zaman gösterge bilim çalışan akademisyenler ya da sinema araştırmacıları çeşitli varyasyonlarla inceliyorlar. Örneğin işte Jung'a getiriyorlar ve Jung'un mağara metaforuyla ilişkiler olarak insanın mağaradan çıktıktan sonra bambaşka bir doğum içerisinde, yeni bir dünya algısının içerisinde var olabileceğini işte Jung teorilerine dayanarak söyleyebiliyor. Ya da Hitchcock'un örneğin Vertigo filminde karakterin uçurumdan aşağı düşme sahnesi üzerinden anneyle kurulan ilişki, ilkten doğumla birlikte gerçekleşen ve dünyaya savrulan insanın Heidegger'ci anlamda Dasein olarak belki adlandırılabilecek o dünya içerisindeki savrulmuş haliyle ilişkilendirebiliyorlar ki keza Yusuf Atılgan'ın çok güzel romanı Anayurt Oteli'ndeki karakterin Zebercet'in de sürekli olarak Anayurt Oteli'ne dönmesi bir yerde ana rahmine yeniden dönmeye çalışan insanın çabası olarak değerlendiriliyor, nitelendiriliyor. Biraz böyle buradan aslında sizin söylediğiniz şey hem bir estetik kavrayış farklılığı, hem filmlere nasıl baktığımız, hem kendi sahip olduğumuz dünya görüşümüzün etkisini taşıyor diye düşünüyorum. Çünkü ne zaman bir arkadaşımla beraber film izlesem, ne zaman sevdiğim bir insana film önersem, benim baktığım yerden bakmayabiliyor, benim gördüğüm yerden görmeyebiliyor, daha bambaşka değerlendiriliyor, gözümden kaçan bir şeyi görebiliyor. Bu da biraz dediğim gibi filmlerle kurulan ilişkiyle alakalı bir izleme biçimi olduğunu düşünüyorum ve her filmde farklı farklı insanlara farklı yerlerine dokunabiliyor. Bazen kimi zaman tıpkı şarkılar gibi bir yerde de bambaşka bir duyguyu harekete geçirebiliyor. Bambaşka sizde bir bağlam oluşturabiliyor. Ya da daha evvel düşünmediğiniz bir düşünce modelini size tahsis edebiliyor ki keza şunu da unutmamak gerekiyor. Hem edebiyat eserleri hem sinema eserleri, müzikler. Mesela bunlar hayatımızı çok renklendiren sanatsal bir takım estetik ürünler. Ama sinema ne de olsa nihayetinde bir yönetmenin etkisi altında çekilen, bir yönetmenin belirlediği bir dünyayı bize sunan ve kimi zaman bazı olayların, yaşanmış durumların gözden kaçmasına, körleşmemize, göz ardı etmemize de neden olan sınırlı bir çerçeve içerisinde gerçekleşiyor. Yani bir yönetmenin bize verdiği filmi doğrudan kabul edip algılamak yerine o filmi bir tartışma unsuru, bir tartışma nesnesi olarak görmek ve onun üzerine bir tartışma yürütmek, bunu belki arkadaşlarımızla, belki sinemadan anlayan insanlarla beraber gerçekleştirmek bizim hem o filmi anlamamıza hem de filmi daha farklı değerlendirmemize bir hem politik bir imkan hem de bir yerde de estetik bir yaklaşım kazandırabiliyor. Ve bugün mesela işte İsrail Filistin meselesine dair İsrail'in mesela Filistin'i nasıl işgal ettiğiyle ilgili olan bir belgeselde bir İsrail yönetmen ve bir Filistin yönetmen köyün iç köylerinin içerisinden bizzat gerilla tarzı bir görsel imaj düzeni kurarak nasıl insanların mağdur edildiklerini, yerlerinden edildiklerini, sömürüldüklerini, öldürüldüklerini gösteriyor bize. Mesela öyle bir gerçek başka bir dünya için, yani şu an Avrupa'nın herhangi bir kenti için çok uzak bir gerçek olabilir ama Taylan Reno'nun 1940'lardan bize anlattığı şey şu. Evet. Yaşanan olaylar döngüsel ve geçmişte yaşanan bir şey tozlu raf arasında kaldı değil.
1: Değil. Her an yeniden tekrarlanabilir. Bu da son cümlemiz olsun çünkü süremizin de sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sinema Akademisyeni Doçent Doktor Özgür İpek bizimle birlikteydi. Film Odası bu hafta kapanıyor sevgili dinleyenler. Didem Karakelle, Burhan Cengiz ve ben Elif Karahan Toker. Hoşçakalın. Odası.

0: Nezaket mevsimi.
1: Kelimeler sadece harflerden mi ibarettir? Yoksa her harfin arkasında atan bir kalp, titreyen bir nefes ve yaşanmış bir sancı var mıdır? Bugün nezaket mevsiminde dijital dünyanın en sessiz kayıplarından birini konuşacağız. Kelamın ruhunu ve o ruhu bir algoritmaya teslim etmenin getirdiği büyük gönül kuraklığını konuşacağız. Yapay zekaya bir taziye mesajı, bir kutlama metni ya da bir özür cümlesi yazdırdığımızda muhatabımıza sadece kusursuz harfler gönderiyoruz. Oysa nezaket o harflerin kusursuzluğunda değil, o harfleri bir araya getiren insan kokusunda ve samimiyetinde gizlidir. Şükrü Erbaş o mısralarıyla adeta bugünü uyarır. Söz dediğin insanın içindeki derin kuyudan çıkmalı. Başkasının kovasıyla çekilen su kimsenin susuzluğunu gideremez. Erbaş'ın bu hikmetli tespiti yapay zekanın o steril ama ruhsuz cümlelerine karşı verilmiş en asil cevaplardan biridir. Kelam kalpten kalbe kurulan bir köprüdür. Bu köprüyü bir makineye inşa ettirdiğimizde o köprüden samimiyet geçemez olur. Henry Bergson dilin duyguları dondurduğunu söyler. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapay zeka bu dondurma işlemini mutlaklaştırır. Duyguyu bir şablona hapseder. Gazali Kimya-i Saadet'te zikrin ve kelamın ancak kalp ile lisanın birleştiği noktada bir nur olacağını anlatır. Gazali'ye göre kalbin iştirak etmediği her söz birer gürültüden ibarettir. Bugün yapay zekanın ürettiği o pürüzsüz cümleler, Gazali'nin uyardığı o kalpsiz lisanın modern halidir. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan ahlakın özü samimiyettir, nasihattir. Bir dostun acısını bir makineye tarif ettirip göndermek o dostluğun hukukuna da sığmayacaktır. Nezaket kendi kelimelerimizi seçerken terlemek, doğru kelimeyi ararken duraksamaktır. Zira o duraksama muhataba duyulan saygının en ince işaretidir. Hazreti Mevlana kalpten çıkmayan söz kulağı aşamaz derken sesin menzilini kaynak olarak belirler. Eğer kaynağınız bir algoritma ise ulaştığınız yer sadece bir ekran soğukluğudur. Bizim medeniyetimizde mektup yazmak bir hal arzıydı. Arzı hal. Mürekkebin kağıda dağılışında bile bir hüzün, bir nezaket saklıydı. Bugün ise duygularımızı yapay zekanın optimize edilmiş kalıplarına devrederek aslında insan ilişkilerimizi de mekanikleştirdik. Edebül Müfred'in özündeki rifkat, yani yumuşaklık, incelik, makinenin soğuk mantığıyla değil, insanın o kırılgan ve biricik duygusuyla mümkündür. Kıymetli dinleyiciler, makine öğrenebilir ama makine hissedemez. Gelin bugün kelamın onurunu dijital dehlizlere kurban vermeyelim. En basit teşekkürümüzü bile kendi hatalarımızla, kendi sadeliğimizle bezeleyelim. Yapay zekayı bilgiyi tasnif etmek için kullanalım ama sevgimizi, acımızı ve şükranımızı ifade hakkını sadece kalbimize saklayalım. Unutmayalım ki bir insana verilecek en büyük değer ona kendi zihnimizden, kendi kalbimizden süzülmüş saf ve samimi bir cümle ayırmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı,

0: Teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kelimelerinizin kalbinizden süzüldüğü, sesinizin ruhunuzla yankılandığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Yasa dışı bahis suçtur, kazananı yoktur.
1: Geleceğini şansa bırakma.
0: Yasa dışı bahise hayır de.
2: Saat 15.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki feshinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de bir ayağı Yeni Parti'de olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşması başladı. Davada tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Türkiye, yapay zeka alanında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Ulusal Yapay Zeka Kurulu oluşturulacak. Kurul, ulusal öncelikleri belirleyecek, kurumlar arası yetki uyuşmazlıklarını çözecek. Ekonomi yönetiminin kararlı adımları finansal göstergelerde karşılık buldu. Sağlanan kazanımlar Türkiye'nin risk primine de doğrudan yansıdı. 5 yıllık kredi risk primi 217 baz puana gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesini gördü. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş bilgilerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Polonya, Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada da karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Borçka Muratlı yolunun 6 ile 8. kilometrelerinde bulunan Muratlı ve Karşıköy tünellerinde yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kasaba, Çatallar, Elmalı, Finike ayrımı yolunun 16 ile 19. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapalı. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bolbollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül-27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, merhaba sevgili gençler. Gençliğin programı Genç Yaşam TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından başlıyor. 27 Ağustos Perşembe bugün öğleni akşama taşıdığımız şu dakikalarda gününüzü bir nebze dahi olsa güzelleştirebilmek adına bu frekanslarda sizlerle birlikteyiz yaklaşık saat 16'ya kadar. Sevgili dinleyenler, Cihat Kalpar hazırladı programımızı. Emre Fidan sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Aslı Güngör söylüyor. Gözyaşlarım.

Sevgili dinleyenler, Ankara Keçiören'de düzenlenen Büyükler Kara Kucak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 200 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı. Genç yaşamda bugün ata sporumuz olan güreşi konuşacağız. Konuklarımız birazdan bizimle birlikte olacak. Kalabalıklar, gençlerle birlikte güreş sporumuzu konuşacağız. Bize ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarımız TRT Erzurum Radyosu, tüm sosyal mecralardan bize ulaşıp istek ve iletilerinizi ulaştırabilirsiniz.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Ankara Keçiören'de düzenlenen Büyükler Kara Kucak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye takım halinde 200 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştı. Genç Yaşam'da bugün atı sporumuz olan güreşi konuşacağız. Bu başarının Türk sporu için önemini, şampiyonaya hazırlık sürecini, Erzurum'un güreşteki öncü rolünü, akademik altyapı ve güreş eğitimlerini, güreş sporunun gelecek nesillere aktarılması için yapılan ve gelecekte planlanan çalışmaları konuklarımızdan dinleyeceğiz. Konuklarımız A Milli Takım Güreş Antrenörü Ercan Cengiz. Ercan Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Erzurum Şampiyon Güreşçiler Dernek Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Doçent Doktor Sayın İzzet Uçan. İzzet Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: A Milli Takım Güreş Antrenörü İsmail Hakkı Özkan. İsmail Bey hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Ve genç sporcularımız Furkan Efe Cengiz, Muzaffer Şeker ve Eyüp Han İspir. Arkadaşlar hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
1: Harikasınız. Evet, bu güzel ekiple bugün güreşi, atı sporumuzu konuşacağız. İzzet Hocam, sizinle başlayalım. Müsaadenizle mikrofonu da biraz yaklaştırırsanız kendinize doğru seviniriz. Erzurum'da güreşe dair neler oluyor hocam? Bu son yıllarda özellikle hakikaten çok güzel haberler almaya başladık. Erzurumlu sporcular, çocuklar, gençler neler söylersiniz?
6: Evet, öncelikle bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Erzurum'da güzel şeyler oluyor. Örneği burada zaten şu anda.
1: Evet.
6: İsmail Hakkı Hocam.

0: İşte Ercan Hocam, minik sporcular şampiyon oldular. Aslında bu Erzurum'a bir yabancı bir şey, olay değil. Bu birkaç kez tekrarlandı. Aslında bu işin mutfağında olan, bu süreci yöneten hocalarıma laf vermek istiyorum önce. Onlar devam etsin. Daha sonra arada ben önemli noktalara da gireceğim.
1: Tabii olur. Şampiyonayı konuşalım o zaman. Hatta hocamıza soralım. Türkiye'yi takım halinde dünya şampiyonluğuna taşıyan bu tarihi başarıyı bekliyor muydunuz? Şampiyonun kırılma anı neydi?
2: Biz bu başarıyı bekliyorduk. Çünkü yıllardır buna emek veriyorduk. Bunun için çalışıyorduk. Çocuklarımızı bunun için hazırlıyorduk. Kendileri de müsabaka sırasında milli takımı temsil ettikleri için, ülkemizi temsil ettikleri için son derece motive bir şekilde hazırlandılar. Yarışmada yine o şekilde milli duygularla yarıştılar ve ülkemize büyük bir başarı kazandırdılar.
1: Evet, tebrik ediyoruz. Çok önemli bir başarı hakikaten. Geleneksel kara kucak güreşinin uluslararası standartlarda bu denli büyük bir başarıya dönüşmesi için peki nasıl bir strateji izlediniz?
2: Biz önce bizim federasyon başkanımız İbrahim Türkiş öncülüğünde, Sayın Şahin Hopur öncülüğünde bunlar sayesinde bir kamp sürecimiz oldu.
1: Evet.
2: Kamplarda sporcularımızın eksiklerini gidermeye çalıştık. Onları giderdikten sonra rakiplerini analiz yaptık. Videoda analizler yapıldı. Ondan sonra onlara göre teknik taktikler hedeflendi. Peşine de antrenmanda bunlar uygulama olarak gösterdik. Ve sporcularımız da bunları çok başarılı bir şekilde deneyerek, yaparak şampiyon oldular.
1: Başarı da kaçınılmaz oldu
2: Kesinlikle.
1: bununla beraber. Peki, hocam siz neler söylemek istersiniz?
3: Teşekkür ederim. Ben Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde 30 yıldır güreşe hizmet ediyorum.
1: İsminizi de tekrar edin
3: Genelde
1: istersen.
3: İsmail Hakkı Özkan,
1: Evet.
3: A milli takım antrenörüyüm. Aynı zamanda işitme engelliler milli takımında da görev aldım. Güreş Federasyonu'nda da görev aldım. 30 yıldır aktif spor yapıyordum zaten. 10 yıldır da ilçe, iller dahil orada altyapıya yönelik çalışmalarımız oldu. Bu yılda Türkiye Şampiyonası yapıldı. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 yaş grupları. 13 bin sporcuya yakın bir katılım oldu. Bu da Türk güreşinin, atasporumuzun yükseldiğini gösteriyor. Federasyon başkanımız da Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonu Taha Akgül. Çok büyük destekleri oluyor. Bakanlığımızın çok destekleri oluyor. Sayın Bakanımız Osman Aşkın, Bakanımız, Bakan Yardımcımız Hamza İllikaya. Bu abilerimiz bize destek oluyorlar. Onların sayesinde Erzurum'da da şu an altyapı son yıllara göre şu an bir müthiş bir çıkış yakaladık. İl müdürümüz olsun, şube müdürümüz olsun. Şu an mükemmel bir potansiyelimiz var. Cep salonlar yapıldı. Mesela orada eğitim veriyoruz.
1: Ne demek cep salon?
3: Semtlerde mesela Palandöken ilçesine güreş salonu yapıldı. Bu salonlarda güreş eğitimi veriyoruz. Önceden yoktu.
1: İsmi neden cep salon?
3: Cep salon dediğimiz semtlerde küçük
1: Küçük
3: salonlar.
1: olduğu için.
3: Evet, küçük
2: Yani
3: oldu.
2: TRT kadar
3: Prefabrik
2: diyebilirim yani.
3: salonlar.
1: Evet.
3: Bakanlıklarımız bunları
1: Yani
3: yaptı.
1: mahalle mahalle artık salonlar mı var?
3: Evet, semtlerde var şu an ama mahalleler içinde projeler yapılıyor. Biz de bunu çocukları dışarıdan, sokaktan alıp spor salonlarına getiriyor çocuklar. Biz de bunları Avrupa Dünya Olimpiyat Şampiyonalarına, Türkiye Şampiyonalarına hazırlayıp bunların az da olsa hayallerine ortak olmaya çalışıyoruz. Onun dışında ben sözü
1: Evet,
3: İzzet Hocam'a...
1: hocam takım olarak 200 puan toplamışız dedik. Bu ne demek? Yani takım halinde herkes ayrı ayrı bireysel güreşiyor. Toplam puan mı yazılıyor?
2: Şimdi Karabucak'ta 9 sikletimiz var. 55 kilodan başlayıp ağır siklete kadar. Biz 200 puanı şöyle topladık. 9 siklette madalya aldık. Bunların 5'i dünya şampiyonluğu, 3'ü dünya ikinciliği, 1'i de dünya üçüncülüğü şeklinde. Her birinciliğin örnek vereyim 20 puan değeri var.
1: Evet.
2: İkinciliğin 12,5 puan değeri var örnek veriyorum. Üçüncülüğünde 8 puan değeri.
1: Olimpiyatlara
2: Bunları
1: giden sporcuların topladığı puanlar gibi mi?
2: aynen
1: Evet.
2: onlar gibi bunları toplamı sonucunda ülkelerin almış olduğu puanlar var. O puan sıralamasına göre de takım sıralaması yapılıyor. Şöyle söyleyeyim biz 9 sikletin 9'unda da madalya aldık. Yani bu büyük bir tarihi
1: Evet,
2: başarı.
1: kesinlikle.
2: Yani sikletler arası boşumuz olmadı.

0: De bizim gençliğimizde spor yaptığımız zaman Erzurum'da bir Dada Sineması'nın arkasında kapalı spor salonu vardı. Şimdi bu anlamda gerçekten bakanlığın güzel projeleri oldu. Sadece güreş branşında değil, ben
1: Evet.
0: bir kulüp başkanı olarak diğer branşlara da değinmek istiyorum. Erzurum'da hemen hemen işte 8 yaşından itibaren, ben biraz daha yani şey yaptım, aslında 6-7 yaştan itibaren de başlayan kulüplerimiz var. Yüzme bilmeyen sporcumuz kalmasın diye bir proje başlatıldı. Bütün ta periferi inildi. Bütün ara sokaklardan, işte mahallelerden çocuklar toplandı, servis ayarlandı, götürüldü. Bunda hiç sıkıntımız yok. Fakat belli bir zamandan sonra sporcularımızı, şampiyonlarımızı Erzurum'da tutamıyoruz. Oysa ki biraz önce biz bahçede çay içerken hocalarımla sohbet ettik. Yani bu şeyi örneği vermekte de hiçbir beis bulmuyorum. Bir futbola harcanan parayla bir futbolcuya, bakın takıma demiyorum, futbol takımındaki bir futbolcuya harcanan bir parayla Erzurum'daki bütün güreşçilerin bütün şeyleri,
1: İhtiyaçları.
0: ihtiyaçları karşılanabilir. Biz tabii ki futbola karşı değiliz. Biz sporun hiçbir türüne karşı değiliz. Fakat güreşin hak ettiği yere gelmesi için hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. Biliyorsunuz güreş ağır bir spor. Güreş eğitim merkezleri açıldıktan sonra bu olay biraz daha yumuşadı. Niye? Sporcu antrenmanı yaptıktan sonra bunun dinlenmesi gerekiyor ve beslenmesi. Ben beslenme derslerine giriyorum. Beslenme hakkında da çalışmalarım var. Bunların beslenmesini aile başaramıyor maalesef. Hem o bilince sahip değiliz aile olarak, hem de o maddi güce de sahip değiliz. Güreş bir golf gibi, işte bir masa tenisi gibi ve benzeri branşlar gibi zengin branş değil. Genelde yapılan kesimi, tabakayı çok iyi biliyoruz. Bu tamamen gönüllülük isteyen bir şey. Bunun devamı için İsmail hocamlar, Ercan hocamlar ve ismini sayamadım, Erzurum'dan çıkan bir sürü hocalarımız, antrenörlerimiz milli takımın omurgasını oluşturuyor. Hiç problemi yok. Gitsinler, çalışsınlar, hizmet etsinler. Ülkenin her karış toprağı bizim. Fakat Erzurum'daki sporcular burada kalsın, Erzurum için çalışsın, hocalar gibi öğrenci yetiştirsin. Bunun için de ben tekrar söyleyeyim, İsmail Hocam biraz önce söyledi, Gençlik Spor Bakanlığı nezdinde burada Gençlik Spor Müdürlüğü, işte Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, üst yönetimimiz ve benim kendi yönetim kurulum bu konuda gerçekten çok ciddi fedakarlıklar yapıyor. Çok güzel yatırımlar yapıldı. Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olarak 12-13 branşta varız. Bu daha da çoğalacak. Bugün ben başkanım, yarın birisi gelecek. Bunu belki de 2-3'e katlayacak. Fakat bununla alakalı halkımızın da, spor severlerinin de maddi manevi destek vermelerini bekliyoruz. Lütfen bu pırıl pırıl gençlerimiz, şampiyonlarımız burada kalsın,
1: Evet.
0: gitmesin, devamı. Onlar kendileri gibi sporcu yetiştirsin.
1: Evet, çok haklısınız hocam. Teşekkür ediyoruz bu aktardıklarınız için. Biz şimdi pehlivanlarımıza da bir merhaba diyelim. Furkan Efe Cengiz. Furkan, tekrar hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
2: İyiyiz.
1: Seni tanıyabilir miyiz?
2: İsmim Furkan Efe Cengiz. Güreşe başlama nedenim babalarımdan, amcalarımdan etkilenip başladım.
1: Kimsenin baban Furkan?
2: Ercan Cengiz.
1: Ha, baba oğul buradasınız o zaman. Ercan hocam, nasıl peki çocuğunuzu antrenmanda değerlendirirken diğerlerine davrandığınız gibi davranıyor musunuz?
3: Öncelikle şöyle söylemek istedim. Her hani terzi kendi dikiğini, söküğünü dikemez diye.
1: Evet.
3: Bir baba olarak orada real davranamayız. Davranamıyorum daha doğrusu kendi adıma. Böyle izliyorum. Hani hatalarını yapması gereken teknikteki doğruluk oranını evde konuşuyoruz. Geri işi tamamen İsmail hocam.
1: Hocası İsmail Bey o
3: İsmail
1: zaman.
3: hocam şey yapıyor.
1: Evet.
3: Çünkü hocamın bilgi birikimine güveniyoruz. Yeteri kadar bilgi birikimi var. Hocamız bir buçuk yıl önce aldı. Oradan buraya taşıdı.
1: Evet.
3: Buradan
1: Hocam,
3: hocamıza teşekkür etmek istiyorum.
1: aslında bu son yıllarda özellikle ebeveynler çocuklarına gözünden sakınıyorlar. Yani bu şey demek değil tabii ki. Hani acımasız bir anne baba olmak demek değil. Ancak zor branşlara işte aman burnu kanamasın, aman bir yerine bir şey olur diye acaba spordan uzaklaştırıyorlar mı? Yani şu an bizleri dinleyen ya ben de çocuğumu göndermek istiyorum ama işte güreşte bir sakatlık da olur diye düşünenler olabilir. Siz bir baba olarak hem de bir hoca olarak ne söylemek istersiniz?
3: Şimdi şöyle söylemek isterim. Sporda sakatlık vardır. Yani bunun bilincinde olmamız lazım ama biz antrenmanda başlamadan önce güzel bir ısınma yapıyoruz. Bu ısınmayı hani niye yapıyoruz? Antrenmanda sakatlık vesaire olmasın diye. Bunu yaptıktan sonra ortada işte esnetme hareketlerimiz, branş özgü hareketlerimiz, kuvvet, esneklik, denge hareketleri çalışıyoruz. Bunlar sırasıyla gidildi mi sakatlık oranı minimuma düşer. Ama bundan sıra

0: karışırsa ya da başka bir şekilde değiştirilirse kaçınılmaz, yani sakatlanma kaçınılmaz olur. O yüzden antrenör arkadaşlarımız bu konuda çok bilinçli. Hani
1: Evet.
0: sıralamayla gidiyorlar. Bizim amacımız burada şampiyon yetiştirmek elbet, ama dünya çapına baktığınızda senede bir sefer dünya şampiyonası yapılıyor.
1: Evet.
0: Dünyada 10 kişi dünya şampiyonu olabiliyor.
1: Bir de
0: Bizim bu
1: hocam.
0: çocuklara vermek istediğimiz spor ahlakı,
1: Evet,
0: spor
1: evet,
0: kültürü.
1: evet.
0: Biz bunu vermek istiyoruz aslında. Zaten onu alan çocuk ister istemez dünya şampiyonu da olur, ahlaklı bireyler de olur, vatanına, milletine faydası olan insanlar olur. Bizim ilk önce amacımız, hedefimiz bu.
1: Evet.
0: Şampiyonluk daha sonra onun, şöyle söyleyeyim, tatlısı olarak düşünelim.
1: Evet,
0: Yani
1: şampiyon da olursa ne güzel
0: evet,
1: olur.
0: aynen.
1: Bir de zaten Furkan ve arkadaşları veya onun yaşındaki çocuklar bu yaşlarda zorluğu görmedikçe hayata nasıl daha sağlam adım atacak değil mi? Bu da
0: Spor.
1: ayrı bir boyut yani. Buyurun İzzet Hocam.
2: Araya girelim mi
1: Buyurun tabii.
2: izninizle?
1: Tabii.
2: Şimdi şöyle yapıyoruz biz toplum olarak, kendim de dahil olmak üzere. Çocuklarımızı bir fanusa koyuyoruz. Onun içinde büyütüp daha sonra okyanuslar atmaya çalışıyoruz. Yani zorluksa karşılaşacak. Bunu spor anlamında da söylüyorum. Ercan hocama katkı adına birkaç bir şey söylemek istiyorum. Zaten şu anda bizim yetenek taraması dediğimiz bir olay var. İsmail hocam bu işin içinde. O da çok bu olaya hakim. Hatta sahada da görüyoruz. Zaten sporcularımızı güreşe göndermeden önce artık önceden işte kabuğu usuller vardı. İlkel metotlar vardı. Şimdi bilimsel taramalarla işte atma, tutma, fırlatma, pençe kuvveti, değil mi İsmail hocam?
1: Evet.
2: Onları ölçerek biz diyoruz ki bu çocuk güreşe işte uygundu. İşte slow fast dediğimiz kas grubuna bakıyoruz. Hangisi daha fazlaysa yapılanması vücutta, ona göre branşlara yönlendiriyoruz. Böylece hem sakatlık riskini azaltmış oluyoruz, verilerimizin içi rahat etsin diye diyorum. Hem de çok kısa bir zamanda antrenörümüzle, sporcumuzla başarıyı çok çabuk bir zamanda elde etme şansı oluyor. Ne sporcu boşuna zaman harcıyor, ne de antrenörümüz. Tekrar söylüyorum. Biz Atatürk Üniversitesi olarak Türkiye'deki en büyük performans ölçüm merkezine sahibiz. Şu anda laboratuvarımız var. Yani sizleri orada bir misafir etmek isteriz. Sporcuların
1: Tabii çok da güzel
2: A'dan
1: olur.
2: Z'ye bütün ölçümleri yapılıyor.
1: Evet.
2: Gelişim için neler yapabiliriz? Vücuttaki yağ oranı, su oranı, altın tartar şekilde bizim ölçüm cihazlarımız var.
1: Kaç yaşlarında gelmeleri gerekiyor?
2: Şöyle söyleyeyim, mesela güreş için başlama yaşı biz herhalde 11-12 yaşından önce başlatıyoruz. Çünkü vücuttaki büyüme hormonunu baskılayan, işte kemikleri kapatan ağırlık çalışmaları o yaşta sıkıntı olduğu için diyoruz ki biraz daha gelişim tamamlasın, daha sonra
1: De hocam
2: biz tabii ki.
1: Balla kesiyorum
2: Buyurun,
1: burada.
2: buyurun, estağfurullah.
1: Basketbolcular uzun boylu olur, güreşçiler kısa boylu olur
2: Aslında
1: diye bir
2: onu
1: doğru
2: da
1: bilinen bir şey var ama doğru mu bilmiyorum.
2: şöyle söyleyeyim. Basketbolcular uzun boylu değil, uzun boyluları basketbol takımına alıyorlar, seçiyorlar.
1: Seçerler
2: Yani bilimsel verilere göre, bizim yani okuduğumuz yayınlara göre, araştırmalara göre %2-3'tür branşın
1: evet.
2: boy
1: Evet,
2: uzunluğuna
1: boy uzatması.
2: etkisi. Ama
1: Güreşin peki?
2: güreşin şöyle yanlış çalışma metotlarıyla boy gelişimini özellikle baskılayabiliriz. Gelişim erken tamamlanabilir. Biliyorsunuz bizim boy uzunluğunu, gelişimi sağlayan yas kemiklerimizdeki bir işte hormon, bir bez. Onun erken kapanmasına sebep olan şeylerden biri de kişinin, çocukların özellikle ağırlık çalışmaları. Biz
1: Evet.
2: şöyle öneriyoruz. Biz kendi vücut ağırlığıyla ağırlık çalışabilir. Fakat işte bildiğimiz dumbbell,
1: Fazlası
2: bar fazla
1: olmuyor.
2: aldığı zaman gelişimi baskılayabilir. Bundan dolayı da zaten artık her şey elimizin altında. Antrenör kendini sürekli update etmesi lazım. Bizim hocalarımız sürekli seminere gidiyor, iletişim dersleri alıyorlar. İşte beslenme ile alakalı bir üniversitede bizden yardım alıyorlar. Bu konu yani çok çok çok ileri seviyeye gelmiş durumda. Sporcularımızın sakatlanma riski vesaire, bunların asla söz konusu değil.
1: Evet.
2: Olma ihtimalimiz yok
1: Hiç
2: yani.
1: endişelenecek hiçbir şey
2: Aynen,
1: yok.
2: velilerimizin adına
1: Evet,
2: rahatlat bakalım,
1: yeter
2: afiyet
1: ki
2: olsun.
1: spor yapacak olsunlar. Muzaffer, sana da merhaba diyelim. Muzaffer Şeker,
3: Merhaba.
1: hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Tam bir pehlivan duruşun var hakikaten maşallah sana.
3: Teşekkür
1: Seni
3: ederim.
1: tanıyabilir miyiz?
3: Adım Muzaffer. Soy ismim Şeker.
1: Kaç yaşındasın?
3: 12 yaşındayım.
1: Yeni mi başladın güreşe?
3: Hayır, 6 yıldır yapıyorum.
1: 6 yıldır yapıyorsun
3: Evet hocam.
1: maşallah sana. Muzaffer tebrik ederiz. Bu güzel başarılarda senin de önemli katkıların var değil mi?
3: Evet.
1: Neler yaptın peki? Siz yağlı güreş mi oluyor hocam? Çok da bilmiyorum. Affınıza sığınıyorum.
4: Serbest stilde güreşiyor Muzaffer. Muzaffer
1: Minder'de o
4: de
1: zaman.
4: ben küçük yaşta aldım. Yani çok küçüktüler.
1: Evet.
4: 6-7 yıl oldu. Bu yıl milli takıma seçildiler. Federasyonumuzun gelişim kampları oluyor, beslenme kampları.
1: Evet.
4: Şu an küçük yaştan milli sporcu oldular. Kamp gördüler. Orada iyi beslendiler. Bunlar işte bakanlığımızın, federasyonumuzun destek

0: şeylerle oluyor. Allah razı olsun. Çok kıymetli şeyler oluyor. Şu an
1: Evet.
0: Erzurum'da da öyle.
1: Bu yaşta milli sporcu olmak hakikaten çok önemli.
0: Evet, milli takıma seçilmeleri mesela İzzet abi bizden önceki jenerasyonlar, bizim hem abimiz
1: Öyle demeyin, yaşı çıkmasın
0: hem
1: orada.
0: hocamız
1: İzzet
0: şöyle ama hala genç duruyor, hepimizden daha genç.
1: Hocam bu
0: Kendisini çok seviyoruz. Allah razı olsun,
1: tüm
0: gençliğini çok
1: güreşçilerin
0: seviyoruz.
1: kulağında bir kırıklık var değil mi? Yani
0: Evet.
1: kulağa bakınca güreşçi misin diye sorası geliyor
0: Evet.
1: insanın.
0: Güreşçilerin kimliği
1: Neden hocam? Yani
0: neden?
1: güreşirken
0: Şöyle, şimdi kulakta kıkırdaklar oluyor. Bizde sıkma, boğma, atma teknikleri olduğu için. Mesela benim kulağım güreşirken, rakibimin sırtını terliyken kaydı. Fark edemedim. Yani lavaboya gittiğim zaman kulağımın şiştiğini fark ettim. Öyle kırılmıştı. Hiç unutmuyorum mesela.
1: Acıyor mu?
0: Sıkma ve boğmalardan genelde acı oluyor, evet.
1: Peki
0: Uyuyamıyorsunuz genelde.
1: kulağı böyle değilse birinin güreşçi sayılmaz
0: Hayır, kesinlikle öyle. Mesela az önce bahçede de konuştuğumuz zaman Abdullah Omaç var. Kendisi Avrupa şampiyonu. 1,90 boylarında,
1: Rahat.
0: kulağı kırık değil mesela. Güreşçi olduğunu fark edemezsiniz.
1: Evet.
0: Ama dünya starı her tarafta güreş yapıyor arkadaşımız.
2: Aslında Ömer Bey, laf
0: Evet.
2: yine oraya gelecek. Ben bu konuda biraz hassasım. Biraz da değinmek
1: Buyurun hocam.
2: istiyorum. Asıl
1: Buyurun.
2: amacım o benim burada anlatmak istediğim. Abdullah Umaç, çok samimi söylüyorum. Yani herhalde Türkiye'de gelmiş geçmiş en iyi baş pehlivanlardan biri değil mi?
0: Evet abi,
2: Hem
0: gerçekten öyle.
2: ahlaki olarak hem
1: Evet.
2: sporcu olarak. Fakat çeşitli imkansızlıklardan dolayı maalesef bu işi devam ettiremedi. İnanın şu anda meydanlarda baş pehlivan olarak mutlaka göreceğimiz bir kişiydi. Buradan da onu yad ediyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Onun gibi sayısız örnekler var.
0: Amca
2: Bunların
0: Köseoğlu.
2: burada kalma, Hamza Köseoğlu
0: Hamza
2: mesela, ciddi bir baş pehlivan. Şeyi yıktı. Baş pehlivanlar yıktı ya Kırkpınar'da.
0: Erzurum'un yetiştirdiği büyük değerlerden
2: Değerlerden.
1: birisi.
2: Fakat işte buna basit bir olay aslında, biliyor musunuz? Trakya'da, Antalya civarında, işte Akdeniz'de bunlar için özel sponsorlar var. İşte örnek veriyorum, X firmasının pehlivanı, B firması, isim vermek
1: Kesinlikle.
2: istemiyorum, bunların pehlivanı. Ya çok da maliyetli bir şey değil ama bir
1: Evet.
2: sporcu için önemli.
1: Ki Erzurum'da da güreş deyince herkesin tüyleri dikenlenir
2: Yani
1: aslında.
2: bir tabir kullanıyoruz, biz pehlivanlar yatağı Erzurum.
1: Evet.
2: Mesela Reşit Karabacaklar, Nihat Kabanlılar, işte biraz daha genç jenerasyon, haklarını helal etsin, isimler aklıma gelmeyebilir çoğusunun. Ömer Çubukçu, Mehmet Macit, Ayhan Sucu,
0: İbrahim
2: Ahmet
0: Aktaş'ı,
2: Belici, İbrahim Büyükbaş,
0: Münir
2: Onur
0: Recep
2: Yaşar,
0: Aktaş.
2: Münir Recep Ak. Bunlar bizim hem de
1: Evet.
2: fakülteden de öğrencimiz. Bunlar burada kalıp sporcu yetiştirmesini, bütün haklarının tatmin edici şekilde olmasını çok
1: Evet.
2: istiyoruz.
1: Bildiğim kadarıyla Türkiye'de bir köyün, beldenin isminin pehlivanlı olduğu başka bir yer yok herhalde, değil
2: Yani teyide
1: mi?
2: muhtaç bir bilgi ama ben de öyle tahmin
1: Evet.
2: ediyorum.
1: Hiç
2: Hiç
1: karşılaşmadım ben de.
2: karşılaşmadık.
1: Yani Erzurum'da bir köyün ismi pehlivanlı köyü.
0: Evet,
1: Ve o köyden
0: Tunus'ta.
1: pehlivanlar da çıkıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, şimdi Eyüp'e de bir merhaba diyelim. Eyüp Han İspir. Eyüp,
3: Merhaba.
1: hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsın?
3: İyi.
1: Seni de tanıyabilir miyiz Eyüp?
3: Adım Eyüp Han, soyadım İspirli. 12 yaşındayım.
1: Kaçıncı sınıfa gidiyorsun Eyüp?
3: 7'ye geçtim.
1: Maşallah. Dersler nasıl?
3: Çok iyi.
1: Bu başarıda peki sen neler yaptın?
3: Geç.
1: Sen ne zamandır güreşte?
3: Ben de 6 yıldır yapıyorum güreş.
1: Beraber misiniz Muzaffer'le?
3: Evet.
1: Ne güzel. Güreşirken ne hissediyorsun? Yani rakibi görünce böyle bir gözünle onu bir ölçüyor musun? Boyunu alıyor musun?
3: Evet.
1: Ne düşünüyorsun peki?
3: Yani
1: Tamam, bunu ben alırım diyor musun?
3: evet.
1: Yoksa bu bununla güreşemem de oluyor mu?
3: Ya ben hiç yenileceğimi düşündüğüm maç olmadı.
1: Ay maşallah be. İşte budur ya. İşte böyle iddialı düşündükçe bence hiçbir rakip senin karşına çıkamaz zaten. Yolunuz açık olsun
3: Sağ ol.
1: arkadaşlar. Hepiniz hakikaten çok güzel görünüyorsunuz. Tam bir pehlivan gibisiniz. Ülkemizi temsil edecek sporcu gençlerimiz işte burada. Ve elbette birçok gencimiz de sporda mücadele ediyor. Şimdi bir müzik arası verelim hocam. Sonra kaldığımız yerden devam edelim müsaadenizle. Arkadaşlar sıradaki şarkıyı birine armağan etmek ister misiniz? Muzaffer.
0: Kızım.
1: Gençlere soruyorum hocam. Sizden de isteyeceğim. Evet. Arkadaşlarınıza, anne babanıza.
3: Hocamız olsun.
1: Evet. Hocanıza armağan etmek istiyorsunuz. Peki. Grup Ayna'dan dinleyelim o zaman. Emre Fidan'dan rica edelim yapımcımızdan. Hem de hocamız da kızına armağan edecekti, değil mi? Hocam
0: Teşekkür
1: armağan edin tam
0: ederim.
1: da.
0: Gelmeden önce baba bana oradan da bir şarkı şey yapar mısın diye söyledi.
1: Ne güzel.
0: Aşıla Ser kızıma da armağan olsun.
1: O zaman grup aynı söylüyor. Arzu

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Sevgili dinleyenler, Genç Yaşam'da birlikteliğimiz devam ediyor. Erzurum'un güreşteki öncü rolünü, akademik altyapı ve güreş eğitimlerini, güreş sporunun gelecek nesillere aktarılması için yapılan ve gelecekte planlanan çalışmaları konuşuyoruz konuklarımızla. Şimdi gençlere ben yine mikrofonu bırakmak istiyorum. Furkan Efe Cengiz'le devam edelim. Furkan Efe, 6 yıldır yapıyorum dedin.
2: Buçuk yıldır yapıyorum.
1: Ha pardon, ben şaşırdım, Muzaffer'le seni karıştırdım. Furkan Efe, 1,5 yıldır hangi güreşlerde bulundun? Şu an kaç kiloda güreşiyorsun?
2: Şu an 32'de güreştim Türkiye Şampiyonası'nda.
1: Hı hı. Biraz sesin daha çok çıkar bence sen.
2: Türkiye Şampiyonası'nda sayesinde milli takım kampına gitmeye hak kazandım.
1: Nasıl oldu peki? Sen güreşle baban

0: değil mi seninle? Baban sebep oldu.
1: Şey, etkilendim amcalarımdan, babalarımdan.
0: Ben de yapmak istiyorum mu dedin?
1: Evet.
0: Baban da oğlum sakın bulaşma, biz bulaştık bari sen bulaşma mı dedi?
1: Yok, dedi kendi kararın.
0: Elinden tuttuğu gibi ringe attı seni o zaman. Antrenmanlar nasıl geçiyor?
1: Antrenmanlar iyi geçiyor.
0: Neler yapıyorsunuz? Haftada kaç gün çalışıyorsunuz?
1: Haftada 6 gün çalışıyoruz. Perşembemiz genellikle şey oluyor, dinlenme oluyor. Pazarda şey, tepe koşularına gidiyoruz.
0: Nerelerde koşuyorsunuz?
1: Palandöken.
0: Palandöken'e çıkıyor musunuz koşarak?
1: Evet, Ejder'e çıktık.
0: Nasıl, zorluyor mu?
1: Zorluyor.
0: En zor koşu rotası orası mı?
1: Evet.
0: Kaç saat koşuyorsunuz?
1: Kaç saat? 2-3 arası.
0: Nereden başlıyor koşu?
1: Koşu şey, şu go-kart var ya.
0: Palandöken'in altından yani.
1: Evet.
0: Eteklerinden zirveye koşuyorsunuz.
1: Evet.
0: Vay be. Dağdan mı, kayak yapılan yerden mi koşuyorsunuz?
1: Yok, Ejder... Ejder'in...
0: Yoldan mı gidiyorsunuz, araziden mi?
1: Araziden, direkt
0: araziden koşa işte. Koşa gidiyorsunuz. Bravo, vallahi. Kondisyon şimdiden elbette çalışmaya başlamış. Kim bilir bir 10 sene sonra ne başarıları imza atacaksınız. Bugünden böyle başarıları imza atıyor olmanız çok kıymetli. Peki Muzaffer'le devam edelim. Muzaffer, sen bugüne kadar nerelerde güreştin?
2: Bugüne kadar İsmail Hocam'la güreştim.
0: Nerelerde, hangi şehirlerde, hangi şampiyonalara çıktın?
2: Erzurum.
0: Tamam, Erzurum'da. Başka?
2: İl maçlarına çıktık.
0: Kimlerle güreştin?
2: Türkiye şampiyonasında güreştim.
0: Süper. Neredeydi bu şampiyona?
2: Ankara'daydı.
0: Ankara'ya ilk defa mı gitmiştin?
2: Evet.
0: Nasıl buldun Ankara'yı?
2: Çok güzeldi.
0: Güzeldi değil mi? Başkent Ankara. Sporun bir de tabii böyle de bir etkisi var. Sporculara dünyayı gezme fırsatı sunuyor aslında. Belki evet. Şimdi size daha işte şimdiden şehir şehir gezme fırsatını bulmuşsunuz. Ne oldu Eyüp? Dur bakalım. Gel bakalım. Gülüyorsun. Muzaffer'e mi gülüyorsun? Ne oldu? Sen hangi güreşlerde bulundun? Hangi şampiyonalarda?
3: Hocam geçen yıl Sivas'ta Türkiye şampiyonasında birinci oldum.
0: Maşallah. Rakibin de aynı kilodaydı değil mi?
3: Evet.
0: Kaç kiloda güreştiniz?
3: 30.
0: 30 kiloda. Hı hı. 30 kilo şey oluyor mu hocam? Yıldız kategori falan öyle ayrılıyor mu?
4: Evet, yaş gruplarına göre kilolar oluyor.
0: Hı hı.
4: Mesela 29 kilodan başlıyor. 32, 34, 36, 42, 48, 52 öyle ağır siklete kadar gidiyor.
0: Evet, buradaki peki ne gibi riskler var? Mesela sporcu o hafta güreşecekse güreşmeden önce mi tartıya çıkıyor?
4: Şimdi şöyle, biz küçük çocukların tabii kilo düşmesine karşıyız ama bizde sporlarda kilo düşme olayı var. Mesela minimum 500 gram, 600 gram, mesela 32 kiloda güreşecek bir sporcu 32-500 gram geldiği zaman... Hı-hı. Bir üst siklete hakemlerin atma durumu oluyor.
0: 33'e mi yoksa daha mı var?
4: 32-34 kilo ise 34 mesela. Evet, 34 kiloya çıkarabiliyorlar.
0: Hmm.
4: Onun için biz antrenörler bir hafta öncesinden, hatta bir ay öncesinden sporcularımızın, ben aynı zamanda sporcu beslenme uzmanlığı aldım. Hani hmm. bu şeylerden dolayı.
0: Sizin fitness'ta da başarınız varmış.
4: Evet,
0: maşallah.
4: Ben güreşi bıraktıktan sonra 2011 beden eğitim bölümü spor yüksekokulu mezunuyum. O dönem bazı sebeplerden dolayı güreşi bırakmak zorunda kaldım. Sonra hani bir eksiklik olduğunu düşündüm. Hani spor yapmam gerektiğini söylüyordu vücudum bana. Bir salona kayıt yaptırdım. Öyle iş ta yarışmaya kadar gitti vücut geliştirme.
0: Ne kadar sürede oluyor bu?
4: Bu yaklaşık bir buçuk iki yılımı aldı. Önce normal spor yapmaya gidiyordum. Sonra bazı abiler vardı, Avrupa Dünya Şampiyonu. Hani sen güreşten altyapın olduğu için yarışma neden yapmıyorsun diye bana söylediler. Ben biraz araştırdım. Kendimi podyumda buldum. Atletik fizikte yarıştım -70 kiloda.
0: Nasıl bir derece aldın?
4: Ben Türkiye üçüncüsü oldum. 47 sporcu içerisinde. Erzurum'da da ilki başardım. Yani Erzurum'da ilk defa atletik fizikte yarışan bir kişi oldu. Hem bir güreşçi kimliğiyle yarıştım hem de vücut geliştirmede böyle bir süreç yaşadım.
0: Altyapının katkısı çok önemli değil mi?
4: Tabii. Oğuz Aydemir vardı, dünya şampiyonu. Kızı da dünya şampiyonuydu. Bikini fitness'ta yarışıyordu kızı da.
0: Evet.
4: Hocamız altyapın çok iyi. Hani sen atletik fizikte yarışabilirsin diye. Sağ olsun.

0: destek verdi. Öyle bir anım oldu vücut geliştirme. Şu anda özel dersler veriyorum. İşte hem güreş antrenörlüğü yapıyorum, hem fitness eğitmenliği yapıyorum.
1: Evet. Beslenme önemli değil mi? Güreşte de. Ondan
0: Tabii
1: bahsediyordunuz.
0: güreşte beslenme önemli. Aldığımız kalori, protein, işte yağ, sodyum, potasyum, ona göre bir beslenme planı oluşturmamız gerekiyor. Biz sporcularımıza da genelde protein ağırlıklı, işte yerine göre karbonhidrat alımı, işte tuzu bu kadar kullan. Hani sporculara bunu bildiğimiz şeyleri anlatıyoruz.
1: Evet. Gençler nasıl peki beslenme durumunuz? Sizin beslenme listeniz belli mi? Anneniz zorlanıyor mu bu konuda?
2: Zorlanıyor.
1: Kim cevap vermek ister?
2: Ben
1: Furkan.
2: evet hocam.
1: Neler söylemek istersin? Mesela sabah kalkıyorsun, akşama kadar nasıl bir öğünün var?
2: Yani hocam çok yemiyorum.
1: Çok yemiyorsun.
2: Evet hocam.
1: Haşlanmış yumurta, tavuk, onlar öneriliyor mu?
2: Evet hocam.
1: Öyle mi? Onlar iyi mi geliyor?
2: İyi geliyor hocam.
1: Bir diyet listen var mı peki?
2: Yok hocam.
1: Neden yok? Olması gerekmiyor mu hocam? Bilmiyorum. Ben bilmediğim için tabii soruyorum ama
3: Şimdi
1: babasına
3: her
1: sorayım.
3: sporcunun illaki bir beslenme programı olması gerekiyor.
1: Evet.
3: Ama şimdi bizim çağımızdaki çocuklar şu anda beslenmeyi abur cubur olarak tamamladıklar için hani bir sabah kahvaltısında bir yumurta, haşlanmış yumurta, bir zeytin, bir peynir yanında işte ne bileyim sporcu içeceğidir yani meyve suyudur vesairedir. Bunları sporcularımıza yaptıramıyoruz. Çünkü damak tadı olarak çocuktan ya bir baba olarak onun için bir abur cuburu verdiğimiz için ya da onlara hani aldığımız için
1: Hamburger daha mı ağır basıyor?
3: hamburger daha ağır basıyor. Yani bir atıyorum et döner yerine ya da o günkü protein alması gereken tavuk yerine
1: Evet.
3: de bir hamburgere yok demezken ona evet diyor.
1: Evet.
3: Çünkü damak tadı olarak da hani kendilerini sporcuların genç sporcularını şu anda öyle hazırladıkları için yaptıkları işin ağır olduğunun farkında değiller.
1: Evet.
3: Farkında olsalar beslenmeye ve dinlenmeye çok dikkat ederler ki hani ertesi günkü antrenmanı tam performansla devam edebilelim diye ama şimdi ilerledikçe hatta bizim hocalarımızdan şöyle bir geçen söyleşimiz oldu. Erdoğan Dönmez hocamızdan yardım alıp işte diyetisyenler, işte spor uzmanları, fitness işte eğitmenleri bunlarla çocuklarımızı, ailelerini ve çocuklarımızı bilinçlendirmek adına küçük bir toplantı tarzı hani velileri bilgilendirme adına işte maç öncesi ne olur, maçtan sonra ne yenmeli ya da antrenman öncesi ne kadar öncesinde kahvaltı yapmalı ya da yemek yemeli, suyu ne aralıklarla almalı, günde bir sporcu yaşına, boyuna, kilosuna göre kaç litre su tüketmeli, bu gibi bilgileri velilere hani ilerliyoruz. İlerleyen günlerde program yapacağız. O olduktan sonra inanıyorum ki veliler bilinçlendikten sonra daha iyi olacağını düşünüyorum.
1: Evet.
3: Çünkü burada
1: Erdoğan
3: sadece
1: Dönmez spor müdürü değil mi?
3: gençlik
1: Gençlik
3: sporu
4: gençlik
1: spor.
4: Spor içeri şey.
5: Spor hizmetleri.
1: Spor hizmetleri müdürü. O da bir sporcu. O da biliyordur değil mi?
3: Evet.
1: Nasıl olacağını.
3: Dün kendisine bu konuyu konuştuğumuzda bize elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız dedi.
1: Evet.
3: İnşallah bizler de planlı bir programını yapıp hani önce bir aileyi bilinçlendirmemiz gerekiyor.
1: Evet.
3: Evet, çocukları hani antrenman yapıyor ama bir sporcu anne babası olmak nasıl bir şey? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Evet.
3: Hani bunları biz sporcu ailelerine öğretirsek işimiz daha
1: Daha
3: kolay
1: kolay
3: olur. Daha
1: olacaktır.
3: çabuk,
1: Çocuklar
3: daha
1: da
3: çabuk.
1: zamanla aslında bunu daha çok farkına varacaktır. İzzet Hocam, siz neler söylemek istersiniz?
5: Aslında bu
1: Vaktimiz de artık
5: işin
1: sonlara geldik.
5: asıl temeline indiğimizde yine güreş eğitim merkezi dediğimiz yani ben branş bazında söylüyorum sporcu eğitim merkezlerinin önemini bir kez daha görüyoruz burada. Niçin böyle? Şimdi sporcuya biz mesela önceden İsmail Hocam da bilir, Ercan Hocam da güreşe gittiğimizde biz çıkan rakibe baktığımızda güreş eğitim merkezi sporcuysa çok korkardık. Çünkü orada yetişiyor. Niye korkuyorduk? Yemesi, içmesi, beslenmesi, dinlenmesi hepsi kontrol altında. Şimdi burada da güreş eğitim merkezi, sporcu eğitim merkezi bunların sayısını çoğaltarak veya olanın kapasitesini arttırarak sporcuları kontrol altına alabiliriz. Sporcunun yemesi denen zor. Dışarıda gidip hamburger yiyemez. Bunu tabii ki istediği bir hobi olarak belirli zamanla dışarı çıkacak, az da olsa tüketecek. Ama bunu her gün yapamaz güreş eğitim
1: Evet.
5: merkezinde. Yemesi kontrol altında. Antrenmanın dinlenmesi. Aynı şekilde eğitime de ciddi katkıları var. Şu anda zaten gençlik sporun böyle bir şeyi var, ekipmanı var.
1: Semler, tohumlar değil mi?
5: Tabii tabii var. Sayı daha da fazla olması lazım. Yani istatistik bilgilere göre çıkan iyi sporcuların çıkan %99'u olimpiyat sporcuları.

0: Avrupa'da derece yapanların çoğusu güreş eğitim merkezi veya sporcu eğitim merkezinden çıkıyor. Bunlar ayrıca zaten seminer oluyor. Buna ben bizzat kendim beslenme uzmanı olarak katıldım. Olimpiyat sporcularına Erzurum'da kamp vardı, oraya gittim. İşte futbol pro lisans almak için gelen antrenör yardımcılarına bu konuda tabii ki biz belli periyodik aralıklarla şey yapıyoruz. Bilgilendirme toplantıları, fakat bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Sporcu eğitim merkezlerinin ve kapasitelerinin çok olması bir kez daha gündeme geldi böylece. Sporcu elimizin altında olur, kontrol ederiz. Yatması, dinlenmesi, ders çalışması, eğitim hayatına da katkıda
1: Uykusu değil
0: bulunan
1: mi hocam?
0: uykusu. Ya uyku da çok önemli. Çok kısa ona da değineceğim.
1: Evet.
0: Aslında bizim beslenme kadar bir sporcularımız ve normal bireylerin de kendimiz için de
1: Evet.
0: uyku beslenme kadar önemli. Vücutta uyku yapım onarım görevini üstlenir. Metabolik atıkları temizler. Merkez sistemin tekrar düzenlenmesine yardımcı olur. Saatli uyku fakat. İşte ben saat gece 2-3'te yatıp 10 saat uyumam bir anlamı yok. Uyuması gereken bilim insanlarının önerdiği işte 10-11 ile 2-3 arasındaki o kıymetli uykuyu mutlaka sporcularımızın ve normal birilerimizin alması lazım diye düşünüyorum. Teşekkür
1: Evet.
0: ediyorum.
1: Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Vaktimizin sonuna geldik. Kısa kısa ben birer cümle de almak istiyorum. Gençlerle başlayalım. Muzaffer, var mı söylemek istediğin? Selam da olur.
2: Selam.
1: Anneye babaya selam söylemek ister misin?
2: Selam söylerim hocam.
1: Peki. Selam olsun bizden de. Senin gibi güzel, pırlanta gibi bir çocuk yetiştirmişler. Teşekkür ederiz. Furkan, var mı söylemek istediğin bir şey? Bu
2: Yok.
1: baba burada zaten. Selam da ona olsun. Peki, teşekkür ederiz. Hemen devam edelim. Furkan değil. Neydi? Eyüp. Eyüp, evet, seni dinliyoruz. Var mı söylemek istediğin bir şey Eyüp?
2: Ben de buradan aileme selam söylüyorum.
1: Peki, teşekkür ederiz arkadaşlar. Ayağınıza taş değmesin. Ömür boyu başarılar sizinle olsun.
2: Sağ
1: Hocalarımıza
2: olun.
1: da son sözü bırakalım hocam.
3: Ben bu dünya şampiyonasında bize katkılarını esirgemeyen Türkiye Geleneksel Güreş Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Türkşe, yine Federasyon Başkanımız, Vekilimiz ve Yozgat Gençspor İl Müdürümüz Şahin Opur'a, Ankara Keçiören Belediye Başkanımız Doktor Mesut Özaslan'a, yine Ankara Keçiören Gençlik ve Hizmet Müdürümüz Erhan Cihangiroğlu'na, Karagöz MHK Hakemi MHK Başkanımız Zekeriya Opur hocamıza ve Fatih Demir hocamıza bize göstermiş oldukları
1: Katkıdan
3: ilgi
1: dolayı.
3: ve takımlarından dolayı teşekkür ederim.
1: Evet, size de teşekkür ediyoruz hocam. Hem bir baba olarak hem de bir antrenör olarak çocukların peşini bırakmıyorsunuz, mücadele ediyorsunuz onlar için. Yolunuz açık olsun diyelim, daha nice başarılara diyelim. Hocam siz neler söylemek istersiniz?
4: Abi öncelikle size çok teşekkür ediyorum bu imkanı bize sağladığınız için. Ben sadece buradan velilere çocuklarından çok erken bir beklenti içerisine girmesinler. Mesela bazı veliler var. Diyor ki işte bir yıl sonra çocuğum niye şampiyon olmadı? İşte yeteneği mi yok vesaire. Bazen stres yapabiliyorlar. Sadece onlara söylemek istediğim şey şu. Sabırlı olsunlar. Hani bir şampiyon olmak kolay bir şey değil. Çocuk yetenekli olmayabiliyor. Biz burada ahlak konusunda önceliğimiz ahlak olduğu için çocukları vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olma yolu içerisinde çaba gösteriyoruz.
1: Evet.
4: Sabırlı olsunlar. Güreşe emek veren, hizmet eden, destek olan herkesten Allah razı olsun.
1: Peki.
4: Hepinize çok teşekkür
1: Biz
4: ediyorum.
1: de teşekkür ediyoruz. İsmail Hakkı hocam, sağ olun. Kolaylıklar dileriz. İzzet hocam artık son
0: Evet, ben
1: dakikalar.
0: bitireceğim. Evet, öncelikle milli takım antrenörlerimizle bu milli sporcularımızla bizi bir araya getirdiğiniz için ve bizim sesimizin olduğunuz için TRT ailesine, şahsınıza teşekkür ediyorum.
1: Her zaman hocam,
0: Ben de bir
1: sağ olun.
0: Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı olarak, Erzurum Şampiyon Güreşçiler Derneği Başkanı olarak velilerden talebim şudur: lütfen branş ne olursa olsun çocuklarımızı sporla tanıştıralım. Kendilerinin özgüvenleri gelmesi açısından işte liderlik, yenme, yenilme, kabullenme, bu tür duygularımızın gelişimi için spor şart diyorum. Ben de
1: Evet.
0: bu minvalde Atatürk Üniversitesi'nde beni yalnız bırakmayan yönetim kuruluma, akademik işlerde yardımcı olan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Dinleyicilerimize de sabır için teşekkür ediyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz hocam. Kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Sevgili dinleyenler, bugün Ankara Keçiören'de düzenlenen Büyükler Karakucak Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi takım halinde 200 puan toplayarak şampiyonluğa ulaştıran ekiple birlikteydik. Güreşi, atasporumuzu konuştuk. Cihat Kalpar hazırladı Genç Yaşam programını. Emre Fidan sesimizi ulaştırdı.

0: Mikrofonda ben Ömer Ergedik. Bir sonraki yayında buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Saat 16.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecinde sahadaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini söyledi. Örgütün silah bırakma ve tasfiye sürecinin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Ağrı'da konuşan Yılmaz, Suriye'de YPG-SDG'nin feshedilmesini de memnuniyet verici olarak değerlendirdi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Suriye'deki son gelişmeleri terörsüz bölge hedefine yönelik atılmış adımlar olarak değerlendirdi. Burhanettin Duran, 955. yılında Malazgirt Zaferi programında konuştu. Türkiye olarak terörsüz Türkiye'nin terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, terör örgütü YPG-SDG'nin Suriye'deki feshinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun ve Türk dış politikasının etkili olduğunu vurguladı. Bakan Bolat, 63. Şam Uluslararası Fuarı'nda TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Yeniden inşa çalışmaları hızlandı, huzur ve barış tekrar yeşermeye başladı dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kelpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na bir ayağı CHP'de bir ayağı yeni partide olmaz mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, otel olarak işletilen sahibi olduğu binada kameraların bantlanmasına ilişkin savunma yaptı. Çebi, otelin işletmesinin Amerikalı bir firma tarafından yürütüldüğünü, bu süreçlerde herhangi bir söz haklarının bulunmadığını öne sürdü. Bantlamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koruma personelinin bir uygulaması olduğunu ve otele özel yapılmadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı iki yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek, genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi.

0: ...lendirdi. Polonya ise Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Sahada karşılıklı saldırılar sürüyor. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris ile karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Reklamlar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, İklimin Geleceği TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı sizler için Neşe Yenice hazırladı. Teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık 23 dakika boyunca birlikteyiz İklimin Geleceğini konuşmak üzere. Ve bugün rotamızı okyanuslara çeviriyoruz. Çünkü çoğumuz için uzak birer coğrafya, sonsuz mavilik gibi görünüyor ama bize uzak görünen işte o maviliklerde yaşanan değişimler iklimden soframıza kadar hepimizin hayatını doğrudan etkileyen şeyler. Yani gezegenin öteki ucundaki bir fırtınaya ya da su sıcaklığındaki bir derecelik artışa bize ne deme lüksümüz yok. O yüzden şimdi çevreye olan duyarlılığımız kadar okyanuslara da aslında duyarlı olmak zorunda olduğumuzda yeni yeni öğreniyoruz. Bugün bir yeni kavram ve itiraf ediyorum, benim ilk kez bugün duyduğum bir kavram. Şimdi iklim okuryazarlığına alışıktık, ekolojik okuryazarlık kavramına alışıktık. Bunları bu programda da konuştuk ama ilk kez okyanus okuryazarlığı kavramını konuşacağız. Kimle konuşacağız? Biyolog, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz ve Deniz Koruma Alanları uzmanı Özlem Aksoy stüdyomuzda. Özlem Hanım, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş buldum. Çok teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Şimdi az önce de itiraf ettiğim gibi, şimdi 2005'lerden itibaren konuşuluyormuş bu kavram. 2018'den sonra da ivme kazanmış konuşulması. Ama ben ilk kez bugün duydum. Nedir okyanus okuryazarlığı?
1: Güzel. O halde 2005'ten birkaç yıl daha geriye götüreyim sizi. 90'ların sonunda, 2000'in başında bir okyanus anlamında farkındalık yükselmeye başladı deniz çevresi çalışanlarda. Çünkü ölçümler, özellikle iklime dayalı ölçümler ve çeşitli büyük araştırma faaliyetlerinin yoğunlaşmasıyla, çünkü okyanustaki çalışmalar için bir takım teknik ekipmanlar olması gerekiyor. Daha derine inmek, daha uzun süre denizde kalabilmek gerekiyor. Ve daha fazla yetişmiş personel olması gerekiyor. Ölçüm, iklime dayalı ölçümler de bize gösteriyor ki okyanusla ilgili aslında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Ya da bildiğimiz şeyler sınırlı kalıyor. Dolayısıyla 2000'lerin başında Birleşmiş Milletler Çevre Programı hem açık denizlerin hem de

0: Okyanus sisteminin birlikte hareket ettiğini, denizin meteorolojik verilerden bağımsız olmadığını, bölgesel denizlerin bunun bir parçası olduğunu artık net bir şekilde ilan ediyor ve UNEP, Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın altında çeşitli programlar başlatılıyor. Bu esnada Birleşmiş Milletler açık denizlerin farklı bir rejimle ele alınması gerektiğini ortaya koyuyor ve açık denizlerdeki biyoçeşitliliğin araştırılması için de bir program başlatıyor. Bunlar hepsi paralel, eş zamanlı yürüyen faaliyetler. 2000'lerin ortasına geldiğimizde, sizin dediğiniz gibi 2005, bir açık denizler sözleşmesi çalışılmaya başlanıyor uzmanlar tarafından ve uzun bir süre çalışmalar küçük gruplar halinde devam ediyor. 2010'ları geçtiğimizde ise daha fazla teknik ekipmanların artması, yapay zekanın da günümüze doğru yaklaşmasıyla birlikte, çünkü ilk araştırma verileri, ilk fiber optikler verilerin aktarılması, yani genel kamuya açılmadan önce aslında askeri ve bilimsel anlamda bir takım çalışmalar yapılabiliyor. 2010'ların devamında ise bu konu gitgide daha çok gündeme çıkıyor. Çalışmaların hepsi farklı gruplarda ön plana çıkartılıyor. Gerek iklim, gerek deniz grubu. Nihayetinde 2020'ye gelmeden önce Birleşmiş Milletler büyük bir okyanus 10 yılı hazırlığına giriyor. 2020-2030 arasını Ocean Decade, okyanus 10 yılı ilan ediyor Birleşmiş Milletler, UNESCO, Bilim ve Çevre Programı. Bu esnada Uluslararası Oceanografik Komisyonu'na bir görev veriyor ve diyor ki bu 10 yıl içinde yüksek perdeden her türlü okyanus çalışmasını hızlandıracağız. Buna deniz yüzeyi, kıyı ve deniz ilişkisi, deniz ve meteorolojik ilişki ve aynı zamanda deniz tabanı araştırmaları, açık denizdeki biyolojik çeşitliliğin tespit edilmesi, envanter, ilişkiler ve bunun iklimsel anlamdaki ilişkisine de bakacağız deniyor. Ve nihayetinde içinde bulundukları durumu, okyanusu halinden anlamak ya da dilinden anlamak, Türkçemizdeki hemhal olmak kavramıyla aslında karşılıyorlar. Ve bunu hani okyanus eğitimi, okyanus farkındalığından ziyade UNESCO Ocean Literacy, okyanus okuryazarlığı, yani bir dili tam olarak hani sadece okuma yazma değil de o dilin edebiyatını da anlayabilecekmişçesine, okyanusla bir olmamız, aslında ayrı olmadığımız ve belki de yıllar öncesinde yitirdiğimiz bağı tekrar yerine koymak için böyle bir farkındalık 10 yılında dile getiriyor. Nihayetinde 2021-22'de bunu resmi kanallarla ilan ediyor ve içinde bulunduğu okyanus 10 yılına ilişkin çeşitli kararlar alıyor. Okyanus okuryazarlığı bunlardan bir tanesi. Birkaç tane ülke çok ön planda ve başı çekiyor. Hatta öyle ki 2025'te ilk kez Brezilya eğitim müfredatına mavi müfredat, okyanus okuryazarlığını resmi olarak milli eğitim müfredatına entegre etmiş durumda. Okyanus okuryazarlığı, okyanuslarla, denizlerle hemhal olmak, onun dilinden anlamak ve kendini, bulunduğu bölgeyi, yediği yemeği, soluduğu havayı buradan ayrılmadığını fark etmek anlamına gelebilir. Yani tamamen eğitim ya da sadece bilimi bilgide bırakmak değil, farkındalık ve kültürle de kaynaştırmak diyebiliriz. Büyük bir konsept, hemen şudur diye tanım yok ama bir kez mantığını içselleştirdiğimizde aslında denizle birleşmek anlamına da gelebilir.
1: Peki hani başlangıçta da söylediğim ekolojik okuryazarlık ya da iklim okuryazarlığından farkı ne? Spesifik olması mı?
0: Evet, spesifik olması. Okyanusun farklı dinamikleri var ve tepkime süresi zaman alıyor. Yani karada gözlemlediklerimizden daha farklı gözlemlere ihtiyacımız var. 3 boyutlu düşünelim, hatta 4 boyutlu düşünelim. Şu anda yeryüzündeyiz ve bulunduğumuz yerden gökyüzüne, hava katmanlarına doğru bir boyut daha açalım. Ve şu an burada değil de denizin üstünde olduğumuzu düşünelim. Kuzey var, güney var, doğu, batı var. Bulunduğumuz noktadan bir adanın ya da bir teknenin üstündeyiz. Hava katmanlarına doğru bir başka bir boyut daha var. Fakat benzer bir boyut bir de denizin altına doğru var. Şimdi bulunduğumuz noktada bu iki birbirine zıt bölgede çok farklı durumlar söz konusu. Yani deniz yüzeyindeki hava akımıyla denizin üstündeki hava akımıyla denizin yüzeyindeki akıntılar ve denizin hemen

0: 10 metre altındaki akıntılar birbirinden çok farklı. Dolayısıyla bunu biz karada mesela tektonik plakalarda kalıcı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Fakat bu akıntılar çok dinamik bir şekilde değişmeye müsait. Çok kısa bir sürede denizin altındaki bir akıntı bir jeolojik bir aktivite sonucunda değişmiş de olabiliyor. Bu nedenle real time ya da mümkün olan en kısa süreli en gerçek veriyi sürekli takip etmek gereken sistemler kuruluyor. Bu nedenle çok farklı, çok dinamik ve sürekli iletişim ve ilişki halinde olmamız gereken bir konu okyanus okuryazarlığı.
1: Başta yani biz okyanusları çok fazla bilmiyoruz demiştiniz. Bunun evet. nedeni anladığım kadarıyla okyanus araştırmalarının çok güç olması. Yani bir takım fiziki imkansızlıklar da var hatta ama... yine anladığım gelişen teknolojiyle birlikte bu fiziki imkansızlıkları aşmaya başladık ve öğreniyor muyuz okyanusları biz
0: evet,
1: şu anda?
0: Evet, evet. İşbirliğinin artması gerekiyor. Bir kere açık deniz araştırmaları için pek çok devletin bir araya gelmesi gerekiyor.
1: Maliyetli bu ise, de bir iş çünkü.
0: Aynen. Güçleri birleştirmek gerekiyor, uzmanlıkları birleştirmek gerekiyor. Açık denizlerdeki hukuk sistemine uygun bilimsel çalışmaların tasarlanması ve uluslararası kuruluşlardan onay alması gerekiyor. Şeffaflık gerektiriyor. Sulh içerisinde olabilmek gerektiriyor. Sulh içinde olunmayan yerde araştırma da yapılamıyor. Benzer şekilde bizlerin yanını alıp da yani okyanus çalışan kişilerin hem gerek politikası hem planlaması hem bütçesi bunların hepsinin birlikte yönetilebilmesi gerekiyor. Finans kuruluşlarının ya da araştırma kuruluşlarının bu konuyu önceliklendirmesi önceliklendirebilmesi için de güvenli bir şekilde o seyri sefer halinin ortaya konulabilmesi gerekiyor. O kadar çok gereklilik var ki bir ağacın dalları gibi yani sonucunda bir deniz seferine çıkılıp 15 gün boyunca çok yoğun bir şekilde çalışılıp veri elde ediliyor. Ama onun arka planı için en az bir yıllık bütçe, personel ve araştırma planını çıkartmak gerekiyor. Öyle ki yanlış bir tarihte, yanlış bir yerde olduğunuzda tüm bunlar seyri seferde risk haline gelebiliyor, risk yaratabilir.
1: Peki bu işi ya da bu iş birliğini sadece okyanusa kıyısı olan ülkeleri mi bırakmalıyız?
0: Yok tabii ki. Tabii ki hayır.
1: Niye? Çünkü yani aslında ne şanslıyız ki içinde yaşadığımız coğrafya Akdeniz coğrafyası o okyanusların bir parçası aslında.
0: Tabii ki. Evet. Mediterranean yani eskiden dünyanın tam ortası olarak atfedilmiş Akdeniz. Bizler tabii bu kıyılara, bu imkanlara, bu kadim coğrafyaya sahip olmak ya da geçerken hayattan buralarda olduğumuz için belki de bunu şükranla karşılamalıyız. Ve bunun da biraz gereği olarak bulunduğumuz coğrafyayı hem anlamak hem de borcumuzu belki yerine getirmek durumundayız. Bu araştırma olabilir, koruma olabilir, anlam olabilir. Bir sonraki kuşaklar için yaşanabilir bir kıyı ve deniz yönetimi olabilir. Hepsi olabilir. Ve fakat diyelim ki kıyılara çıkışımız olmasaydı. Landlocked cities, states deniyor. Bunlar kapalı şeyler, ülkeler. Onların da hakkı var. Çünkü Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi de, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi de her bir bireyin eşit haklara sahip olduğunu dünya kaynaklarından ortaya sunar. Dolayısıyla denize hiç çıkışı olmayan çeşitli ülkelerde çeşitli araştırma programlarının parçası olabilir, araştırmacı sağlayabilir. Örneğin kendisinin deniz deneyimi yoktur ya da okyanus deneyimi yoktur ama mühendislik deneyimi çok yoğundur. Dolayısıyla burada yer alabilir ya da sağlık sistemlerinde çok fazla yer almışlardır ve şimdi derin deniz çalışmalarından elde edilen bir takım canlılarla bir takım ilaç denemeleri yapılıyor. Tabii bunun artıları ve eksileri tartışılıyor. Fakat bu hani denize kıyısı olan olmayan ülkeler gibi bir ayrım yok. Yeter ki uluslararası sistemin bir parçası olup bilimsel camianın içerisinde aktif yer alınsın.
1: Kaldı ki denize çıkışı olmayan ülkelerin herhalde hemen hemen hepsinin de en azından bir akarsu, bir nehir bağlantısı vardır denizle. Yani Doğu Avrupa ülkelerini düşünürsek, Macaristan, yani Tuna'nın geçtiği ülkeleri düşünürsek aslında hepsinin Karadeniz'le, Tuna'yla bir bağlantısı var.
0: Evet, Avrupa bir nehirler ağı zaten. Yüzyıllarca onları ayakta tutan bu nehirler ağı olmuş.

0: Oradan hem ulaşım hem de gıda için hem de haberleşme için faydalanmışlar. Buna sahip olamayan ülkeler de var. Orta Afrika ülkeleri gibi. Buna sahip olamayan uzak doğudaki ülkelerin bir kısmı da olabilir. Ve fakat bir sistemin parçası hepsi, hiçbir şey olmasa kural olarak, hidrometeorolojik olarak sistemin bütünüdür ve biz onları birleşik kabul ederiz.
1: Peki. O zaman bizden vermeyelim örneği. Bu bahsettiğiniz ülkelerden, Orta Afrika ülkelerinden ya da Uzak Doğu'daki bazı ülkelerden denize hiç çıkışı olmayan, onların gündelik yaşamlarındaki alışkanlıkları, yaptıkları, iklim için yaptıkları okyanusları nasıl etkiler?
0: Tüketim. Tüketim en önemli baskıdır. Şimdi çok büyük bir tablo ve hepsinin birbiriyle ilişkili olduğunu düşünelim. Sürdürülebilir üretim ve sürdürülebilir tüketim kavramı Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik hedeflerinin içerisinde yer almakta. Her türlü üretim için ve dolayısıyla tüketim için esasında doğal kaynaklara mecburuz. Onlara dayanmaktayız. Bizler üretip tükettikçe ticaret gelişmiştir yüzyıllar içerisinde. Dolayısıyla belki o ülkelerde pek çok ürüne erişemiyorlar. Fakat o ürünlere, yani ihtiyaçları olan herhangi bir ürüne erişmek için ya da o ürünlere dayalı ikincil üretim ürünlerini ticaretler kanalıyla erişebiliyorlar. Dolayısıyla satın aldıkları, tükettikleri bir ürün hem transport, ulaşım anlamında eninde sonunda açık denizlerden geliyor. Hem de doğrudan deniz ve denize kıyısı olan ülkelerdeki deniz kaynaklarından üretiliyor olabilir.
1: Peki, şimdi yine az önce söylediğiniz yapay zeka meselesi araştırmalara ciddi katkı sağlıyor anladığım kadarıyla yapay zeka. Ama şöyle de bir paradoks ortaya çıkmıyor mu? Çünkü bunu da yakın zamanda öğrendim ben. Büyük yapay zeka serverlarının soğutma problemini çözebilmek için okyanus altı tesislere kurulmaya başlamış çok büyük serverlar.
0: Evet.
1: Ama şimdi bu da okyanusu ısıtacak. Yani öyle bir paradoks da
0: var, evet.
1: Çıkmıyor mu ortaya?
0: Muhakkak çıkıyor. Şey gibi, bu araştırma gemisi için bir takım kaynaklar seferber ediliyor, işte fosil yakıtlar vesaire. Ama bilimsel araştırma yapılıyor. Ama orada da başka şeyler tüketiyoruz. Benzer bir şekilde biz gerek bu araştırmalar için olsun, gerek başka günlük kullanımda herhangi bir aklımıza esen bir şeyi yapay zekaya sormak için olsun, bunlara ihtiyaç duydukça soğutmak için bizler soğuk su hatlarına ihtiyaç duyacağız. Yani bizler dediğim bu işle uğraşanlar.
1: Keza nükleer reaktörlerde de aynı şey geçerli.
0: Evet. Bunlar için birkaç tane, yani bu ısınma problemi zaten lokal olarak sıkıntı yaşanan çeşitli koylarda, körfezlerde iyice artacaktır. Ama daha geniş alanda baktığımızda bazı çözümler sürdürülebilir olarak ortaya çıkabiliyor. Örneğin denizlerdeki, biliyorsunuz, offshore rüzgar panelleri var. Bunlar bir süre sonra korozyondan ya da çeşitli sebeplerle kullanılamıyor. Bazen yeniden yapım maliyetine girmekten kaçınılıyor. Ve veya bu alanların deniz tabanına implante edilmiş yüzeylerini bu bahsettiğimiz serverlar entegre edilerek ikinci bir alan tahribatına girmeden bizler bunları nasıl çözebiliriz şeklinde çözüm önerileri var. Yani işin içerisinde çevre, deniz çalışanlar mümkün olduğunca az zarar vererek gelişmeye, kalkınmayı sağlayabilir miyiz diye soranlar girdikçe verişer, kötünün iyisi diyebileceğimiz bir takım sonuçlar alabiliyoruz. Ama bunu da hesaba ya da formüle katmazsak, denklemde yer vermezsek daha fazla tüketime neden olabiliriz ve daha fazla tahribata muhakkak neden olacağız. Isınmak istemiyoruz. Yani okyanusun, denizin ısınmasını, özellikle bazı kritik yerleri istemiyoruz ve ne yazık ki biraz gidişat bizi her halükarda oraya götürüyor.
1: Evet, maalesef. Peki bizde durum nedir? Yani okyanus okuryazarlığı kavramı bizde bilinen bir kavram mı?
0: Belli kesimler biliyor, vakıflar biliyor. Özellikle deniz araştırmalarıyla alakalı çalışan çok önde gelen vakıflarımız var. Uluslararası standartta çalışıyor. Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı bunlardan birisi, TÜDAM. Uluslararası programlarla birlikte, biraz evvel bahsettim,

0: okur yazarlığına yer vermek gerekiyor.
1: Peki bizim müfredatımızda var mı?
0: Yok.
1: Okyanus değilse de.
0: Çevre ve iklim altında muhakkak bahsediliyor. Çevre ve iklim değişikliği dersleri veriyor. Milli Eğitim buna ilişkin çeşitli ek dersleri var. Özellikle yoğunlaştığı dersler var bazı okullarda. Fakat mavi müfredat diyebileceğimiz ya da mesela bir eğitim öğretim döneminin belli bir kısmını özellikle bu çerçevede tasarlanabileceği çeşitli etkinlikler yapılabileceği bir program henüz müfredatta yok.
1: Mavi vatan varsa mavi müfredat niye olmasın,
0: Ne
1: değil
0: kadar
1: mi?
0: güzel söylediniz, yani ağzınız bal yesin derler ya. Evet, mavi vatan var ise ki var, mavi müfredat neden olmasın, çok isteriz.
1: Evet, belki bir farkındalık kampanyası gibi bir şey olabilir mi? Yani bu benim çocukluğumda, gençliğimde çok yaygındı. Şimdi çok televizyon izlemediğim için görmüyorum ama işte kamu spotları yapılırdı. Bunun üzerine işte ya, mercimek için bile kampanyalar yapıldığını hatırlıyorum ben çocukluğumda. Böyle bir seferberlik, bir farkındalık seferberliği gibi bir şey düşünülebilir mi?
0: Evet,
1: Burada da bize
0: düşünülebilir.
1: ne düşer, medyaya ne düşer?
0: Bunun için biraz kamunun önde gitmesi gerekiyor. En azından benim gördüğüm gereklilik bu. Biraz kamu öne alacak ve çeşitli paydaşları içerisine koyacak. Hatta keşke bir Deniz ve Denizcilik Bakanlığımız
1: Evet.
0: olsa, değil mi? Ne
1: Bunu
0: kadar güzel
1: yıllardır
0: olur.
1: söylerim ben.
0: Ya bu,
1: Üç
0: evet.
1: tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin Denizcilik Bakanlığı yok.
0: Bu deniz konusunu çalışanların kanayan yarası, beni dinleyen tüm meslektaşlarım ya da işte bu konularda çalışan arkadaşlarım da kafa sallıyorlardır eminim. Çok isteriz bunu. Yani bir hayalin peşinde belki de olur. Yani neden olmasın? Dolayısıyla birilerinin öne alması ve bu konunun hem mevcut kuşağı yatayda hem de kuşaklar arası bilgiyi dikeyde ve geleceğe dönük olarak aktarabilmesi için yanına üniversiteleri, yanına tecrübeli vakıfları, dernekleri ve hatta belki dikkat çeken, toplumda dikkat çeken kesimleri, kimseleri yanına alarak bir yıllara sari program başlatması harika olur.
1: Peki son bir dakikam, o
0: Ah,
1: yüzden çok kısa
0: gerçekten ne
1: rica
0: çabuk
1: ediyorum.
0: geçmiş.
1: Böyle bir kampanya düzenlesek sizinle oturup. Bu farkındalık kampanyasının bireysel alışkanlıklarımızı ilgilendiren ana sloganını ne olarak seçersiniz? Ne yapın ya da ne yapmayın olur mesela bunun sloganı.
0: Mümkün olduğunca az tüketelim ya da az tüketin. Eğer bu kitle konuşabiliyorsam. Çok az çöp çıkartın ve çöplerimizi nereye koyduğumuz, atıklarımızı nereye nasıl ulaştırdığımız ya da nerede depoladığımızı bakalım, dikkat edelim, takipte olalım. Bununla birlikte enerjimize de çok dikkat edelim. Ne
1: Evet.
0: için enerji harcıyoruz? Enerji bütçemiz nereye yük olarak karşımıza çıkıyor?
1: Evet. Bu kampanya üzerine konuşalım.
0: Of,
1: Peki.
0: harika olur.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Deniz ve Deniz Koruma Alanları Uzmanı Biyolog Özlem Aksoy. Çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: katkılarınız için.
0: teşekkür ederim Zafer Bey, eksik olmayın. Beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ederim hepinize.
1: Sağ olun. Bitiriyoruz sevgili dinleyenler. Şimdi iklim değişikliğini durdurmak ve dünyamızın geleceği için harekete geçmenin tam zamanı. Doğayla barışık yaşayarak, bilime kulak vererek bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Daha güzel, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için her perşembe iklim için sizinleyiz. Haftaya görüşmek üzere.

0: Reklamlar. Pilot Garaj
1: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Her perşembe olduğu gibi yeni bir din ve ahlak programıyla birlikteyiz. Ailenin her ferdi vazgeçilmezdir, önemlidir, değerlidir. Anne ve baba fedakarlığın, huzurun ve şefkatin vücut bulmuş halidir. Çocuklar Allah'ın eşsiz emanetleri, aile yuvasının nadide çiçekleridir. Anne ve babanın elinde bütün insanlığın hayrına yetiştirilmesi gereken cevherlerdir. Nine ve dede ise geçmişin mirasını geleceğe taşıyan, yerleri doldurulamayan, elleri öpülesi ulu çınarlardır. Değerli dinleyenler, büyük emek ve umutlarla kurulan aile yuvalarımız bugün nice tehditlerle karşı karşıyadır. Sapkın akımlar ve batıl ideolojiler aile yapısını bozmaya çalışmakta, özgürlük bahanesiyle gayrimeşru birliktelikler aile olarak sunulmaktadır. Ailemizin ve toplumumuzun istikbali, devletimizin bekası, millet varlığımızın teminatı olan çocuklarımız külfetmiş gibi gösterilmektedir. Anne ve babalar, nine ve dedelerse rahatlık ve konfor gerekçe gösterilerek yalnızlığa ve ilgisizliğe mahkum edilmektedir. Dijital mecralarda fıtratımıza uygun olmayan bir takım içerikler, bazı sinema, dizi, reklam ve televizyon programlarıyla aile yapımız yıkıcı etkilere maruz bırakılmaktadır. Ancak şunu bilelim ki, bütün bu olumsuzluklar karşısında asla çaresiz değiliz. Bu sorunların çözümü Kur'an-ı Kerim'in rahmet yüklü mesajları ve sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakıyla yoğrulan özümüze dönüşte saklıdır. Değerli dinleyenler, ailemizi Rabbimizin emrettiği, Resulullah'ın hayatına aktardığı şekilde kurmak, sevgi ve saygıyla korumak, şefkat ve muhabbetle yaşatmak, iyilik ve adaletle geleceğe taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Dolayısıyla en bereketli nikah, külfeti en az olanıdır buyuran Allah Resulü'nün tavsiyesine uyarak aile yuvalarının kolaylıkla kurulmasına çaba gösterelim. Çocuklarımızın en mutlu zamanlarını lüks ve israfa kurban etmeyelim. Sevgili Peygamberimizin, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. İçinizde ailesine karşı en hayırlı olan da benim hadisini kendimize rehber edinelim. Ailemizde nezaket ve zarafeti hakim kılalım. Göz aydınlığı çocuklarımızın çokluğunu Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği büyük bir nimet ve bereket kaynağı olarak görelim. Biz insana, anne babasına iyi davranmasını emrettik. İlahi hitabına itaat ederek aile büyüklerimize merhamet kanatlarımızı indirelim. Allah'ın rızasına ulaşmanın yollarından birinin de anne babanın rızasından geçtiğini unutmayalım. Değerli dinleyenler, ailenin kurulması, korunması ve çocuklarla zenginleştirilip güçlendirilmesi İslam'ın emridir. Aileyi tehdit eden zararlı akımlar karşısında gerekli önlemleri almak hepimizin ortak görevidir. O halde aile kurumunu ortadan kaldırmak ve toplumu ifsad etmek isteyenlere karşı dikkatli olalım. Ailemizi şefkat ve muhabbet ocağı kılalım. Çocuklarımıza zaman ayırarak onlardan ilgi ve sevgimizi eksik etmeyelim. Onları milli ve manevi değerlerimize bağlı, fıtri kimliklerine uygun bir şekilde yetiştirmeye devam edelim. Çocuklarımızın cinsiyetlerine ve yaşlarına uygun kıyafet ve oyuncaklar seçelim. Onlara İslam'ın emrettiği mahremiyet bilincini hassasiyetle öğretelim. Onları sanal ortamlarda zehirli ağların insafına bırakmayalım. Yanlış arkadaş kurbanı olmamaları için onlara rehberlik edelim. Evlenecek yaş ve olgunluğa eriştiklerinde ise aile yuvaları kurmalarına destek olalım. Gençlerimizi evlilikten korkutan söz, davranış ve uygulamalardan kaçınalım. Nişan, nikah ve düğün merasimlerini zorlaştırmayalım. Unutmayalım ki nikahsız birlikteliklerin tamamı zinadır, haramdır, Allah'ın gazabına neden olan büyük bir günahtır. Bugün ailemizi korumak üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı. Hocamızın konuya ilişkin kıymetli değerlendirmelerini şimdi hep birlikte dinleyelim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün ailede sorunlar konusunu ele almak istiyorum. Tabii aile deyince anne baba, varsa çocukların bir arada olduğu toplumun en küçük birimini kastediyoruz. Yani ailede İnsan dediğimiz faktör var. Bir erkek var, bir kadın var ve çocuklar var. Dolayısıyla insanın olduğu yerde bir takım sorunların olması doğaldır. Mesele sorunun olması değil. Mesele sorunların nasıl çözümlenmesi gerektiği ya da neden çözümlenemediği konusudur. Aile yapısal olarak kendi içinde her zaman ufak tefek sorunlar barındırabilir. Eşler arası sorunlar olabilir. Ebeveynle çocuklar arasında sorunlar olabilir. Hatta bazen eğer geniş bir aile içerisinde yaşıyorsak dede, baba, torun ya da büyük anne, anne ve torun. Bunların arasında zaman zaman sorunlar çıkabilir. Hatta kardeşler arasında da sorunlar olabilir. Bunlar aslında daha basit sorunlardır ve çözümlenebilir niteliktedir. Biraz anlayış, biraz birbirimizi dinlemek, diğerinin ne dediğini anlamaya çalışmak bu noktada önemlidir. Yani empati yapabilmektir. Ama ben daha köklü bir yerden başlamak istiyorum. En başta çocuk yetiştirme kurallarımızdan başlayalım. Ki bu gelecekte eş seçimlerini hayatta huzurlu ya da huzursuz olmayı etkileyebilir. Toplumumuzda şu tür durumlar sıklıkla karşımıza çıkıyor. Çocuklarımızı özellikle anneler, babalar, bilhassa da erkek çocuklarda bu çok gerçekleşiyor. Erkek çocukları kendilerine fazlaca bağımlı kılmak istiyorlar. Bir ayrım yapalım efendim. Bağlı olmak başka bir şey, bağımlı olmak başka bir şey. Bağlı olmak güzeldir ama bağımlı olmak iyi değildir. Yani anne babamıza da bağlı olacağız ama bağımlı olmayacağız. Anne baba da çocuklarına bağlı olacak ama bağımlı olmayacak. Ben burada özellikle o bağımlılık kısmını çok ciddi bir sorun teşkil ettiği için açmak istiyorum. Efendim, çocuklarımızı kendimize bağımlı gibi yetiştirme arzusu aslında kendimizi garantiye alma psikolojisinin bir yansımasıdır. Kendimizi garantiye almak istiyoruz. Yani gelecekte bu çocuklar bize bir baksın. Ama bağımlılık insanı geliştirmez. Bağlılık geliştirir, bağımlılık geliştirmez. Yani anne babaya fazlaca bağlı olan, dolayısıyla anne babaya fazlaca bir bağımlılık hisseden birey psikolojik olarak maalesef potansiyelini tam olarak ortaya koyamıyor. Burada şöyle bir husus karşımıza çıkıyor. Aile içerisinde çocuk ebeveynine bakar. Bu ebeveynini kendince bir takım hatalı ya da kusurlu şeklinde nitelendirebilir. Bu ebeveynin hatalı olduğu anlamına gelmez. Çocuk bunu böyle değerlendirir. Yani babanın durumuna bakar, işine bakar, gelirine bakar, problem çözme stiline bakar, anneye bakar, anne baba arasındaki ilişkiye bakar. Çocuk kendiyle ebeveynin ilişkisine bakar ve oradan şu kanaate varabilir. Hayır ya, yetersiz. Buna bazı kaynaklar kusurlu ebeveyn algısı diyor, bazıları yetersiz ebeveyn algısı diyor. Gelecekte bu çocukların hem normal hayatta hem evlenirken, yani eş tercihinde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Eğer çocuklar anneleriyle ve babalarıyla doyurucu ilişkiler kuramamışsa, o erkek kendisine evlenirken eş değil anne, o kız da evlenirken kendisine koca değil baba arar. Biz bunu nereden anlıyoruz? Belli bir zaman geçiyor, eş

terör arasındaki kavganın dilinden anlıyoruz. Yani her iki taraf birbirine öyle bir dille yükleniyor ki sanki yetişkin ya da ebeveyn dilinin çocuk diline dönüşmesi gibi. Yani ebeveyn diliyle çocuğu azarlamak gibi birbirlerini böyle azarlıyorlar. Buradan anlıyoruz. Eksiklerini gidermek istiyorlar. Bu nereden kaynaklanıyor? En başta ebeveyn tutumlarımızdan. Aşırı mükemmeliyetçi tutum. Çocuğun potansiyelini dikkate almıyoruz. Sorun. Aşırı korumacı tutum. Çocuğu geliştirmiyoruz. Sorun. Efendim, ilgisiz. Çocuk ilgi istiyor. Bu sorun. Hocam, dengeyi yakalayamıyoruz. Efendim, mesele zaten o denge için uğraşmak, o bir defa da yakalanan bir şey değil. Ya da tutarsız tutum. Bir gün öyle, bir gün böyle. Böyle bir tutum. Bunlar çocuğu ruhsal olarak örseliyor. Ruhsal olarak sıkıştırıyor. O içinde başka şeyler yaşıyor. Şöyle düşünmeyelim. Çocuklar yetişkinlerin minyatürleri değildir. Onların kendi dünyaları vardır. Yani ben de çocukken böyle düşünüyorum, ben de çocukken böyle düşünüyordum falan diyoruz ya. Aslında bu bizim sonradan kurduğumuz bir şeydir. Aslında oradaki düşüncelerimizin çoğunu hatırlamıyoruz biz. Bazen hatırlıyoruz. Ebeveyn çocuk ilişkisinde çok sağlıklı gitmek gerekiyor. Bu önemli. Dilimizde, ilgilenme düzeyimizde. Hocam, ilgileniyorum ben. Ya ilgileniyorsun da nasıl ilgileniyorsun? Yani şunu söyleyeyim, elinizde telefon, çocuklar orada, siz televizyonun karşısında sürekli kumandayla geziyorsanız bu çocuğun yanında olmak, onunla ilgilenmek anlamına gelmiyor. Biz buna var yok ebeveynlik diyoruz. Yani varlığı başka, yokluğu başka. Çok önemli değil. Bu sıkıntılı. Kaliteli 30 dakika, kalitesiz 3 saatten, 5 saatten çok daha iyidir. Ve çocuklar temas isterler. Anneler bu teması daha fazla verir. Fakat babalarda bir sorun var. Kendi çocuklarıyla temas kurmaktan sakınırlar. Hayır, çocuk istiyor, sarılmak ister. Bir arkadaş anlatıyor, diyor ki oğlum 12 yaşına geldi. Cumartesi diyor biraz da geç kalkıyorum sabahları. Baba geliyorum diye diyor benim üstüme yatağı atlıyordu diyor kocaman çocuk. Yani 12 yaşındaki çocuk bile o teması istiyor. O doyması lazım orasının. Doyurulması lazım o duygunun. Peki neden boşanmalardan şikayet ediyoruz? Neden efendim evlilikleri yürütemiyoruz? Ya da neden evlenme yaşımız ileriye doğru gidiyor? Arkadaşlar bakın. Sevgili dinleyicilerimiz, bu konuda ilk önce kendimize bir soru soralım. Biz bu çocuklarımızı nasıl yetiştirdik? Şu cümle çok sıkıntılıdır. Ben sıkıntı çektim, çocuğum çekmesin. Sıkıntı çekmeden bir insan ruhsal olarak olgunlaşamaz. Hocam nasıl yani? Böyle sorular gelebilir. Her yaş grubunda o çocuğun yaşına uygun, bünyesine uygun görev ve sorumluluklar vermek lazım. Ve her dediğinin de hemen olmaması lazım. Her dediği hemen olan bir çocuk zaten her şeye çabuk ulaştığı için ulaşamadığında ortalığı yıkıyor. Çocuk merkezlilik diye bir kavram çıktı. Ya bu niye mesela biz anne, baba, çocuk birlikte o merkezliliği kuramıyoruz da sadece çocuk merkezli hale dönüyoruz? Neden çocuk mesela kendi arzu ve ihtiyaçlarıyla aileyi yönetiyor? Bu ciddi bir sorun. Bu sefer memnuniyetsizliğimiz burada başlar. Ebeveynler şunu söylüyor. Çocuğumuz hiç travma yaşamasın. Allah büyük travmalardan korusun. Ama arkadaşlar, ufak tefek düşeceğiz, kalkacağız, yokluk çekeceğiz, acı çekeceğiz. Ya bir şeyler olacak ki biz ruhsal bir bağışıklık sistemi geliştirelim. E nasıl geliştireceğiz? Dolayısıyla bir sırça fanus içerisinde çocuk yetiştirdiğimiz zaman o çocuk gelecekte sorunlarını çözmede yetersiz kalacaktır. Bu onun aile hayatını, komşuluk ilişkilerini, mesleki hayatını hepsini etkileyecektir. Sorumluluk alamayan insan aile kurabilir mi? İlginç bir şey söylüyorum. Dinin de, ailenin de, toplumun da temeli sorumluluk ilkesidir. Sorumluluk duygusu gittiği zaman aile sıkıntıya düşer. İkinci bir nokta, efendim, kendimizi kişisel gelişim kitaplarının etkisinden kurtaralım. Bak, kişisel gelişim kitapları denilen kitaplar, NLP'ler de dahil buna. Bunlar 2-3 tane psikoloji teorilerinin söylediği doğru şeyleri içeren, ancak neoliberal kapitalizmin üçüncü dünya ülkelerine pazarladığı kapitalist insan modeli. Sürekli birey odaklı, kendinizi şöyle hissedin, kendinizi böyle hissedin, kendinizi böyle pazarlayın, şöyle pazarlayın. Bir sen varsın, senden başka bir şey yok. Bu dünya bizim dünyamız değil. Bu dünyada bir ben yokum. Hatta bir ben varım derseniz başka sorunlar ortaya çıkar. Neden başka sorunlar ortaya çıkar? Hadi baca temizleyicilerin olmadığı bir dünya düşünün. Hadi bakkalın olmadığı bir dünya düşünün. Hadi efendim çöpçülerin olmadığı bir dünya düşünün. Doktorun olmadığı, avukatın olmadığı, öğretmenin olmadığı bir dünya düşünün. Böyle bir şey olmaz. Biz organizma gibi davranmak durumundayız. Aile de bu organizmanın temelini oluşturuyor. Eşler empati yapma yeteneğini geliştirecek. Bu çok önemli. Şimdi bir gün bir arkadaşım diyor ki doktora gittik, hanımı götürdüm. Ağzımdan bir cümle çıktı. Doktor bey, bizim hanım da hastalıklarını fazlaca abartır dedim diyor. Doktor arkadaşım olduğu halde şöyle dedi. Sen bir çık bakayım dışarı. Şaşırdım, utandım. Her insanın acısı, ağrısı kendine özeldir. Bu abartmayla alakası.

0: alakası yok. Siz onun acısını siz çekmiyorsunuz ki. Bir defa empati yapmak lazım. Ne istiyor bunlar? Sorun nerede? Konuşabilmek lazım. Bunlar aşılmaz sorunlar değildir. Çok sık yaşıyoruz. Olabilir. Demek ki konuştuğunuz halde yeteri kadar çözümleyemiyoruz. Bu önemli nokta. İkincisi, aile kurmaktan, sakınmaktan da uzak durmamız gerekiyor. Aile önemlidir. Hatta ben kendi yaş grubum için söyleyeyim. Bizim için aile hayatın anlamıdır. Çocuk hayatın anlamıdır. Efendim işte ben çok bireyselim. İşte bu aslında aşırı bireyselciliğin bencilleşmeye dönüşmesiyle gerçekleşen bir sorun var. Buna birkaç bağlanma stili vardır. Kayıtsız bağlanma. Yani ben sana kayıtsızım, ben değerliyim, sen değilsin. Ya da bazen de efendim ikimiz de değerli değiliz. O daha korkulu türe giriyor, risklidir. Nadiren de şunlar çıkıyor. Ben de değerliyim, sen de. Biz insana böyle bakmamız lazım. Yani ben de değerliyim, karşımdaki eşim, çocuğum, arkadaşım kimse o da değerlidir. Her konuda uzlaşacağız diye bir kural yoktur ama uzlaşmak için çaba gösteririz. Bu normaldir. Hatta şunu bile söyleyebiliriz. Tartışacak bir konunuz yoksa aslında o evlilik bitmiştir. Ya tartışıyorsanız evlilikte hala umut vardır demektir. Tabii ki onun çözümünü aramak kaydı şartıyla. Çok çabuk da efendim çözülmüyor sorunlar. Yani hemen çözülmeyebilir. Profesyonel destek almayı da ihmal etmeyelim. Burada da seçelim. Yani kimden nasıl destek alacağımızı. Eğer biz aile içerisinde bir takım sorunları birlikte üstlenemiyorsak, herkes ben biriciyim diyorsa o evliliğin zaten yürüme şansı kalmıyor. Böyle bir şey yok. Tabii ki ben biriciyim ama sen de biriciksin. Biz hep şunu söyleriz. Ben bir ara böyle bir seminerimde söylemiştim, biraz tepki çekti ama dedim ki evlilik iki elma değildir. Yan yana iki elma değildir. Bir elmanın iki yarısıdır. Yan yana iki elma gibi olursanız aşıktır veya evliliktir. Bir müddet sonra o iki elmanın zihninden o aşkın getirdiği haller gidince şurası uydu, burası uyumadı. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Eleştirmeye başlar. Özellikle de belli bir süre geçtikten sonra bizim toplumda cicim aylar derler ya. O cicim ayları geçtikten sonra da hatalar veya efendime söyleyeyim başka şeyler veya en küçük şeyler kusur olarak görünür. Halbuki bir elmanın iki yarısı gibi algılarsak o benim bir parçamdır. Aslında birbirimizi tamamlıyoruz. Ya insanların hepsi eksik varlıklardır. İnsan tam bir varlık değildir. Eksik varlıkların eksikleri olur. Mesela onu fark etmek, elimizden geldiği kadar geliştirmek, düzeltmek. %100 olmaz bu. Dolayısıyla ailenin bizden başlayan sorunları var. Çocuk yetiştirmemizde. İkincisi eşler arası sorunlar var. Genellikle empati eksikliğimizden ve iletişim genellikle empati eksikliğinden ve iletişim dilini iyi kullanamamızdan kaynaklanan sorunlar var. Bunlar aşılabilir mi? Aşılabilir. Gerekirse profesyonel destek de almalıyız. Kendimizi bu konuda geliştirmeye çalışmalıyız. Ama ısrarla söylüyorum, asla çocuklarımızı kendimize bağımlı şekilde yetiştirmeyelim. Hiçbirimizin Azrail ile anlaşması yok. O çocuklar yarın bir gün sudan çıkmış balığa dönerler ve bu hayatta başarılı olma ihtimalleri güçleşir. Efendim, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.
1: Program konuğumuz Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Asım Yapıcı'nın Ailemizi Korumak başlıklı sohbetini dinledik. Programımız Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ayetlerin mealiyle devam ediyor. Şimdi Haşr suresinin 20. ayetinden 24. ayetine kadar olan bölümü dinleyeceğiz. Okuyan Recep Yasan.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahmandır, Rahim'dir. Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur.

Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan Doktor Muhammed Ersin Toy, teknik yapımda Ahmet Engin ve ben Adem Karabey. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: SGK'ya olan borç peşin ödendiğinde herhangi bir indirim uygulanıyor mu? Prim ve diğer borçlar zamanında ödenmezse ne oluyor? Gecikme cezası ve gecikme zammı nasıl hesaplanıyor? Şirketlerin zamanında ödenmeyen SGK borçlarından kimler sorumlu tutuluyor? Limited şirketlerde müdürlerin ve ortakların şirketin SGK borçları ile ilgili sorumluluğu bulunuyor mu? Hissesini devreden bir ortağın şirketin SGK borçları ile ilgili sorumluluğu sona eriyor mu? İcra Daire Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ufuk Doruk cevaplıyor.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu prim ve diğer alacakları yasal süre içinde ödenmediğinde borca gecikme cezası ve gecikme zammı uygular. Bu uygulama kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur. Borcun tamamının ya da bir kısmının peşin ödenmesi gecikme cezası veya gecikme zammında herhangi bir indirim sağlamaz. Ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren ilk 3 aylık sürede her bir ay için %3 oranında gecikme cezası uygulanır. Ayrıca her ay için ödeme süresinin bittiği tarihten başlamak üzere borç ödeninceye kadar gecikme zammı hesaplanır. Gecikme zammı sabit olmayıp her ay için ayrı ayrı hazine müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait devlet iş borçlanma senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda hesaplanır. 5510 sayılı kanuna göre tüzel kişilere ait SGK borçlarından yalnız tüzel kişilik değil, gerekli şartların oluşması halinde üst düzey yöneticiler de sorumludur. Bu sorumluluk yöneticilerin görev yaptıkları dönemle sınırlıdır. Kanunun öngördüğü durumlarda SGK bu borçların tahsili için hem tüzel kişiliğe hem de üst düzey yöneticilere başvurabilir. Limite şirket müdürleri de görev yaptıkları döneme ait SGK borçlarından şirketle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Gerekli şartlar oluştuğunda bu borçların tamamı görev yaptıkları dönemlerle sınırlı olmak kaydıyla müdürlerden de talep edilebilir. Şirket ortaklarının sorumluluğu ise farklıdır. SGK borcu şirketin mal varlığından tamamen ya da kısmen tahsil edilemezse ortaklar şirketteki hisseleri oranında bu borçtan sorumlu tutulabilir. Bir limite şirkette hisse devri yapılması geçmişe ait SGK borçlarını ortadan kaldırmaz. Devirden önce vadesi gelmiş ve ödenmemiş borçlardan hem hissesini devreden hem de hisseyi devreden ortak şirketteki hisse oranları kadar sorumlu olabilir.
0: Bir soru, bir cevap.
2: Saat 17.
3: Haberler.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Terörsüz bölge olarak başarılı olmasını istiyoruz dedi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğ

Miral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Bakanlık, Yunanistan'ın Kerpe Adası'nda bulunan Patriot savunma sistemlerini Girit'e taşımasını ise yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu olarak değerlendirdi. Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkarma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 49 isim için başlatılan disiplin sürecinde gözler Yüksek Disiplin Kurulu'nda. Kesin ihraç talebiyle sevk edilen isimlere savunmaları için süre verilecek. Dosyaların 18 Eylül'deki Yüksek Disiplin Kurulu'nda karara bağlanması bekleniyor. Sürece parti örgütlerinden de dikkati çeken çıkış geldi. İl başkanları Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na "bir ayağı CHP'de, bir ayağı yeni partide olmaz" mesajı verdi. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıkların savunmaları alınıyor. Tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi, otel olarak işletilen sahibi olduğu binada kameraların bantlanmasına ilişkin savunma yaptı. Çebi, otelin işletmesinin Amerikalı bir firma tarafından yürütüldüğünü, bu süreçlerde herhangi bir söz haklarının bulunmadığını öne sürdü. Bantlamanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi koruma personelinin bir uygulaması olduğunu ve otele özel yapılmadığını söyledi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Kriterleri tam karşılayamayan esnaf için kolaylaştırıcı iki yeni alternatif sunuldu. Unutulmaya yüz tutan meslek kollarına sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Esnafımızın finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz," dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu borcu olan işveren ve sigortalılara taksitlendirme kolaylığı devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 131 milyar liralık borç için taksitlendirme başvurusu yapıldığını söyledi. 31 Ağustos'a kadar sürecek olan avantajlı tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanılması çağrısında bulundu. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geliyor. Yaklaşık 80 bin Amerikan askerinin bulunduğu Avrupa'da asker sayısının azaltılması gündemde. ABD'nin mevcut gücünü koruması da olasılıklar arasında. CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya ziyareti sonrası Moskova ile Batı arasındaki tansiyon yine yükseldi. Kremlin son açıklamalarında İngiltere ve Fransa'yı hedef aldı. Rusya, Londra ve Paris'ten gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. Sahada da karşılıklı saldırılar sürerken Polonya, Rusya sınırına tank konuşlandırdı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyine vuran sel felaketinde can kaybı 300'ü geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Spor. UEFA Avrupa Ligi Playoff Turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş, deplasmanda Litvanya takımı Kaunas Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Borçka Muratlı yolunun 6 ile 8. kilometrelerinde bulunan Muratlı ve Karşıköy tünellerinde yapılacak olan aydınlatma sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Kasaba Çatallar Elmalı Finiki ayrımı yolunun 16 ile 19. kilometreleri arası yol yapım çalışmaları nedeniyle taşıt trafiğine kapalı. Ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Miles & Smiles'la hayatta neler var neler. Uçması var, uçarken kazanması var. Sürmesi var, sürdüğün aracı kiralarken de kazanması var. Yakıtı var, orada bile kazanması var. Deniz manzaralı odası, kral dairesi var. Yani tatilde de kazanması var. Hayattan keyif almanın pek çok yolu var. Ama ayrıcalıklarla dolu tek bir Miles & Smiles var.
5: Anahtar teslim mutluluk.
6: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
5: Anahtar teslim mutluluk. Pilot garaj oto ekspertiz.
7: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar.

0: Engelsiz Sesler. Sevgili dostlar, Engelsiz Sesler'den hepinize merhabalar. Her bireyin kendi sesiyle var olma hakkı vardır. Özellikle her bireyin kendi sesiyle var olabileceği bir kamp, yaz kampı başlayacak ve Türkiye'de bir ilk olacak. Yaz kampımız 28-30 Ağustos günlerinde İzmir'de başlayacak. Ben zaten sözü daha da uzatmadan birazdan konunun yine çok değerli, çok şık bir ismiyle evlerinize konuk olarak zaten kendisini bırakacağım ama kendisine merhaba demeden önce Engelsiz Sesler'in birbirinden özel ve güzel emek veren isimlerini takdim etmek isterim. Yapım Ayşe Öz Yılmaz, teknik yapım Tamer Yılmaz. Siz değerli dostlar için Engelsiz Sesler'i hazırlayıp sunan ben Deniz Peköz. Hepinizi saygıyla selamlayarak yüksek müsaadenizle o kıymetli özel konuğumuzu takdim edip kendisine merhaba demek isterim. Türkiye Kekemeler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Özüm Alendar bugün bizlerle olacak. Özüm Hanım, hoş geldiniz, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş buldum Deniz Hanım.
0: Dilerseniz sizin için de uygunsa öncelikle birazcık sizi tanıyarak başlayalım mı sohbetimize?
1: Tabii ki. Şöyle, ben Kekemeler Derneği kurucusu ve başkanlığını devam ettiriyorum. Ben de kekemeliği olan bir bireyim. 5 yaşından beri konuşurken takılıyorum. Bu bloklar, yani kısa sessizlikler yaşıyorum. Finans uzmanıyım. Aynı zamanda tango eğitmenliği yapıyorum. 9 Eylül Üniversitesi İngilizce İşletme mezunuyum. İktisat yüksek lisansımı yine 9 Eylül Üniversitesi'nde kekeleyen bireylerin mesleki ve sosyal bariyerleri üzerine hazırladığım tezle tamamladım.
0: Harikasınız. Dilerseniz birazdan derneğimizi de tanımak isteyeceğiz ama derneğimizi tanımadan önce kekemelik nedir? Kimler kekeme grubuna girmektedir? Bize biraz kekemeyi tanıtsanız, sonrasında derneğimize, sonrasında da bu önümüzdeki 28-30 Ağustos günlerinde bir ilke imza atacağımız kekemelik yaz kampından tanıtarak devam edelim isterim sohbetimize.
1: Tabii ki. Şöyle, kekemelik nörolojik, fizyolojik, genetik ve çevresel birçok faktöre dayalı bir konuşma farklılığı. Bloklar, yani istemsiz duraklamalar, şimdi yaptığım gibi, veya ses tekrarları veya hece tekrarları şeklinde kendisini gösteriyor. Bu arada ailede bir kekemelik geçmişi varsa görünme olasılığı artıyor. Yani genetik geçişli. Genellikle 2-6 yaş arasında ortaya çıkıyor. Ve nüfusa baktığımızda kekemelik nüfusun %1'inde görülüyor.

0: Türkiye'de de yaklaşık 860 bin civarında çekimliliği olan birey var. Erkeklerde kadınlara göre 4 kat daha sık gözleniyor. Bunun yanında sebebi beyindeki bazı yapısal özelliklerin akıcı konuşan kişilere göre farklı olması, yani çok faktörlü bir yapı var. Bilim ne kadar ilerlemiş olsa da ne yazık ki kesin olarak hala çekimliliğin sebebi şudur denemedi. Dil ve konuşma terapisi yöntemleriyle kontrol altına alınabilse de ergenlik sonrasında devam eden kekemeli %100 geçirecek bir terapi söz konusu değil. Ancak kontrol altına alınıp minimuma indirilebiliyor. Tabii ki böyle bir durum varken %100 kekemeliği geçirebilecek bir yöntem yokken biz kekeleyen bireylerden toplum akıcı bir şekilde konuşmasını bekliyor. Bu konuda farkındalık da yaratmak isterim. Çocukluk döneminde özellikle dil ve konuşma terapisi almak da çok çok değerli oluyor. Bu yaşlarda bazen kendiliğinden de kekemeliğin geçmesi gözlenebiliyor.
1: Erken müdahale önemli tabii ki, her konuda olduğu gibi.
0: Doğru.
1: Siz zaten farkındalık oluşmasını beklerken biz de zaten bugün bunun için buradayız. TRT Engel Sesler ekibi olarak. O zaman birazcık derneğimizi tanıyarak devam edelim mi sohbetimize, sizin için de uygunsa?
0: Tabii ki. Kekemeler Derneğimizi 9,5 yıl önce Nisan 2017'de kurduk. Kekemeler Derneği Türkiye'de kekemeliği olan bireylerin kurduğu ilk ve tek dernek. Bu anlamda yaptığımız iş çok çok değerli. Kuruluşumuzdan bugüne tamamen gönüllülükle, bir fon almadan, büyük bir özveriyle çok büyüyen bir topluluğa dönüştük. Merkezimiz İstanbul'da, ancak Türkiye'de 60 farklı şehirde kekemelik ağımız var. Farklı şehirlerde kekeleyen arkadaşlarımız yüz yüze ve online olarak bir araya gelerek kekemelik öz yardım buluşmaları gerçekleştiriyorlar. Sloganımız Özgürce Kekele. Kekemeliği olan bireylerin kekemelik kaygısı yaşamadan kendilerini özgürce ifade edebilmelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Ve kekemeliği çeşitlilik ve ifade özgürlüğü olarak yeniden tanımladık. Düzenlediğimiz öz yardım buluşmaları kekeleyen bireylerin korkularını aşıp konuşma cesareti kazandığı bir güçlenme alanı yarattı. Neler yaptık sadece 9,5 yılda baktığımız zaman? 22 konferans sempozyum düzenledik. 20 üniversiteyle işbirliği yaptık. Ve bu üniversitelerin dil ve konuşma terapisi bölümleriyle irtibat halindeyiz. Çok güzel bir dayanışmamız var. Kekemelik alanındaki akademik çalışmalara katkı sunuyoruz. Sayısız akademik çalışmaya kekemelik gruplarımız aracılığıyla destek veriyoruz. Yurt dışında Türkiye'de temsilen 3 kekemelik kongresine katıldık. Kekemelik kitapları ve filmlerini Türkçe'ye çevirerek Türkiye'deki kekeleyen bireylere sunduk. Ve broşürler yayınlıyoruz. Kekemeliği bir alay unsuru olarak gösteren diziler ve filmler hakkında basın bültenleri yayınlıyoruz.
1: Bu çok önemli özellikle.
0: Aynen öyle. Bunun dışında gruplarımızda zaten Özgürce Kekele Öz Yardım gruplarımız var ve bu gruplarda yüz yüze ve online olarak buluşmalarda bir araya geliyor. Arkadaşımız burada tanışıyorlar, sosyalleşiyorlar, kendi hikayelerini paylaşıyorlar, sunumlar yapıyorlar, birbirlerine destek oluyorlar. Bunların haricinde meslek gruplarımız var. Kekeleyen öğretmenler ve kekeleyen avukatlar için birbirlerine destek oluyorlar yine. Türkçe ve İngilizce konuşma kulüplerimiz var. Kekeleyen arkadaşlarımız kendi konfor alanlarında, kekeleyen arkadaşlarının arasında pratik yapabiliyor. Bunun da yanında bir Özgürce Kekele ebeveyn grubumuz var. Bu grupta da kekeleyen çocuklarımızın ebeveyni olan 120 ebeveynimiz var. Onlar da birbirlerine destek oluyorlar. Bu şekilde
1: çok güzel
0: faaliyetlerimiz.
1: Özüm Hanım, faaliyetleriniz çok güzel özetlediniz. O zaman önümüzdeki günlerde 28-30 Ağustos günlerinde başlayacak olan, sizin için bir ilk olan, ilke imza attığınız kekemelik yaz kampından bize biraz söz edebilir misiniz?
0: Tabii ki. Kekemelik yaz kampı Türkiye'de bir ilk olacak. Dikili İzmir'de bir tatil köyünde Türkiye'nin dört bir yanından gelecek kekemeliği olan bireyler aynı çatı altında buluşacak. Bu yaz kampı kekeleyen yetişkinlerin, dil ve konuşma terapistlerinin, sanatçıların ve gönüllülerin bir araya geldiği 3 günlük bir öğrenme ve dayanışma alanı olacak. Buradaki kekemelikle ilgili doğru bilgiler edinmeyi

0: bir yandan da katılımcıların kendi deneyimlerini rahatça paylaşabilmelerini amaçlıyoruz. Tabii ki burada bizim en büyük hedefimiz bu kamp ile bireylerin kendi sesleriyle özgürce var olabildikleri, yeni bağlar kurdukları ve birlikte güçlendikleri bir alan oluşturmak. Çünkü tüm herkesin kendi konuşma biçimiyle eşit, görünür ve özgürce yaşamın içinde yer almaya hakkı var.
1: Her bireyin kendi sesiyle var olmaya hakkı var değil mi?
0: Aynen öyle. Kimsenin çekimeliğini saklamak ya da konuşmaktan kaçınmak zorunda kalmadığı ve tüm herkesin kendisini özgürce ifade edebildiği güvenli bir ortam oluşturmak istiyoruz bu kampta.
1: Kamptaki etkinliklerden biraz bahsedebilir misiniz? Belki çünkü merakını celbeden, belki gerçekten daha aslında birkaç gün varmış, katılsam mıydım acaba diye düşünecek birileri vardır belki dinleyen dostlar arasında. Buyurun.
0: Tabii ki. Şöyle, bu kamp boyunca çekimlilik atölyeleri, açık mikrofon, drama, resim, dans, karaoke, spor etkinlikleri ve canlı müzik gibi etkinlikler gerçekleştirildi.
1: Öz savunuculuk değil mi? Bu da önemli.
0: Aynen öyle. Kendisi de kekeleyen eğitmenler tarafından yürütülecek sanat ve dans çalışmalarımız olacak. Burada kişiler hem sosyalleşebilecek hem de kekemelik hakkında bilgi sahibi olabilecek. Medipol Üniversitesi bizde konuşma terapisi bölüm başkanımız orada olacak. Kekemelikte terapi yöntemlerinden bahsedecek Sertan Özdemir hocamız. Kendisi de kekeleyen uzman dil ve konuşma terapistleri arkadaşlarımız yanımızda olacaklar gönüllü olarak. Ayhan Çağlayan diğer zorlu. Bunun yanında Doktor DKT Halil Tayyip Uysal orada olacak. Kekemelikle iyi geçinmenin yollarından bahsedecek. Kampın en özel bölümlerinden biri de açık mikrofon, söz sende etkinliği olacak. Katılımcılar bu alanda kendi konuşma biçimleriyle söz alabilecek, anılarını, düşüncelerini, şiirlerini,
1: başından geçenleri değil mi?
0: Aynen, başından geçenlerini paylaşacak. Ve bu etkinlikte bir akıcılık beklentisi olmadan tüm herkesin kendi sesiyle özgürce var olabildiği kapsayıcı bir paylaşım ortamı sunacak.
1: Özlem Hanım, özellikle kapsayıcı bir paylaşım ortamı sunacak dediniz. Ben buradan şimdi bu cümleyi mızlayarak o zaman sormak isterim. Daha kapsayıcı bir yaşam, daha kapsayıcı ve erişebilir hayat olabilmesi adına özetlemek gerekirse, o zaman kekemelik yaşayan bir birey olarak çocuktan itibaren kekeme büyüyen, toplum içerisinde yer alan ve birbirinden kıymetli başarılara imza atmış, atan ve atacak biri olarak özellikle hem çözüm aşamasını, çözüm odaklı yönetimler ve çözümler anlamında hem de sosyal politika geliştirmesi açısından özellikle kekemelik sorunu çeken bireylerin, yani kekemelik yaşayan bireylerin yaşadığı sıkıntılar bize biraz somut çıktı hani bizimle paylaşabilirsiniz. Bence çok anlamlı olur bizim için.
0: Tabii ki. Kekemelik bir akıcılık sorunu olmanın ötesinde eğitim, istihdam, sosyal katılım ve haklara erişim alanlarında eşitsizlikler üreten bir toplumsal mesele aslında. Biz kekeleyen bireyler Türkiye'de kekemeliğimiz sebebiyle eğitimde fırsat eşitsizliği, istihdamda ayrımcılık, toplumsal katılımın kısıtlanması ve iletişim temelli haklara erişimde güçlüklerle yüz yüze kalıyoruz.
1: Tabii eğitimde de ayrımcılık değil mi?
0: Aynen öyle. Başta belki şundan bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle Türkiye'de bir gerçek var. Biz sadece kekemeliğimizi göstererek, belgeleyerek devlet ve özel kurumların %3-4'lük engelli personel çalıştırma kontenjanından faydalanamıyoruz. Bu engelli raporunu alabilmek için biliyorsunuz en az %40 ve üzeri bir oran gerekiyor. Ancak evet, sağlık kurumları bize genelde %25-30 civarında bir oran veriyorlar. Bu sebeple de Türkiye'de toplumun %1'ini oluşturan bir engelli grubu olarak biz kekeleyen bireyler çok büyük bir dezavantaj yaşıyoruz. Bu noktada zaten ayrımcılaştırma, işte iş bulamama, mülakatlarda alınmama ya da mülakat ön koşullarında zaten elenme. Çünkü tüm iş ilanlarında zaten akıcı konuşma bir şart olarak yazıyor. Aynen öyle. Bu sorunları biz de yaşıyoruz, engellilerin sorunlarını. Dolayısıyla bizim en büyük hedeflerimizden biri bu yönde politikalar yapılmasını, yasalarla kekeleyen bireylerin korunmasını sağlamak. Çünkü bugün birçok kekeleyen dostumuz ayrımcılığa uğruyor, mülakatlarda eleniyor. Çocuk yaştaki kekeleyenler işte bazen öğretmenlerinin ya da sınıf arkadaşlarının bilgisizliğinden ötürü
1: ötekileştirme yaşayabiliyor.
0: Aynen öyle. sunum yap.

0: yapamadığı için ya da sözlü de başarılı olamadığı için çekemeliği olan bir öğrenci düşük not alabiliyor ve kendini yetersiz ve dışlanmış hissedebiliyor. Yani
1: bütün motivasyonu kırılma yaşamakta.
0: Aynen öyle.
1: Özellikle siz hem kampta sizinle birlikte çalışacak olan dostlarınız gözünden hem de siz zaten belli bir bakış açısına ulaşmış biri olarak özellikle toplumda dönüşmesini istediğiniz bakış açısını biraz bize aktarabilir misiniz? Çünkü bakış açısı çok önemli değil mi? Çünkü daha demin özellikle okulda bile çocukların ötekileştirme yaşadığından bahsettik. Buyurun.
0: Tabii ki. Şöyle derneğimiz çekimliliği düzeltilmesi gereken bir konuşma biçimi olarak değil de çeşitliliğin bir parçası ve toplumsal katılım bağlamında görüyor. Temel yaklaşımımız da zaten kekeleyen bireylerin kendi sesleriyle görünür olması, güvenli paylaşım alanlarına erişmesi ve bir yana ayrımcılıkla mücadelede güçlenmesi. Ve bu noktadan baktığımız zaman da yapılan çalışmalar ne yazık ki şu an için yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Kekeleyen çocukların özellikle okulda yaşadığı akran zorbalığı, sınıfta söz alma ve sözlü sınavlarda karşılaştıkları güçlükler ele alınmalı. Ya da rehberlik servisleri, öğretmenlerin kekemelik konusunda doğru bilgiye ulaşabilmesi için çalışmalar olması gerek.
1: Burada eğitimcinin de tabii ki farkındalığı çok önemli.
0: Aynen öyle. Bazen derneğimize mesela işte eğitimciler ulaşıyor. Biz çok ama çok mutlu oluyoruz. Bir yandan iş hayatında da mülakatlardan başlayarak çok fazla bir ayrımcı uygulamalarla karşılaşabiliyoruz. İlanlarda yer alan düzgün diksiyon, akıcı konuşma gibi şartlar yapılan işle doğrudan ilişkili olmadığı halde kekeleyen bireyleri daha başvuru aşamasında dışarıda bırakabiliyor. Bu nedenle kekeleyen bireylerin eğitimde ve çalışma yaşamında yaşadığı hak kayıplarını ortaya koyacak komisyonların kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Bu komisyonda işte kekeleyen bireyler, kamu kurumları, akademisyenler, terapistler ve STK'lar birlikte yer almalı ve çözüm yolları ve stratejileri birlikte geliştirmeli.
1: Çünkü bizim için biz olmadan asla moddosuyla hareket eden Engel Sesler programı olarak evet özellikle madem bir şeyler oluşturulacaksa yeni bir adım atılacaksa tabii ki işin içerisinde o konuyu birebir bizzat yaşayan kişilerin yer alması çok doğru.
0: Aynen öyle. Çok doğru.
1: Siz zaten yapılan çalışmaları yeterli bulmayan kişiler olarak üstelik çok önemli bir ilke imza atan bir dernek olarak bundan sonra yapmayı düşündüğünüz, hedeflediğiniz çalışmanız var mıdır acaba?
0: Tabii ki. Bundan sonra şu an için aslında planımızda olan birkaç etkinliğimizden bahsedeyim.
1: Tabii.
0: Kamptan sonrasında Birini Üniversitesi'nde 25-26 Ekim'de 2. Uluslararası Kekemelik ve Özyardım Sempozyumunu düzenleyeceğiz. Yurt dışından 5 ayrı ülkeden Kekemelik Dernek temsilcileri aramızda olacaklar. Bunun yanında da 15 Kasım'da da Ankara'da 2. Kekemelik ve Sanat Sempozyumunu düzenleyeceğiz. Bunlar şu an için planladığımız etkinlikler olarak bahsedebilirim.
1: Bu arada son olarak biz Engel Sesler ekibi olarak çok iyi biliyoruz ki özel gereksin bireyler ve gelişim farklılığı gösteren çocuklar yani bugünün gelişim farklılığı gösteren çocukları yarının özel gereksinimli bireyleri, toplumun özel gereksinimli bireyleri eşit fırsat, eşit haklar tanındığı zaman, verildiği zaman mutlaka toplum içerisinde gayet güzel bir şekilde yer alıp üretime dahil olup ürettiğini tüketen ve bu ülkenin mutlu ve katma değeri olan bireyleri haline gelmekte. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki. Çok haklısınız. Çekimlilik kişinin zekasıyla, bilgisiyle, yeteneğiyle veya yaptığı işi başarıyla yerine getirebilmesiyle ilgili değil. Bizim aramızda doktorlar, avukat, öğretmen, akademisyen, mühendis, sanatçı, spiker, yönetici, asker, polis yani tüm meslek gruplarından kekeleyen arkadaşlarımız var. Bizler ihtiyacımız olan eşit ve adil fırsatlar sağlandığında zaten eğitim hayatında da ya da çalışma yaşamında da başarılı, üretken ve bağımsız bireyler olarak var olabiliyoruz. Burada aslında bizim asıl engelimiz çoğu zaman kekemeliğin kendisi değil, toplumdaki yanlış bilgiler, ön yargılar ve kekeleyen bireyin konuşması.

aşamasına gösterilen tahammülsüzlük oluyor. Bir iş görüşmesinde kişinin cümlesini ne kadar akıcı söylediğini değil, bilgisine, yetkinliğine ve bu işi yapabilme becerisine bakılmalı. Ya da sınıfta, okulda çocuğun

0: Değil mi?
1: Kesinlikle öyle.
0: Diyalog da zenginleşir bu minvalde.
1: Aynen öyle, katılıyorum ben de.
0: Bu arada Özlem Hanım, son birkaç dakikamıza doğru yaklaşmışken buradan dinleyenlere mesajlar olarak neler iletmek istersiniz?
1: Tabii. Belki buradan seslilerim ve espresso atım verken son olarak kekeleyen biriyle konuşurken nasıl davranabileceğimizden bahsedebilirim. Sakin ol, yavaş konuş, stres yapma, derin nefes al gibi telkinlerde bulunmamamız gerekiyor. Ve bunları iyi niyetle söylense bile çoğu zaman yardımcı olmuyor. Tam tersine bizim üzerimizde çok daha fazla baskı oluşturabiliyor.
0: Panik oluşuyor değil mi Özlem Hanım?
1: Aynen öyle. Ya da karşınızdaki kişinin sözünü tamamlamayın. Göz temasını devam ettirerek sözünü tamamlamasını beklememiz yeterli. Biz zaten ne söyleyeceğimizi biliyoruz. Sadece vakte ihtiyacımız oluyor. Tek seferde değil de birkaç seferde söylüyoruz. Bir saniyede değil de biraz daha uzun söylüyoruz. Bir de belki şunlardan bahsetmek isterim. Yani yürüme engelli birinden koşmasını beklemiyor toplum. Ancak toplumun %1'ini oluşturan biz kekeleyen bireylerden akıcı konuşmasını bekliyorlar. Bu bakış açısını değiştirmemiz gerek ve bunun bir özellik, bir renk olduğunu görmemiz gerek. Kekemelik utanılması, gizlenmesi veya kişinin yaşamını ertelemesine neden olması gereken bir eksiklik değil. Konuşma biçimlerinden biri, kekeleyen çocukların ve yetişkinlerin okulda, iş hayatında ve
0: sosyal çevrede,
1: tüm alanlarında, sosyal çevrede eşit fırsatlara ulaşabilmesi için önce onların sesini değiştirmeye değil, bizim onları dinleme biçimimizi değiştirmeye ihtiyacımız var. Kekeleyen bireylere de şunları söylemek isterim.
0: Tabii.
1: Yalnız değilsiniz. Sesiniz ve söyleyecekleriniz çok değerli. Konuşma biçiminizden bağımsız olarak eğitimde, çalışma yaşamında ve toplumun tüm alanlarında eşit biçimde var olma hakkınız var. Siz özgürce kekelemekten ve sözünüzü söylemekten vazgeçmeyin. Biz Kekemeler Derneği olarak yanınızdayız ve birlikte güçlüyüz.
0: Peki, birlikte güçlüyüz diyerek kapattınız. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Desteklerinizden ötürü.
0: Ne demek, her zaman. Sevgili dostlar, biz bu hafta özellikle önümüzdeki 28-30 Ağustos günlerinde Türkiye'de bir ilke imza atılan Kekemelik Yaz Kampı üzerine söyleşmeye özen gösterdik. Kekemeler Derneği Kurucu ve Yönetim Kurulu Başkanı Funda Özüm Alendar'la evlerinize konuk olduk. Haftaya görüşünceye dek en büyük farkınız sosyal farkındalığınız değil, sosyal farkındalık gerektiren konuları hak temelli bir bakış açısıyla sıradanlaştırabilmeniz olsun. Hoşçakalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizle Vakıfbank avantajları daima sizinle. Vakıfbank World Card'ları ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 150 TL, toplam 1500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World Puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450

0: World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
1: Reklamlar. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

0: Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakıcı, teknik yapımda Kerem Arıkaya, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan gazeteci Alaaddin Aktaş'la önümüzdeki hafta değil galiba bir sonraki hafta 10 Eylül'de para politikası kurulu toplantısından ne bekleyelim ona bakacağız. Ağustos ayı enflasyon verilerinde beklentiler oluşmuş durumda, ona bakacağız. Ve 7 Eylül'de açıklanacak orta vadeli planın hazırlıkları devam ediyor. Ne gelebilir ne gidebilir var olan programdan onları konuşacağız ama şimdi Merkez Bankası uzunca bir süredir biliyorsunuz piyasaları gecelik repoyla fonluyordu. Son enflasyon raporu sunumunda bizzat Fatih Karahan'ın ağzından duyduk haftalık reponun açılmasının planlandığını. Nihayet geçtiğimiz pazar akşamı da haftalık repo ihalelerini başlatacağını duyurdu. Ama işte bu ne anlama geliyor? Reel sektöre yansıması ne olur? Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile konuşacağız. Erhan Hocam merhaba.
1: Merhabalar, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, şimdi fiilen 37'ye indi faiz. İşte mevduat faizlerinde de küçük bir yansıması oldu takip edebildiğim kadarıyla. Kredi faizlerine henüz yansıdı mı, yansımadı mı bilmiyorum ama ne diyorsunuz, piyasayı nasıl etkiledi bu karar?
1: Teşekkürler. Şimdi tabii biraz sürpriz bir şekilde geldi bu karar. Aslında karar değil de zamanlaması biraz sürpriz oldu ama sonuçta fiiliyatta Merkez Bankamız faizleri indirmiş oldu. Yani piyasa için referans olacak faizi indirmiş oldu.
0: Siz de mi 10 Eylül'deki PPK toplantısında bekliyordunuz?
1: Ben de evet o zaman bekliyordum. Son enflasyon raporu toplantısında Sayın Başkan'ın açıklamaları ve toplantının tonu buna çok işaret ediyordu ama gelen hani bu bir anlamda biraz öne gelmesi sürpriz oldu. Fakat hani bu 10 gün sonra olsa veya şu anda olması ekonomik sonuçları anlamında çok çok da etkisi fark edecek bir durum değil. Sonuç olarak yani bugünlerde bir faiz indirimi bekleniyordu. Tabii ki Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama yani piyasaya borç verdiği faiz oranı şu anda 37 artık oraya doğru geliyor. Biraz gecelik haftalık ortalamada kısa bir süre içinde orada oluşacak. Bankaların verdiği mevduat faizlerini de o civarlara doğru getirmeye başladı zaten. Kısa bir süre içinde hafif hafif başlasa da kredi faizlerinde de yine 40'tan 37'ye geldiği gibi, tabii kredi faizi 45-50 türüne göre farklılaşıyor, 3-4 puanlık bir indirim bekleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte gerek ticari gerek tüketici kredilerinde bir iniş olasılığı var. Olasılığı değil, çok muhtemelen gerçekleşecek bir rakamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla faizlerin indiği bir süreçteyiz. Fakat devamı gelebilir. Kredi faizlerinin daha fazla inme ihtimali, bankaların verdiği kredilerde limit var şu anda. Aylık 1,5-2'yi aşamıyor bankalar kredi genişlemesinde. Böyle bir karar gelirse önümüzdeki günlerde, yani bu kredi 2-3 aylık büyütebilir gibi bir Merkez Bankası bunun yolunu açarsa, kredi arzı

0: artacağı için fiyatı, yani kredi maliyetlerinde 3 değil belki 4-5 puanlık bu faiz indiriminde bile bir iniş olabilir. Fakat bunları tabii zaman içinde göreceğiz. Fakat nihayetinde tüketici için de üretici için de finansmanda veya işte karşılaştığı faizde bir iniş ve yeni karar süreçlerine iten bir tablo oluştu.
1: Evet, şimdi bunun ama reel sektör için farklı sonuçları var. Yüksek enflasyon bekleyen hane halkı için farklı sonuçları var değil mi hocam?
0: Evet, evet. Şöyle, şimdi bir reel sektör için tabii finansman, borçlanma maliyetinde az da olsa düşüş pozitiftir. Burada şu anda zorlanan, maliyetlerde zorlanan reel sektör için, ama daha önemli bir sinyal aslında Türk lirasının getirisinin azalması döviz kurlarında, yani TL'nin cazibesini azaltıcı bir hamle. Hı hı. Bu kurda büyük ve önemli bir artış olacak anlamına gelmiyor, ama yılın ilk 8 ayında kurda, hepimiz izliyoruz, sınırlı bir artış vardı. Yönetilen bir kur sisteminde gidiyoruz. Bu kısmen hızlanabilir. Hızlanabilirden kastım, yani aylık kurdaki değişim biraz daha güçlü olabilir. Ama enflasyona göre ve tüketicinin alacağı faize, Türk lirası faizine göre yine muhtemelen düşük olacak. Yani şunu demek istiyorum, 2,5-3 arası faiz getirisi aylık sağlayan bir tüketici, kurda 1,5-2 arası bir artış bile olsa aylık TL'den daha çok kazanacak. Yani ekonomi yönetimi bu mesajı vermek isteyecek, ama sonuçta kurdaki artış bir tık daha fazla olabilir önümüzdeki aylarda. Bu da reel sektör için, bugün Türkiye'nin kur bazında TL'nin değerlenmesi bizim ürünleri pahalılaştırdığı için bir tık reel sektöre yardımcı olabilir. Üstelik biliyorsunuz Ekim ayında ihracatçının kazandığı dövize %3 bir yüksek kurdan bir primle bozdurma imkanı tam
2: çıkıyor. Yani piyasa kurunun üzerinde onu bozdurma imkanı var ki doğal bir sonuç, normal rekabetçi olabilmesi için. Bu ikisini birleştirdiğimizde, Merkez Bankası kararını bir araya kattığımızda bir faiz inişi, iki kurdaki olası hareket ve bu prim desteği reel sektörü, ihracatı kısmen desteklemeye yönelik de gibi gözüküyor. Yani büyüme, evet, bunun sonucunda bir iç talepte de canlanma olabilir. Tüketici biraz daha tüketime yönelecektir bunun sonucunda. Belki kredi kullanma eğilimi artacaktır. Ama üretici açısından biraz daha fazla. Yani büyüme demeyelim belki, ama üreticiyi destekleyen bir sinyal var burada. Sıkıntı yaşıyor, o sıkıntının artmasını engelleyebilir. Belki çok çok büyük bir iyileşme beklemesek de.
1: Yani şöyle mi özetlemeliyiz, doğru mu anladım? Bu bir parasal gevşeme değil, ama büyümeyi de bu kadar baskılamak iyi değil. İkisinin arasında bir denge kuruldu mu?
0: Evet, yani şöyle düşünelim, yani bizim aynı sıkılıkta devam etmemiz hem kur açısından hem faiz açısından belki enflasyonu atıyorum 32'den 27'ye indirecek, ama o süreçte reel sektörün zorlanması ve bunun şirketlere ve Türkiye ekonomisine maliyeti gerek üretim gerek istihdam açısından daha fazla olabilir. Yani zorlanan veya işte kapanma durumuna gidebilecek şirketler falan olabileceği için. O yüzden yani bu karar belki enflasyonda birkaç puan düşüşten vazgeçiyoruz veya biraz yukarı alacağız, ama hani reel tarafın ayakta kalması veya bu dönemde biraz destek alması anlamında artısı daha fazla olabilir. Yani bu büyümeyi daha fazla tercih etmek, evet, ama şu tercih olmamalı tabii, enflasyonla mücadeleden vazgeçmek olmamalı. Fakat bu süreçte artık enflasyonla aynı dozda mücadele yerine biraz büyüme tarafı ağırlıklı gibi gözüküyor. Oradaki sorunu, oradaki sıkıntıları hafifletmek, yani büyümedir onun ilacı da, ama biraz reel taraf talepten ziyade üreticiyi destekleyen bir boyutta daha fazla gibi gözüküyor bu karar ve tüm alınan diğer kararları bir araya alırsak.
1: Dün bu meseleyi Ekonomi Gazetesi'ne yazdınız. Hani yazıyı da görmek isteyen dinleyicilerimiz olursa diye özellikle vurguluyorum. Oradan aynen aktarıyorum cümleyi. Enflasyonu birkaç puan daha düşürmek pahasına, az önce söylediğiniz, reel sektörde geri dönüşü daha zor olacak hasarlar yaratmanın çok da mantıklı olmadığını

0: Ve bu nedenle alınan kararın doğru olduğunu düşünebiliriz diyorsunuz. Şimdi az önce de söylediğinizin, Hakan Aran'ın söylediğinden, eski İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın söylediğinden farkı, enflasyonla mücadeleyi bırakmayalım kısmı değil mi?
1: Evet, evet. Yani bırakmayalım ama yani şu anda enflasyonla mücadelede belki mevcut seviyeleri korumak, mümkünse biraz daha aşağı alabilmek ama şu anda hani büyüme de veya bizim firmalarımız, sanayicimiz, ihracatçımız, orada istihdamda işini korumaya çalışanlar, şu anda bu da daha önemli bir noktaya geldiği için hani işte her şeyin bir maliyeti var, ekonomi bir fırsat maliyeti var. Bir tercih yaptığınızda başka bir şeyden vazgeçiyorsunuz. Yani Türkiye şu anda büyümeyle ilgili sıkıntıları daha fazla hissettiği için biraz o tarafa ağırlık vermek ve bunun karşılığında da enflasyon mücadelesinden bir süreliğine belki istediğimiz dozda olmayacak bir şekilde vazgeçmek. Yani dediğim gibi enflasyonu belki 5 puan indireceğimize 2 puan indireceğiz ya da pek indiremeyeceğiz. Ama reel taraftan kazancımız fazla olabilir. Fakat bu aslında zamanı geldiğinde ki bu dış konjonktür, iç konjonktür, siyasi konjonktür birçok şey belirleyecek. Enflasyonla mücadelede bugün yaptığımızdan daha farklı bir perspektifle, daha kapsamlı, yani şu andaki sıkıntıları belki yaratmayacak, yaratsa bile çözümü daha çabuk getirecek adımlar. Yani enflasyonla mücadeleyi aynı yöntemle sürdürmek yerine biraz nefes alıp daha bunu aşağı çekecek, burada ne eksikler varsa onu giderecek bir çerçeveyi oluşturup sonra tekrar yola çıkmak. Bu doğru olur. Biraz tam olarak söylemek istediğim de buydu.
0: Evet, piyasayı biraz rahatlattıktan sonra en azından devam etmek gibi. Peki. Şimdi pazartesi günü, işte pazar akşamı bu karar açıklandıktan sonra pazartesi günü yapılan yorumlara baktığımda herkesin beklentisi 10 Eylül'deki PPK toplantısında bu indirimin devam edeceği. Şimdi fiilen oldu ama politika faizinde de 10 Eylül'de bir indirime gidilebileceği yönündeydi. Ama aradan geçen 3 günde bugün şöyle bir ekonomi kanallarında dolaşıp yorumları dinlediğimde ya da işte yazılanları okuduğumda o beklentinin o kadar yüksek olmadığını görüyorum. Bunun nedeni ne olabilir? Yani daha erken olabilir 10 Eylül toplantısı, beklentisi daha bir yükseldi sanki.
1: Yani ben de başından bu yana hani evet, bu erken alınan karar 10 Eylül'de de bir indirim ihtimalini masaya getirdi. Bu bence doğru. Ama ben bunun olma ihtimalini daha düşük başından beri görüyorum. Çünkü bu hani bu tür bir sinyalde hani çok acil, yani bir an önce faiz indirmeliyiz, yine piyasa açısından başka soruları gündeme getirebilir. Hani acaba büyümeyle ilgili sorun çok mu hızlı, neden Merkez Bankası çok acele ediyor gibi olabilir. Yani bu nedenle de hareket edebilir Merkez Bankamız ama hani önceki toplantılar, bugünkü dünyanın enflasyon dinamikleri, bütün dünyada faizler artıyor. Yani şu anda tahvil faizlerinde bir stres var ve bu paranın dünyada yönünü de belirliyor. Yani faizin yüksek olduğu, artacağı yerlere daha çok gitmek istiyor ve bizim de finansman ihtiyacımız var. Hani tüm bunları dikkate aldığımızda bu inişin böyle kontrollü olması doğru olur gibi gözüküyor. Ama Merkez Bankamız hani savaşla ilgili en kötüsünün geride kaldığına dair bir inanışla da hareket ediyor. Umarım bu doğru olur. Hani gidişat da biraz ona işaret ediyor ama bu olacaksa ve bizim önümüzdeki süreçte bu faiz indirimleri iç talepte çok ciddi bir canlanma yaratmayacaksa, yani enflasyonun kontrolü konusunda çok büyük sıkıntı görmüyorsa Merkez Bankası kendi çizdiği o 28'lik hedefe yakın ya da 30'lar civarında enflasyonun kalacağını düşünüyorsa bu indirimleri yapar. Bence de bu, yani benim de kanaatim Eylül değil ama Ekim Aralık'ta Merkez Bankamız bir ya da iki faiz indirimi daha yapması gündemde, yani masanın üzerinde duruyor diye düşünüyorum. Gidişatta çok ters gelişmeler olmazsa bu 37'den 36 hatta 35'e inişi beklemek çok yanlış olmayacak yıl sonuna kadar. Belki 34,5 yani, ama 30 civarı bir enflasyon varken Merkez Bankası 35 civarında durabilir. Şunu unutmayalım, bu yıl 28 bekleyen Merkez Bankamız gelecek yıl sonunda 9-15 bekliyor. Yani gelecek yıl bu zamanlar 20 civarı bir enflasyon.

0: enflasyon bekliyor aslında. 20 enflasyon bekleyen bir merkez bankası faizi 40'ta tutmak istemez. Hani 35 hatta 30'a bile indirmek isteyebilir ama sorun şu, haneler 45 civarı diyor Türkiye'de bir sene sonra.
1: Evet, evet.
0: Yani bu olduğu için Merkez Bankası'nın hızlı gitmemesi gerekir. Çünkü bu haneleri daha çok talebe imkanı olanları yöneltebilir ve kuru yönetmek konusundaki güçlük artabilir. O yüzden sakin ve daha dikkatli gideceğini düşünüyorum ben de Merkez Bankası'nın.
1: Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyorum. Programın ikinci bölümünde gazeteci Alaaddin Aktaş'la konuşacağımızı söylemiştim. Üstadım merhaba.
2: Merhaba Zafer, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Dinleyebildiğini bilmiyorum ama ilk bölümde...
2: Son birkaç dakikayı, evet.
1: Evet, Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ile Merkez Bankası'nın işte fiilen faizi 37'ye indirmesini konuştuk. Şimdi ona da sorduğum şey şu. Pazar akşamı... Merkez Bankası'nın açıkladığı karardan sonra pazartesi neredeyse bütün yorumlar 10 Eylül'de bir indirim daha geleceği yönündeydi ama bugün baktığımda o beklentinin biraz zayıfladığını gördüm. Senin beklentin neydi ya da bu beklentinin zayıflamasının nedeni ne olabilir sence?
2: Yani niye 10 Eylül'de indirim bekleniyordu onu bilemem tabii ki. Yani o kararın ya da düşüncenin niye değiştirildiğini de bilme şansım yok. Ama ben daha önce şöyle bir yaklaşım sergilemiş, hatta öyle de bir başlık atmıştım. Faiz sonraki 3 toplantıda indirilebilir mi ki demiştim. Son 3 toplantıda da hiçbir şey olmama ihtimalinin varlığına işaret etmiştim. Ben şöyle yorumluyorum Zafer. Merkez Bankası'na kalırsa son 3 toplantıda faiz indirimi olmaz. Eğer faiz indirimi olursa kararı Merkez Bankası vermemiş demektir. Ben böyle okuyorum. Şimdi her ne kadar bu faiz önümüzdeki bir yılın faizi. Öyle okumak gerekiyor. Bir yılın faizi. Biraz önce Erhan Hocam'ın da söylediği gibi önümüzdeki bir yılın enflasyonu yıl sonu 2027-15 öngörülüyor. Yıl ortasında %20'ler civarı. Şimdi %20 enflasyon öngörürken %37 faiz, onun birleşiği daha da fazla. Anlamsız. Olmaması gerekir. Ama enflasyonun önümüzdeki yıl bu dönemde %20'lere ineceğini kim bekliyor? Kimse beklemiyor. Hane halkı 44'lerde, reel sektör 32-33'lerde, piyasa katılımcıları dediğimiz finans kesimi onlar da 23'lerde. Merkez Bankası'nın yıl ortası için bir tahmini tabii ki yok ama o zımnen ifade edilen, örtülü biçimde ifade edilen enflasyon tahmininin çok üstünde bir piyasa beklentisi var. Doğrudur yanlıştır, o ayrı bir konu ama beklenti bu. Kaldı ki insanlar bir yıl sonraki enflasyona bakarak bugünkü faizi kıyaslamıyorlar. Bugün enflasyon ne, bugün faiz ne? O şekilde bakılıyor. Ve bir şeye daha bakılmasını öneriyorum ben. Faiz inmeli, reel faiz çok yüksek diyenlerin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun her ay açıkladığı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarında Türk parası cinsinden yapılan tasarrufların getirileri son yıllarda ne olmuş, ona bakmalarını öneriyorum. Tasarruf yapan itinayla, ben öyle tanımlıyorum, cezalandırılıyor, dayak yiyor. Zaten reel bir kayıp var. Şimdi bu faizi daha da aşağı çekince bu kaybın daha da büyümesi gibi bir durum söz konusu olacak. O yüzden en baştan söylediğimi söylüyorum. Merkez Bankası buna hiç taraf olmaz, olmaması gerektiği kanısındayım. Ama faiz indirilmez diyemeyiz. O zaman başkaları bastırmış, indirmiş olabilir. O başka bir şey. Şimdi onun ötesinde bir de şu var. Faizi indirince enflasyonun azıp gitmeyeceğinin garantisi var mı? Yok. İnsanlar şimdi iyi kötü enflasyonla paralel sayılabilecek bir faize razı olup paralarını bankalarda tutuyorlar. Eğer bu iyice negatife dönen bir eğilim sergilemeye başlarsa vatandaş şunu düşünmeyecek mi? Ben şimdi mevduat olarak örneğin ayda %3 alıyorum. Örnek olarak söylüyorum. Enflasyonla bu tümüden gidiyor.

0: cepten de yiyorum, ana paradan da yiyorum, göz göre göre. O zaman ben paramı çekerim, harcarım. Bankadan paranın çekilmesi, işte belli sayıda mevduat düşmesi önemli değil. Ama o para harcama ve talep olarak piyasaya yansırsa, Merkez Bankası'nın hep dikkat çektiği ve önlemeye çalıştığı talebi aşağı çekme politikası ters etmez mi? Kendi ayağına kurşun sıkmış olmaz mı Merkez Bankası? Onun için normalde başta dediğim gibi 10 Eylül'de niye faiz indirimi devamı gelecek diye beklendi bilmiyorum. Şimdi onun tersine dönmüş olmasını hiç yadırgamıyorum. 10 Eylül'ün şunun sırasında ne var ki? Ama bu demek değil ki faiz inmeyecek. Pekala indirilebilir. Kaldı ki şöyle de bir durum var. Şimdi faizin inmesi en başta ilk etapta bankaların çok lehineymiş gibi görünüyor. Aslında öyle de değil. Merkez Bankası bankaları fonlamıyordu ki zaten fiili olarak. Bankalara para vermiyordu ki %40'dan. Merkez Bankası döviz aldığı için bankalara vermiş olduğu Türk parasını enflasyona yol açmasın ve dengeleri bozmasın diye çekiyordu. Merkez Bankası net olarak piyasadan para çeken konumda. Dünün sayılarını söyleyeyim ben. Merkez Bankası piyasaya 3 milyar lira para vermiş bankalara. Ama buna karşılık 1,1 trilyon lira para çekmiş. Merkez Bankası nette para verici değil, para çekici. Bankalar Merkez Bankası'na ellerindeki fazla parayı park ederken daha önce %40 faiz alıyorlardı. Şimdi 37 almaya başladılar. İlk etapta bankaların bile aleyhine oldu bu durum. Ama bir çok küçük bir bölümü yönüyle aleyhine oldu. Onun ötesinde bankalar şimdi mevduat faizini aşağı çekebilirler. Buna bağlı olarak mevduat faizi kadar olmamak kaydıyla kredi faizini aşağı çekebilirler. Ve tahvil faizleri düştüğü için, faiz düştüğü için ve fiyat yükseldiği için ters işleyen mekanizmadan dolayı bankalar o ellerindeki kağıtlardan kaynaklanan ciddi bir kar yazmaya başladılar. Hazine borçlanıyor da o kağıtları kime satıyor zannediyoruz? Bankalar alıyor tabii ki. Bankadan aldığı kağıdın şimdi fiyatı birden yükselmeye başladı. Çünkü faiz düşme eğilimine girdi. Bankalar o şekilde kar sağlıyorlar bu işten. Ama önümüzdeki dönemin tablosunu şimdiden okumak hiç kolay değil. Hele hele 2027'den sonra 2026'dan sonra 2027'ye doğru ne olup biteceğini kestirmek hiç mümkün görünmüyor. Çünkü artık 2027 belki bir seçim yılı değilse bile seçimden önceki yıl.
1: Evet.
0: Dolayısıyla her türlü politikanın çok farklı uygulanabileceği bir döneme giriyoruz.
1: Şimdi hani 3 Eylül'de Ağustos enflasyonu açıklandıktan sonra belki 10 Eylül'le ilişkin beklentiler tekrar şekillenebilir. Çünkü enflasyon evet. beklentileri de aslında oturmuş 2 civarına oturmuş durumda piyasada. Ne dersin?
0: Daha önce başka bir önemli gösterge ortaya çıkacak. Bugünlerde çalışmaları devam eden ve 7 Eylül'de açıklanacak olan orta vadeli program var.
1: Orta vadeli program.
0: Orta vadeli programda biz 2027'nin enflasyon hedefini acaba kaç olarak göreceğiz? Şimdi Merkez Bankası'nın hedefi %15 2027 için ama muhtemeldir ki o %15 olan hedef yukarı çekilecek. Benim tahminim 17-18 gibi bir hedef olacak. Çünkü 15'teki oranın tutturulamayacağını Merkez Bankası herhalde görüyordur. Yani Merkez Bankası ve orta vadeli programı hazırlayan ekonomi yönetimi. Göz göre göre hiç olmayacak oranda da artık ısrar etmemesi gerekiyor Türkiye'nin. Hep söyleye geldiğimiz bir şey var. Bu senenin gerçekleşmesini ben %32 civarında tahmin ediyorum. Yani şu anki düzeyinden çok aşağılara inmeyecektir. En fazla ne bileyim bir puan inebilir ama 30'un altını hiç mümkün görmüyorum. Türkiye hiçbir zaman bir yıl önceki enflasyonun yarısına inemedi. Gerçeği var ortada. Dolayısıyla 30'la kapatırsak yılı %15 demenin anlamı yok. Bunu bir miktar yukarı çekeceklerdir. Öyle tahmin ediyorum. 17-18. Deflatör dediğimiz yıllık ortalama fiyat artışı da 18-19 olacaktır. Birazcık yukarıda olacaktır. Bu oranlardan yola çıkarak herkes dolar kuru öngörüsünü de yapabilir örneğin. Onu da söyleyeyim. Evet. 2027 yılının dolar kuru ortalaması 55 lira civarında olacaktır. Ama ortalama, buna dikkat edilmesi gerekiyor. Yıl sonundan söz etmiyorum. Yıllık ortalama. bu yılın ortalaması da 46 lira civarında olacak. Öngörülen de zaten oydu.
1: Şimdi hani orta vadeli plan ya da işte program ne dersek diyelim adına, hani işte orada enflasyon beklentisinin değiştiğini göreceğiz büyük ihtimalle, ama yeni bir şeyler de görebiliriz. Yani dönüp dolaşıp şuna mı geliyoruz? Enflasyonla mücadeleyi biraz öteleyebiliriz, bir an önce piyasayı rahatlatmak lazım programı mı olacak bu?
0: Biraz öyle olacak gibi görünüyor. Seçime gidiyor çünkü. Türkiye seçime giderken hep bu tür programları uyguladı. Bu son döneme özgü bir şey değil. Seçime giderken hep böyle ola gelmiştir. Dolayısıyla 2027 programında da 2027-2029 dönemini kapsayan klasikleşmiş 3 yıllık bir program, ama yıllık programda da kendini gösterecektir. 2027 programında daha genişlemeci politikalar izlenmesi söz konusu olabilir. Bu çerçevede faiz belki hiç olmayacak şekilde 2026'nın sonundan itibaren indirilmeye başlanabilir. Ama Merkez Bankası bunu böyle çok gönüllü mü yapar, ondan emin değilim doğrusu. Merkez Bankası'nın temel görevi çünkü Türkiye'nin büyümesini sağlamak ya da ekonomik genel istikrarı değil. Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarını sağlamanın yolu da daha sıkı para politikasından geçiyorsa, Merkez Bankası bunun tersi yönde adımlar atıyorsa, demek ki gözettiği başka şeyler var demektir ya da gözetmek durumunda kaldı, öyle söyleyebilirim.
1: Yani bir öyle ya da böyle zaten inecek bu faiz, ama Eylül 2020'ye dönüyoruz algısı piyasada ve daha da önemlisi tasarruf sahiplerinde oluşursa onun önüne tekrar nasıl geçilebilir?
0: Yani o boyutta olacağını zannetmiyorum. Koşullar çok farklı çünkü. O dönemdeki gibi değiliz. Eylül 2021'de çok farklı bir şey yapılmıştı. Zaten dövizin yükselmesi gibi bir eğilim varken ve faizin hiç düşürülmemesi gerekiyorken bir indirme gidilmişti. Çok başka şeyler gözetilerek yapılmıştı.
1: Şimdi koşullar çok farklı.
0: Şimdiki koşullar farklı, evet, aynı diyemeyiz. Faiz bir miktar düşürülse bile 2021 Eylül'ündeki gibi bir etki doğurmayacaktır. Onun hemen devamında faiz düşürülmüş ve düşürüleceği ısrarla dile getirilmiş. Sonra da KKM'ye getirmek durumunda kalınmış. Evet. Kur korumalı mevduata, kur patlamıştı, enflasyon patlamıştı. Şimdi o koşullar yok. En azından evet. Bugün itibariyle KKM'nin de sıfırlandığını biliyoruz.
1: Sıfırlandı. Bu arada ben Eylül 2020 demiştim o düzeltmenin 21. içinde. Için de teşekkür ediyorum. Üstadım çok teşekkürler katkılarınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında ekonomi gündeminden başlıklarla biz burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, ekonomi günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.

0: Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch Fit 4 siyah 5499 liraya, Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS kulak içi Bluetooth kulaklık 4199 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj
2: Şoför Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
3: Şoför Ekspertiz. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilir.

0: verilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Reklamlar.
1: Gün ötesi. Efendim tarih 27 Ağustos 2026 günlerden Perşembe. Gün ötesi programında gündemin nabzını tutuyoruz. Haberler, öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Program ekibimiz, teknik yönetmenimiz Eda Işık ve Burhan Cengiz. Programı hazırlayan Didem Karakelle ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Gün ötesi başlıyor.

0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Ankara gündemine bakalım hemen. Başkent gündemini TRT Ankara muhabiri Burcu Şengül Bektaş aktaracak. Burcu Hanım merhaba. İyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Buyurun, detaylar sizde.
2: Hastalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından her perşembe olduğu gibi en sıcak başlık Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarıydı. Bu konuda bakanlıktan bir uyarı geldi. Bakanlığın değerlendirmesi de Rodos Adası'nın gayri askeri statüsünün uluslararası anlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlendiği hatırlatıldı. Bir başka konuda Kerpi Adası, Milli Savunma Bakanlığı Atina yönetiminin gayri askeri statüdeki Kerpi Adası'nda bulunan Patriot Hava Savunma Sistemlerini Girit'e taşıma kararını yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu bir adım olarak değerlendirdi. Evet. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen 955. yılında Malazgirt Zaferi panelinde bir konuşma yaptı. Terörsüz Türkiye hedefine yönelik kararlı adımlar atıldığı bir dönemde PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG-SDG'nin ses edilmesini değerlendirdi ve şöyle dedi: saldırganlığa ve yayılmacılığa karşıyız. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bu kardeşlik siyasetini yüceltmek için uğraşıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Milletimizin bu topraklardaki meşru varlığına yönelik doğrudan ya da dolaylı her türlü tehdit, ima ve söylem Türkiye Cumhuriyeti Devleti için yok hükmündedir. Ve ekonomi başlığına geçelim. Orada da önemli gelişmeler var. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 21 Ağustos haftasında 4 milyar 949 milyon dolar artarak 188 milyar 449 milyon dolara çıktı. Artışta altın rezervlerindeki yükseliş etki olurken brüt döviz rezervleri de geriledi. Önemli bir gelişme daha yaşandı. 2021 yılından bu yana Türkiye'nin gündeminde olan kur korumalı mevduatta para kalmadı ve tüm hesaplar kapatıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu haftalık bültenini yayınladı. En çok merak edilen gelişme de uzun süredir sürüncemede kalan ve kapanmayan kur korumalı mevduat kaleminde oldu. 2021 yılında devreye alınmıştı. Bakan Şimşek'ten de bir açıklama geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten programımızın önemli hedeflerinden birini daha gerçekleştirdik diyerek koşullu yükümlülük olan KKM'den çıkış sürecini başarıyla tamamladıklarını belirtti Bakan Şimşek. Aynı zamanda makro finansal istikrarı güçlendiren ve Türk lirasına güveni artıran politikalara devam edeceklerinin mesajını da verdi.
1: Çok teşekkür ediyorum. Detayları aldık. Başkent

0: devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı bugün İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumunun bölgesel barış ve istikrarın önündeki en büyük engellerden biri olduğunu vurguladı. Açıklamada ayrıca Türkiye'nin sınır güvenliğine ilişkin son veriler ve terörle mücadeledeki gelişmeler de paylaşıldı. Suriye'de ise ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması, tek ordu anlayışının desteklenmesi Türkiye açısından önemini koruyor denildi. Bu gelişmeleri değerlendireceğiz. Türkiye'nin güvenlik gündemi ve Suriye'deki gelişmelerini Türkiye'ye yansımaları çerçevesinde güvenlik ve uluslararası ilişkiler uzmanı, siyaset bilimci, stratejist Doktor Mehmet Bozkuş telefon hattının diğer ucunda. Mehmet Bey, programımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim.
1: Teşekkür ediyorum Tolga Bey. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum efendim. Terörsüz Türkiye, Türkiye hedefini ilerletirken bir taraftan da Suriye'nin istikrarını ve toprak bütünlüğünü savunuyor. Bütün bu gelişmeler Türkiye'nin önümüzdeki dönemde bölgesel güvenlik politikasında nasıl bir rol üstleneceğine dair bize neler söylüyor efendim? Buyurun.
1: Tabii terörsüz Türkiye, terörsüz bölge, aslına bakarsanız bölgenin yeniden huzura, kalkınmaya, refaha ve istihdama ve kendi kaynaklarını kendisi kullanabilecek bir yapılanmaya bilinmesini ortaya koyan bir devlet politikası olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Şimdiye kadar bölgemizde birçok farklı güç yapılanmasının özellikle proxy aktörleri kullanarak hedef ülke ki bir dünya savaşının henüz daha cephelerinden birçoğunun kapanmadığını değerlendirdiğimizde önemli cephenin de o dönemdeki devlet-i aliye ve bugün de o devlet-i aliyenin devamı olan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu değerlendirdiğimizde bu cephelerden bir tanesinin kapanması yönünde önemli bir devlet politikasının bugün artık çerçeve yasayla uygulanma noktasına geldiğini değerlendirmekteyiz ki birinci süreç siyasi süreçti. Takipte değerlendirme kurulu ve 4 alt komisyonla beraber reçası kurumsallaştırılıyor.
0: Evet.
1: İkinci nokta tasfiye ki unutmayalım ki terör örgütü test ettirilmişti. Testler teşhis konumuna gelmişti ve artık murda konumuna gelmek noktasındaki adımların yapıldığını söylememiz gerekiyor. Çünkü tasfiye noktası TBS açıklamasının yeterli görülmediği fiili örgütsel kapasitenin tamamen ortadan kaldırılmasını amaçlayan ikinci bir nokta ki bunların hepsi gözetim ve kontrol altında yapacak ve daha sonra hepsinin seyidi yani silahların, mühimmatın tamamen kesmediği devlet kurumlarında doğrulandıktan sonra da baktığımız zaman bu sürecin başlatılacağı yeni bir dönem başlıyor ki terör örgütü mensupları bireysel olarak 6 aylık bir süre zarfında bu müracaatlarını yapacaklar.
0: Evet.
1: Tabii buradaki gelinen önemli bir nokta Torga Bey siyasi süreç güvenlik doğrulaması kurumsal denetimden sonra bölgenin de çehresinin artık tamamen değişecek. Önemli bir süreci beraberinde getirmesi bekleniyor. Çünkü KCK'nın tüm alt unsurlarının tamamen ortadan kaldırılması önündeki bu terörsüz bölgeyle bitmiştiği zaman Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin kendi kaynaklarını kendisi kullanması, tek devlet, tek millet noktası ve güçlü bir Suriye'yle sınırları belli olan bir Suriye'nin ortaya çıkması demek tek egemenlik aslında sahip olan bir Suriye'nin de yaratılması anlamına gelir. Tabii TDG'nin kesik noktası silahlı paralel yapının da sona ermesi noktası. Özellikle Suriye'de entegrasyon merkezi ordunun güçlendirilmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla beraber oluşacak güçlü ordu yapılanmasıyla da Suriye topraklarında kriz ve kaos çıkartarak istediği gibi hareket edenlerinde hareket noktasındaki
0: beraber getirecektir. Sayın Bozkuş, ABD'nin Suriye'yi teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarması, Türkiye tarafından Suriye'nin ekonomik toparlanması ve yeniden inşası açısından olumlu karşılandı. Güvenlik ortamıyla ekonomik normalleşmenin birbirini tamamlaması Türkiye açısından, hatta sadece Türkiye değil bölgesel olarak da baktığımız zaman neden önemli?
1: Tabii bakın şimdi Suriye 2011 yılında başlayan bir iç savaş kriziyle karşı karşıyaydı. Ancak Suriye yönelik yaptırımlar 1979 yılında başladı. İfade etmemiz gerekiyor.
0: Evet.
1: Ve o yaptırımlar teröre destek veren ülke konumunda olan bir Suriye konjonktürü var. Suriye teröre destek veren ülkeler listesine alınmasıyla beraber uluslararası ve küresel ve bölgesel ölçekli bir ekonomik yaptırımlarla da karşı karşıyaydı ki bu Suriye'nin uluslararası hem finans sisteminden hem de yatırım ve diğer unsurlardan tamamen mahrum kalmasını sağlayacak önemli bir süreçti. Bu kararla beraber hem bölgesel ekonomik dengeleri yeniden şekillendirdi. Önemli bir süreci beraber gerekiyor. Hem Suriye'nin artık 200 milyar doları aşabilecek bir noktada altyapı, üstyapı, kendi enerji kaynaklarını kullanması ve bölgedeki değişen enerji geopolitik çerçevesinde ki yeni süreçlerdeki, yeni projelerdeki rolüyle de beraber güçlü bir ekonomiyi de beraberinde getirdik. Evet. Peki bu kararın ekonomik olarak uluslararası bankacılık sistemindeki Suriye karşılansın yaptırımların kaldırılması

0: para transferleri, ticaret finansmanı, kredilere kadar birçok noktalara indeksler Suriye'nin ulaşması, terör listesi olması nedeniyle mahrum kalmıştı. Buna özel sektörde dahil ettiğimiz zaman, devletleri de dahil ettiğimiz zaman artık yatırım merkezi olacaktır. Suriye'yi karşımıza çıkartıyor ki 914 kilometrelik sınırıyla Suriye'ye en yakın komşu, dost ve kardeş bir ülke olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'ye coğrafi yakınlık, sanayi, enerji, lojistik ve kayıtlık kapasitesiyle Türkiye'nin ulaştığı sürecinde gördüğümüzde yeni bir ekonomik koridor Türkiye içinde oluşmuş olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor.
1: Evet. İki soruyu beraber sorayım çünkü birbiriyle ilişkili iki soruda. Sayın Bozkuş, Milli Savunma Bakanlığı bugün önemli bir açıklama yaptı. İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumunu bölgesel istikrarın önündeki en büyük engel olarak değerlendirdi. Ankara'nın bu açıklamasını Türkiye'nin genel güvenlik politikası açısından nasıl değerlendirdiğinizi çok merak ediyorum. Akabinde de Suriye'deki gelişmeler Türkiye açısından doğrudan sınır güvenliğiyle bağlantılı. İsrail'in Suriye'deki askeri faaliyetleri Türkiye'nin güney sınırındaki güvenlik denklemine nasıl yansıyabilir? İsrailli yetkililerle geçtiğimiz günlerde verilen fotoğraflar vardı. Yanlış hatırlamıyorsam Suriyeli yetkililerin. Bu sorular ışığında neler söylersiniz? Buyurun efendim.
0: Tabii bakın burada şunu söylememiz gerekiyor. Türkiye içeriden terörün tasfiyesini teyide bağlarken Suriye'de tek devlet, tek ordu ve egemenlik noktasında Suriye'nin coğrafi bütünlüğüyle beraber kazanımlarının kazanılmasına, fırsatı adımlar atılmasına öncülük yaparken bölgede kriz ve kaosun ana sebebi olan ve kriz ve kaos üzerinden bölgede kendisini bir güç merkezi olarak görerek şimdiye kadar karşısındaki tüm mücadele ettiği noktalarda parçalanmış ülkeler, parçalanmış yapılar üzerinden varlığını sürdüren ancak bölgedeki ülkeler ve devletler ayrımının farkında olmayan artık devletin var olduğu bir konjonktürü karşısında gören Siyonist devletin tabii Suriye'deki gelişmelerden son derece rahatsız olduğunu söylememiz
1: evet,
0: gerekiyor.
1: Evet. Peki, hatta bombalamalar da yapıyordu değil mi bir ara? Tabii, başkenti evet, falan bombalıyordu.
0: Evet. Bu ne manaya geliyor? Türkiye'nin bölgesel ve küresel ölçekli güç noktasına ulaştığı güç kapasitesinin ve bölgedeki izlediği politikaların artık İsrail için bir tehdit noktasına geldi ve İsrail'in buradan bir çıkış yolu aradığı gerçeğini karşımıza çıkartıyor ki Türkiye'nin ne kadar doğru politikalar ve emin adımlarla stratejik sabır ve stratejik aklı en üst perdeden kullanarak özellikle güvenlik doktrini çerçevesinde bölgenin yeniden şekillenmesi, tekrar birleşmesi ve aynı noktada bölgenin tekrar kalkınması noktasındaki atacağı adımların da beraber planlandığını gördüğünde kendisinin artık elinin kolunun bağlanacağı bir süreç, sınırları belli olan bir noktaya gelmesini sağlayacak ki işte bundan son derece rahatsız olan bir Siyonist devlet var. Peki bu Siyonist devlete ne yapılmalı? Siyonist devlete Sayın Hakan Fidan'ın söylediği gibi radikal adımlar atacak. Tabii bu radikal adımlar savaşı çağırmak değil. Çünkü bölge ülkelerinin küresel bir güç konumunda bir stratejik ittifak çerçevesinde birleşmesi İsrail için en büyük tehditleri. Bunun için Yinon planları hazırlanmıştı. Devlet politikası da olmasa dönüş devletin Yinon planları çerçevesinde güçleştirilmiş, zayıflatılmış bir devletler konjonktürüyle bölgenin yapılanmasını uzun yıllardan beri planladığını değerlendirdiğimizde güçlendirilmiş ülkelerin oluşması devletleşmeyi de beraberinde getirdi. İşte bu nokta coğrafyadaki hakimiyetinin sonlanması, coğrafyadaki devletleşmiş olan yapıların da kendi benlik ve kimliklerine kavuşmasını sağlayacak. İşte burada Türkiye'nin izlediği politika çok çok önemli ve Suriye ve çatışmasızlık mekanizması noktası özellikle Ankara çatışmasızlık isterken Suriye'nin egemenliğinden de vazgeçmediği noktadaki kararlı tutumu ve kırmızı çizgisi bu noktadaki atılacak adımlar Suriye'nin İsrail ile görüşmeler çerçevesinde nelerin planlandığı, nelerin görüşüldüğü bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartıyor ki Suriye'nin toprak bütünlüğü demek 1967 yılında işgal edilmiş Golan tepelerini de kapsayan bir

0: milletlerde kabul edilmiş haritasal bütünlüğüdür noktasındaki evet. yaklaşımı Ahmet Sen Şahra'nın ve Dışişleri Bakanlarının, Suriye Dışişleri Bakanlarının da olduğu koyduğu politikalarda gördüğümüzde İsrail için artık bir geriye doğru çekilme noktasını beraberinde getirdiğini görmekteyiz ki bu da özellikle şimdiye kadar Batı'nın kirli işlerini yaptığını Alman Başbakanı Şansölye'nin ifade ettiğinin gerçeğini hatırladığımızda artık bölge bir güç dinamiği noktasında önemli bir ivme yakaladığını karşımıza çıkarttı. Unutmayalım ki Tolga Bey, coğrafyamız semavi dinlerin doğuş merkezi.
1: Evet.
0: %65'te dünya enerjisinin tespit edilmiş en büyük enerji kaynağı. Dünya ticaretinin geçiş noktaları da stratejik geçiş noktaları da en önemli bir güç merkezi. Unutmayalım bu coğrafya dünyanın karar ve güç paylaşımındaki en eski coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafyadaki var olan ülkeler kendilerinin bir güç dinamizmi çerçevesinde birleşmelerini sağladıkları takdirde dünyadaki karar mekanizması en eski güç konumuna geleceklerdir. İşte bundan korkan bir İsrail gerçeği karşımıza çıktı.
1: Evet. Bölge son istikrarlı dönemlerini imparatorluk döneminde yaşadı. İmparatorluk yıkıldıktan sonra bölgede kaos hiçbir zaman eksik olmadı. Öyle değil mi Mehmet Bey?
0: Evet. Devlet-i Aliye bölgeyi 400 yıl yönetti. Evet. 400 yıl bölgeyi yönetirken hak ve adalet noktasında ve bölgenin huzuru noktasında tabirsiz bir politikanın izlendiğini görüyoruz. Bugün Türkiye bu Siyonist Devleti'nin Osmanlı Devleti tekrar bir imparatorluk hayalleri kuran bir Türkiye üzerinden bölge ülkelerine topraklarını işgal edecek algısı yaratırken bunun gerçek olmadığının farkına varan son gelişmeler çerçevesini değerlendirdiğimizde Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığı, tam aksine herkesin kalkınması, refahı ve huzur içinde kan ve gözyaşının artık sona ermesi gerektiği bir konjonktürün ortaya çıkması için adımlar attığının farkına varılması İsrail'in kaybettiği nokta olarak yerini aldığını söylememiz gerekiyor.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum efendim. Hakikaten çok doyurucuydu açıklamalarınız.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzınıza sağlık. Çok görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar diliyorum
0: efendim. İyi akşamlar.
1: Efendim. Çok sağ olun.
0: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Güvenlik ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı, Siyaset Bilimci, Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş'la bölgeyi değerlendirdik efendim.
2: Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus Bolbollulara özel vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: 24-31 Ağustos tarihleri arasında LG 26.5 inç 0,03 ms 240 Hz QHD OLED gaming monitör 23.999 liraya, Lenovo

0: gel. Daha dün
1: hani. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Reklamlar.
4: Gün ötesinde dünya gündemi.
5: Dünya gündemini konuşacağız efendim. Bir önceki bölümümüzde de dünya gündeminin en önemli bölgesi Orta Doğu'yu konuştuk. Yine bir başka bölgeyi konuşacağız. Türkiye'nin Afrika kıtasındaki diplomatik, ekonomik ve güvenlik alanındaki ilişkileri son yıllarda giderek daha görünür hale geliyor. Özellikle Somali'deki enerji çalışmaları, Libya ile ilişkiler ve Afrika boynuzundaki gelişmeler Türkiye'nin kıtaya yönelik politikasının yalnızca diplomatik temaslarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Türkiye'nin Afrika açılımının geldiği noktayı, önümüzdeki dönemde ilişkilerin hangi alanlarda derinleşeceğini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yunus Turhan Han'la görüşeceğiz. Yunus Bey merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
6: Merhaba, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu da önemli bir başlık. Orta Doğu gibi Afrika'da bizim önemli başlıklarımızdan, dış politikada önemli başlıklarımızdan bir tanesi. Afrika ile ilişkiler son yıllarda diplomasi, ticaret, savunma, enerji ve insani yardım gibi birçok alana yayıldı. Bugün Türkiye'nin Afrika politikasını nasıl tanımlıyorsunuz efendim, buyurun.
6: Aslında öncelikle bahsettiğiniz girişten alayım.
5: Buyurun efendim.
6: Orta Doğu'yu aslında anlamak için Afrika'dan başlamak lazım.
5: Evet.
6: Dünyayı da anlamak için Orta Doğu, Afrika, Çin, Asya, bu puzzle'ın bir içerisindeki farklı unsurlar gibi düşünebiliriz.
5: Evet.
6: Puzzle'daki bir noktanın eksik olması nasıl puzzle'ın tamamlanamayacağı anlamına geliyorsa da
5: evet,
6: Orta Doğu'yu, Afrika'yı, Asya'yı anlamadan dünya siyasetini de bütüncül anlamamız mümkün değil. O yüzden Orta Doğu'da Afrika bu anlamda organik bir ilişkisi söz konusu. Türkiye'nin aslında Afrika açılımı bugün geldiğimiz noktada üçüncü evresine evrilmiş durumda.
5: Evet.
6: Nedir bu üçüncü evre? Tabii Türklerin ilk Afrika'daki varlığı 868 Tolunoğulları'nı ve Osmanlı döneminin 392 yıllık Afrika'daki varlığını bir kenara bıraktığımızda Cumhuriyet
5: evet,
6: ile beraber Afrika açılımı ve bunun 1998'de birinci evre, yani literatürde birinci evre olarak ifade ettiğimiz ilk Afrika açılım eylem planının kabul edilmesi. Ancak 2005 yılı itibariyle bu açılım planı somut bir şekilde sahaya sürülmesi ve Afrika ile kurulan yeni diplomatik ilişkiler ve üçüncü safhada ise Türkiye'nin Afrika'da hem yumuşak güç unsurlarıyla, kalkınma yardımlarıyla, İKA, Maarif Vakfı, Türk Havalları, Türk iş insanlarının farklı platformlarda yürütmüş olduğu büyük devasa projeler, bir yandan Türkiye'nin savunma alanında Afrika'nın en güvenilir dış aktör olarak ön plana çıkması aslında Türkiye'nin bugün Afrika'da yeni bir aktör gibi görülmesi doğru değil. Türkiye Afrika'ya yeni bir aktör değil, tekrar geri gelen güvenilir bir aktör olarak
5: evet,
6: tanımlamamız lazım.
5: Evet.
6: 2026 itibariyle Türkiye Afrika ilişkileri bu klasik açılım politikasından hı-hı, çok boyutlu stratejik bir ortaklığa evrilmiş durumda.
5: Evet.
6: Sahal ve Afrika boynuzundaki bu yaşanan jeopolitik dönüşümler Türkiye'nin diplomasi, savunma, güvenlik, ticaret, eğitim, sağlık gibi pek çok platformda yürütmüş olduğu adımları da daha da anlamlı hale getiriyor.
5: Evet. Çok da güzel sorular var burada. Vaktimiz yettiği kadar hepsini sormaya çalışacağım efendim. Çünkü hem Libya olsun, Angola olsun, Liberya olsun, Kızıldeniz, Aden Körfezi, burada Somali, Etiyopya, burada bir etkinlik içerisinde bulunan bir ülkeyiz. Somali'deki deniz hidrokarbon arama çalışmaları devam ediyor. Ülkemiz adına devam ediyor. Enerji alanındaki bu yeni dönem Türkiye-Somali ilişkilerinde nasıl bir stratejik anlam taşıyor Sayın Hocam? Yani genel olarak da isterseniz cevaplayabilirsiniz hocam. Çünkü hakikaten birbiriyle ilintili de çok güzel sorular var. Buyurun size bırakayım mikrofonu. Buyurun hocam.
6: Teşekkürler. Somali'deki Türkiye'nin ilişkileri çok boyutlu. Yani evet. Sadece enerji boyutundan anlamaya çalışırsak eksik kalır. Hı hı. Somali dosyası aslında Türkiye'nin Afrika politikasının bir laboratuvarı mesabesinde.
5: Evet.
6: Zira Türkiye 2011 yılında Mogadişu'da son 75 yılın en büyük kıtlık yaşandığı bir dönemde. Cumhurbaşkanı o zaman başbakandı tabii.
5: Evet.
6: Büyük bir heyetle Mogadişu'ya yapmış olduğu çıkartma, o bölgedeki siyasi istikrarı yeniden tesis etme, insani yardımlar ile kıtlığın giderilmesine yönelik büyük bir çalışma,
5: evet,
6: Türkiye'yi Somali halkı nezdinde en güvenilir ortak olarak ön plan çıkarttı. Hatta çok yeni bir anket çalışmasından da bahsetmiş olayım bu vesileyle. Dün yayınlanan güzel bir rapor vardı. İngiltere merkezli bir kuruluş yayınladı. Somali'de 1250 farklı kişiyle yapılmış geniş çaplı anket neticesinde Türkiye açık ara Somali'de en çok güvenilen yabancı aktör olarak kabul ediliyor.
5: Evet.
6: %70'lere varan bir Somali halkının Türkiye'ye yönelik güveni var. Bunu iyi anlamamız lazım.

0: piyasasında da hak ettiği karşılığı alabilmesi için Türkiye ile kurmuş olduğu bir ortaklık. O yüzden Türkiye'nin Somali'de başlatmış olduğu insani yardım ilişkilerinin daha sonra güvenlik boyutuna, bugün de ekonomi, enerji boyutuna evrildiğini görüyoruz. Bu enerji meselesi tabii günümüz jeopolitiğinin en önemli unsurlarından. Evet. Zira hem Kızıldeniz'deki deniz güvenliği, hem Hürmüz Boğazı'nda son yaşadığımız o jeopolitik gelişmeler küresel enerji arzının ne kadar önemli olduğunu gün yüzüne çıkarttı. Bu yüzden Somali'de Türkiye vesilesiyle çıkartılmaya çalışılan bu enerji hem Somali'nin ekonomisi hem Türkiye'nin kazan kazan çerçevesinde kendi ihtiyaçları çerçevesinde kullanabileceği hem de bölgedeki diğer komşu ülkelerin de bu ortaya çıkartılan enerji arzından da faydalanması neticesinde bütün bölgenin halkın kazanabileceği aslında bir ekonomi diplomatik ekosistem oluşturacaktır.
1: Evet. Somali'nin yanı sıra Libya, Gine, Angola, Liberya gibi ülkelerde de enerji alanında çalışmalar var. Afrika Boynuzu, Kızıldeniz ve Aden Körfezi dünya ticaret açısından da kritik bir bölge. Somali, Etiyopya gibi ülkelerle ilişkiler ve bu bölgesel denklem açısından da önemli bir kritik bir bölgede bulunuyorlar bu iki devlette. Hem Libya, Angola, Liberya'ya baktığımızda diğer taraftan da Somali, Etiyopya ilişkilerimiz, ekonomik ilişkilerimiz, insani ilişkilerimizin geldiği yer neresi Sayın Hocam?
0: Aslında Libya'dan Afrika boynuzuna uzanan bir hat açısından çok stratejik bir hattın temel uçları. Doğu Akdeniz'den Kızıldeniz'e uzanan deniz güvenliği koridoru diye ifade ettiğimiz bir hat. Evet. Bu da tabii Libya'dan başlıyor. Bu Türkiye'nin Libya'da kurmuş olduğu son 5 yılda ciddi bir dönüşümünde işareti. Zira 2019-2020 yıllarında Türkiye Libya'da Trablus hükümetinin, özellikle Birleşmiş Milletler'in tarafından desteklenen Trablus hükümetinin yanında duran bir Ankara, bugün doğudaki hükümetin, Hafter hükümetinin de en güvendiği aktör olarak ön plana çıktı. Yani Libya'daki ikililiği bitirme noktasında en büyük çabayı Türkiye gösterdi ve bugün her iki aktör de masada diplomasi yoluyla tek bir Libya oluşması noktasında önemli bir mesafe aldılar. En son Tunus'ta 4+4 formülü çerçevesinde seçimlerin yenilenmesi, yürütme organlarının birleştirilmesine yönelik nihai bir anlaşma taslağı ortaya çıkartıldı.
1: Evet.
0: Eğer bu taslak hayata geçirilirse, ki en son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem Trablus'a hem Bingazi'ye yapmış olduğu ziyaretleri de bu minvalde okumak lazım. Eğer bu taslak hayata geçirilirse tek bir Libya gerçeğini göreceğiz ve 2014'ten bu yana fiili bölünme ilk kez kurumsal olarak tarih sahnesinden silinecek. Tek bir Libya olarak Türkiye'nin de zaten toprak bütünlüğünü, uluslararası platformda bütün devletlerin parçalanması değil birleşmesini savunan Türkiye dış politikasıyla da uyumlu bir Libya politikasını görüyoruz. Tabii Libya'yı Doğu Akdeniz'den bağımsız düşünemeyiz. Çünkü Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi uzun yıllar dışlayan bir formül üzerine hem İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan'ın çalıştığı bir formül vardı.
1: Evet.
0: Türkiye bu Libya ile kurmuş olduğu deniz yetki anlaşması ile aslında Türkiye'ye yönelik yapılmak istenen, Türkiye'nin etrafına çekilmek istenen zinciri de bir nevi kırmış oldu.
1: Evet,
0: bugün
1: evet.
0: Türkiye'yi kuşatmak isteyen aktörler Türkiye-Libya ilişkilerinin yeni bir safhaya geçmesiyle Türkiye onları arkadan kuşatmış oldu. Bunu da bu minvalde anlamamız lazım.
1: Evet, evet.
0: Libya tabi hat koridor bağlamında düşünürsek haritayı göz önümüzde bulundurduğumuzda
1: evet.
0: Mısır, Sudan ve ötesinde Somali ve Etiyopya. Yani hitap ettikçe bu açılım, bu satır aslında nüfus olarak da Afrika'nın en büyük nüfusuna da hitap ediyor. Etiyopya bugün 130 milyonluk Afrika'nın ikinci büyük ülkesi.
1: Mısır'la bir su sorunu yaşıyorlardı değil mi Sayın Hocam?
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Şöyle aslında Etiyopya'nın kendi zengin su rezervleri var. Mısır'la ilişkilerin en büyük açmadı da bu sudan geliyor. Çünkü Nil Nehri'nin mavi ve beyaz Nil'in en büyük besleyicisi Etiyopya.
1: Evet.
0: Hatta Nil'in suyunun %90'ını tek başına Etiyopya tedarik ediyor.
1: Evet.
0: O yüzden Mısır'ın suya olan bağımlılığı bir nevi Etiyopya olan bağımlılığını da ifade ediyor. Son yıllarda Etiyopya ile Mısır arasında bu Rönesans barajı inşası noktasında iki ülke savaşın eşiğine gelmişti. Hatta orada da Türkiye'nin diplomatik girişimleri. Evet.

0: Evet,
1: gidiyoruz.
0: evet. Aslında lafı da biraz oraya getirecektim sizin açıklamalarınızdan sonra hocam. Buyurun devam edin lütfen.
1: Ben o zaman devam edeyim.
0: Buyurun buyurun buyurun sayın hocam. Aslında, evet. Çünkü bayağı bir gerildi, sinirler gerildi değil mi bölgede?
1: Çok gerildi. Savaşın evet. işini bildi. Hatta evet. Mısır'ın şöyle bir söylemi de olmuştu dönemin Dışişleri Bakanı, Başbakanın. Eğer Mısır Nil Nehri'nden bir damla su eksilirse bu Mısır için savaş sebebidir. Hani Türkiye'nin biliyorsun kıta sahanlığı için savaş sebebi olarak kabul ettiği bir realite var.
0: Evet.
1: Mısır için de Nil Nehri o anlamda hayati, ontolojik bir gerçeklik. Bugün Etiyopya Rönesans Barajı'nı hayata geçirdi. Artık Rönesans Barajı 2022 itibariyle doldurmaya başladı ve enerji üretmeye başladı. Türkiye'de Mısır'a ve Etiyopya şöyle bir formül sundu. Bakın dedi, biz dedi GAP Barajı'nı yaparken Suriye işte suyun kesileceğini, bölgenin ciddi anlamda etkileyeceğini iddia ederek Türkiye'ye çok üst perdeden söylemlerde bulunuyordu. Ancak günün sonunda Türkiye bu GAP barajıyla hem suyun kontrolü hem de oradan üretmiş olduğu enerjiyi de Suriye'ye pazarlamak suretiyle Suriye'nin ve Türkiye'nin kazandığı bir sonuç ortaya çıktı.
0: Evet.
1: Biz de bu tecrübeyi gelin sizin Etiyopya ile Mısır arasında bu GERT barajı ile gerilen ve savaşın işine gelen bir süreci daha teknik, daha diplomatik ve müzakere yoluyla nihayete erdirelim diye bir formül sunmuştu ki bu formülde uzun yıllar her iki aktör tarafından da ciddiye alındı. Bunun yanında Etiyopya ile Somali arasında özellikle 2024 yılında Ankara Anlaşması bir cereyan etmişti ve Türkiye burada da aslında Türkiye'nin Afrika politikasında bu üçüncü evre diye cümlemin başında ifade ettiğim sürecin en önemli çıktılarından biri. Türkiye artık diplomatik güvenilir bir ara bulucu olarak da Afrika varlık göstermeye başlıyor.
0: Evet.
1: Sadece günlük, sadece geçici bir aktör değil, bölgenin kendi sorunlarına dışarıdan güvenilir bir aktör olarak katkı sunan bir rol. Bunu çok iyi anlamamız lazım çünkü Afrika ülkeleri tarihsel olarak bu kolonyalizmin ortaya çıkartmış olduğu bir güvensizlik şeyi var, psikolojik ön yargıları var dış aktörlere karşı.
0: Evet.
1: Bu ön yargı Türkiye'ye karşı
0: hep sömürüldüklerinden dolayı, değil mi sayın hocam?
1: Kesinlikle.
0: Tarihte,
1: yani,
0: evet.
1: Hem insani olarak hem ekonomik olarak ülkeler ve dilsel olarak sömürüldükleri için yabancılara karşı çok ciddi ön yargıları var.
0: Evet,
1: ancak bakıyoruz Türkiye'ye karşı bu ön yargıları yok. Çünkü niye? Türkiye'nin gizli bir ajandası yok. Hı-hı. Türkiye kazan kazan ve daha çok akran ilişkilerse bir hiyerarşik değil, yatay eksende bir ilişki kuruyor. Bunu da Afrika insanı çok net görebiliyor. Bugün Türkiye'nin burada çok önemli bir nokta var. Afrika ülkeleri de kendi sorunlarına hep Afrikalı çözümler ve Afrikalı aktörler eliyle çözüm bulmaya çalışan bir kıta.
0: Evet.
1: Ancak Türkiye'nin bu diplomatik girişimleri bu Afrikalıların sadece Afrikalılara olan güveninin ötesinde Afrikalı olmayan bir aktöre bir Afrikalı güvenmesinin bunun iyi okunması gerektiğini düşünüyorum.
0: Evet.
1: Zira bu krediyi Afrika insanı başka hiçbir aktöre açmalı.
0: Nasıl olmasın sayın hocam, 2. Abdülhamit devrinde Belçika kralı Afrika'daki sömürge ülkelerinden bir tanesinde çalışan insanların ellerini kopartıp Belçika'ya getirip sergilenmesini istiyor. Yani orada silah kullanmasınlar, onu yapmasınlar, ayaklanmasınlar diye insanların ellerini kopartıp onunla övünen Avrupa ülkeleri vardı vakti zamanında. Doğal olarak da onların da özellikle Avrupa kıta ülkelerine güvenleri hiç yok. Eskiden yaşamış tarihsel serüven de bunu gösteriyor zaten.
1: Zaten Türkiye Afrika'ya girdiği zaman ilk cümlesi bizim kolonyal bir geçmişimiz yok. Biz Afrika'nın kendi değerlerine, kendi kültürünü ve diline saygılı bir şekilde kazan kazan ilkesi çerçevesinde bir politika yürüteceğiz diyerek halk nezdinde hem gönüllerde hem de siyasetçilerde zemin kazandı. Bu aralar ben son haftalarda Türkiye'nin, pardon, Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz politikasını derinlemesine okuyorum.
0: Evet,
1: o dönemde de çok net bir şekilde şunu gördüm. Osmanlı Devleti her ne kadar Mısır'ı kontrol altına aldıktan sonra İstanbul'a dönse de Yavuz Sultan Selim bölgenin kaderini etkileyebilecek Portekiz istilalarına karşı da bölgede bir savunma hattı kuruyor. Sevakin Adası'nda ve Hint Okyanusu boyunca bölgedeki halkın Portekizler tarafından taciz edilmemesi için Anadolu'dan teçhizatlar gönderiyor, asker gönderiyor ve bu bölgedeki kültürel mirası koruyarak da bugün Afrika'nın kimliğinin korunmasına ve de dilinin korunmasına da aslında bir zemin hazırlamış oluyor.
0: Evet.
1: Ki bu Batı Afrika ülkelerinde Fransız sömürgesi altında kalmış ülkelerin dillerinin dönüşümünü bir göz önünde bulundurur. Bir de Doğu Afrika ülkelerinde

0: ülkelerinin korumuş oldukları kimlikleri, dilleri düşündüğümüzde Osmanlı'nın varlığının oradaki yerel dinamikleri de nasıl koruduğunu da evet. ön plana çıkartıyor.
1: Evet, geçmişinizde yaptıklarınız zaten şu an sizinle beraber sizin önünüze açan etkinlikler oluyor, önünüze açan faydalar oluyor. Hocam, Afrika'da Çin, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ve Körfez ülkeleri arasında da ciddi bir rekabet var. Türkiye bu rekabet ortamında nasıl farklı bir pozisyon oluşturmaya çalışıyor? Yani burada yine o denge politikası muhakkak gözetiliyordur ama neyin üzerine bir denge politikası kuruluyor?
0: Aslında Türkiye'nin dış politikasında, yani Afrika politikasında en büyük ayrıştığı nokta hiçbir aktöre benzememiş olması. Evet. Mesela Avrupa ülkelerine bakıyoruz, Afrika ile ilişkilerde hep bir koşulsallık ön plana koyuyor. Evet, diyor evet. ki ben sana dış yardımı yaparım ancak işte makroekonomik göstergelerle şöyle bir değişiklik yaparken, Merkez Bankası'nda şöyle bir değişime gidersen veya iç politikasına müdahale ediyor. Hukuki mevzuatlarını değiştirmeye zorluyor. En son Uganda örneğinde gördüğümüz gibi. Çin'e bakıyoruz. Çin de dış yardım yapıyor ancak karşılığında, büyük yatırımların karşılığında, büyük kredilerin karşılığında bölgenin madenlerine çöküyor. Bölgenin havalimanlarını ve borç tuzağı dediğimiz bir kısır döngüye bölge halkını, bölge insanını mecburi bırakıyor. Evet. Yani Türkiye'nin bu bağlamda Afrika'ya yönelik ilişkilerinde bir ön koşul yok. Afrika'nın iç politikasındaki siyasi şeylere karışmıyor. Toplumun, halkın genel ihtiyaçlarını referans alıyor. Hatta Türkiye Afrika politikasını inşa ederken Afrika'dan gelen veriler çerçevesinde inşa ediyor.
1: Evet.
0: Ne demek istiyorum? Afrika'nın 22 ofisi var ve Afrika'ya dair kararlar alınırken kararın Afrika'daki gerçeklikten bağımsız bir şekilde ele alınmadan, Afrika'nın gerçek ihtiyacının neyse o minvalde şekilleniyor. Ama Avrupa ülkelerine bakıyoruz, karar Brüksel'de, Berlin'de, Paris'te alınıyor, uygulanmaya çalışıyor. Sizin o aldığınız kararlar Mogadigi'de uyuşacak mı?
1: Evet.
0: Kenya'da uyuşacak mı? Veya Zimbabwe'de uyuşacak mı? Onun hesabı yapılmıyor. Türkiye diyor, Afrika'nın ihtiyacı neyse, yani talep temelli bir dış yardım diyoruz buna. Evet. İhtiyacı evet. neyse o minvalde ilişkileri yürütüyor. Türkiye bu saydığım aktörler arasında hem tarihsel arka planındaki o temiz sicili hem de son 25 yılda yürütmüş olduğu insani diplomasi adımları Türkiye'yi diğer aktörlerden ayrıştırıyor ve çok önemli bir noktayı da şurada yeri gelmişken
1: buyurun.
0: Ben katılmış olduğum uluslararası toplantılarda, yurt dışı programlarında hep bana şu soru geliyor: Türkiye'yi neden bu kadar çok seviyor Afrikalılar? Bir Çin var, bir ABD var, bir Avrupa ülkeleri var ki ekonomik ilişkileri
1: evet,
0: Türkiye'nin
1: Rusya var. Evet.
0: Rusya var, askeri anlamda Afrika'nın en büyük savunma partneri. Diyor ki Türkiye'yi niye bu kadar seviyorlar? Sizi farklı kılan ne? Ben de diyorum ki onlara, siz Afrika insanını anlamıyorsunuz. Siz Afrika'nın sadece madenlerine bakıyorsunuz. Ama Türkiye Afrika insanına göz teması kuruyor.
1: Evet.
0: Önce onu anlıyor, insanı anlıyor. Evet. İnsanı evet. anlarsanız ihtiyacını anlarsınız.
1: Evet.
0: Yani Afrika insanı beyaz insanlarla iletişim kurarken iki şeye dikkat ediyor. Bir, bu yardımın kimden geldi? İki, bu yardım sonrasının ortaya çıkartmış olduğu etki. Yardım Türkiye'den geliyorsa güveniyor ve yardım sonrası ortaya çıkan neticeyi görünce halkın ihtiyaçlarına, halkın gerçekten temel sorunlarına şifa bulan adımları görünce de kredisini evet. o anlamda açıyor.
1: Çok teşekkür ediyorum Sayın Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok açıklayıcıydı, çok doyurucuydu açıklamalarınız. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum efendim size.
0: Sağ olun.
1: Size.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür kolay. Ediyorum. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Yunus Turhan'la Afrika ve Afrika bölgesindeki ülkelerle olan ilişkilerimizi konuştuk efendim.
2: Reklamlar.
3: Garanti BBVA.
4: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
5: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
4: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
6: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Garanti BBVA.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İstikbal.com.tr'de.
8: Kurutma makinesi olmayanlar...

0: Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tablet deyince vatan. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.

0: Gün ötesi yaşam.
1: Gün ötesi yaşam bölümü programımızın da son bölümü. Bakalım bu bölümde neyi konuşacağız, kimlerle konuşacağız efendim? Gün ötesinde bu kez çocukların dünyayı anlamlandırmasına yardımcı olan bir çalışmayı konuşacağız efendim. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, KEDV, çocukların eşitsizlik, adalet ve farklılıklar gibi konuları anlayabilmeleri için bir çocuk kitabı hazırladı. Ücretsiz olarak erişilebilen bu çalışma çocuklara zor konular hakkında konuşmayı kolaylaştırmayı ve onların adalet duygusunu geliştirmeyi amaçlıyor. Ayrıntılarını konuşalım. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kadın ve Çocuk Merkezleri Takım Lideri Bahar Çalışkan telefon hattının diğer ucunda. Bahar Hanım, merhaba, iyi akşamlar, programımıza hoş geldiniz efendim.
2: İyi akşamlar Tolga Bey.
1: Hakikaten başlık çok güzel, konumuz da çok güzel. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak çocuklara yönelik böyle bir çalışma hazırlama ihtiyacını neden duydunuz? Tebrik ederek başlayayım size. Çok güzel bir çalışma. Kitapta neler var? Detayları da size bırakayım. Buyurun efendim.
2: Tamam, peki, teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, yoksul mahallelerde ve afet sonrası dönemlerde çocuklara erken yaşta eğitim hizmetleri sunarken kadınların güçlenmesine, toplumsal eşitsizliklerin giderilmesine yönelik faaliyetlerini aslında 1986 yılından bu yana sürdürüyor.
1: Evet.
2: Bu süreçte çocukların savaş, göç, yoksulluk, eşitsizlik, iklim krizi gibi konulara ilişkin sorularının arttığını, ebeveynlerin bu sorulara cevap vermekte zorlandığını ve bu anlamda da çocuklarla konuşurken rehberliğe ihtiyaç duyduklarını gözlemledik. Dünya neden adil değil? Sizin de biraz önce çok evet, güzel anlattığınız şekilde bu kitabı bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla ortaya çıktı. Bunun üzerinde çalıştık.
1: Evet. Dünya neden adil değil? Kitaba nasıl ulaşacaklar? Gerçi az önce ben okurken ayrıntıları az da olsa verdim. Niye bu soru üzerine bir kitap oluşturuldu? Çocuklara ne kazandırmasını hedefliyoruz? Tabii ki daha adalet duygularının gelişmesi tabii bu başlangıç veya en büyük başlığımız, ama hani eşitsizlik ve adalet gibi büyük kavramları anlayabilmesi için nasıl bir anlatım yöntemi, nasıl bir üslup benimsediniz Bahar Hanım?
2: Ya o zaman neyi hedeflediğimizden buyurun efendim. Çocuklar yaşadıkları dünyada birçok uyarana, duruma maruz kalıyorlar ve merak duygusuyla aslında derinleşen sorular sormaya başlıyorlar. Nedir? İşte dünyada herkese yetecek kadar yemek, su yok mu? Neden bazı insan, aslında çok hani güncel bir konu olan, uzun yıllardır hani gündemde olan, anne neden bazı insanlar evlerini terk etmek zorunda, başka ülkelerde yaşamak zorunda kalıyor? Bu büyük sorularla aslında karşılaştığımızda doğru kelimeleri bulmak her zaman kolay olmuyor. Biz yetişkinler olarak dünyadaki eşitsizliklere bir şekilde alışmış olsak da, muş gibi yapsak da, aslında çocukları bu gerçeklerden korumak istiyoruz. Tam da bu noktada aslında Dünya Neden Adil Değil kitabı bu hassas anlarda bizlere rehberlik etmesi, çocukların dünyadaki farklı yaşam koşullarını anlamalarına, başkalarının duygularını fark etmelerine ve sosyal sorumluluk bilinci geliştirmelerine destek olmaları

0: İşte biraz önce sizin de dünyayı anlamlandırma dediniz. Dünyayı sevgiyle anlamlandırabilmeleri için tasarlandı. Aslında hedefimiz buydu.
1: Evet.
0: Bunu biraz önce nasıl anlatım yolu, nasıl yöntemler kullandınız diye bir sorunuz olmuştu.
1: Evet, evet. Üslubu nasıl belirlendi kitabın? Hani evet. Genel olarak kaç yaşı baz aldık, hani ilkokul 2, hı-hı, 3, onları merak ediyoruz. Buyurun efendim.
0: Tamam. 7 ila 11 yaş aralığındaki zaten bu küresel sorunları aslında artık somut düşünceden soyut, evet, düşünceye geçen yaş grubu, yaş aralığındaki çocuklarımız soruyor.
1: Evet.
0: Çocuklar içinde bulundukları bu dünyayı sürekli gözlemliyorlar, görüyorlar, duyuyorlar ve hissediyorlar aslında.
1: Evet.
0: Bu nedenle gündelik yaşamlarında karşılaştıkları haksızlıkları da ya da kendilerine adil davranılmadığı durumları da fark ediyorlar. Kitabı hazırlarken çocukların zaten sahip oldukları aslında bu adalet duygusundan yola çıktık.
1: Evet.
0: Anaokulundaki bir çocuk bile bir kurabiyeyi eşit bölmediğinizde bunun kendisine eşit davranılmadığını, adaletli olmadığını anlar, bunu hisseder. Bundan, bu adalet duygusundan yola çıkarak aslında adalet, eşitlik, paylaşma, empati gibi kavramları somutlaştırabilmek için kendi yaşam deneyimlerinden, gözlemlerinden yola çıkarak bu çerçeveyi biraz daha genişleterek dünyanın farklı yerlerinde yaşayan insanların deneyimlerine uzandık.
1: Evet.
0: Ve bu karmaşık görünen aslında toplumsal konuları kendi yaşamlarıyla bağlantı kurabilmelerini ve anlamlandırabilmelerini hedefledik aslında.
1: Evet. O yaş çocuklarına, yani 7-12 yaş arasındaki çocuklara, hani bunları, bu kavramları yetişkinlere anlatırken tabii daha kolay olabiliyor. Fakat bu yaştaki çocukların anlamlandırması, yeni somuttan soyuta, soyut kavramlar sonuçta. Bunları anlamlandırmaları o kadar kolay değil doğal olarak. Bir pedagog eşliğinde muhakkak bu şekilde bir çalışma yapmışsınızdır da biraz detaylandırır mısınız acaba? Bari.
0: Tabii bu kitabın çalışmaları sırasında hem Oxfam Avustralya ekibi de vardı.
1: Evet.
0: Onların çalışmalarıyla dediğiniz gibi pedagog, psikolog, iletişim uzmanı hep birlikte anne, bir baba, bir ebeveyn, bir, evet, çocuk gözünden,
1: evet,
0: nasıl anlaşılıyor? Çünkü bu çok hassas aslında konular.
1: Evet.
0: Çocukların ne kaygı durumunu yükseltmeliyiz ama bir taraftan da onlara içinde hissettikleri, var oldukları dünyadaki bu gelen güncel her şekilde her taraftan gelen uyaranları da toz pembe gösteremeyiz.
1: Evet.
0: Zaten öyle bir dünyaya doğmuyoruz.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla bu şekilde bir ekiple bu çalışmayı gerçekleştirdik.
1: Evet. Nasıl eğitimciler olsun, aileler olsun, kitaba nereden nasıl ulaşacaklar? Aynı zamanda da tabii bunun devamında yeni başlıklarda olacak mı, benzer çalışmalar olacak mı Bahar Hanım?
0: Şöyle ilk sorudan başlayayım.
1: Buyurun.
0: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın web sayfasından girerek,
1: evet,
0: kitabı ücretsiz olarak indirebilirler. Tabii ki 1986 yılından beri çalışan, faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşu olarak önümüzde birçok konu var. Deprem bölgesinde de çalışıyoruz çok uzun zamandır.
1: Evet.
0: Ama ilk olarak bu kitapla başladık.
1: Hı
0: hı. Devamı da mutlaka gelecek.
1: Evet.
0: Çünkü aileler aslında bizim, kadınlar aslında bizim rehberimiz.
1: Evet. Geri dönüşler var mı Bahar Hanım? Yoksa yani çok yeni mi kitap? Çocuklardaki etkilerini gözlemlediğiniz örnekleriniz var mı?
0: Geri dönüşler şu ana kadar yaklaşık 8.000 sanırım civarında bir, evet, ücret indirim.
1: Çok iyi. Yani başlangıç için çok iyi, öyle değil mi?
0: Yapıldı.
1: Evet.
0: Bundan öncesinde de aslında bir kitap daha çıkarmıştık. O da dijital.
1: Hı hı.
0: O web sayfamızdan o ürün, kitaplarımıza da ulaşabilirsiniz.
1: Evet. O ne hakkındaydı?
0: O da yine dünya neden adil değilin, evet, farklı,
1: evet,
0: şekilde. Yine bir hikaye kitabı, görsellerle, evet, biraz daha küçük yaş grubuna hitap edecek şekilde hazırlanmış bir kitaptı.
1: Evet.

0: bu çalışmalarımız devam ediyor olacak.
1: Evet. Özellikle de bu yaş aralığı ya da belki daha küçük yaş aralığında çocuklar için yapılan etkinlikler, daha yetişkin büyük yaşlarla ilgili etkinlikler gerçekleşecek mi Bahar Hanım?
0: Dijital olarak henüz çalışmalar devam ediyor. Hı-hı. Ama uygulama süreçlerinde bu bahsettiğimiz mahallelerde ya da işte kadın çocuk merkezlerinde erken çocukluk hizmeti verilen alanlarda bizzat çocukların kendilerinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Sadece hani dijital ve sizlere ulaşacak hale gelmesi de biliyorsunuz bir zaman. Uygulama evet, başka evet. bir şey, teori başka bir şey. Ve bunu size hazır hale getirmek de ayrı bir çalışma istiyor. Çok özenli ve hassas konular olduğu için biraz daha zaman alacak çalışmalarımız devam ediyor.
1: Siz takımın liderisiniz, takımın tüm üyelerini biz de selamlıyoruz. Çok güzel bir etkinlik hakikaten. Yolunuz açık olsun efendim. Çok güzel etkinliklere devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Kitap özellikle dijital ortamda ve insanların da ücretsiz ulaşabilmesi etkinliğe de ayrı bir önem kazandırıyor, değer kazandırıyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ediyorum. Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı olarak bize böyle bir yer açtığınız için bu önemli saatte. Teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyorum efendim. Kolaylıklar diliyorum size. Tamam. Efendim geldik sona. Son olarak da Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı Kadın ve Çocuk Merkezleri Takım Lideri Bahar Çalışkan'la bir telefon bağlantısı gerçekleştirdik. Eda Işık sesimizi sizlere iletti. Didem Karakelle programı hazırladı. Mikrofonda ben Tolga Avcı. Bir sonraki programda yine burada olacağız. Gün ötesinden selamlayacağız sizleri. TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden deneyimlediğimiz ama aslında zihnimizde derin izler bırakan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir ses, bazen bir görüntü ama bazen de sadece bir koku bizi hiç beklemediğimiz bir anda yıllar öncesine götürebilir. İşte bu programda sıradan sandığımız anların ardındaki bu etkileyici gerçekleri birlikte keşfediyoruz. Hiç başınıza geldi mi? Bir sokaktan geçerken burnunuza tanıdık bir koku gelir ve bir anda kendinizi çocukluğunuzda bulursunuz. Belki annenizin mutfakta pişirdiği yemeklerin kokusu, belki eski bir parfüm, belki de yağmurdan sonra toprağın o kendine has kokusu. O an sadece bir kokuyu hissetmezsiniz. Aynı zamanda bir zamanı, bir mekanı ve o ana ait duyguları da yeniden yaşarsınız. Peki neden bazı kokular bizi bu kadar güçlü bir şekilde geçmişe götürür? Bunun cevabı beynimizin çalışma sisteminde gizlidir. Koku alma duyumuz, diğer duyularımızdan farklı olarak doğrudan beynimizin duygular ve hafızayla ilgili merkezlerine bağlıdır. Görme ya da işitme gibi duyular önce farklı bölgelerde işlenirken, kokular çok daha hızlı bir şekilde amigdala ve hipokampus adı verilen alanlara ulaşır. Bu iki bölge duygularımızı, anılarımızı ve deneyimlerimizi yöneten en önemli merkezlerdir. İşte bu yüzden bir koku sadece tanıdık gelmekle kalmaz, o anın duygusunu da beraberinde getirir. Bilim dünyasında bu duruma Proust etkisi adı verilir. Fransız yazar Marcel Proust'un bir kurabiyenin kokusuyla çocukluk anılarına dönmesini anlatmasından esinlenilmiştir. Yani

0: Aslında beynimiz kokuları birer hafıza anahtarı gibi saklar. Özellikle çocukluk döneminde maruz kaldığımız kokular çok daha güçlü bir şekilde hafızamıza yerleşir. Çünkü o yıllarda beynimiz çevremizi tanımak ve anlamlandırmak için daha yoğun çalışır. Bu nedenle yıllar sonra aynı kokuyla karşılaştığımızda sadece bir anı değil, o anıya ait hisler canlanır. Bir anda huzur hissedebiliriz ya da açıklayamadığımız bir özlem. İlginç olan şu ki kokularla tetiklenen anılar diğer anılara göre çok daha canlı ve duygusal olur. Hatta bazen unuttuğumuzu sandığımız detaylar bile bir koku sayesinde yeniden hatırlanabilir. Günlük hayatımızda fark etmesek de kokular aslında ruh halimizi de etkiler. Bu yüzden bazı mekanlar bize iyi hissettirir, bazı kokularsa içimizi daraltabilir. Çünkü aslında o kokulara değil, onların bize bıraktığı izlere tepki veririz. Kısacası burnumuza gelen küçük bir koku bizi bulunduğumuz andan alıp geçmişin en özel anlarına götürebilir. Belki de bu yüzden hayatımızdaki en güçlü anılar bazen gözümüzde değil, burnumuzda saklıdır. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. Bosna kasabı Mladiç hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500 kişiden fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nın en sosyal hesabından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile yapılan görüşmede de ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını belirtti. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sürece destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin milli

0: Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı.
1: Önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda tespitler yapacak ilgili kurumlarımız, sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzda teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek, bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır. Dün Suriye'de SDG, YPG kendisini feshettiğini ilan etti. Şam'da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Yunanistan'ın Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarına karşı Milli Savunma Bakanlığı'ndan uyarı geldi. Bakanlığın değerlendirmesinde Rodos Adası'nın gayri askeri statüsünün uluslararası antlaşmalarla açık ve bağlayıcı şekilde düzenlendiği hatırlatıldı. Rodos Adası'na İHA üssü kurma yönündeki muhtemel adımlarının uluslararası hukukla bağdaşmadığını belirtti. Böyle bir adımın Ege'de barışa, istikrara ve iyi komşuluk ilişkilerine zarar vereceğine dikkat çekildi. Ege konusunda gündemdeki bir diğer başlıksa Kerpe Adası, Milli Savunma Bakanlığı Atina yönetiminin gayri askeri statüdeki Kerpe Adası'nda bulunan Patriot hava savunma sistemlerini Girit'e taşıma kararını yanlış uygulamadan dönülmesi yönünde olumlu adım olarak değerlendirdi. Bakanlığın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen haftalık bilgilendirme toplantısında basında yer alan ABD Merkezli Danışmanlık Şirketi ile imzalanan hizmet sözleşmesine dair iddialar da vardı. Sözleşmenin şeffaf ve mevzuata uygun olduğu, tek bir savunma projesine indirgenemeyeceği vurgulandı. Somali karasularında kaçırılan gemi olayı da değerlendirildi. Türkiye'nin iki ülke arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde Somali'nin terörle ve deniz haydutluğuyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürdüğünü ifade edildi. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı. Kürsüye tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebih geldi. Çebih'e sahibi olduğu oteldeki toplantılar ve güvenlik kamerasının bantlaması soruldu. Çebih, sahibi olduğu otel binasının işletmesinin Amerikalı firma tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin bir uygulaması olduğunu belirtti. Duruşma savcısı, başka kişi veya gruplarında otelde kameraları benzer şekilde bantlayıp bantlamadığını sordu. Çebi böyle bir duruma denk gelmediğini söyledi. Çebi'ye Jammer cihazının otele girişinde bir güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığı da soruldu. Çebi herkesin Jammer'la otele girmesinin söz konusu olamayacağını, bu sürecin tamamen otelin sorumluluğunda bulunduğunu savundu. Bir diğer konuda iddianamede geçen kreş için yapılan 4 milyon 700 bin liralık ödemeydi. Çebi söz konusu paranın bağış olduğunu, kreşin yapılmadığını söyledi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Burcu Beyazoğlu ve Umut Şenol'un da savunmaları alındı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından gözaltı işlemine ilişkin açıklama yapıldı. Tolga Akış hakkında 3 suçla ilgili soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Akış'ın müstehcenlik, uyuşturucu madde kullanma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama iddiasıyla gözaltına alındığı kaydedildi. Tolga Akış, Manifest grubunun kurucusu ve menajeri olarak biliniyor. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni uygulamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendiriyoruz dedi. Düzenlemeyle vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnafa iki ayrı seçenek sunulacak. İlk seçenekte borcun kredinin en fazla %25'ine denk gelen kısmı banka tarafından doğrudan ilgili kuruma yatırılabilecek. İkinci seçenekte ise borçlu esnaf daha düşük sübvansiyon oranlarıyla krediden yararlanabilecek. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarını icra eden esnafa sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Çini, bakır işlemeciliği ve ahşap oyma gibi mesleklerde kredi kullanımında borçsuzluk şartı aranmaması uygulaması 30

Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için yeni düzenlemeye gitti. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre Türk özel okulları artık yabancı isimli eğitim öğretim faaliyeti veremeyecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel eğitim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Okulların yeni Türkçe isimlerini belirlemesi için takvim netleşti. Yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. Peki yeni isimler neye göre belirlenecek? Bakanlık kriterleri net şekilde ortaya koydu. Özel öğretim kurumlarına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar kullanılamayacak. Azınlık okulları yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Milyonlarca öğrenci yaz tatilinin ardından yeniden ders başı yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı okul formalarına yönelik bu yıl yeni bir düzenleme yaptı. Yeni eğitim öğretim yılında kıyafetlerde arma yeniden zorunlu oldu. Düzenleme ile öğrencilerin okul içinde daha kolay ayırt edilmesi, güvenlik ve disiplin güçlendirilmesi hedefleniyor. 2026 KPSS lisans sınavı genel yetenek genel kültür oturumu giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin internet adresinden ulaşabiliyor. Sınav 6 Eylül'de gerçekleşecek. Basit konaklama tesisleriyle plaj işletmelerine ilişkin yönetmelik değişti. Düzenlemeye göre kapasitesi 25 oda ve üzeri olan tesislerde resepsiyon bulunacak. Havuzlu tesislerde en az 2 can kurtaran bulundurulması zorunlu olacak. Sertifikalı ilk yardım personeli istihdam edilecek. Değişiklik 1 Kasım itibariyle geçerli olacak. Tüketiciyi aldatan reklamlara geçit verilmiyor. Reklam kurulu sahte indirimleri ve yanıltıcı ifadeleri tek tek incelemeye aldı. Aykırılık tespit edilen işletmelere ceza yağdırdı. Reklamlarında aykırılık tespit edilen işletmelere 8 ayda 220 milyon lira ceza kesildi. Ayrıntıları TRT Haber'e anlatan reklam kurulu başkanı Avni Dilber, pırlantadaki indirim reklamlarına da inceleme başlatıldığını söyledi. Sahte reklamlara yönelik ağır yaptırımların yolda olduğunu belirtti. Avni Dilber, internet reklamlarında alt ceza limitinin 1 milyon liranın üzerinde olduğunu belirtti. 10 katına kadar çıkabildiğinin altını çizdi. Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkarma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, "Türkiye, Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda," dedi. Bakan Bolat, Halep temasları kapsamında ticaret ve iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu kalabalık bir heyetle Necar Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti. İki ülke arasındaki gümrük kapılarının modernizasyonuna yönelik yatırımların hızlandığını hatırlattı. Ticaret koridorunun önemine dikkat çekti. Bolat, Halep'in sanayi potansiyeline de değindi. Bölgedeki iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Karabağ'da eğitim alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı. İki ülke arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğinin güçlendirilmesiyle Karabağ nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Zorlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası vizyonuyla birlikte Karabağ zaferine giden yolda dünyaya örnek teşkil eden güç birliğimiz bugün pek çok sahada somut neticelere dönüşüyor dedi. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu'daki duruma ilişkin yapılan toplantıda Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğu bir kez daha ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalciler İsrail unsurlarının koruması altında Yusuf makamına baskın yaptı.
ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Rusya istihbarat şefiyle görüşen Ratcliffe'in amacının Moskova'nın NATO'ya saldırmasını engellemek olduğu öne sürülmüştü. Kremlin, Amerikan basınının bu iddiasını yalanladı. Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı hedef aldı. Bu ülkelerden gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi, İngiltere'yi tehdit etti. Amerikan basını ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. Moskova, Kiev'in Rus ekonomisi ve enerji altyapısına yönelik saldırılarına da işaret etti. Bu saldırılara verilecek yanıtın sert olacağını vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, müzakerelere açık olduklarını yineledi. Yükselen tansiyon NATO'nun doğu kanadını da hareketlendirdi. Polonya, Rusya'nın Kaliningrad sınırındaki savunma hatlarını güçlendiriyor. Bu kapsamda Güney Kore yapımı 28 tank bölgeye konuşlandırıldı. Sahadaysa tansiyon yüksek. Rusya aralarında Ukrayna'nın başkenti Kiev, Sumi ve Zaporijya'nın olduğu çok sayıda farklı noktaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Rusya, Odessa, Yuzhny ve Reni limanlarını da vurduğunu açıkladı. Ukrayna, Rusya ticaret şirketi Ozon'un Orenburg ve Ufa'daki tesis ve depolarını da vurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline saldırdığını bildirdi. ABD askerlerinin Avrupa'daki geleceği NATO'nun gündeminde. Pentagon Savunma Politikaları Müsteşarı Elbridge Corby, Brüksel'de 32 NATO ülkesinin temsilcileriyle bir araya geldi. ABD'nin önceliklerinde Asya Pasifik olduğunu belirtti, Avrupa savunmada sorumluluk almalı dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de müttefiklerin savunma harcamalarını artırmaya devam ettiğini ve hedefe ulaşacaklarını söyledi. Görüşmelerin ana gündemi ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının geleceği. İngiliz haber ajansı Reuters'ın iddiasına göre Pentagon, mevcut kuvvet yapısının korunmasından asker sayısının azaltılmasına kadar 4 seçenek üzerinde çalışıyor. Bu seçeneklerin 6 Kasım'a kadar ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'e sunulması bekleniyor. ABD'nin Avrupa'da yaklaşık 80 bin askeri bulunuyor. NATO müttefikleri ise olası kapsamlı bir asker çekilmesinden endişe ediyor. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu ve 15 yıl saklandıktan sonra yakalanmış. 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve savaş suçlarından müebbet hapse çarptırılmıştı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500 kişiden haber alınamıyor. Akıbeti ise biliniyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sınırın Çin tarafında en az 3 kişi öldü, 265 kişi kayıp. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. Bosna kasabı Mladic hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı kura çekimi şu sıralarda Monaco'da yapılıyor. Kura heyecanı TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor. UEFA Avrupa Ligi Playoff turu rövanş maçları bugün oynanacak. Beşiktaş deplasmanda Litvanya takımı Kauno Žalgiris'le karşılaşacak. Mücadele saat 20'de başlayacak. İstanbul'da oynanan ilk maçı Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. Trabzonspor'da deplasmanda Macaristan ekibi Ferencvaros'a konuk olacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.30. Trabzon'da oynanan maçı Macar ekibi 1-0 kazanmıştı.
Fenerbahçe Dominik Livakovic'in transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada kulübümüz Livakovic'in kalıcı transferi konusunda Barcelona ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Dominik Livakovic'e teşekkür ediyor. Kariyerinin yeni

0: döneminde kendisine başarılar diliyoruz ifadeleri kullanıldı. Filenin Sultanları Sevtrendyol Avrupa Şampiyonası'nda grup liderliği için sahaya çıkacak. Ay Yıldızlılar A grubundaki 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle. Ankara 17, İstanbul, Muğla ve Çanakkale 22, İzmir 25, Denizli, Aydın, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Konya ve Bursa 20, Antalya 28, Adana 26, Samsun, Trabzon ve Edirne 21, Artvin ve Van 16, Yozgat ve Sivas 14, Erzurum 11, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 9 ile 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan

0: adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Vakıfbank ile yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartlar ile 1-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 400 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: Kurutma makinesi olmayanlar doğru Beko'ya. Şimdi Beko'dan seçili 2 ürün alımına 30.799 lira değerinde kurutma makinesi hediye.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. 24-31 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy Tab S10 Lite 2 GHz 6'ya 128 GB 10.9 inç Android tablet gri 14.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Voleybol Milli Takımlar Enerji Sponsoru Opet Ay Yıldızlılarımıza başarılar diler.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Radyoterapi nedir? Nasıl uygulanır? Radyasyon onkolojisi uzmanı Doktor Ahmet Kuru'ya sorduk.
3: Kanser şüphesi görüldüğü zaman hemen tanısal işlemlere geçiliyor. Bu bir kanserdir, kötü huylu bir hastalıktır denildikten sonra hastamıza tedavi seçeneklerini tartışıyoruz. Bu da tedavi seçenekleri cerrahi onkoloji tarafından yapılan cerrahi müdahale, öncesinde ya da sonrasında uygulanabilen kemoterapi, immünoterapi ya da radyoterapi seçenekleri. Radyoterapi dediğimiz şey ışın tedavisi ya da eski adıyla şua tedavisi olarak da geçer. X, gamma ya da ve benzeri ışınların şifa amacıyla, yani o hücrelerin bulunduğu yerde yok etmek amacıyla yapay olarak üretilerek uygulanması olarak tanımlayabiliriz. Hasta bir başka branştan bu hastaya radyoterapi gerekir mi sorusuyla gönderildiği zaman hastamızın bütün belgelerini, bütün sonuçlarını değerlendirerek kararını bizler hekimler olarak radyasyon onkolojisi uzmanları

0: Patlamaları yaparken bizim için en önemli şey, tümöre maksimum dozu verirken çevredeki normal dokuları, yani hastalıklı olmayan organları korumak. Bizim en önemli işimiz, bir numaralı kuralımız, kanunumuz da budur. Hesaplamalar yapıldıktan sonra radyasyon onkolojisi uzmanı tarafından yapılan bu hesaplamalar, planlamalar vesaireler kontrol ediliyor ve hastamız tedaviye çağrılıyor. Hekim ve fizik uzmanın eşliğinde bu sefer radyoterapi teknikleri arkadaşlarımızla beraber, yani tedavi uygulayan kişilerle beraber hastamızı tedavilerini başlatıyoruz. Her organın, her kanser türünün hak ettiği doz ve gün sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Akciğerde farklıyken memede farklı olabiliyor. Gün sayısı farklı olabiliyor. Günlük verilen doz farklı olabiliyor. Aynı kanser olsa bile evresi farklı olabiliyor. Her şey aynı olsa bile kişiden kişiye farklı olabiliyor. Bunları da göz önünde bulundurarak hastalarımıza uygun dozu ve gün sayısını belirliyoruz ve ondan sonra seanslarımız başlıyor.
1: Soralım bakalım.
2: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Herkese merhaba. Spor servisine hoş geldiniz. Bugün 27 Ağustos Perşembe. Ben Ahmet Füsunoğlu, program yapımcımız Berkay Küçük ve teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz ile beraber sizlerleyiz. Spor gündemi gerçekten çok yoğun. Hatta şu anda Şampiyonlar Ligi kuralları çekiliyor. Biz hız kesmeden programımıza başlayalım.
1: Spor'da son 24 saat.
2: UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda birbirin rövanşında deplasmanda Olympique Lyon'u 2-1 yenen Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmaya hak kazandı. Fenerbahçe, Hırvat kaleci Dominik Livaković'in Barcelona'ya transfer olduğunu açıkladı. Beşiktaş, Leverkusen'den Ernest Pocu'yu, Juventus'tan da Fabio Miretti'yi renklerine bağladı. A milli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası A grubu 4. maçında Almanya'yı 3-1 yendi. Handbolde erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası finalini Nilüfer Belediyespor'u 38-32 yenen Beşiktaş kazandı.

0: spor servisi futbol.
1: Evet, spor servisi futbolla sizlerleyiz. Bir yandan Şampiyonlar Ligi kuralları çekilecek. Onu heyecanla bekliyoruz ve yayınımız içinde hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin rakiplerini, gruplarını mutlaka size tabii ki ileteceğim. Takımlar belli oldukça. Şimdi telefon attığımızda TRT Spor Ankara Haber Müdürü Erhan Seven var. Erhan Seven'le Fenerbahçe'yi konuşacağız. Dünkü zaferi konuşacağız. Hoş geldin sevgili Erhan Seven.
2: Teşekkürler. Ahmet Bey, iyi yayınlar. Biraz ses değişik. Benim Erhan Seven, bir yanlışlık yok. Ses kayboluyor akşam gece saatlerinde.
1: Tahmin ediyorum Erhan Seven.
2: Toparlamaya çalışıyoruz sizi.
1: Erhan Seven, şimdi söylemeyeyim. Burada reklam olur tabii ki, bir marka, ama yayından sonra ben size WhatsApp'tan atayım, ondan kullanın.
2: Eyvallah. Tamam.
1: Genelde spikerlerin kullandığı tamam. Bir pastil var, ondan tamam. Kullanırsan ben hemen geçecektir.
2: Biliyorum. Şöyle de bir durum var ama yani... Tabii biz Türk takımı olması hasabıyla da önceliğimiz var. Fenerbahçe'de
1: ona şüphe yok. Kesinlikle tabii ki.
2: Yıl, evet, çıkamadı. Onun da bir beklenti çerçevesinde her golde ses üst seviyede bağırdı. 24-28, 90 artılarda derken sesi sabaha karşı kaybettik. Sabah döndü, biraz kendine geldi.
1: Ankara'da desibel rekoru kırılmış zaten. Öyle haberler geliyordu.
2: Evet, evet. Böyle olursa kıracağız ya. Tamam mı kıracağız?
1: Vallahi takımlarımız hepsi böyle zaferler kazansın. Dün gerçekten Fenerbahçe çok güzel oynadı. Biz de burada taraflı tarafsız herkes, yani Galatasaraylısı da, Beşiktaşlısı da, Trabzonlusu, sporlusu da, herkes Fenerbahçe'nin dünkü futbolundan bahsetti. Yani hak ederek kazandı. Çok iyi oldu diye herkes Fenerbahçe'nin futbolunu ve Şampiyonlar Ligi kalmasını

0: öne çıkardı. Ama tabii, tabii bizim konuşacağımız çok şey var. Dün bir de maçtan sonra olan olaylar var. Evet. Allah korusun yani, inşallah bir ceza gelmez futbolculara. Para cezası gelir diye bekliyorum ben ama.
1: Üzerine bir yoğunlaşmaları olabilir Lyon tarafının. Lyon zaten bu konuda mimli. Daha
0: mimli giden, takım evet.
1: Lyon Beşiktaş maçlarından da tribün olaylarını hatırlıyoruz. Hatta Beşiktaş kendilerine ayrılan yer dışındaki hiçbir tribün, Lyon tribünlerindeki Beşiktaş veya Türk bayraklı destekçileri sorumluluğunu almadıklarını söylemesine rağmen işte o tribünlerde çıkan olaylardan dolayı Beşiktaş ceza almıştı. Lyon takımı da ceza almıştı. Ama ben şimdi Fenerbahçe'nin iyi bir savunmayla birlikte hani olmuşsa nefsi müdafaa şeklinde artık onları anlatmakta hukukçulara kalacak. Ama bir cezalandırmak için de Fransız UEFA'sı bakacağız ne yapacaklar. Yani Fransız UEFA'sı yapken biraz da gönderme yapıyorum tabii. Yani şöyle bir şey, Fenerbahçe'nin UEFA ile ilgili 3 Temmuz 2015 şike kumpas sürecinde de sıkıntılar olmuş. Hatırlanacağı üzere UEFA'yı mahkeme etmişti falan.
0: Evet.
1: Oradan kalan karşı tarafta diyelim, karşı taraf gibi oldu UEFA Fenerbahçe adına. Bazı sıkıntılar da yaşıyor.
0: Biraz sıkıntılar var değil mi hala? Evet, o, evet. UEFA bunu yani unutmuyor sanki.
1: O kırıntılar var, sıkıntılar var. Ceferin ne kadar Türk dostu gibi olsa da sanki kurumsal hafızada o sıkıntılar yaşanıyor gibi Fenerbahçe'ye karşı. Hakemin de dün mesela çok açık bir pozisyonda 3-4 Fenerbahçe aleyhine olan pozisyonu gidip 4 dakika VAR'da izleyip İtalya'dakinin foul'ü var, offside'ı var.
0: Ne kadar izlediler değil mi? Evet, ne kadar?
1: İlk tutta topun üstüne atlayan bir Ederson'un hareket kabiliyetini etkileyici pasif gibi görünse de aktif.
0: Hem Ederson'un önünü kesiyor hem pasif evet. Offside var. Artı dediğin gibi bir de arkadan müdahale var evet. Futbolcuya zaten.
1: O yüzden 4 dakika izleyen, 4 ihlali 4 dakika izleyen UEFA, FIFA, neyse FIFA'yı karıştırmıyorum da VAR, ekip her şey olabilir diye de düşünüyorum ama inşallah Gendüzü çok iyi top oynuyor. Gendüzü Şampiyonlar Ligi'nde de lazım. Ceza gelmez diye ümit ediyorum ama bir para cezası, bir ceza gelecek.
0: Muhtemelen para cezası olur para diye cezası düşünüyor. Ben birkaç uzmanla görüştüm. Cezasız olmaz evet. dediler. Kulübe evet. gelmez dediler. Kulübe Lyon'a gelir dediler. Çünkü Lyon'un kontrolünde evet. Evet, ev sahibi olduğu için. Ama futbolculardan bir veya iki tanesine para cezası gelebilir dediler. Hani evet. UEFA şey gözüyle bakıyormuş. Yani karşı taraf tahrik etse de sen gitme.
1: Evet, evet.
0: Gözüyle baktığı için orada tabii ki gerçekten tahrik var ama maçın biz tabii televizyonda anlamadık ama maçın başından sonuna kadar bayağı bir küfür olayı olmuş futbolcuya. Onu Marsilya'dan evet. tanıdıkları için Lyon ya taraftarları.
1: Marsilya Lyon maçlarından kalan bir bakiyede evet. burada Gendüz tarafından kesilmişti. Gendüz de sevinç gösterdi, bir abartmış da olabilir. Ama sonuç itibariyle bir yardımcı hocanın gelip ona saldırmasına da hak verecek bir durum yok. İnşallah olmaz ceza anlamında ama bir yani maç cezası anlamında ama bir ceza olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah en hafif şekilde atlatır. Çünkü evet. güzel bir galibiyet. Başta bahsettiğiniz iyi bir galibiyet, iyi oyun. Hakikaten İsmail Kartal'a yönelik ben geçen salı hakikaten çok üzüldüm. Türk medyası adına üzüldüm. Yani Türk medyası büyük bir sınavı geçemedi. Şöyle söyleyeyim, nasıl geçemedi? Yani Lyon Fenerbahçe maçının yorumcularını dinliyorum. Her yerde dinliyorum. Her yerde. Bakın ismini ayırt etmiyorum. Her yerde dinliyorum. Nerede dinlediğimi de anlarsınız. Ben isimlendirmeyeyim şimdi. Kendi her yerde dinliyorum. Orada, burada, şurada, içimizde. Ya bir maçı sadece bir teknik direktör üzerinde okuma noktasında olan yetersiz bakiye yorumcular var. Her yerde. Bakın her yerde.
0: Her yerde, her yerde.
1: Her yerde. Ya maçta Fonseca var. Openda var. Polis de var, Lyon var, Fransa diye bir ülkenin dünya Avrupa şampiyonu takımı var. Maç 1-1 bitmiş, bir rövanş daha var, bir 90 belki 120 dakika daha var, penaltı var belki bilmiyoruz. Ama İsmail Kartal şunu yapamadı, İsmail Kartal bunu yapmadı, bunu yaptı, bunu yapamadı.
0: Evet.
1: Bir hoca üzerinden, artık ben pazartesi günü yayınında artık, çok patladım, yani belki bir hafta geçti üzerinden ama bizi haftada bir gün çıkarttılar, bakalım daha fazla çıkar mıyız diye de bakacağız. Haftada bir güne döndük çok şükür 111 gün sonra. Orada ben 6 gün gecikmeli de olsa da İsmail Kartal'a yapılan ağır haksızlıkları dile getirdim. Baştan da 2 gün önceye tekabül etti işte. Çarşamba maçtı, pazartesi 2 gün önce. Yani artık ucuzladı. Yorumculuk da ucuzladı. Şöyle ki tribündeki tribünü kaybetmedi İsmail Kartal. İsmail Kartal tribünü, tribünde İsmail Kartal'ı kaybetti. Bu geç. Gerçek. Yani 50 bin gerçek real adam Asensio yüksek sesle çağırmasından yola çıkarak da tribünlerde İsmail Kartal'ı ters döndü, sırt döndü diyen yorumcular var. Asla ki ben tribünlerin ruhunu çok iyi bilirim.
0: Kesinlikle ben doğru diyorsun.
1: Çok iyi bilirim. Kaybetmedi ama sanal medyada Fenerbahçeli olup olmadığından da emin olmadığımız ama aralarında Fenerbahçeliler de var. Onların da sanal ve gerçek olup olmadığından emin olmadığımız tipolojideki kişilerin yazmaları, çizmeleri oluşan bir ağ var. Anti İsmail Kartal oluşum var. Ve onların da bir beraberinde bir negatif elektrik, negatif hava istemez yükçüyle gönderme çabası var. Ama orada şunu söyleyeyim. İsmail Kartal dördüncü kez geldi ya. Detaylarını vermeyeceğim. Baş başa bir sohbet edebiliriz. Telefonla en güçlü şekilde geldi bakın. Nereye ne mesaj veriyorsam ben siyaset muhabiri yaptım 20 yıl. En güçlü geldiği şekilde geldi. Daha önce geldiği 3 geliş şeklinden daha güçlü bir şekilde geldi. Onu söyleyeyim. O şekilde.
0: Boşuna uğraşmayın diyorsun.
1: Boşuna uğraşmayın. Gönderemezsiniz. Zaten şöyle bir şey var. Başarısı da gider. Gidiyor. Fenerbahçe şampiyon hoca, şampiyon takım hocası gitti ama zaten takım başarılı.
0: Ya hadi acaba bakalım, İsmail Kartal'ın mı başarısızlığını istiyorlar? Fenerbahçe'nin başarısızlığını istiyorlar. O da İsmail Hoca da zaten onu söyledi.
1: Fenerbahçe başarısızlığını istiyorlar.
0: İsmail Hoca da onu söyledi zaten. Yani siz dedi Fenerbahçeli değilsin. Bunu söyleyenlerin ben Fenerbahçe olduğunu inanmıyorum dedi yani bir nevi.
1: Daha orada çok güzel bir gönderme yaptı. Evet. Ben aynen katılıyorum.
0: Evet.
1: Ben kolluyum olmazsa R.D. İ.Y. İşte
0: ya gerek yok onlara boş ver. Herkes biliyor.
1: Falan gibi böyle eski Fenerbahçe'de şu anda kanallarda ya da bireysel yorumculuk yapan kişilere de çok güzel bir gönderme yaptı.
0: Evet.
1: Halil Hoca'nın diyalogumuz az çok fazla konuşmak da istemiyorum İsmail'i bilen biliyor. Ben böyle bu kadar güzel yükseldiğimi hatırlamıyorum. Çok da güzel.
0: Bayağı bir sert girdin sevgili Erhan Seven. Evet, Beşiktaş'ın kadrosunu hemen istersen İsmail okuyalım.
1: Sabek'te oynadığı zamanlarda tatlı sert oynadı. Hep beraber adı zahmetli. Öyle girdi.
0: Evet.
1: Sabek'te sol açıklara sert girerdi ya. Dün de öyle girdi. Sert girdi.
0: Evet kesinlikle. Fenerbahçe'nin rakibi, ilk rakibi belli oluyor olabilir şu anda. Onu söyleyelim. Bir yandan
1: evet,
0: da
1: takip edemiyorum sen, evet, şu anda.
0: Şu an yani bir iki saniye bana müsaade et. Her an. Yani Fener evinde İstanbul'da ilk rakip Liverpool olabilir.
1: Liverpool. Liverpool eski gücünde değil. Galatasaray'da orada iki kez yendi geçen Liverpool Atlı'dan Cözde. Neden olmaz? Ya Fenerbahçe şu anda Avrupa'da her takımda başa baş oynayacak güçte oldu.
0: Hayır zaten böyle güçlü rakiplerle oynuyorsan evinde oynamak avantaj. Evet. Daha tam net değil ama tabii, olabilir yani olma ihtimali şu anda yüksek.
1: Dört tane gücünüzden yakın ya da düşük takımla oynayıp da içeride 12 puan yaparsanız mesela tersten baktınız.
0: Doğru diyorsun.
1: O işin bakış açısı da sahadaki skora göre sonuca göre değişebilir tabii. Sizin bakış açısına da saygı duyuyorum. Ama mesela 4 benzeşen ya da küçük volüm takımı içeride yenirsen 12 puan yapıyor. Ya da 3 galibiyetli ve 10 puan yapar. Dışarıda alacağın 2 beraberlik olursa 12 puan zaten çıkar.
0: Doğru.
1: Hesap kitapta bir değişik yerlere göre bakılabilir yani.
0: Takımlar belli olsun zaten matematiğini yaparız. Bu arada Galatasaray Barcelona o da İstanbul'da.
1: Ya güzel.
0: Şimdi hemen bir Beşiktaş'ın saat 8'de maçı var. Kadrosunu okuyalım. Tamam. Beşiktaşlı taraftarlar da merak ediyordur. Kalede Nübel onu hemen söyleyelim. Hemen onun önünde Murillo, Calo, Emirhan. Calo, Emirhan zaten ikili olarak oynayacaklar. Solda Kuatara. Onların önünde Salih. Olaytan, Kartal Kayra. Çerni ve İlhan kanatlarda, Vlahovic forvette.
1: Bir Kartal'ın hani çok forma giymemişti. Bir de İlhan düzenli oynamıyordu. 2-3 isim dışında yine garanti almak anlamında asıl kadroya yakın bir kadroyla çıkmış. Yani garanti 3-0 garanti değil. Maçı biraz daha skor anlamında tuttuktan sonra belki değiştirebilir ama ben yani çok fazla değişiklik yapmamasında uygun budur. Şu anda bana da mesajlar
0: sevgili
1: geliyor.
0: Sevgili Berkay ekrana versen onu yani direkt yayını ekrana ver bence. Daha kolay olacak. Bir yandan Berkay'a söylüyorum yapımcımıza. Şimdi Galatasaray'ın ikinci rakip de belli oldu.
1: Ama Fenerbahçe'nin de belli olacak.
0: Evet.
1: Deplasmanında Fenerbahçe. Sonra
0: doğru.
1: Liverpool'la içeride.
0: Evet. Ben de seninle bir yandan konuşurken onlar belli oluyor. Onlar da Paris Saint Germain deplasmana gidecek Galatasaray. Onu da hemen söyleyelim.
1: Doğru. Evet. Son 2 yılı şampiyon değil. Güzel.
0: Paris deplasmanı. Yani gruplar tam belli olsun ya. Zaten burada 2 tamam. tane kuvvetli takımın gelme olasılığı çok yüksek. Yani
1: birinci torbadan iki tane
0: takım gelecek. Gönül isterdi ki birinci torbadan mesela ne gelsin? Inter gelsin değil mi? Inter herkesin gözüne kestirebildiği takım. Ondan sonra Inter'den sonra da zaten öyle çok hani gelsin diyebileceğin takım da yok. Baktım ben şöyle bir.
1: Atletico birinci torbada değil mi? Atletico.
0: O da birinci torbada. Yani Atletico'nun
1: işte olabilecek bir takım da Liverpool. Ya yani şu an form durumlarına göre olabilir diye düşünüyorum. Ya yani şimdi olabilir diyorsunuz. Kura şansı diyorsunuz. Adamlar 4 tane atıyor. Bir başka takıma konsantre oluyorsunuz. Rakibin belki o günkü durumda sakatlıkları sizin yükselmeniz derken o yenemeyeceğiniz takımı yeniyorsunuz. O
0: aynen aynen.
1: Yani ben dönemsel olarak o süreçlere bakmak gerekir diye düşünüyorum. Yani
0: doğru diyorsun.
1: Çekilen kura Ağustos sonu maç oynanıyor Ekim ortası. Çok farklı dengeler olabiliyor.
0: Çok Beşiktaş doğru. Sakatlıklar oluyor, her şey oluyor. Daha çok şeyler değişir. Doğru diyorsun.
1: Beşiktaş'a çok kısa süre kaldı.
0: Evet.
1: Ben Beşiktaş'ın da UEFA Avrupa Ligi'ndeki olayının zaten %90 bittiğini düşünüyorum. Bugün ben galibiyet de bekliyorum. Zaten Zalgiris geçen de işte Şampiyonlar Ligi.
0: Hoca bayağı iddialı kadroyla çıkmış yani. Hiç, evet, yani öyle yani 3-0 ilk maçı aldım dememiş.
1: Evet, İlhan Fakılı'yla Kartal Kayda dışında. Hı-hı. Onlar düzenli oynamayan isimler. Onun dışındaki isimler 11 isimler. Yani skoru elde ettikten sonra yine oyuncu değişikliği yapacaktır 60'tan sonra gibi düşünüyorum ama son tarihte baktığımızda hoca bu maçında bir Last Lins Celtic maçıyla ilgili kafalardaki soru işareti oluştu Beşiktaşlar'da. Celtic 3-0 yenmişti Lask'ı. İlk maçı rövanş 4-1 bitti. Maç uzatmaya gitti. 5-1 yendi Lask. Ve turu geçti. Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Onu da söylüyordur mutlaka. Onu da düşünüyorum.
0: Ya tabii o herkesin kulağına küpe oldu şimdi değil mi?
1: Tabii. O yüzden de biraz yani belki 5-6 rotasyon yapacaktı. 2 rotasyonu bırakmış.
0: Bıraktı doğru.
1: Skor aldıktan sonra daha sonra değiştirebilir. Tabii.
0: Kesinlikle. Hemen devam edelim. Fenerbahçe Lyon'a dönelim. Dün akşama dönelim. Gerçekten tabii. İnanılmazdı. Kadrolar çıkınca şaşırdın mı? İlk sana onu sorayım. Yani tam beklediğin kadro muydu?
1: Şöyle söyleyeyim. Oğuz üzerinde çok tevatür yapıldı. Bir saat öncesinde işte hoca olmadı. Oğuz nereden çıktı? Nene gibi bir adam falan. Ben Oğuz'la ilgili şu detayı söyleyeyim. Bilgidir. Bilgi olarak aktarayım. Oğuz İdmanlı'nın en çok çalışan adamı. En formda adamı, en iyi adamı.
0: Bence i̇şte çok da yetenekli biri zaten. Keşke daha fazla süre bulsaydı hep.
1: Evet, evet. Alanya Spor'da milli takıma kadar gitmişti Atlan Cözde.
0: Doğru.
1: Orada İdmanlardaki o iştiyaklı oyunu, takımı sahiplenmesi, iki dili var. İngilizce ve Fransızca. Hı-hı. Yabancı oyuncularla çok iyi. Fransız ağırlıklı bir kadro da oluştu malum. Orta sahadaki arkadaşlar da çok seviyor. İyi de geçiniyorlar. Ayrılma durumu oluyor Oğuz'un. Hı-hı. Ayrılma ihtimali oluyor. Arkadaşlar diyor gitme. Arkadaşların da etkisiyle bak bunlar güzel bilgiler diye düşünüyorum. Biraz da biz de
0: vallahi çok ince. Sen takımın içinden direkt almışsın bunları.
1: Direkt bilgi veriyorum. Gitme diyorlar. Oğuz'un kalması yönünde. Oğuz'u da ikna ediyorlar. Oğuz da zaten Fenerbahçe'de kalmak istiyor ama hani şans bulurum bulamam diyor. Ama çalışıyor. Arkadaşlarına desteği var. İsmail Hoca da onun çalışmasını görüyor ve İsmail Hoca da şu cümleyi sarf ediyor.
0: Burada ben Aziz Başkan'ın da hakkını yemeyelim bu arada.
1: Tabii, Oğuz da
0: Aziz Başkan Oğuz'u çok daha önceden övmüştü biliyorsun. Yani Fenerbahçe kötü transferler yapmıyor. Çok iyi transferler de yapmış ama şans vermiyorlar. Mesela Oğuz demişti. Ta bunu bir sene önce, iki sene önce söylemişti.
1: Evet, ben Ederson tuttum ama mesela Aziz Başkan da Ederson kalması konusunda verdiği mesajlarla da sağladı.
0: Valla dün maçı tur alanlardan biriydi değil mi? Çok iyi kurtarışlar yaptı.
1: 3-4 kurtarışı Fenerbahçe'nin oyunda kalmasını, skoru taşımasını sağladı. Ya Oğuz da İsmail Hoca diyor ki Oğuz'a senin bu çalışmandan çok memnunum. Ben sana daha fazla süre vermek istiyorum, vereceğim de beraber yolumuza devam edeceğiz. Oğuz'a da bu özgüveni tekrar aşıladıktan sonra dün de Kerem'in sakatlığı çerçevesinde olabilir. 76 dakika sahada kaldı. Gol kaçırdı, goller hazırladı, asistler yaptı, asistlerini yaptı. Hı-hı. Ben çok beğendim. Oğuz tam bir Alanya Spor'da bildiğimiz gerçek Oğuz. Zenit maçında, hazır maçında oynayan Oğuz gibi oldu. Ben Kerem'in olmadığı bu dönemde de belki Kerem'le de bir forma yarışına gireceğini de düşünüyorum. Katkı yapar diye bekliyorum. Zaten milli takımımızın oyuncusu. O bilgiyi de vermiş olayım. Yani arkadaşlarının kal Oğuz, çalış beraber, hep beraberiz. Hocanın evet ben sana süre vereceğim, değerlendiremiyorum diye hoca ona bir tatlı üzüntüsü belirtiyor ama sen alacaksın süreyi diyor. Ve Oğuz'u da özgüveni yükseltti. Dün de iyi oynadı. Kadroda Oğuz vardı. İşte sağda Greenwood, Santifor ve Santifor arkası. İlk maçın Santifor ve Santifor arkasıydı. Önde Muriç arkada, Talişka arkalarında, iki tane güzel stop var zaten orada, emniyet stopu diyelim. Kante ve Yendozi. Defans attı da artık oturdu. Kalede de Ederson. Fenerbahçe'nin 11'de artık şekillendi. Ama zaten şöyle de bir durum var. Çok maç var. Fenerbahçe yine 55-60 maç oynayacak. Galatasaray gibi. Evet. Beşiktaş gibi. O nedenle derinlikli kadro, derinlikli. Şimdi deniyor ki neden İsmail Kartal gençler bir maçında 6 oyuncu rotasyon soktu? Ya sonra dedim ki elinde derinlikli kadro var. Niye oynatmadın? Ya teknik direktörlük hakikaten çok zor. Yani adam bunu yaptı. Kaybetti oluyor. Sonuçtan yola çıkıyor. Kazansa işte rotasyon değerli, derinlik kadronun sonuçları. Ya skor yorumculuğu var bizde, skor yorumculuğu. Ben o yüzden artık yorumculara da şey diyorum. Ben tek siz hepiniz diyorum. Skor yorumculuğu falan yapmak doğru değil. Yapıyorsanız spor yorumculuğu, ağırlıklı futbol yorumculuğu. Yani böyle bir durum var. Fenerbahçe'nde 25 Fenerbahçe forması giyebilecek kalitede futbolcu var. Bunlardan da hoca faydalanacak. Oynatmadığınızda
0: Aston Villa geldi Fener'e, deplasman. Geçen seneden tanıdığımız.
1: Aston Villa, evet evet. Kadıköy'de 1-0.
0: Galatasaray'da İstanbul'da oynayacak Aston Villa'yla. Onu da söyleyelim.
1: Aynı takım oynayabiliyor, evet. Aston Villa maçı Fenerbahçe 1-0 yendikten sonra Unai Emery'e sormuştum, ben de maçı yerine takip etmiştim Kadıköy'de. Dedim bu Kupa 2 UEFA Avrupa Ligi dedim. Böyle anlıyor ama dedim. Öyle bir adı var ama dedim. Unai Emery Ligi diye de biliyoruz biz dedim. Sevilla'da kazandınız 3-5 kere. Villarreal'de kazandınız. Buradan da kazanmaya doğru gidiyorsunuz dedim. O dedi ama Fenerbahçe'de güçlü bir takım falan dedi. Fenerbahçe'de kazanabilir dedi. Orada güzel bir siyaset yaptı. Geldi Unai Emery ile Aston Villa yine kazandı. Evet. Unai Emery kazandı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne tabii bir kupayı kazanan takım. Kupa 2 ise 1'e, 3 ise 2'ye yükseliyor. Aston Villa onun şansını kullanıyor. Unai Emery ama sezona iyi başlamadı. 4 gollü bir yenilgiyle başladılar. Biraz düşüşler olabiliyor bir sene sonra. Oyuncular kaybolabiliyor. Oyuncular eski formu tutturamıyor biliyorlar. Ya da o peak seviyeye ulaştıktan sonra geriye dönüşler, yani düşüşler olabiliyor. Aston Villa Fenerbahçe maçı güzel maç olmaya aday diye düşünüyorum. Evet. Fenerbahçe Nottingham deplasmanında Nottingham Forest'e karşı çok güzel bir galibiyet aldı. 2-1 yani 2-0 3-1 oldu.
0: Çok iyi oynamıştı o maçta da.
1: Çok iyi oynamıştı. Ben güzel bir İngiltere maçı olur diye düşünüyorum.
0: Evet, kesinlikle güzel maçlar bizi bekliyor. Daha şimdi tabii gelecek takımlar da var, bekliyoruz heyecanla.
1: Roma iç saha diye bir mesaj geldi.
0: Roma iç saha, o da güzel bak, güzel eşleşme.
1: Evet, güzel
0: eşleşme. Osterwolde için ne diyorsun? Roma alacak mı almayacak mı? Son haberler nedir sende?
1: Ya şöyle, Osterwolde ayrıldı. Osterwolde salı günü saat 16.30 uçakla İtalya'ya gitti. Onda bir gidişini falan takipte ettik. Ayrıldı ve oranın futbolcusu oldu. Bonservisine gidiyor. Ayrılmasında da şöyle bir demeç verdi. Gönderilmek durumunda kaldım dedi. Yani bu şeye gönderme yaptı. Onlara, artılara, dörtlere, on artı dörtlere gönderme yaptı. Hı-hı. Bir de şöyle de bir şey var yani, inşallah sağlıklı bir futbol hayatı olur. Osterwolde 6-7 ay uzak kaldıktan sonra biraz da erken dönmek adına da çabasız oldu. Osterwolde kılgan bir yapıya dönüştü şu anda sakatlık anlamında. İnşallah bunu yaşamaz. İnşallah Roma'da da üst seviye oynar. Kendisi Hollanda'da Fenerbahçe'yi de çok seviyor. Fenerbahçe Galatasaray çekişmesinde de ilginç görüntüleri vardı. Gol de atmıştı. Ama sonuçta gitmek durumunda kaldı. Şundan da şunu detay olarak söyleyeyim. Yani o sakatlık riskinin fazlalığı da Fenerbahçe ile Osterwolde arasındaki gönül bağı yüksek de. Yani realiteyi azalttı diyebiliriz. İnşallah Osterwolde sağlıklı bir şekilde Roma'ya katkı yapar. Onu da belirteyim ama
0: tabii,
1: son halde biraz
0: baktığımızda
1: biraz Osterwolde'nin sakatlığının, şu anda da sakat biliyorsunuz. Şu anda da sakat olarak gidiyor Roma'ya.
0: Belki ama bir buçuk aya kadar sahada olur deniyor.
1: Dönecek evet. Sonuçta Ekim ayında Enge sahada olacak. Bir gün Osterwolde ile Fenerbahçe yolları buluşursa da şaşırmam. 25 yaşında.
0: Doğru.
1: Fenerbahçe onu Parma'dan aldığında 6 milyon avro, bu kim demiştik, alt ligden 6 milyon yüksek Jesus döneminde gelmişti. Fenerbahçe şu anda onu 2 milyon kiralama ve 19 milyon da satış bedeli var. Ama satış bedelinde şöyle bir durum var. Parma 7 milyon üstündeki paradan, kardan %20 alacak. Yani 12'nin de %20'si 2.4 gibi. Yani Parma'ya da 2.5 milyon avro civarında Fenerbahçe para verecek. Böyle bir transfer sözleşmesi vardı. Ya Fenerbahçe 6'ya aldığı adamı da 15-16 civarında satmış oluyor. Sportif olarak da belli oranda faydalandı. Ya yani şöyle bir şey var. Aslında sol bek bir oyuncu biliyoruz hep beraber. Ama sol stopere evrilmişti. Sol bek ya da sağ bek kanat oyuncuları bilindiği üzere artık bir açık gibi oynanıyor dünya futbolunda, modern futbolda.
0: Evet.
1: O da artık sol stoperde oynamaya hem fiziksel hem zihinsel olarak hazırlamıştı kendini. Ake geldikten sonra hoca onu sol beke attı. Sol bekte depar atınca da maalesef sakatlığı yaşadı. Ardından da bir süre uzak kalmak durumunda kaldı. Ya Osterwolde artık sol bekten sol stopere doğru evrilme aşamasında. Evet. Gibi görülüyor. Başarılar diliyorum.
0: Bir maç daha soracağım sana. Ferencvaros Trabzonspor maçını soruyor bir dinleyicimiz.
1: Net söyleyeyim. Ben Salah'ın Kupa 2'de kalmak istediğini düşünüyorum. Salah'ın.
0: Bu akşam tek başına maçı alır mı diyorsun?
1: Ya bir futbol üzerine okumak zaten çok nefret ettiğim bir şeydir. Bir maçı değerlendirmek anlamında, yani maç sonunda falan. Ama böyle bir iddialı bir cümleyle Salah'ın etkili katkısıyla ben Trabzonspor turu geçeceğini düşünüyorum. Ya 1-0'a 1-0 olur. Uzar, penaltı olur. Ya ben bir Trabzonspor turu beklentim olduğunu söylemek isterim. Hiçbir şekilde ben enseyi karartmadım yani. Ha, kupa 3'e kalırsa da ben Trabzonspor orada şampiyonluğun adayı olduğunu düşünüyorum. Bakın.
0: Eğer kupa 3'e kalırsa doğru diyorsun.
1: Orada da Trabzonspor, ama ben hani takım kulüp ne istiyor bilmiyorum. Kupa 2 istiyorlardı mutlaka. Ama Kupa 3'e kalırsa kazara...
0: Kupa 2'nin de Şampiyonlar Ligi'nden aşağı kalır yanı yok.
1: Yanı yok, evet, aynen. Yani Kupa 2 de iyi bir lig. Sonuçta UEFA Avrupa Ligi'ne Galatasaray bundan işte 26 sene önce kazandı, bizi mutluluğa gark etmişti. Hı-hı. Ama Kupa 3'e kalırsa şampiyonluk adaylarından biri Trabzonspor olur. Ama inşallah gönlünde ne varsa olsun Kupa 2'de devam etmek için tabii bugün çabalayacaklar.
0: Evet, ben de gerçekten inanıyorum Trabzonspor'un bugün iyi bir sonuçla oradan, yani turla ayrılacağına. Bu hafta Türk haftası olacak Avrupa'da, o belli oluyor. Evet. Zaten şey Zafer var. Bayramı haftasındayız değil mi?
1: Tam böyle 26 Ağustos'ta başladık, evet 30 Ağustos. Şöyle bir durum var. Buradan da Mustafa Kemal Atatürk'e, o dönemin silah arkadaşlarını ve elinde çapayla tırmıkla savaşan yüce Türk milletin tüm unsurlarını bir kez daha rahmetli
0: ve saygıyla anıyoruz. Yani evet.
1: Gelip şimdi siz de bu sıcak ortamda sohbetlerimizi yapıyorsak onların bize armağandır. Onları
0: kesinlikle. Kesinlikle.
1: Fayda var. Şöyle bir şey var. Biz UEFA listesinde şu anda kulüp bazındaki sıralamada 9. sıradayız. Hı hı. İlk 10'da olmak değerli Şampiyonlar Ligi'ne 2 takım listesi, evet. Ve totalde 5 takım listesi anlamında. Şimdi bu
0: 8 olursak ama 2 takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyor.
1: Bir sonrasında daha da üst sıralar olursa.
0: Evet.
1: Ama şöyle bir durum var. Bir tehlike var. Neden? Türkiye son yıllarda 10.000, 11.000, 12.000 gibi puanlar topladı. Bu puan toplamları da biliyorsun totalde son 5 yıldaki toplanan puanlarla alakalı.
0: Evet.
1: Total puan oluşuyor. Kulüplerin topladığı puanlar 5 yıl öncesinde 12.000 civarında. Yani bizim seneye 12.000 puanımız silinerek biz 27-28 sezonuna başlayacağız. 27 Mayıs'ında bizi 9. olarak bitirebiliriz.
0: Hı hı.
1: Ama 27-28 sezonunun Ağustos'una başlarken, bu kupalara başlarken biz 11-12'ye düşebiliriz. Neden?
0: Evet.
1: Arkamızdaki Polonya, Çekya, Yunanistan gibi takımların silinecek puanları 3 ile 5 bin arasında. Ya adamlar sezona başlarken bizler daha maç başlamadan daha 5-6 puan avantajlı başlayacak. 5-6 bin puan.
0: Doğru.
1: 5-6 bin puan.
0: Doğru.
1: O nedenle bu sene alacak her puan, her galibiyet müthiş değerli. Diferans, o farkı açmak, yani korumak en azından kendi adımıza. Ama mutlaka görün bakın. İnşallah yanılırım. İnşallah Türk takımları çok puan, kupa kazanan takıma ekstra puanlar da veriliyor.
0: İnşallah.
1: İnşallah 9'dan aşağı düşmez. Ama benim matematiğim toplama, bölme, çıkarma, Yunanistan, Polonya, Çekya'ya bakıyorum. Biz sezona 11. sırada başlayabiliriz. Sonradan toparlanırız.
0: Evet.
1: Biz şu anda Hollanda'yı da yakalama noktasına geldik. 8. Hollanda ile aramızda 3.000 puan var.
0: İnşallah işte amaç o, oraya yükselmek. Sevgili Erhan Seven,
1: çok oynamadıkları için biz önlemede farkı 3-1'e düşürdük.
0: Doğru. Reklama gitmek zorundayım. Saatli tamam. Reklamım. Kusura bakma. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Ağzına sağlık. Sen bir yandan fikstüre bak. Ben de bir yandan bakıyorum. Şimdi kısa bir ara verildi. Devam ediyor. Fener bu arada Shakhtar deplasmanına gidiyor. O da belli oldu. İngiltere'de oynanacak maç. Stamford Bridge'de. Onu da söyleyelim ve kısa bir reklam arası efendim.
2: Reklamlar. Balkanlara giden yol %50'ye varan indirimle Pegasus'tan geçer. Pegasus bol bollulara özel, vergiler hariç %50'ye varan indirimle Balkanlar Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. 25-27 Ağustos'ta biletini al. 14 Eylül 27 Ekim 2026 tarihleri arasında indirimli uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bank

0: kartın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet, spor servisi devam ediyor. Şimdi yeni bir konuğumuzla biz de programa devam edelim. Can Bedel konuğumuz şu anda. Can Bedel'le de Galatasaray'ı konuşacağız ama tabii ki kurallar çekiliyor. Onunla başlayacağız. Can, sevgili Can, iyi akşamlar.
5: Abi.
4: Alo, sesim geliyor mu Can?
5: Geliyor abi, benim gelmiyor mu?
4: Senin de geliyor, geliyor gayet iyi. Sevgili Can, bir yandan açık herhalde kurallara bakıyorsun.
5: Evet abi.
4: Senden o zaman bir rica edelim. İki takımın da rakiplerini şu ana kadar belli olanları bir say.
5: Yani Galatasaray'dan başlamak diye Fenerbahçe'den başlayalım.
4: Fark etmez. Evet. İkisi de takımımız.
5: Üçüncü turdaki rakibi de netleşiyor diye Fenerbahçe'ye söyledim. Fenerbahçe birinci turdan Atletico Madrid ve Liverpool, ikinci turdan Aston Villa ve Roma'yı, üçüncü turdan da Shakhtar Donetsk'te bir araya çekti şu ana kadar. Şimdi dördüncü turdan da Slavia Prag'la Laçkı çekti ve rakipleri netleşmiş oldu böylece.
4: Nasıl buldun Fenerbahçe'nin grubunu?
5: Bence ikinci turdaki rakipleri biraz zor ama geri kalanın ben iyi olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Fenerbahçe'nin iyi kura çektiğini düşünüyorum açıkçası. Şansının yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, her rakip sıkıntılı ama nispeten daha dengeli bir kura çektiğini ve önemli bir şansının olduğunu düşünüyorum açıkçası Fenerbahçe bazında.
4: Evet. Galatasaray'ın o zaman gruplarını da sayalım sana zahmet.
5: Galatasaray ilk torbadan Paris Saint-Germain ve Barcelona'yı çekti. İkinci torbaya baktığımızda Galatasaray Aston Villa ve Sporting'i, üçüncü torbadaki rakipleri de yavaş yavaş belli oluyor. Henüz netleşmedi oradaki rakipleri. Galatasaray'dan zor bir kura olduğunu düşünüyorum.
4: Ha, biraz daha zor mu diyorsun Galatasaray'ın grubu için? Enteresan.
5: Bence zor. Yani tabii burada yani Galatasaray'ın kadrosundaki sıkıntıları da konuşmak belki gerekiyor. Ama günün sonunda ben Galatasaray'ın daha zor bir kura çektiğini düşünüyorum açıkçası.
4: Evet, o zaman tek tek takımlara bakıp seninle konuşacağız zaten. Neden zor bulduğunu en azından söylersin. Akşam biliyorsun Beşiktaş'ın maçı var saat 8'de. Zaten 3-0'la geçmişti ilk maçta rakibini. Şimdi Feyenoord'la eşleşti. İçeride Feyenoord mesela bence iyi bir eşleşme.
5: İç sahada Feyenoord bence de hani iyi bir eşleşme. Ama hem birinci torbadaki hem de ikinci torbadaki rakiplerinin Galatasaray'ın biraz zor olduğunu düşünüyorum. Tabii burada artık üçüncü torbadaki diğer rakibi, dördüncü torbadan gelecek takım da belirleyici olacak.
4: Ya iki takımımızın da ben ilk 24'de kalacağını düşünüyorum bu şeylerden sıyrılıp. Ya yani ilk 8 yaparlar mı bilmiyorum tabii de.
5: Umarım öyle olur abi. Ben Galatasaray açısından bu sene biraz bu konuda mutlu değilim açıkçası. Bana sıkıntılı gibi geliyor.
4: Deplasmanda Lille, içeride Stuttgart'la, deplasmanda AEK'yla Galatasaray.
5: Bence hani kötü başladığı kurayı Galatasaray biraz daha iyi bitirebilmiş diyebiliriz diye düşünüyorum.
4: Yani son 3 maç diyorsun, en azından son 3 eşleşme, en azından puanları çoğaltacağı eşleşmeler.
5: Kesinlikle öyle düşünüyorum abi. Ama hani dediğim gibi bence Galatasaray açısından gerçekten ilk kura çok iyi olmadı diye düşünüyorum ben.
4: Yani AEK Atina ile burada oynasa sanki daha iyi olurdu, içime siner.

0: diye de düşünüyorum ben açıkçası. Yani çünkü Yunan takımlarıyla, özellikle Atina takımlarıyla oradaki maçlar gergin oluyor.
1: Ya kesinlikle katılıyorum abi, ama orada bence şu da önemli. Stuttgart'ta bu kez deplasman olacaktı. En azından...
0: O da doğru. Ama işte Almanya'da merak etme, yarı yarıya olurdu Galatasaray taraftarı.
1: Abi geçen sene Frankfurt'ta daha senin biliyorsun kötü hatıraları var.
0: Ya o maç, aldığı maçı verdi. O Okan Hoca'nın hatasıydı orada ya. Gerçekten. Bence Galatasaray'ın rahat aldı dediği bir maçı verdi orada.
1: Yani bence orada takımın da biraz acemiliğine de belki denk geldi diyebiliriz.
0: Evet. Zaten sonra ona çok üzüldüler. Biz nasıl bu maçta puan verdik diye.
1: Belki de o maç aslında Galatasaray'ın Juventus stoperini de getirdi diye de konuşuyoruz.
0: Tabii. Doğru. Doğru. Evet, iki takımımıza da başarılar dileyelim. Yani ben çok enseyi karartan bir görüntü görmedim. Ben gruplardan çıkacaklarını düşünüyorum iki takımın da. Şampiyonlar Ligi'nde önleri açık diye düşünüyorum. Ben açıkçası öyle gördüm yani.
1: Ya Fenerbahçe üzerinde katılıyorum abi, ama bence Galatasaray'ın hem kadrosundaki belli sıkıntılar, hem de işte baktığınızda Barcelona, Paris, Aston Villa, işte Sporting, hatta Lille, zor bir eşleşme olduğunu düşünüyorum Galatasaray açısından. O yüzden Galatasaray'ın burada ne kadar şansı var, ben çok senin kadar umutlu değilim açıkçası abi. Ha, burada evet. Tabii ki de hani en azından işte iç sahada bir Feyenoord'la oynayacak olmak, hatta belki hani Villa çok zor bir rakip bence, ama İngilizlere karşı takımlarımızın şansının tutmasından sebep belki onu da biraz pozitif görebiliriz, ama yine de bence Galatasaray'ın hakikaten çok sıkıntılı bir kura çektiğini ben düşünüyorum.
0: Ya inşallah iyi niyetle bakalım, biz iyi olsun diye düşünüyorum sevgili Can Bedel. Peki Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerine baktık, ligi de biraz düşünelim. Yani şimdi transfer bekliyor taraftar, bir türlü transferler gelmedi ve artık özellikle Türkiye'de demeyelim ama Avrupa'daki transfer pazarı da artık kapanmak üzere. Onu mu bekliyor acaba kulüp, ne dersin?
1: Ben Galatasaray'ın açıkçası böyle beklentisinin olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray'ın biraz daha sıkıntı, yani Galatasaray çok planlı gidemedi. Galatasaray biraz transferin son döneminde fiyatların düşeceğine inandı, ama bu böyle olmadı. Bunu Leao sürecinde de görüyoruz.
0: Evet, bu sene olmadı nedense, doğru diyorsun.
1: Ya orada çok fazla şeye inanıldı. Biz istediğimiz şeyleri yapabiliriz diye. Ama o iş olmadı öyle. Yani Galatasaray açısından hiç beklendiği gibi süreçler ilerlemedi. Süreçler ilerlemiyorken de ayrıyeten daha sıkıntılı noktalara da gidilir. Yani daha sonra bundan 2 hafta önce isteseydi Leao'yu benzer fiyatlara yine bitirebilirdi ve bugün Leao Galatasaray'ın sözleşmeli futbolcusu olabilirdi. Çünkü o tarihte henüz Aston Villa işin içinde değildi. Ama Galatasaray Leao'nun fiyatının düşmesini bekledi. Fiyat düşmedi. Düşmediği gibi Milan'ın şartlarını aslında Galatasaray kabul etmiş oldu. Fakat bu kez de Aston Villa devreye girince transfer bitirilemeyecek noktaya geldi. Yani Galatasaray boşuna beklemiş oldu ve beklerken de oyuncuyu da kaybedebilecek noktaya geldi. Bunun yanında tabii Galatasaray'daki bir diğer konuda kararsızlıklar. Yani Demirović ile Galatasaray önemli bir aşamaya gelmişti ama oyuncuya biz seni hafta sonu bir görüşme yapıp transferlerini bitirmeye çalışacağız denildi. Hafta sonu olacak görüşmeyi Galatasaray kendi isteğiyle erteledi. Oyuncu da bu kez bunun yaşanmasının akabinde Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi. Yani Galatasaray'daki aslında transfer sürecini bence en iyi gösteren nokta da biraz Demirović süreci. Hem oyuncuyla ilgileniliyor, isteniyor.
0: Evet.
1: Hem de oyuncuya aslında yapılacak görüşmenin ertelenmesiyle birlikte oyuncunun da teklifi kabul etmemesine sebep olunuyor. Galatasaray'daki sorunlarla kararsızlıklar, nakit akışında bence sıkıntıların olması ve ne yapacağının bilinememesinin getirdiği sonuçları yaşıyoruz.
0: Evet. Peki sence bunda buna neden olan şey sevgili Can Bedel, Galatasaray'ın geçen sene transferde harcadığı çok yüksek paralar var. Yani işte bir futbolcuya bir anda 80 milyon euro bonservis bedeli, diğer bir futbolcuya işte 40 küsür bonservis bedeli. Bu paraları harcadığı için bu sene kulüpler ya nasıl olsa Galatasaray'da para var diye mi bakıyor? Yani mesela birçok futbolcuya gittiler. Mesela Galatasaray'a bakıyorum ben, 25 milyon euro diyor. Hayır, o paraya vermeyiz, 50 milyon euro isteriz diyorlar.

0: Bence Galatasaray'da şöyle bir durum var. Galatasaray'da biraz sıkıntı bence ortada paranın olmaması. Yani Galatasaray şu anda bence ciddi bir nakit akış sıkıntısı yaşıyor. Geçen sene harcanan paraları bir sene içinde ödemişti Galatasaray. Bir sene içinde ödeyince bu bonservisleri bence Galatasaray'ın nakit akışında sıkıntı oluştu ama bu teklere edilmedi Galatasaray tarafından. Galatasaray tarafı çok paranın olduğunu, işte herkes alınabileceğini ifade etti. Ve insanlar biraz beklentiye sokuldu. Ama bugün gelinen noktada aslında Galatasaray'da bunun olmadığını bence görebiliyoruz. Üstüne üstlük sponsorluk anlaşmaları da halledilemedi. Hı hı. Tüm bunlar eklenince de aslında bugün Galatasaray'ın yapamadığı transferleri görüyoruz ve transfer yapamadıkça da Galatasaray eli kolu bağlandıkça da bu kez rakip takımlar da şunu biliyor. Galatasaray bir transfer yapmak zorunda ve mahkum olan taraf Galatasaray. Bu kez indirmeye gitmiyorlar aslında. Ben açıkçası yaşanan sürecin biraz nedenlerinden biri olarak da bunu görüyorum.
1: Anladım, anladım. Evet, bir kez daha istersen gruplara şöyle bir bakalım ve yorumlara devam edelim. Ne dersin? Gruplarda Galatasaray'ın grubundaki takımları bir kez daha okuyalım. Barcelona İstanbul'da, Paris Saint Germain ile deplasman, Aston Villa ile İstanbul, Sporting Lisbon deplasman, Feyenoord'la İstanbul, Lille deplasmanı Fransa takımı, Stuttgart'la Alman takımıyla İstanbul, AEK Athena Atina'da oynanacak Yunan takımıyla deplasmanda. Galatasaray'ın takım eşleşmeleri böyle. Fenerbahçe'ye gelelim. Fenerbahçe'de Liverpool İstanbul, İngiliz takımı Liverpool İstanbul'da, Atletico Madrid deplasman, Roma ile oynayacak İstanbul'da İtalyan takımı, Aston Villa İngiltere'ye gidecek deplasmana, Villarreal İspanyol takımıyla yine İstanbul'da oynayacak. Shakhtar deplasmana gidecek ama Shakhtar'la İngiltere'de oynayacak. Onu da söyleyelim. Slavia Prag İstanbul'da Çek takımıyla ve LASK Avusturya takımıyla da deplasmana gidecek. Fenerbahçe'nin rakipleri de bunlar. Böylece rakiplerimiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu. Şu anda da Beşiktaş maçı başladı. Oynanıyor. Henüz bir gol yok. Gol olursa zaten söyleyeceğiz. 0-0 maç devam ediyor. Bugün bir maçımız daha var. O da Trabzonspor Ferencvaros karşısına çıkacak. Onu da söyleyelim. Beşiktaş için neler dersin? Bu maçta neler olur?
0: Beşiktaş açısından yani çok doğal olarak biraz temkinliğine bakmak gerekiyor Celtic Glasgow eşleşmesinden sonra ama Beşiktaş günün sonunda rakibinden çok daha kaliteli takım. Çok daha iyi takım. Bunu da ilk maçta gösterdi zaten Beşiktaş. Açıkçası bu maçta da çok bir sürprize izin vereceklerini düşünmüyorum. Ben Beşiktaş'ın deplasmanını da kazanarak grup biletini cebine koyacağını düşünüyorum ki iyi bir sezon başlangıcı da yaptı. Her ne kadar hafta sonu ligde istediği sonucu alamamış olsa da genel itibariyle şu ana kadar aslında iyi bir başlangıcı vardı. Onun da devam edeceğini düşünüyorum.
1: Evet, bugün de galip gelir diyorsun.
0: Evet abi, ben bugün de Beşiktaş'tan galibiyet bekliyorum açıkçası. Bence biraz
1: kadroyu gördün değil mi? Gayet ideal, evet, bir kadroyla çıkmış.
0: Dusan Vlahovic belki bugün ilk gollerini de bulabilir Beşiktaş sormasıyla diye bir düşüncem de var açıkçası.
1: Vlahovic ilk golüyle Beşiktaş'da tanışır bugün diyorsun. Ben de öyle düşünüyorum. Haklısın.
0: Yani o yüzden çok bir sürpriz yaşayacağımızı düşünmüyorum. Çok sıkıntı da yaşayacağımı düşünüyorum Beşiktaş'ın.
1: Beşiktaş İtalyano da enteresan bir teknik direktör. Yani biraz eski kafa teknik direktörlerden. Evet. Hani şey derlerdi ya, eskiden sevgili Can Bedel, futbolcu maç yaparak form tutar. Hani formsuz diye mesela şimdi yeni nesil şeyler biliyorsun almıyorlar. İstediğim form düzeyine gelmeden oynatmam diyor. Formayı vermem diyor. Ama eski jenerasyonda hocalar şey derdi ya, formsuz da olsa bir klas bir adamsa bu maç oynuyor oynuyor form tutar derdi ve verirlerdi. Mesela Vlahovic öyle aslında gerçekten çok formda değil ama hoca oynatıyor bugün. Hem takımı alışsın diye hem de belki işte o oynayarak maç ritmini yakalasın diye.
0: Yani bence doğru olanı da yapıyor aslında hoca. Bir de tabii şeyi de unutmamak lazım. Vlahovic çok yakından da tanıdığı bir isim. O yüzden hani ben çok İtalyano gibi düşünen taraftayım bu tarz konularda. Bence hoca orada da doğrusunu tercih ediyor diye düşünüyorum.
1: Hı hı. Evet, peki Avrupa kupalarında ne yapar devamında? Buradan çıktı zaten, garantileyip gitmişti bence. Sonra ne yapar UEFA Avrupa Ligi'nde? Beşiktaş'ı bu sene nerelerde görüyorsun?
0: Ben hani Beşiktaş'ın son yıllarda Avrupa serüvenleri çok iyi geçmemişti. Ama bu sene hem kurulan kadro geniş, hem iyi bir kadro da kuruluyor. İtalyano'da turnuva konusunda çok mahir bir hoca. Geçmiş kariyerinde de iyi işler yapmıştı. Açıkçası ben Beşiktaş'ın iyi bir Avrupa sezonu geçileceğine, tabii ki burada rakipleri de görmek gerekiyor lig aşamasında kimlerin geleceğini, ama yine de hani UEFA Avrupa Ligi'nde açıkçası ilk 8 içinde yer alabileceğini düşünüyorum. Sonrasında da tabii kura şansının da önemi var, ama yani en azından bir çeyrek final etabını görebilir diye bir düşüncem var Beşiktaş'la ilgili. Çünkü bence hem kadro hem hoca hem de hani ilk 11'in dışında rotasyonun da geniş olması bunu vaat ediyor.
1: Evet, kesinlikle. Ligde peki ne düşünüyorsun? Şimdi şampiyonluk adayı 4 büyük takımı düşündüğünüz işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor hepsi neticede Avrupa'da, Avrupa arasında varlar ve lig usulü oynayacaklar. Yani bu sene Trabzon'da bu akşam tabii ki istemiyoruz, ben eleyeceğini düşünüyorum inşallah Ferencvaros'u. Elense dahi o da şeyde oynayacak, konferans liginde oynayacak. Genel grup aşaması kalıyor orada. O yüzden dört takımın da Avrupa macerası sürecek. Lig nasıl geçer peki? Yani bu dört takım bu hem ligi hem orayı kaldırır mı? Haftada 3 maç.
0: Şimdi Trabzonspor üzerinde bence UEFA Avrupa Ligi mi, konferans ligi mi olacak, çok belirleyici olabilir orada. Çünkü gün sonunda konferans ligi biraz daha az yıpratıcılığı olan bir kulu var.
1: Hı hı.
0: Ama hani Beşiktaş noktasından bakarsak bence Beşiktaş'ın rotasyonu geniş olduğu için ligdeki yarışına kaldırabilir diye düşünüyorum. En azından potada olacaktır diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Trabzonspor noktasında da Trabzonspor'un bence orta sahası çok belirleyecek. Yani genel sezonun gidişatını da çok belirleyecek. Oradaki Fabinho hamlesinden ne kadar fayda alacaklar bence çok kritik. Çünkü Trabzonspor şu anda orta sahasının aslında geçen sezon kendisini üst sıraları oynatan iki tane oyuncusundan mahrum. Birisi olay Fiorentina'ya satılır. Geride Forcarelli'ydi. Onun da bir sakatlığı var. Nasıl dönecek çok önemli. Keza Batrakov, Trabzonspor'un Batagov da Trabzonspor'un geriden oyun kurulumunda çok önemli bir oyuncuydu.
1: Doğru.
0: Bence onun yokluğu da şu ana kadar Trabzonspor'un biraz ligdeki belki de gidişatında, yani saha içi performansı anlamında daha iyi görüntü çizememesini etkenler noktalardan biri diye düşünüyorum. Onun da dönüşü nasıl olacak bence kritik, çünkü çok ağır bir sakatlıktan dönüyor. Ya bu oyuncular hem Forcarelli iyi dönebilirse, hem Batagoy iyi dönerse ve Fabinho'da hani biraz bildiğimiz gibi çıkarsa Trabzonspor açısından da iyi bir sezon geçebilir, ama bu oyuncular çok umut edilen gibi çıkmazsa bence Trabzonspor açısından biraz geçen sezon kadar iyi geçmeyebilir diye düşünüyorum. Hani Fatih Hoca'nın hoca kovduracak kadro kurulduğu sözü vardı. Onu görebiliriz diye düşünüyorum.
1: Galatasaray'da Leao transferini bir dinleyicimiz sormuş. Bu arada Galatasaray Leao ile ilgileniyor gerçekten, ama Milan'la da hatta anlaşmıştı, ama şimdi Aston Villa'nın yeniden teklif verdiği ve el yükselttiği söylenmeye başladı. Aston Villa ile de eşleşti Galatasaray bu arada. Fenerbahçe mi Galatasaray? Ne dersin? Şimdi mesela diyelim ki Galatasaray alamadı Leao, Aston Villa ile geldi, burada seyrediyorsun.
0: Yani Galatasaray açısından aslında bu transfer döneminde böyle bir şey de yakışır bence, ama
1: takımında mı görmek istersin, yani yanında mı görmek istersin Leao'yu, yoksa karşı takımın sol açığında mı? Ne dersin?
0: Abi şöyle anlatayım. Zaha ile ilgili Galatasaray Scout ekibinin zamanında bir raporu oldu, konuşuluyor işte. Hı-hı. Hem biz almayalım ama Fenerbahçe'de almasın dediği bir oyuncuydu Zaha. Leao da bence biraz öyle, yani son iki sezonundan dolayı çok gönül rahatlığıyla kendi takımınıza istemeyebilirsiniz, ama rakibinizde de olsun istemezsiniz. Ama günün sonunda hani ben Galatasaray'ın transfer döneminin geldiği noktayı düşündüğümüzde Galatasaray'ın bence Leao kumarına biraz ihtiyacı var diye düşünüyorum. Çünkü buraya Icardi'de bir kumar olarak geldi aslında, ama çok farklı şeyler yaşattı. Geçmişte bu tarz oyunculardan zaman zaman faydalanılabildiği oldu. Çok kötü örneklerle oldu tabii ama Galatasaray çok kötü bir transfer dönemi geçildiği için ve çok eksikleri olduğu için Leao'nun hayal ettiklerini sağlık görebilirse takım farklı bir şey yaşatabilir. O yüzden ben açıkçası Galatasaray açısından yapılması gereken bir transfer olarak görüyorum ama çok yapılabilecek mi? Tabii ki de şu an meçhul gibi duruyor.
1: Evet, evet. Bakalım herkes zaten merakla, tüm Galatasaray taraftarlar onu bekliyor ne olacak diye. Ağzına sağlık sevgili Can Bedel. İyi akşamlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum abi. İyi akşamlar diliyorum. Hatamız olduysa affola
1: diyeyim. Estağfurullah. Ne hatası olacak? Sevgili Can Bedel'le birlikteydik arkadaşlar. Galatasaray'ı ve tabii ki Fenerbahçe'nin de rakiplerini bir yandan yorumladık. Can Bedel ısrarla diyor ki Galatasaray'ın grubunu ben çok beğenmedim. Zor, sert rakipler. Fenerbahçe'nin nispeten daha kolay diye yorumladı Can Bedel. Ama şimdi ben bir yandan da şeylere bakıyorum. Sosyal medyada Galatasaray taraftarlar gayet memnun çıkan takımlardan. Peki öyle karamsar bir hava yok Galatasaraylı taraftarlar arasında. Fenerbahçeli taraftarlar da kimileri işte zor bulmuş, kimileri gayet normal. Kim gelecek zaten Şampiyonlar Ligi'nde diye, ki ben de aynı düşüncedeyim ya. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyorsan zaten aşağı yukarı bu sertlikte rakipler olacak, daha yumuşak rakip olmuyor. Bunlarla mücadele edebileceksen zaten bu mecrada olacaksın. O yüzden iki takımımıza da başarılar diliyorum. Ben iki takımın da en azından gruplardan, yani o ilk 24'e kalacaklarını düşünüyorum iki takımımızın da. Kalmaları gerekiyor zaten şu harcanan paraları ve kurulan kadroları düşünürsek. Beşiktaş da bu arada tabii ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Şimdi ikinci maçı oynuyor Kaunas Žalgiris karşısında. Ona da başarılar diliyoruz. Bugün de kazanmak için çıkmış hoca, yani 3-0'a yatmamış. Benim o hoşuma gitti İtalyano'nun böyle bir kadro çıkartması. Neticede alınacak her 3 puan aslında Türkiye'nin hanesine yazılacak 3 puan, öyle düşünmek lazım. Biliyorsunuz eski dönemlerde bazı hocalar işte ligdeki maçları düşünerek yedek kadrolarla çıkıyorlardı. İtalyano en azından bunu yapmamış. Az kadroyla çıkmış. Ben bu maçı da kazanayım diye hedeflemiş. İnşallah da kazanacak diye düşünüyoruz. Hele şimdi birazdan da bir konuğumuz daha olacak. Onunla da neyi konuşacağız? Trabzonspor'u konuşacağız. Ferencvaros karşısında saat 21.30'da Trabzonspor çıkacak. Ve inşallah tabii ki Ferencvaros karşısında da biz galip gelmesini bekliyorum bu akşam. İlk maçta biz üzmüştü ama bu akşam sevindirecek diye bekliyorum. Evet, şimdi konuğumuzun hazır olduğunu işaret ediyor Berkay Küçük. TVNET muhabiri Vahittin Çiçek'le beraberiz. Sevgili Vahittin, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Vahittin Çiçek'le Trabzonspor'u konuşacağız. Ferencvaros karşısında ne yapar diye sorarak başlayalım.
2: Yani Fatih Hoca'nın dediği gibi aslında dünkü basın toplantısında yapması gereken tek şey sağdan galibiyetle ayrılarak bir noktada turu geçmek isteyecektir Trabzonspor. Tabii ki tek istediği bu. Neredeyse bir saate yakın bir süre kaldı artık maçın başlamasına da. Buradaki beklenti şu olacak bence Trabzonspor taraftarının ve yönetimin ya da hocanın artık bir şekilde iyi oyunla elense bile ya kıl payı kaçırdık, keşke ilk maçtaki hataları yapmasaydık gibi düşüncelerle eğlenmek en azından Trabzonspor açısından daha iyi bir performans göstermesini sağlayacaktır. Ama geldiğimiz noktada artık Salah, Fabinho ve birçok oyuncuyla beraber Trabzonspor'un mücadele etmesi gereken tek yer bu noktada bence UEFA Avrupa Ligi. Hocanın nispeten Konferans Ligi'nde mücadele etmeye daha hazır olduğunu bilsem de.
1: Evet. Bakalım ya, ben heyecanla bekliyorum akşamki maçı. Hatta ilk konuğumuzla da konuştuk. O da ben Trabzonspor'un bugün galip geleceğini düşünüyorum dedi, Erhan Seven. Ben de açıkçası bugün Trabzonspor'dan bir galibiyet bekliyorum. O ilk maçın bizi üzmüştü, onu telafi edecek inşallah diye düşünüyorum Fatih Tekke ve öğrencileri.
2: Yani kesinlikle ben de galibiyet bekliyorum. Çünkü kanatlarını fazla kullanan bir takımdı Ferencvaros ilk maçta. Zaten golü de kanattan gelen biri ortayla ve Saviola'nı takip etmemiz sebebiyle bir kafa golü yedi o noktada. Bugün itibariyle bence muhtemelen resmi 11 gelmedi ama muhtemelen 11 tahmin ediyorum ki herkesin beklediği 11'i sahaya sürecek Fatih Hoca. Bu sefer özelinde söyleyelim. Bu Aral, Muçi ve Salah üçgeniyle birlikte. Salah nispeten geriye koşturamazsınız ama burada Aral'la Muçi'yi defansa yardıma koşturabilirsiniz ve Cabral'a çok fazla yardıma gelecektir. Aral bu noktada daralttı.

0: ettiği sürece, kanatları oynatmadığı sürece Ferencvaros'u, ben her türlü gol bulabileceğini, Fatih Hoca her ne kadar erken gol bulmak için çabalamayacağız dese de, ben erken bir gol bulabilmek için takımın çok ekstra bir motivasyonla sahaya çıkacağını düşünüyorum. Bu sefer kesici bir 6 numara meleği bekliyoruz ve yanında Malinovski olacak, tecrübeli bir oyuncu. İyi bir şekilde yönetecektir. Zaten Ferencvaros maçının ikinci yarısı da Malinovski'nin girmesiyle birlikte hem Salah'la beraber oynadığı oyun hem de direkt dikine attığı toplarla ona açıyı buluşturmuştu. Bugün ben erken bir gol de bekliyorum aynı zamanda Trabzonspor'dan. Nasıl bir oyun planı Fatih Hoca hazırlamış onu maç başlayınca göreceğiz ama hoca ve oyuncuların bence kafasındaki tek şey var, UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak. Şöyle bir parantez de açalım. Muhammed Salah Trabzonspor'a transfer olduğu günden bu yana UEFA Avrupa Ligi hesabı sürekli Muhammed Salah paylaşıyor. Onlar bile evet. Avrupa Ligi'nde Muhammed Salah'ın oynamasından dolayı
1: gerçekten büyük isim. Büyük isim Vahittin. Gerçekten çok büyük isim. Trabzonspor'un da Türkiye'nin de gerçekten büyük tanıtımını yapıyor.
0: Kesinlikle yani. Burada Muhammed Salah gibi bir oyuncu yok. Hem Türkiye'ye getirmek hem de Türkiye'nin neredeyse doğusunda bulunan, Doğu Karadeniz'de bulunan bir oyuncu takıma Trabzonspor'a getirmek de çok büyük iş. Ve Nisan aylarında, geçtiğimiz Nisan Mayıs aylarında Salah için şöyle bir dedikodu çıkmıştı. Şehir takımına ve ateşli bir taraftara sahip olan bir takıma gitmek istiyor diye. Bence dünyadaki en büyük şehir takımına ve taraftara ateşli bir takıma geldi.
1: Evet.
0: Salah'ın ilk zaten Başakşehir maçındaki performansı belli. Bence o da Konferans Ligi'nde mücadele etmek istemeyecektir.
1: Kesinlikle.
0: Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyecek.
1: Kesinlikle. Trabzonspor'un ilk 11'i de belli oldu. Hemen istersen onları okuyalım. Sen de yorumla. Kalede Onana, Cabral, Savic, Cenk, Mustafa, Melih, Malinovski, Muçi, Salah, Aral, Onuachu.
0: Yani neredeyse Başakşehir maçının aynısı.
1: O başarılı 11'i korumuş hoca.
0: Korumuş hoca ve bir noktada aslında Pina'yı orada kesiyor. Hoca benim biraz şaşırtıcı benim açımdan.
1: Geçen seneki Galatasaray maçının kahramanı değil mi?
0: Hem Galatasaray maçının kahramanı, ben de hem bir yandan da hocanın en sevdiği oyunculardan bir tanesi. Antrenmandaki pozitifiyle beraber. Ama buradaki durum şu, sol kanatta Mustafa'dan eksilmek demek. Ne olursa olsun Mustafa sadece bir sol kanat, sol bek gibi bir oyuncu değil. Bazen topu alıp ceza sahasına doğru ortadan bir şekilde sanki bir 8 numara gibi dribling yapabiliyor bunu. Kasımpaşa maçında da yaptı, Başakşehir maçında da yaptı.
1: Evet.
0: Ondan faydalanmak istiyor ve adam eksiltmesinden çok memnun. Pina nispeten o kadar bir oyuncu değil. Pina daha çok çizgiyi kullanan bir kanat oyuncusu. Belki Muhammed Salah'a çok daha yararlı olabilir. Ama bunu da Cabral'la birlikte tamamlamak istiyor. Hocanın oradaki değişkenlikleri bence sezon içinde çok fazla olacaktır. Ama beklediğim 11 yani orta sahayla ve hücum hattıyla. Elinizdeki tek kesici 6 numaranız Melih, Polkareli'nin olmadığı durumda ve
1: evet.
0: Bence Başakşehir maçında çok iyi performans sergilemişti. Malinovski elinizdeki bu günkü atmosferi kaldırabilecek en iyi 8 numara. Oyuna hükmedebilecek. Ve Muçi, Salah, Aral, Onuachu zaten artık Trabzonspor'un bence beklediğimiz, sürekli değişmeyecek.
1: Aral mesela son maç çok iyiydi.
0: Evet yani.
1: Beklediğimiz Aral buydu.
0: Kesinlikle ve Trabzonspor taraftarı Aral'ı gördükten sonra şunu söylüyor. Ya sanki Prime Bakayem'e izlenimi verecekmiş.
1: Değil
0: gibi.
1: Mi?
0: Çünkü Aral çok hızlı bir oyuncu değil. Hani topu alıp Saviola gibi bir anda uzamayacak ya da Barış Alper gibi bir anda uzayabilecek bir oyuncu değil ama dar alanda çok iyi çalımlar atabiliyor. Bir anda topu dönüp kaleye şut çekebiliyor ve tek hedefi topla bir şekilde kaleye ilerleyebilmek. Bu noktada Aral'ın öyle bir profili varken bir noktada da diğer kanatta Salak gibi bir oyuncu, oyun kurucu, şut atabilen, asist yapabilen ve çok fazla markaja maruz kalan ve Aral ve Onuachu'yu boşlukta bırakabilecek bir oyuncu. Bunu çok fazla kullanıyorum ben. TRT radyolarında da kullanayım. Hafif Tekke sezon başında bir sağ kanat isterken Salak gibi bir oyuncu aslında istiyordu derken direkt Salak'a getirmesi oyuna ne kadar aşık olduğunu bize bir noktada gösteriyor. Çünkü Salak'la birlikte bence Zubkov'un geçen sene yapamadığı, ondan önceki sağ kanat oyuncularının yapamadığını Salak bu sene yapacak. Hem onu açıyor hem Aral'a bence beklenenden fazla gol daha attıracak. Onu açmaya kadar bugün itibariyle kötü gözükse de.
1: Evet. Bir yandan da bakıyorum şöyle, Ertuğrul İbrahimovic Sakarya'dan yazmış zannederim. Vahit

0: Bin Çiçek için bekliyoruz demiş. Yani yayını da dinliyorlar tabii ki şu anda arkadaşlarıyla beraber. Buradan bir selam söyle istersen.
1: Ertuğrul'u çok seviyorum. Kendisini de tanıyorum. İtfaiyeci bir arkadaşımız. Allah kendisine zeval vermesin, yanında olsun diyeyim.
0: O...

0: en kötü beraberlikle sahadan ayrılsınlar ki bu noktada da Trabzonspor bugün en kötü gözüken takım. Beşiktaş kaldı diyoruz gruplara. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın grupları belli oldu. Trabzonspor da Avrupa Ligi'ne kalırsa, UEFA Avrupa Ligi'ne, Konferans Ligi yerine, bence müthiş bir hafta geçirmiş olacağız kendi açımızdan.
1: Şöyle bir dakikamız falan kaldı sevgili Vahittin. Pazartesi Ahmet deplasmanı var Trabzonspor'un. Zor bir deplasman.
0: Çok zor bir deplasman.
1: Her anlamda zor bir deplasman yani. Ne dersin, bu Macaristan'dan yorgun da dönecek bir takım.
0: Ama şunu söyleyelim. Nispeten geniş bir kadrosu var Trabzonspor. Mesela bugün Vivo oynamayacak. Sakat, cezalı bir durumda. Hafta sonu oynayabilir. Mesela Pina'yı oynatmayacak hocam. Cabral'ı oynatacak.
1: Evet, orada seyredeceğiz diyorsun.
0: Sadece bir orta sahada birazcık problem yaşayabilir. Ben burada hocanın en güvendiği isim olan Ozan Tufan'ın bir şekilde Ahmet maçında çok fazla süre bulacağını düşünüyorum. Hoca buna göre bir geniş kadro kuruldu. Nisan ayında başladı Trabzonspor transferi ve hocanın en büyük sınavı bu sene bu. Bunu geçtiği takdirde bence hocalık noktasında artık kendini başka bir boyuta geçirebileceğini düşünüyorum ben.
1: Ağzına sağlık sevgili Vahittin Çiçek. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum sana.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Evet, TVNET muhabiri Vahittin Çiçek bu akşamın son konuğuydu efendim. Biz programımızı kapatmak zorundayız. Beşiktaş maçına bakıyorum şu anda. Hali hazırda 0-0 devam ediyor ilk yarıda. Maç ilk yarıdayız henüz, oynanıyor ve 0-0 maç devam ediyor. İlk maçı zaten 3-0 kazanmıştı. İddialı bir takımla gene çıktı. 11 ile çıktı sahaya Beşiktaş. Ama henüz bir gol olmadı. Ama her anda gelebilir tabii gol, onu da söyleyelim. Evet, bizden bu akşamlık bu kadar. Ben Ahmet Füsunoğlu, yapımcım Berkay Küçük, Burhan Cengiz teknik yönetmenimiz efendim. Yarın 19.30'da yine beraberiz. Herkese iyi akşamlar.
2: Spor Servisi.

0: Radyo 1.
1: Hafta boyunca 7 kıtadan derlediğimiz haberlerimizi TRT Radyo 1'de siz değerli dinleyicilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemizdeki ve mavi küredeki gelişmeleri yakından takip ederek dünyaya birlikte mercek tutuyor ve gözlerimizi insanlığın en büyük ortak noktası gezegenimize çeviriyoruz. Perşembe günleri 20.30'da Dünyanın Z raporuna sizleri bekliyoruz.

0: Radyo 1.
1: Dünyanın Z raporu başlıyor.
2: Efendim Dünyanın Z raporu başlıyor. 208 ülke, 7 kıta, tek dünya. Hafta boyunca derlediğimiz dünyadan güncel haberleri az sonra siz değerli dinleyicilerimizle buluşturacağız. Program yapımcımız Sümeyra Zengin, teknik ekipte Burhan Cengiz ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Dünyanın Z raporu başlıyor.
1: Mavi kürede

0: Derlemeler.
1: Efendim Mavi Küre'den yine Hümeyra Zengin birbirinden güzel haberler derledi. Muhtemelen ilk defa duyacağınız haberler bunlar. İşte birincisi. Dağda çocuğunu yalnız bırakan baba polisler tarafından azarlandı. Hemen bakalım detaylara. Japonya'da bir baba 7 yaşındaki oğluyla Fuji Dağı'na tırmanırken yorgun ve huysuz olduğu gerekçesiyle oğlunu yarı yolda yalnız bırakıp tırmanışa devam etti. Dağdaki bir kulübe personel tarafından sadece atıştırmalık ve bir şişe içecekle bulunan küçük çocuk polislere teslim edildi. 48 yaşındaki baba sen burada bekle diyerek çocuğu bıraktığı konumdan 3 saatlik bir yürüyüş mesafesinde bulundu. 3776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nda son yıllarda birçok tırmanış kazası olduğu biliniyor. Dağda çocuğunu yalnız bırakan bir baba, hakikaten çok ilginç bir hikaye. Polisler tarafından iyi ki sadece azarlanmış. Dünyanın insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlendi. Bir başka güzel haber. Boks, futbol, koşu gibi yarışları barındıran ikinci dünya insansı robot oyunları Çin'in Pekin şehrinde düzenlendi. Cumartesi günü başlayan ve 5 gün süren yarışmada Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kıran bir robot dikkatleri çekti. Pekin'deki etkinlikte yer alan başka bir robotsa futbol maçı sırasında sahada Cristiano Ronaldo'nun ikonik gol kutlamasını yaptı. Robotlar ayrıca yüksek atlama, tai chi ve masa tenisi gibi etkinliklerde de yarışıyor. Çok güzel bir haber. Dünya insansı robot oyunlarının ikincisi düzenlendi ve Usain Bolt'un 100 metre rekorunu kıran bir robot dikkatleri çekti. Cristiano Ronaldo'nun da ikonik gol kutlamasını bir robot tarafından yapıldı efendim. Bir başka haber dünyadan, Mavi Küre'den. 29 parmaklı yavru kedi en çok parmak rekorunu kırdı. Hemen detaylarına bakalım. ABD'nin Wisconsin eyaletindeki Maine Coon cinsi yavru bir kedi zatürre olunca sahipleri veterinere götürdü. Zatürre olduğu anlaşılan Erebus adındaki yavru kedinin parmak sayısını gören veterinerlerse şaşkına döndü. Dört patisinde tam 29 parmağı olan Erebus'un sahipleri yavru kedinin tedavisi tamamlanınca Guinness Dünya Rekoru'na başvurdu. 29 parmaklı Erebus 24 yıl önce 24 parmaklı Jack adındaki Kanadalı bir kedinin rekorunu kırarak yeni rekorun sahibi de oldu. 29 parmaklı yavru kedi en çok parmak rekorunu kırdı efendim.

0: Gündemden Perspektifler.
1: Bakalım bu akşamın konusu ne, değerli konuyla az sonra tanışacağız. Konu çok güzel. The Guardian'da yayınlanan bir haberle başlıyoruz efendim konuyu anlatmaya. Birleşik Krallık'ta hayvanlardan insanlara hastalık bulaşması ve buna karşı alınan önlemler konusunda yeni tartışmalar gündemde. Kedi ve köpek sahipleri bu konuda can dostlarını ve kendilerini nasıl koruyabileceklerine dair kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Ve bu durum toplumda paniğe dönüşebiliyor. Bize gelecek olursak, Türk milleti olarak kedilere karşı olan düşkünlüğümüz dünya gündeminde sürekli yer alan ve herkesçe bilinen bir gerçek. Sokaklarda, apartmanlarımızda, evlerimizde kedilerle iç içe yaşıyoruz ki İstanbul'un diğer bir ismi de kediler şehridir. Kedilerin bol olduğu bir şehirdir. Özellikle İstanbul bazında konuşuyorum. Ve hayatımızın doğal bir parçasıdır. Bu kadar yakın bir temas söz konusu olunca kedilerden insanlara hastalık bulaşma ihtimali de ister istemez merak konusu oluyor efendim. Şimdi bu akşam bu konuyu konuşacağız. En sevdiğimiz hayvanların başında geliyor kedi millet olarak. Peki bu konuda bildiklerimizin ne kadarı doğru, ne kadarı yanlış, detayları konuşmak üzere Uludağ Üniversitesi Viroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ telefon hattının diğer ucunda. Kadir Bey merhaba, iyi akşamlar. Programımıza hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Tolga Bey, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum
2: raporu efendim. Z-Rapor'u izleyicilerini ve hayvan severleri selamlıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, millet olarak kedilerle yaşamayı çok severiz, çok seviyoruz. Tarihimiz de bu şekilde, yani sürekli tarihimizin her aşamasında. Evet. Hatta fotoğrafları, minyatürlere bile giriyor kediler. Onlarla aynı evde yaşamak, aynı yatağı paylaşmak, yüzümüze yakınlaştırmak gerçekten ne kadar riskli. Bu son araştırma tabii biraz insanı tedirgin ediyor. Kedilerle aynı ortamı paylaşarak onlardan hastalık kapma ihtimalimiz ne yüzde de sayın hocam? Buyurun.
2: Tabii şimdi şöyle başlayalım. Kedi sevilmez mi diyerek başlayalım. Kedi kendini sevdirir bir kere, öyle bakalım.
1: Doğru, evet.
2: Türkiye'de sadece hani kişisel veya kültürel olarak değil, sosyolojik olarak da temeli olan bir durumdur. Hatta evet. Geçmiş yıllarda çok önemli topluma katkıları da olmuştur. Yani yüzyıllar boyunca Anadolu toplumunda veya işte diğer Müslüman toplumlarda diyelim.
1: Evet.
2: Birçok salgın hastalığın görülmeme sebebi işte bu kemirgenleri, kedilerin biliyorsunuz avlaması.
1: Evet,
2: bu
1: evet.
2: Sebeple de birçok bulaşıcı hastalığın görülmemesi, kara veba çağı Avrupa'da yaşanırken
1: evet.
2: Türkiye'de veya diğer İslamik ülkelerde bunların yaşanmaması. Evet. Bunları da kedilere borçluyuz. Yani atlamayalım bunları.
1: Evet, evet, evet. Şimdi, o tarafını hiç düşünmemiştik, doğru. Evet.
2: Değil mi? Bir de o var. Evet, o var. Mesela evet. Paris fareleriyle meşhurdur biliyorsunuz. Paris'in altı kanallar, dehlizler, lağımlarla doludur. Dolayısıyla fareler için bu şehir fareleri, sıçan dediğimiz büyük fareler için büyük alanlar oluşur.
1: Evet.
2: İşte İstanbul'daki kedilerin belki de bir nimeti. İstanbul'da biz bu tür manzaraları fazla yaşamıyoruz.
1: Doğru,
2: ama
1: doğru.
2: Tabii bu şunu gündeme getirmiyor. Bizler kedileri sevelim, okşayalım, koklayalım ama tedbirli de olalım.
1: Evet.
2: Neden tedbirli olalım? Bunların da işin doğası gereği bir takım bilimsel yaklaşımlarla yaşamımızı düzenlememiz lazım. Bunu nasıl düzenleriz?
1: Evet.
2: Aslında bizim örf, anene, kültürümüzde bunlar çok yer etmiş. Aslında bir eğitim ihtiyacını olmadan bile toplumsal yaşam süreci içerisinde aldığımız gündelik bilgilerle biz bunları yerine oturtabiliyoruz.
1: Evet.
2: Fakat bir takım riskler olduğunda tabii göz ardı edemeyiz. Bunun için de mutlaka bazı kuralları, kaideleri uygulamamız gerekiyor. Dolayısıyla kedileri sevelim, kedileri koruyalım, düşman gibi görmeyelim veya toplumdan yadırgamaya, efendim ayıklamaya çalışmayalım. Ama bir takım gereklilikleri de bilerek yerine getirmemiz gerekiyor. Kedi sevilir.
1: Evet, evet.
2: Özet olarak öyle.
1: Evet, evet. Ev kedisi, sokak kedisi arasında farklar ülkemizde yüksek. Bu ay özellikle ülkemizde yüksek ihtimalle 4 ay önce kedi ısırması sebebiyle kuduz kapan küçük bir çocuk hayatını kaybetti.
2: Evet.
1: Türkiye'de kediden kaynaklı kuduz vakasının son 10 yılda görülmediği de biliniyor sayın hocam. Bu durumu nasıl değerlendiririz? Bu ev kedisiyle sokak kedisi arasında ciddi bir ayrım koymamız gerekiyor mu? Onu da koymuyoruz benim gözlemlediğim kadarıyla. Evet. Neler söylersiniz Sayın Hocam, buyurun.
2: Şimdi şöyle onu özetleyeyim. Bir kere kedi severlerin gönlünü biraz rahatlatalım.
1: Evet.
2: Kuduz insanlarda görülen kuduz vakalarının %99'u köpek kaynaklıdır. Hı hı. Yani buna tüm vahşi kaynaklı kuduzlar vesaire hepsini dahil ettiğim zaman... Evet. %99'u köpek kaynaklı. Dolayısıyla ana bulaşma kaynağı kediler değildir.
1: Evet.
2: Ve kedilerle insanların teması çoğunlukla tırmık yoluydu. Yani kedi elinizi tırmalar. Ama ısırma olayı çok çok nadirdir zaten. Kedilerde kuduz görülmez mi? Görülür. Kudurma görülmez mi? Kudurma da görülür. Hı hı. Ama asıl bunun kaynağı dediğim gibi köpeklerdir.
1: Köpeklerdir, evet.
2: Ev kedileriyle sokak kedileri arasında bu yönden bir farklılık var mıdır? Ya daha doğrusu kuduza indirgemek de doğru olmuyor bazen.
1: Evet.
2: Genel sağlık riskleri veya konuları açısından değerlendirmek lazım.
1: Evet.
2: Tabii ki sokakta yaşayan kediler birbirleriyle daha çok temas ediyorlar. Hatta başka hayvanlarla daha çok temas ediyorlar. Dolayısıyla bunlar arasında hastalık alışverişi daha fazla olabiliyor.
1: Evet.
2: O halde sokaktaki hayvanlara yönelik bir takım tedaviler, koruyucu önlemler uygulayamıyor.

0: olursak, o zaman bunlara yaklaşımımızda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Mesela temas ettikten sonra, bir sokak kedisini sevdikten sonra ellerinizi hemen sabun suyla yıkayabilirsiniz. Çok basit bir şey değil mi?
1: Evet, evet.
0: Yani bu yoksa bile bir ıslak mendil herkesin çantasında vardır.
1: Evet.
0: Islak mendille temizlersiniz. Güzel deterjan mıdır zaten o, evet, mendiller.
1: Aha.
0: Bunu atarsınız.
1: Evet.
0: En yakın zamanda da gider yıkarsınız. Bunlar böyle. Şimdi ev hayvanlarına gelince, ev hayvanlarını, ev kedilerini, sokak kedilerinden ayıran temelde iki faktör vardır. Birincisi şu, biz ev kedilerimizin sokağa çıkmasını aslında çok arzu etmiyoruz. Neden?
1: Evet.
0: Az önce bahsettiğim bu temas riskinin artmasından dolayı diğer kedilerle gerek mikrobiyolojik gerek parazitler hastalıklar alabilme riskinden dolayı. İkincisi ise biz evimizdeki kedileri zaten kontrollü şartlarda barındırıyoruz. Yani örnek veriyorum, çiğ et vermiyoruz. Ya hazır sanayi tipi mamalarla besliyoruz ki bunlar da zaten sterilize edilmiş yemlerdir.
1: Evet.
0: Ya da pişirdiğimiz yemeklerden veriyoruz. Bazıları da böyle besliyor kedilerini, böyle tercih ediyor.
1: Evet.
0: Her iki durumda da bu hayvanlarda örneğin parazitler hastalıklar bulaşma riski yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla kedinizde bu tür hastalık olmadığı zaman size aktarma şansı da olmayacak.
1: Evet, evet.
0: Yine ev kedileri için söylüyorum. Ev kedilerinin aşılarını takip ediyoruz değil mi? Aşılarını yaptırıyoruz.
1: Evet, evet.
0: İlaçlarını yaptırıyoruz. Parazit ilaçlarını uygulatıyoruz. Dolayısıyla bütün bunlar bir araya geldiğinde sizin evde beslediğiniz kediler açısından size kaynaklanabilecek riskler yok demek doğru değil ama yoka yakın bir seviyededir.
1: Evet.
0: Tamamen güvenli sayılabilecek bir seviyededir. Fakat benim önerim, evde beslediğiniz kediyi dışarı fazla çıkarmazsanız iyi olur. Özellikle
1: evet, evet,
0: belirli dönemlerde, hani kızgınlık dönemlerinde vesaire, hı-hı, kediler daha hareketli bir hale geliyorlar. Evden daha çok kaçma eğilimine giriyorlar. Dolayısıyla dışarıda başka kedilerle temas edip sonra tekrar geri gelebiliyorlar. Bunlar da bizim hani riskimizi artırabiliyor. Bu gibi durumlarda da düzenli işte antiparasit ilaç kullanımlarımızı vesaire ihmal etmemek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu tür şartlarda kedi beslemek ya da kediyle temas etmenin bizim için doğuracağı herhangi önemli bir risk yok. Fakat bu bahsettiğiniz konuya, yani kuduz konusuna, hı-hı, özellikle bir parantez daha açmak
1: istiyorum. Buyurun, buyurun, buyurun sayın hocam.
0: Şimdi riskin %99'u köpeklerden kaynaklanıyor dedik.
1: Evet.
0: Doğrudur. Ama kedilerdeki risk sıfırdır demiyoruz. Diyemeyiz. Çünkü hastalığın duyarlı konu açılarından birisidir. Bu durumda kedilerimizin mutlaka kuduz aşılarını yaptırmış olmamız lazım. İki, eğer siz kedinizi sokağa çıkmasını sınırlandırıyorsanız, kuduz temasla bulaşan bir hastalıktır. Salya teması gerektirir. Dolayısıyla dışarıdaki başka hayvanlarla temas etmiyorsa, o zaman artık sizin için böyle bir risk söz konusu değildir. O Diyarbakır'daki olayı ben de okudum, medyada takip ettim.
1: Evet.
0: Çok şanssız bir yavrumuz maalesef çok büyük bir talihsizlik yaşamış veya ailesi fark edememiş veya çok ciddi bir ihmal durumu söz konusu olabilir. Ama her halükarda yani bütün dünyada kuduzun en önemli mağdurları çocuklar oluyor.
1: Evet.
0: Neden? Sokakta gidiyor bir köpeği seviyor. Tamamen sevgi kaynaklı. Veya işte bir kediyle burada temas ettiği söyleniyor ama orası da net değil. Onu da netleştirelim. Yani bu kediden hastalığın bulaştığına dair net bir bilgi de söyleyemiyoruz. Dolayısıyla kedi severlerin hani biraz olsun rahatlatabilmek için söylüyorum. Hem kediden kaynaklanan riskler çok düşüktür. Hem evde takip ettiğimiz kedilerin teması olmadığı için ve aşılama yaptırdığımız için riskimiz çok daha düşüktür. Bir diğer konuda zaten böyle bir riskli temas oluştuğu zaman hemen bir sağlık kuruluşuna başvurduğumuzda gereken tedbirler alınıyor. Aşılamalar başlatılıyor.
1: Evet.
0: Hayvan takibi alınıyor. Dolayısıyla hani kedi sevilir, kedi bakılır. Çok da güzel olur. Hatta burada insanların biliyorsunuz psikolojik gelişiminde çocuklar için, evet, tedavi edici, evet, etkileri bile vardır. Evet.

0: Yani kediyi böyle bir hastalık kaynağı gibi siz öyle söylemiyorsunuz ama o şekilde algılanmaması için özellikle ifade etmek istiyorum.
1: Evet, evet.
0: Yani kedi veya evcil hayvanları bu şekilde lanse etmeniz doğru da olmaz.
1: Hele eve evet, yorgun evet. gelince hocam, o kedilerin ya da köpeğin, artık evdeki hayvanın cinsine göre değişiyor olabilir ama kedilerin insana verdiği rahatlatma duygusu, o stresi beraber atmanız, onunla ufak bir zaman geçirdiğinizde hakikaten onun tarifi öyle. Yok. Tarifi yok.
0: Orası
1: hakikaten.
0: Öyle. Evet. Kedilerin de mizaçları çok farklı oluyor biliyorsunuz. Evet. Kızlara göre.
1: Doğru.
0: Hani kimisi sürekli sevmenizi ister, kimisi... Evet. İşte bir dakika sevdirdikten sonra tamam bu kadar yeterli
1: evet, evet.
0: benim için deyip evet. uzaklaşabilir. İşte bunların hepsi ayrı güzellikler.
1: Doğru,
0: yani
1: doğru, doğru.
0: Sevenler için diye.
1: Doğru.
0: Sevenler için diye.
1: Hocam birkaç sorum daha olacak size.
0: Buyurun.
1: Veteriner doktor kontrolünde temel aşı ve tedavileri reddederek kendi alternatif yöntemlerini uygulamaya yönelen bazı kedi sahipleri de bulunuyor. Bu durum evet. insan ve hayvan sağlığını nasıl tehdit ediyor? Bu çünkü... çok da güzel bir soru olmuş sevgili Hümeyra'nın hazırladığı. Evet. Kendi yapılan, kendine göre bazı yöntemler ya da uyduruyorlar kendi kafalarından.
0: Evet.
1: Ve muhtemelen şu an biz dinleyenler arasında çok fazla kedi sahibi insan olduğunu düşünüyorum. Bu yöntemi uygulayanlar da var.
0: Evet.
1: Alternatif yöntemler. Bu önemli bir soru. Neler söylersiniz?
0: Valla eyvah eyvah derim.
1: Evet.
0: Eyvah eyvah
1: evet.
0: derim. Yani başka da bir şey demem.
1: Evet,
0: şöyle...
1: Evet.
0: Kediler hani dokuz canlıdır derler,
1: evet.
0: Çok dayanıklıdır derler falan. Ama aslında kediler en hassas hayvanlardan hı-hı. birisidir.
1: Evet.
0: Birçok alerjik hastalığa, birçok ilaca ve birçok işte aslında sizin ilaç gibi gördüğünüz bitkisel kaynaklı veya diğer maddelere karşı aşırı reaksiyon gösterirler.
1: Evet.
0: Karaciğer hasarına sebep olur, böbrek hasarına sebep olabilir. Nörotoksik dediğimiz sinirsel bozukluklara sebep olabilir ve ölüme sebep olabilir.
1: Evet,
0: en basit
1: evet.
0: bildiğimiz mesela bir aspirin ne kadar güvenli bir ilaçtır değil mi?
1: Evet, evet, evet.
0: Kediler için zehirdir.
1: Evet.
0: Mesela.
1: Hı-hı.
0: Dolayısıyla kesin olarak bu tür uygulamalardan ben uzak durulmasını tavsiye ediyorum. Ben sahadaki durumu da takip edebildiğim için rahatlıkla bu konuda... cevabımı rahatlıkla vereyim. Tespitiniz
1: evet,
0: çok doğru.
1: Evet.
0: İşte ekonomik nedenlerle çoğunlukla sürekli uygulanması gereken antiparasitar ilaçlar vardır. Efendim bunun işte bundan kaçınmak için diyelim.
1: Evet.
0: Aktarlardan ya da pet shoplardan kesinlikle hekim kontrolü tavsiyesi olmadan alınan ve kimin ne amaçla hangi bilgiyle oluşturduğu belli olmayan bir takım karışımlar.
1: Evet.
0: Veya bir takım maddeler, artık tanımlama da yapamıyorum, maddeler diyeyim bunlara. Kullananları duyuyorum. Hatta internette satış ağında olanlar olduğunu duyuyorum bu tür ürünlerden.
1: Evet.
0: Aman diyorum.
1: Aman yani, dikkat.
0: Aman dikkat. Evet. Hayvanseverlerden, sevgili dostlarımızdan o sevdiklerine zarar vermemeleri için bunlardan uzak durmalarını evet. ben rica ediyorum.
1: Evet. Bir de hocam şöyle bir Buyurun. Soru var. Şimdi farklı mahallelerde, şimdi biz İstanbul'da yaşadığımız için siz de Bursa'dasınız, büyük şehirlerde yaşıyoruz.
0: Evet.
1: Hani mahallelerde kedileri, sokak kedilerini besleyen kişiler oluyor. Onlar zaman zaman o kişiler çok sinirli, agresif tipler de olabiliyorlar. Hani her evet. kediye yapılanı kediye bir saldırı olarak algılıyorlar. Evet. Mahallede gerginlikler olabiliyor, binalarda gerginlikler olabiliyor. Hani ev evet. herkesin kendi özelidir ama ortak paylaşım alanları var ve ortak paylaşım alanlarında zaman zaman istenmeyen durumlar olabiliyor. Yani o kişilerin mi eğitim alması gerekiyor ya da nasıl bir konsensüs sağlanması gerekiyor toplumda sayın hocam? Çünkü hani sevenin de var, sevmeyeni de var doğal olarak. İşte kirletiyor evet. diyorlar. İşte hani yemeğini verdiğin kadar o zaman temizliğini de yap diye itirazlar geliyor.
0: Evet.
1: Muhtemelen tabii hani işim biraz sosyolojik de tarafı bu aynı zamanda ama sizi de ilgilendiren evet. tarafı vardır. Neler söylersiniz sayın hocam?
0: Ya bu çok hassas bir
1: evet.
0: soru. Çok
1: evet.
0: hassas bir konu.
1: Evet.
0: Doğrusunu isterseniz çok da hani üzerine gidilemeyen bir konu. Gidilemedi. Bazen tabii psikolojik durumlar olabiliyor. Sosyolojik etkenler olabiliyor.
1: Evet, evet.
0: Yani hayvanseverliğin tanımını kendi iç dünyamızda bir kere çok iyi tanımlamamız, sınırlarını koymamız gerekiyor.
1: Evet.

0: hayvan sokakta beslemek için sevilen bir varlık değil. Hı hı. Evcil hayvanı o zaman evimizde en iyi şekilde bakabiliriz, besleyebiliriz, büyütebiliriz. Sevgimizi en iyi şekilde gösterebiliriz. Onun sağlığını en iyi şekilde koruyabiliriz. Yani bu tür yaklaşımı olan çok sevgili dinleyenlerimize mutlaka hani bir kedi edinmelerini, hı hı, o duygularını evde, o özel ortamda, o özel seçtikleri hayvanla birlikte yaşamalarını ben tavsiye ediyorum.
1: Evet.
0: Aksi durumda başta köpekler olmak üzere sokak hayvanların sayısını ne kadar artırmaya yönelik bu tür eylemlerimiz oluyorsa toplumsal risklerimiz de bu kadar maalesef artıyor. Bakın, Türkiye kuduz hastalığı açısından endemik bir ülke. Yani riskli bir ülke.
1: Evet.
0: Her sene bir veya iki tane böyle insan kuduz vakası çıkıyor bizde. Yani insanlarda kuduz görülmesi 21. yüzyılda artık kabul edilebilir bir şey değildir. Olmaması gerekir.
1: Evet.
0: Türkiye gibi bir ülkeye bu yakışmıyor.
1: Evet.
0: Fakat bu konunun
1: hani burada mahalli idarelere de görev düşüyor, merkezi hükümete de değil mi? Hepsine bir görev düşüyor.
0: Çok, çok büyük görevler düşüyor. Yanlışı evet, var. Evet. Yani çözüm öldürmek değil, öldürmek olmuyor. Yani
1: evet, evet.
0: Burada da çok ince bir çizgi var. Hayvan sevmekle hayvan saymak arasında çok ince bir çizgi var. Hayvanı çok sevip kontrolsüzlük olması da doğru değil. Hı-hı. Ama buna yönelik yani insanlık onurunu zorlayıcı tedbirler alınması da doğru değil. Çok hassas bir şekilde bunun toplumun yönlendirilmesi, idare edilmesi lazım. Benim genel bağlayacağım nokta şu olsun. Sokak hayvanlarını öldürmeyelim, sevelim, koruyalım. Ama mümkünse onlara özel alanlar oluşturmaya çalışalım.
1: Evet.
0: Mevcut hayvanları barınaklarda kısırlaştırarak barındıralım. Onlar yaşamlarını orada tamamlayabilirler. Ama edinmek istiyorsak, mutlaka her gün ilgilenmek istiyorsak o zaman belki evimizin bahçesi müsaittir, onlar bahçelerinde. Değilse evimizde çok rahatlıkla bir kediyi bakma, besleme durumumuz olabilir. Bizim de kedimiz var. Biz sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Bizi karşılıyor. Hatta birkaç gün seyahate gittiğimiz zaman bile hiçbir sorun yaşamıyoruz.
1: Evet.
0: Evde bırakabiliyoruz. Evet. Bizi özlediğini de hissediyoruz mesela. Çok da güzel oluyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla hani bu tür vatandaşlarımızı da sevgilerini daha özel yaşamaları için evlerine bu kedilerden edinmelerini, o duygularını bu şekilde mümkünse tatmin etmelerini tavsiye ederim.
1: Evet. Yani işin duygusal tarafı, her konuda olduğu gibi duygusal tarafıyla çok içli dışlıyız. İşin bilimsel tarafı, bilgi tarafına da işimize geldiği tarafını alıyoruz. İşimize gelmediği tarafını dışarıda bırakıyoruz. Duygusal taraf bu konuda da maalesef Sayın Hocam
0: olmuyor,
1: önüne geçiyor yani.
0: İnsanı ayırt eden, diğer canlılardan ayırt eden en önemli özelliği tekamüldür. Yani idrak ederek yorum yapabilme,
1: evet, evet,
0: yorum getirebilme yeteneğidir.
1: Evet.
0: Bu konuda da artık tekamül bunu gerektiriyor. Yani bu sorun başkalarına zarar veriyorsa, bizim sevdiğimiz şeyler başkalarına zarar veriyorsa bu bir özgürlük olmaktan çıkıyor.
1: Evet.
0: Ama bu hayvanlara karşı olmamız, düşman olmamız anlamına da gelmiyor. O çizgiyi lütfen dikkatle çizmeye çalışalım.
1: Evet. Çok teşekkür ederim. Hakikaten çok aydınlatıcıydı. Akşamın konusunda bu olması çok güzel oldu. Sevgili Hümeyra'ya da teşekkür ediyorum. Çünkü çok tartışılan bir konu, tartışmalar da giderek artarak devam ediyor. Dediğim gibi, evet, biraz duygusal taraf daha yoğun basıyor. Bilgi tarafını da aslında önemsememiz gerekiyor. İnşallah daha başka programlarda da tekrar beraber oluruz Sayın Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli, çok değerliydi bu bilgiler. Çok var çünkü. Hem soru çok var, hem de bizi dinleyen bu konuda kedi besleyen çok fazla dinleyicilerimiz var. Hepsi de faydalanmıştır diyorum sizin düşüncelerinizden. Ağzınıza sağlık Sayın Hocam.
0: Teşekkür ediyorum. Herkesi selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Efendim, çok önemli bir konuyu konuştuk bu akşam. Bir bilim adamıyla konuştuk. Uludağ Üniversitesi Viroloji Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Kadir Yeşilbağ hocamız bizlerle beraberdi. Geldik sona. Önümüzdeki hafta Dünyanın Z raporundan selamlayacağız sizi. Bir sonraki programa kadar TRT ile kalın, radyo ile kalın ki en önemlisi sağlıklı kalın. Zatınıza hoşça bakın efendim.
2: Dünyanın Z raporu sona erdi.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Üsküdar'da esnaf ziyaretinde bulunan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti, çocuklara oyuncak hediye etti, harçlık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayı 2026 sonunda 8 milyona çıkacak dedi. Hareketsiz yaşamla mücadelede mahalleler de devreye giriyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mahallemde hareket var projesi kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Memişoğlu, muhtarlara çağrıda bulunarak mahalle sakinlerini spora ve harekete teşvik etmelerini istedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve jammer konusu gündeme geldi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladić 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladić, Bosna kasabı olarak anılıyordu. 15 yıl saklandıktan sonra yakalanmış, 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve savaş suçlarından müebbet hapse çarptırılmıştı. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray deplasmanda Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve EYK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz İstanbul'da ise Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ise deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve Las Linz ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'sa İstanbul'da ağırlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcak

0: Hayat akıp giderken.
1: Merhaba TRT Radyo 1 dinleyenleri. Yeni bir gecede yine beraberiz. Ne mutlu bana. Ben bu programı hazırlayan ve sunan Cengiz Tünay. Hepinize kocaman sevgilerimi yolluyorum. Evet, 27 Ağustos'tayız. Dün yani 26 Ağustos benim için çok farklı değerleri olan önemli bir tarihtir. Geniş bir bakış açısından size başka bir şeyler sunmak istiyorum bu akşam. 26 Ağustos Anadolu tarihinde çok önemli bir yer alır. 1071 26 Ağustos'ta Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Zaferi vardır. Yine 1922'de 26 Ağustos'ta başlayıp 30 Ağustos'ta biten Kurtuluş Savaşı'nın seyrini belirleyen büyük taarruz vardır. Ve bu büyük taarruz bildiğiniz gibi 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin zaferi ile taçlanmıştır. Daha ne olsun? Anadolu'yu yurt edinmiş bizler için bu iki büyük zafer çok önemlidir. Bu akşam bu rastlantısal benzerliği tarihi açıdan bir başka gözle incelemek istiyorum. 26 Ağustos tarihinin Türk tarihi için rastlantısal olmanın ötesinde sembolik ve stratejik iki büyük olayın bir arada yorumlanması gerekir. Bir milletin bu coğrafyadaki varoluşu döngünün başlangıcıdır ve kalıcılığını bütün dünyaya anlatan mührünü vurması da döngünün devamıdır. Bu mühür Malazgirt Savaşı ile başlayan, Kurtuluş Savaşı ile zafere ulaşan Türklüğün ve İslam'ın varoluş mührüdür. Şimdi hatırlayalım biraz. Malazgirt 1071. Anadolu coğrafyasının kapılarını bir yurt olarak Türklere açıldığı tarih. Büyük Taarruz 1922. Bu coğrafyanın sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağının damgası. Şimdi biz buna tarihsel döngü de diyebiliriz. Malazgirt'te Türk vatanının Anadolu'da inşa eden ilk adımı atıldı da diyebiliriz. İkinci zafer ise bu vatanı işgal edilemeyeceğinin dünyaya kanıtıdır. Ben onun için bu iki olayı bir arada her zaman yorumlarım. Malazgirt'ten bu yana büyük önderler ile karşılaşırız hep. Bu önderler bu güzel vatanı ilmik ilmik bir kilim gibi dokunmuştur. Galibiyetler de vardır, mağlubiyetler de vardır, yanlışlar da vardır, doğrular da vardır ama esas olan tarih devam etmiştir ve bu önderlerin arkasında pek anlatılmamış, görülmez, vatansever insan değerleri vardır. Bunlar adlandırılamamış kahramanlardır. Anadolu halkıdır bunlar. Anadolu tarihini ve kültürünü ve İslami değerleri ile Anadolu uygarlığında bu halk biçimlendirmiştir. İşte o günden bugüne istesek de istemesek de yaşam denen olguda çok şey tarihin akışı içinde değişti. Bunu bilmeyenimiz, kabul etmemiz yok. Her şey değişti ama Anadolu insanının Türk İslam sentezi düşüncesi değişmedi. Bence işin can damarı burada. Öz gelenekler değişmedi. İşte bu bağlılık zamanla sınırlanamayan milli

ve dini değerlerin toplamıdır. Bu vatanı bize armağan edenleri, bu topraklar için hayatlarını verenleri burada saygıyla anarak anlatımımı öyle sürdürmek istiyorum. Onları unutamam. Onları hiçbirimiz unutamayız. Şehitlerimizi ve gazilerimizi asla unutamayız. Ağustos ayı Türk askeri kültüründe hava şartları ve lojistik açıdan da bakarsak zafer ayıdır. Şöyle bakarsak tarihe neler görüyoruz? 1071'in demin bahsettiğimiz gibi 26 Ağustos'u Anadolu kapılarının Türklere açılması ve Malazgirt Zaferi. 1514'ün 23 Ağustos'u ise Yavuz Sultan Selim'in kazandığı Çaldıran Zaferi. 1521'in 29 Ağustos'u Belgrad'ın fethi. 1526'da yine 29 Ağustos'ta Kanuni Sultan Süleyman'ın kazandığı Mohaç Meydan Muharebesi var. Ve 1922, 26 Ağustos'ta başlıyor, 30 Ağustos'ta sonlanıyor Kurtuluş Savaşı'nın seyri. Büyük taarruz ve zafer. Bu bakımdan Ağustos ayı bana göre Türk askeri kültüründe çok önemli bir yer vardır. Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzu planlarken tarihi bağları ve askeri takvimleri gözetmiştir. Bu tarihi devamlılık Türk milletinin zor zamanlarda aynı kararlılıkla hareket ettiğinin göstergesidir. Sonuçta Malazgirt ve büyük taarruz arasında 851 yıl vardır. Bu iki zafer Türklerin Anadolu üzerindeki egemenlik haklarını perçinlemiştir dediğimiz gibi. Malazgirt Savaşı birçok bakımdan Türk ve dünya tarihinin önemli bir kırılma noktasıdır ama aynı zamanda Anadolu kapılarını açan bu Malazgirt Zaferi'nin bölgedeki siyasal, kültürel ve askeri yapısını da kökten değiştirerek dünya tarihine yön vermiştir. Şimdi Malazgirt'i hatırlayalım. Ne mi olmuştur? Satır başlarıyla fazla zorlamadan gideyim istiyorum. Malazgirt'in en önemli tarafı Bizans İmparatorluğu Anadolu üzerindeki mutlak hakimiyetini kaybetmiştir. Anadolu'da Türk devletlerinin kurulması için zemin ortaya çıkmıştır. Zaferden kısa süre sonra da bu yeni güç doğmuş, Selçuklu Devleti mesela çıkıyor. Farklı bölgelerde kurulan Anadolu birlikleri de Anadolu'nun hızla Türkleşmesini sağlıyor. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'da kurulan ilk büyük Türk devleti Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın kurduğu Anadolu Selçuklu Devleti'dir. Savaşın hemen ardından Sultan Alparslan'ın komutanları tarafından da ilk Türk beylikleri kurulmaya başlıyor. Şöyle bir göz atarsak ilk beylikler. Saltuklular var Erzurum çevresinde. Danışmentliler Sivas, Tokat, Kayseri yöresinde ki o dönemin en güçlü beyliği bu. Mengücekliler Erzincan, Divriği, Kemah o taraflar. Artuklular var. Mardin, Diyarbakır, Batman tarafı işte. Çaka Beyliği var İzmir çevresinde ki bu ilk Türk denizci beyliği. Ve tabii bunun yanında irili ufaklı başka küçük beylikler de var. Tabii bu beyliklerle beraber Orta Asya'dan yoğun göçler başlıyor. Oğuz boyları Anadolu'ya yerleşmeye başlıyor ve bir anda Anadolu'nun demografik yapısı değişmeye başlıyor. Bölgenin etnik yapısı Türkler lehine kalıcı olarak değişiyor. Türk kültürü yerel Anadolu kültürüyle birleşerek yeni bir sentez oluşturuyor ki bu muhteşem bir değişiklik. Ama bana göre bu zaferin en önemli tarafı Hristiyan toprağı olan Anadolu kısa sürede İslam medeniyetinin
merkezi.

olmuştur. Çok önemlidir. Çok saat anlatmak lazım. Yani İslam bu zaferle Anadolu'ya adım atmış ve yayılmaya başlamıştır. Ve buradaki Hristiyan olan Anadolu halkını İslam'a davet etmiş ve kabul ettirmiştir. Tabii bu arada Bizans'ın çöküşü de başlıyor. Ama esas Batı dünyasında, Hristiyan dünyasında büyük bir panik var. Türklerin iç değişini durdurmak için Haçlı seferlerine başlıyorlar. Bir başka ticari boyutu da var işin. Bizans İmparatorluğu'nun bu yenilgisi İpek yolu, Tibet, diğer ticari yollar üzerindeki ekonomik etkisini de böylece bitirmeye başlıyor. Şimdi işin bir başka ilginç tarafını anlatmak. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz arasında benzer olan çok güzel bir olay var. Malazgirt Meydan Muharebesi ile Büyük Taarruz'un savaş taktikleri acayip birbirine benzer. Düşünün, 1071'den 1922'ye 851 koca yıl geçmiş. Ama savaş taktiği aynı. Bu benzerlik sonucunda, her iki savaşın sonucunda Anadolu'nun Türk yurdu olması, hedeflenmesi bağlamında çok önemlidir. Şimdi bu taktiği sizden beraber bir değerlendirelim bakalım. Türklerin muharebe alanlarında sıklıkla uyguladığı harp taktiklerinden en önemlisi Turan taktiğidir. Şimdi bunu irdeleyeceğiz beraber. Çünkü Atatürk'ün uyguladığıyla Malazgirt'te uygulanan taktik tamamen budur. Turan taktiği, okuduğum kitaplarda bu uygulama, hilal taktiği, sahte ricat, kurt kapanı, bozkır taktiği gibi farklı isimlerle ifade ediliyor. Ve bu 1071 Malazgirt Savaşı'ndaki düzen tamamen düzenini boz ve imha et prensibine bağlı. Turan taktiğinin temeli sahte bir ricatla, yani geri çekilmeyle karşı tarafın üzerine gelmesini sağlamak, böylece karşı tarafın düzenini bozup hatlarının arasındaki bağı koparmak, sonra da düşmanı pusu alanına çekip kanatlardan çevirip arkalarına sarkarak imha etmeye dayanıyor. Size bunu futbol düzeninde anlatırsam daha iyi gözünüzde canlanacak. Aynı bugünkü futbol maçı taktiği gibi geri çekilmek, karşı tarafın üstüne gelmesini sağlamak, kontra atakla arkaya geçip kaleye top atışına tutmak. Aynen bu, basitçe. Turan taktiğinde önce ordu merkezden düşman ordusuna ani saldırıya geçiyor. Genel olarak merkez birlikleri, merkezin iki tarafındaki süvari birlikleri olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiş. İlk aşamada merkezdeki birlikler cepheden düşman ordusuna saldırıyorlar. Hızlı hareket eden birliklerin ani ve şiddetli saldırıları düşman ordusunun saf düzenini bozup yandaki kuvvetlerin merkeze kaydırılmasına kadar devam ediyor. Birlikler, işte işin enteresan tarafı burada başlıyor. Daha sonra planlı ve organize bir şekilde, sanki yeniliyorlarmış gibi, bozguna uğramışlar gibi sahte bir şekilde geri çekilmeye başlıyor. Türk ordusunun bozulduğuna inandırılıyor düşman. Birliklerini bu plansız taarruzla disiplinli düzeni bozması aynı ana denk geliyor. Yani geri gelirken onlar bütün sistemini bozup yendik diye saldırıya geçiyorlar. Aslında olayda sahte bir durum var. Taktik olarak geri çekilme düşman birliklerinin tabii İAŞ'e ikmal noktalarından da uzaklaştırıyor. Pusu noktası içine giriyorlar. Birdenbire taktiğin ikinci aşamasında, İşte çok önemli, sağ ve sol kanattaki süvari birlikleri devreye giriyor. Düşman birliklerinin sarmaya başlıyor sağdan ve soldan. Süvarilerin çevirme hareketi tamamlandıktan sonra düşman pusu içerisinde ezilmeye başlıyor. Aniden saldırıya geçiyorlar. Düzenli ve disiplini bozulmuş düşman birlikleri son

aşamada kuşatılarak imha ediliyor. Benziyor değil mi? Bugünkü futbol taktiklerinin en etkilisi de böyle değil mi? Düşünün bakalım bunu bir kere. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından Malazgirt Savaşı'nda Sultan Alparslan kendinden sayıca üstün olan Bizans kuvvetlerine karşı işte bu geleneksel Türk savaş taktiğini uyguladı. Ordusunu savaş düzenine göre muharebe alanına yerleştirdi Alparslan. Süvarilerin bir kısmını da vadi yamaçlarında pusuya bıraktı. Daha sonra merkezde bulunan birliklerinin başında ilk hücuma kalkan sultan Bizans merkez birliklerine saldırıyor. Birkaç saat içinde sahte bir geri çekilme harekatı arkasından başlıyor ve Bizans kuvvetleri pusuda bekleyen birliklerin bulunduğu bölgeye getiriliyor, geri çekilerek Türk ordusunun çekildiğini gören Bizans ordusu taarruza geçiyor. Bizans ordusunun taarruza kalktığını, gerideki ihtiyat birliklerinden iyice uzaklaştığını gören Sultan Alparslan kendi kuvvetlerini geri döndürerek Bizans birliklerine saldırıyor. Pusudaki birliklerin ortadan çıkmasıyla iki ateş arasında kalan Bizans ordusunun çoğu kısa sürede imha ediliyor. Milli mücadelede de işte bu Turan taktiği aynen uygulandı ve Yunan ordusu yok edildi. Malazgirt'te Sultan Alparslan ordusunu gizleyip Bizans'a aniden karşılaması var ya, büyük taarruzda ise Türk ordusu taarruz yönünü ve zamanını büyük gizlilikle sonuna kadar düşmandan saklıyor. Malazgirt'te uygulanan meşhur işte hilal de diyoruz buna, hilal taktiği sarma olduğu için düşmanı merkeze çekip etrafından sardığı gibi büyük taarruzun ilk aşamasında da düşman birlikleri ani kuşatılıp imha hattına doğru çekiliyor. Her iki savaşta da Türk ordusu rakibine oranla daha az mevcudu ve çok sınırlı olmasına rağmen, sınırlı maddi kaynağa sahip olmasına rağmen üstün sevk ve idareyle zaferi kazanmıştır. Bana göre Malazgirt Anadolu'nun kapılarını, büyük taarruz ise vatanın kesin kurtuluşunu sağlayarak stratejik bir kader birliğidir. Müthiş bir beraberlikleri vardır. İkisini de kutluyorum. İki savaşa katılanları saygıyla anıyorum burada. Hatıraları önünde eğiliyorum. Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'nın açık ve geniş yapısını kendi lehine kullanmıştır. Ağır silahlı hantal Bizans piyadeleri bu geniş ovada hareket kabiliyetini kaybetmiş, sıcak yaz gününde ovada sıkışarak Türk süvarinin hedef ve içine girmiştir. Büyük taarruzda da Mustafa Kemal Atatürk ve kurmay heyeti Afyonkarahisar'ın Engebeli ve Sarp arazisini bir savunma değil taarruz avantajına döndürmüştür. Yunan ordusu Afyon'un güneyindeki dik ahır dağlarının geçilmez görerek o bölgeyi zayıf bırakmış, Türk ordusu geceleri bu Sarp dağ yollarından sessizce sızarak düşmanın arkasına sarkmıştır. Düşman birlikleri geri çekilmek zorunda kaldığında arazi yapısı onları Aslıhanlar ve Dumlupınar civarında dar bir alana sevk etmiş. Türk ordusu coğrafyanın sunduğu bu dar geçitlerde düşmanı çembere alarak imha etmiştir. Muhteşem bir benzerlik var iki savaş arasında. Her iki savaşta da Türk komuta kademesi düşmanın araziye dair ezberlerini ve ön yargılarını yıkmıştır. Alparslan ovayı Bizans'ı yormak için bir tuzak haline getirmiş. Mustafa Kemal askeri literatürdeki dağlık arazide taarruz edilmez kuralını yıkarak dağları bir baskın köprüsü haline getirmiştir. İki komutanı da
Düşmanım devasa ikmal ağından.

kopararak onları kendi üstlerine doğru çevirmiştir. Düşünsenize, Bizans ordusu başkent İstanbul'dan kalkıp Anadolu'nun en doğusuna kadar yürüyor. Hatlar uzadıkça yiyecek ve su mühimmat akışı zorlaşıyor. Sultan Alparslan Bizans güzergahı üzerindeki otlakları yakarak ve su kuyularını tahrip ederek, ki buna yıpratma stratejisi diyorlar, düşman ordusunu daha savaş meydanına gelmeden açlık, susuzlukla zayıflatıyor. Aynı şekilde büyük taarruzda demir yolu ve ikman hatlarını ele geçiriyor kuvvetlerimiz. Yunan ordusunun ana ikmal ve lojistik üssü olan Afyon ve İzmir arasındaki demir yolu hattı var. Taarruzun ilk gününde sızma hareketiyle bu demir yolu hatlarını Türk ordusu ele geçiriyor. Yunan ordusunun mühimmat ve askeri takviyesini alması imkansız hale geliyor. Ve Türk süvarileri düşmanın telgraf hatlarını da kesiyor bu arada. Her iki savaşta da zafer düşmanı kendi arkasındaki damarlarını keserek elde edilmiştir. Müthiş bir benzerlik vardır. Düşman orduları cephede çarpışırken arkalarından gelecek ekmek, su, mühimmat veya istihbarat akışı sonuna kadar engellenmiştir. Büyük taarruz askeri tarihin en riskli, en gizli ve en daha iyice planlanmış imha muharebelerinden biridir. Mustafa Kemal'in kesin sonuç felsefesiyle hazırladığı bu strateji sayıca üstün olan Yunan ordusunu beklenmediği bir yerden vurmuştur ve yok etmiştir. Yunan ordusu taarruzun Ankara yönünden, kuzeyden geleceğini bekliyordu. Türk ordusu ise güneyde Afyonkarahisar bölgesinde toplanarak, gündüzleri köylerde ve ağaçlıklar altında gizlenerek kaydırıldı. Ve böylece Mustafa Kemal Yunan'ı ters köşe yapabildi. Komutanlarına son toplantısında Akşehir'e gidiyor, dikkat çekmeyecek bir ordu futbol turnuvası bahanesiyle orada bulunuyor. Bu da bir gizlenme şekli, aldatma şekli. Türk ordusu tüm cepheyi aynı anda yarmak yerine güneydeki dar bir hattan, Afyon'un güneybatısından saldırıya geçiyor. Öyle bir yarma hareketi ki bu. 26 Ağustos sabahı 5.30'da topçu ateşiyle başlayan taarruz, Yunanlıların 6 ayda geçilmez dediği tahkimatlarını 36 saatte yerle bir ediyor. Fahrettin Altay Paşa komutasındaki 5. Süvari Kolordusu da Ahır Dağları'ndaki sarp geçitlerden gece sızıyor. Yunan ordusunun arkasına sarkıyor. Süvarilerimiz Yunan ordusunun kaçış ve ikmal yollarını da böylece kapatıyor. Cephesi yarılan ve arkası sarılan Yunan ordusu Aslıhanlar bölgesinde çembere alınıyor. İşte 30 Ağustos tasfiyesi burada çok önemli. Dumlupınar'da Başkomutan Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun ana unsurları tamamen imha ediliyor ve esir alınıyor ve takip başlıyor. Kaçabilenler Yunan birliklerinin toparlanmasına izin vermemek için Mustafa Kemal Paşa'nın o tarihi emri hepimizin aklındadır. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Geleneksel dahice askeri stratejimizin bir başka örneğidir. Ben geçmiş tarihimizden övünen bir insanım. Malazgirt zaferinin ardından yaşanan müthiş bir kültürel sentez bu Anadolu topraklarında yeşermiş, gelişmiştir. Sadece asker olarak fethedilen Anadolu'yu sadece askeri olarak fethedilen bir toprak parçası olmaktan çıkartmıştır Malazgirt hareketi. Medeniyetlerin harmanlandığı köklü bir yeni yurt haline getirmiştir Anadolu'yu. Orta Asya'dan taşınan göçebe Oğuz Türkleri gelenekleriyle Anadolu'nun bin yıllık yerleşik kültürü olan Bizans, Ermeni, Süryani, Gürcü, Antik Anadolu miraslarını da birleştirerek kendi içinde zenginleştirmiş ve Anadolu Türk kültürünü oluşturmuştur. Türkçe Anadolu'daki yerel dillerle etkileşime girmiştir. Özellikle tarım, balıkçılık, ev aletleri ve

coğrafi terimlerde Rumca, Ermenice ve Süryanice kökenli kelimeler Türkçe'ye geçmiş ve dil zenginleşmiştir. Ve de tabii ki hoşgörü dönemi başlamıştır. Anadolu'ya gelen

Cengiz Tünay. Bu akşamki programı böylece sonlandırmış oluyorum. Ahbaslan'dan başladım. Günüme kadar geldim. Düşündüm, hayal ettim, hatırladım. Müthiş kazanç bunlar. Çok okuyun. Bunlar kitaplarda mevcut benim anlattıklarım. Yeni yorumlara açık her şey. Güzel şeyler bunlar. Zihninizi çalıştırın. Hayata bakış açınızı, ülkenize bakış açınızı değiştirin. Ve bu toprakları daha çok sevin. Hepinize ben çok seviyorum. Yolunuz açık olsun.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri

0: Her şey sağlık için.
1: TRT Radyo 1'de yayımlanan Her Şey Sağlık İçin programına hoş geldiniz efendim. Ben Yeşim Sert Kara Aslan. Günlerden Perşembe, yeni bir haftada yeni bir konu ve farklı bir konukla sizler için mikrofon başındayız. Bugün jinekolojik kanserleri ve önlenebilir kanserler içinde yer alan rahim ağzı kanserini, yani HPV'yi ve korunma yollarını konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Gültekin. Sayın Gültekin, hoş geldiniz efendim.
2: Merhabalar Yeşim Hanım.
1: Sayın hocam, maalesef kanser hala dünyada en sık ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sıradaki yerini koruyor. Kadınlarda görülen jinekolojik kanserler öncelikle nelerdir? Kabaca bir bunları öğrenebilir miyiz?
2: Öncelikle bir düzeltmeyle başlamak istiyorum. Çünkü aslında kalp ve damar hastalıkları bir numara dedik ama onu ikiye ayırırsak, yani beyin kanamaları ve kalp krizi, aslında kanser şu anda dünyada en çok ölüm nedeni. Bu kapsamda da hep kadınlarımız meme kanserini bilir. Gerçekten de kadınların en sık karşılaştığımız kanser türü. Ama bugün meme kanserinde teşhisler, taramalar, tedaviler çok iyi bir noktaya geldik. Biz artık sorduğunuz soruya, diğer kanserlere geçiyoruz. Yani jinekolojik kanserlere geçiyoruz. Ve burada rahim, yumurtalık, rahim ağzı kanserlerinden bahsediyoruz. Çok mu sık? Elbette çok sık. Tabii ki burada yumurtalık, rahim ve rahim ağzı üç kanseri birleştirdiğinizde yılda 1,5 milyon kadın, Türkiye'de de 10.000 kadın demek. Bu üç kanserden etkilenen jinekolojik kanser sayısı çok önemli rakamlar.
1: Evet hocam. Sayın hocam, peki jinekolojik kanserler dediğimizde, yani kanser kelimesini aslında zikrettiğimizde aklımıza maalesef ölüm geliyor. Jinekolojik kanserler dediğimizde de ölümcül olabilen kanserlerdir diyebilir miyiz?
2: Aslında diyebiliriz. Bakın, meme kanseri hep konuşuyoruz, pembe konuşuyoruz bunlar ama 2,5 milyon yılda meme kanseri, ölüm sayısı 600 binlerde. Ama jinekolojik kanser olarak olaya bakarsanız dünya genelinde %50'sinden çoğu ölüyor. Yani yılda yine 500 binin üzerinde ölüm, %50 mortalite. Bizim kanserlerimizde her şey erken teşhise bağlı. Eğer erken tespit ederseniz %100'e yaklaşıyor. Ama genel dünya istatistiği, Türkiye istatistiği ne yazık ki ileri evrelerde tespitler çok yüksek ve meme kanserinden çok çok daha ölümcül seyreden kanserlerden bahsediyoruz.
1: Sayın hocam, peki jinekolojik kanserlerin gelişiminde genetik faktörler etkili midir? Bunun dışında da kanser gelişimine, yani jinekolojik kanserlerin gelişimine etki eden diğer faktörler nelerdir?
2: Genetik faktör çok önemli. Genel kanserde %10'dur genetik rolleri ama jinekolojik kanserlerde yeni yapılan keşifler çok çok çok bize farklı genleri gösterdi. Bugün jinekolojik kanserlerde %20-25'lere kadar varabilen bir genetik köken görüyoruz. Özellikle ailede meme, yumurtalık, rahim ve bağırsak, kardeş genetik kanserler, kolon kanseri de olsanız rahiminizi düşünün, meme kanseri de olsanız yumurtalıklarınızı düşünün. Rahim, yumurtalık, meme ve bağırsak kanserlerinin genetik kökleri aynı. Peki genetik olmasa olabilir mi? Elbette olabilir. Özellikle yine altını çizmek gerekir. Ne yazık ki kadın kanserlerinin 1/3'ü de çevresel faktörler. Ve bugün önlenebilecek durumda. Bir numaralı neden bizde obezite.
1: Maalesef.
2: Hareketsizlik. Biliyorsunuz obezite demek östrojen demek. Fazla östrojen aynı meme kanserinde olduğu gibi rahim ve yumurtalık kanserlerinde de etkin. Yine çevresel faktörler, birazdan bahsedeceğiz. Bir diğer kanserimiz rahim ağzı kanser. Bu kanser tamamen bir virüse bağlı. Aslında çok öldürücü demiştik ama Yeşim Hanım, en az 1/3'ünü çevresel faktörlerle önleyebilme şansımız var. Bu önlemenin en önde geldiği kanserlerden bahsediyorsunuz. Genetiklerde de biliyorsunuz Angelina Jolie çok yer aldı. Genetik mutasyonu saptananlarda da menopoza girmeden o yaşlarda mutasyonuna göre rahim ve yumurtalı olarak bu kanserleri önleyebiliyoruz. Dolayısıyla hormonlara bağımlı, fiziksel aktiviteye bağımlı, obeziteye bağımlı, doğuma bağımlı, emzirmeye bağımlı kanserlerden bahsediyoruz. Eğer hanımlarımız bizi dinlerse en az da 1/3'ünü önleyebiliriz diyoruz.
1: Peki Sayın Hocam, birçok araştırma artık günümüzde çok fazla hazır gıda tüketimleri söz konusu. Maalesef ki geleneksel yemek yeme alışkanlığımızdan, hareket alışkanlığımızdan uzaklaşmaya başladık. Ve bilimsel çalışmalar mikroplastiklerin aslında birçok üründe bize geçtiğini ve kanser gelişiminde etkili olduğunu söylüyor. Jinekolojik kanserler üzerinde de mikroplastikler etkili midir?
2: Yani bunu illa bir mikroplastik olarak belli bir şeylere ben sınırlamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Sizin kendinizin normal günlük yaşamda beslenmenize, kilonuza ve fiziksel aktivitenize toplu olarak düşünmeniz gerektiğine inanıyorum. Eğer siz doğru kilodaysanız, yeterli fiziksel aktivite yapıyorsanız, kanser taramalarınıza da düzenli gidiyorsanız en az 1/3'ünü önleyebilirsiniz. Ama bunun adını bizim şu gıdadaki şu demememiz lazım. Şimdi işin gerçeğini konuşmak lazım. Biz de zaman zaman hazır gıda tüketiyoruz. Akşam eve trafikten 8'de 9'da geliyoruz. Kolay değil eskisi kadar sağlıklı beslenmek. O zaman neye bakacaksın? Miktarına bakacaksın. Hareketlerinize bakacaksınız. Fiziksel hareketiniz ne kadar? Hormon kullanımınıza bakacaksınız. Aynı şekilde doğum kontrol hapları, menopoz hormonları. Bütün bunların hayatın bir denge olduğunu lütfen unutmayalım. Ve biz dengemizi koruduğumuz sürece sağlığımızın da yerinde gideceğini düşünelim. Bakın beslenme ve sebze meyve diyorsunuz. Sebze meyve mesela günde oturup da 1 kilo portakal yemek değildir. 7 farklı renk vardır. Mor vardır, kırmızı vardır, yeşil. Her birinden az az da olsa hafta içerisinde dengeli bir şekilde tüketmenin daha doğru olacağına inanıyoruz.
1: Sayın Hocam, biraz ilerleyen dakikalarda aslında daha özel bir konuya, jinekolojik kanserler içerisine gireceğim ama şimdiki anlatımlarınızdan yola çıkarak çok merak edilen konulardan birisiydi. Sizi burada bulmuşken de sormak istiyorum. Özellikle menopoz dönemine yaklaşan kadınlar ya da menopoza giren ya da girmek üzere olan kadınlar, bir hormon takviyesi, çünkü bu da çok tartışılan konulardan bir tanesi, bir hormon takviyesi kullanmalı mıdır?
2: Bunu doktorunuzla konuşmanız lazım. Ama ben Dünya Kanser Ajansı'nda 11 yıl bilim adamı olarak çalıştım. Gereksiz hormon kullanmamalıdır. Önce bunun altını çizelim. Son dönemlerde sosyal medyada çok fazla hormon kullanmaya bir teşvik görüyoruz. Ben bu kapsamda gereksiz bir hormon kullanımının doğru olmadığını altını çizeyim. Unutmayınız ki doğal menopoz yaşı 48-52'dir. Demek ki bizim doğamızda bu yaşlarda girmek var. Geleceğe yatırım amaçlı fazla ve gereksiz hormonları kullanmayalım. Bugün ben hastalarımıza şiddetli vajinal kuruluk, o an başa çıkamadığı ateş basması veya çok fazla bir sinirlilik hali, şiddetli kemik erimesi varsa hormon tedavilerini daha çok öneriyoruz. Ama bunun dışında hastalarımız son dönemlerde işte benim kemiğim erimesin bana hormon verin, benim cildim kırışmasın bana hormon verin, bunlar gereksiz hormon oluyor. Unutmayın ki insanın normal menopoz yaşı 48-52. Biz 45 yaşının altında menopoza girenlere erken menopoz diyoruz. Kalp, kemik ve cilt sağlığınız için erken menopoza girenlere ben hormon alsın diyorum. Doğal 48-49-50 yaşına gelmiş kadınlara dediğim gibi 3 endikasyon: kuruluk, kemik erimesi, başa çıkamadığı ateş basması, olabildiğince de kısa dönem vermekte fayda var.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli kadın dinleyicilerimize de buradan bu uyarıyı yapmış olalım. Sayın Hocam, jinekolojik kanserlerden bahsettik ve konuşmanızın başında en önemli olan şeyin erken tanı olduğunu söylediniz. Peki bir kadın dinleyicilerimiz de buradan merak ediyordur. Ben de bir kadın olarak bu soruyu yöneltmek istiyorum size. Duyarlı, sağlık okuryazarlığı yüksek bir hanımefendi olarak jinekolojik kanserlerden korunmak için erken tanı olası bir durumda bunu yakalayabilmek için bir tarama yöntemi var mıdır? Bizim hangi aralıklarla ne şekilde muayeneye gitmemiz ya da hangi taramaları ve biraz sonra detaylarına gireceğimiz bir kanser aşısı var mıdır efendim? Biz bir aşıyla korunabilir miyiz?
2: Çok güzel bir soru. Bizim 3 kanserimiz, 3'ünde önlenebileceğini ve erken tespit edilebileceğini defaatle altını çizdik. Dünyada en iyi örneğini oluşturuyor rahim ağzı kanseri. HPV isimli bir virüs tarafından yapılıyor. Bu virüsün aşısı var. Aşı olduğunuz zaman vücudunuzdan koruyor biliyorsunuz. %100 önleyebiliyorsunuz. Rahim ağzı kanserleri bugün

0: HPV DNA ile ve pap smear ile taramaları yapılabilir. Siz düzenli pap smear veya HPV DNA'nızı yaptırdığınız sürece, ki bu 5 yılda bir yeterlidir, rahim ağzı kanseri olma şansınız mümkün değildir. Hayat boyu bir tane test bile yaptırsanız, bir test bile bu kansere bağlı ölümünüzü %50 azaltacaktır. Üstelik son teknolojilerde evde kendi kendinize dahi yapabileceğiniz testler geliştirildi. O zaman rahim ağzı kanseri için diyoruz ki 3 yılda bir, 5 yılda bir pap smear HPV testi. Ve siz bunu yaptırdınız, bu hastalıktan ölme şansınız olamaz. Ömrünüzden bir saniye kısalmaz. İkinci testimiz bizim özellikle rahim kanserleri. %90'ı menopozdan sonra kanamayla geliyor. Ama buradaki mesaj şu: adet düzensizliği varsa, sizin kafanızda şüphelendiren fazla kanamalı, ayda bir kez iki kez fazla uzamış, lütfen bir kadın doğumcuya gidin. Siz bunu yaparsanız dediğim gibi %70-80 erken evre tespitimiz olur. Ve dolayısıyla bu kanserden de ölümü tamamen önleriz. Üçüncüsü yumurtalık kanseri. Bununla ilgili tıbbın çok ciddi araştırmaları var. Bu araştırmalarda belli noktalara gelmek üzereyiz. Ama şunu söyleyebilirim ki şu an yumurtalık kanserinde yıllık muayene, özellikle de aile öyküsü olanlarda genetik testlere başvurmaları, teyzede, annede meme, yumurtalık, bağırsak kanseri birikimleri varsa bu gen testlerinden yaptırmaları ve 45-50 yaş arasında cerrahi önleme teknikleriyle kanser olmadan rahim ve yumurtalıklarını aldırmalarını tavsiye edebiliriz.
1: Sayın hocam, jinekolojik kanserler içinde yer alan, önlenebilir olduğunun altını çizdik biraz önce de, bir kanser türü olan rahim ağzı kanseri, yani HPV. Nedir? Görülme sıklığı hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilir miyiz?
0: Tabii. HPV dünyanın gerçekten en yaygın virüsü. Yani bende HPV olmaz demek çok yanlış. Hayat boyu HPV geçirme ihtimalimiz %70-90 arası. Bir gün bir yerde bunu kapacağız. Bunu grip gibi düşünmek lazım. Çok yaygın bir enfeksiyon. Ve HPV enfeksiyonu eğer uzun bir sürede taramalara da gitmezseniz yıllar içerisinde kendisini kansere yönlendirebiliyor. Neden önlenebilir? Bir, aşısı var. Bugün 12 yaşında kız çocuklarımıza biz bu aşıyı yaparsak ömür boyu HPV'ye karşı korumayı sağlıyoruz. Neden önlenebilir? Taraması var. 30 yaşından sonra 4 yılda bir, 5 yılda bir, hatta evde kendi kendine yapabileceğiniz testlerle bu kanseri %100 önleyebiliriz.
1: Evde kendi kendine yapabileceğimiz testler dediniz. Bunları herhangi bir reçete olmaksızın eczaneden ya da bir takım medikal yerlerden alabiliyor muyuz sayın
0: Çok
1: hocam?
0: Çok yakında ülkemize gelecek biliyorum. Bazı hastanelerimiz bunu uygulamaya sokuyor. Çünkü kadınların jinekolojik muayene korkuları da var. Bir grup hastamızın en azından jinekolojik masaya yatma korkuları var. Bildiğim birkaç hastanede bununla ilgili planlamalar içerisinde çok basit bir ince çubukla, bu bir DNA testi olduğu için adetli olsanız dahi kendi kendinize alıp kapağını kapatıp laboratuvara gönderebileceğiniz. Gebelik testi gibi evde çift çizgi değil ama hastanenin tekrar laboratuvarına evde yaptığınız örneği teslim ederek sonucunuzu alabileceğiniz kanser taramalı testleri yolda.
1: Aslında bu yaşamı da çok kolaylaştıran bir şey olacak. Çünkü tabii, çok yoğun bir çalışma temposu var. Evet, eksikliğini göstermesin hastanelerimizin, doktorlarımızın, ama bazen gerçekten sadece zamansızlıktan bu tür ihmalleri yapmış olabiliyoruz. O yüzden doğru, bu da aslında yaşam standartını kaldıran, tedaviye erişimi bir tık daha kolaylaştıran çok önemli bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Sayın hocam, HPV'nin belirtileri nelerdir? Her yaşta görülebilir mi?
0: Her yaşta görülebilir. Doğuştan HPV'ler bile var. Ama hiçbir belirtisi yoktur. Dünyanın en yaygın virüsü olmakla beraber en akıllı virüstür. Ne bir akıntısı vardır, ne bir kanaması vardır. Tamamen hücre içine yerleşmiştir. Ve sizin doğal immünitenizle de pek HPV'yi negatifleştirmeniz, yok etmeniz, anlamanız pek mümkün değildir. Ve dediğim gibi ağırlığı cinsel yolla bulaştığı için ilk cinsel temastaki cinsel ilişki şart değil. Burada sürtme ve sürtüşme de yeterli. Çok hızlı bir şekilde HPV vücudunuza girecektir. Bunun dışında başka yollarla da girebilir. Dediğim gibi doğuştan olanlar var, mesleki olanlar var, eşyadan bulaşım soru işareti olanlar var. Ama neticede hayat boyu %70-90 arası geçireceğiz. Yaygın ve hepimize her yaşta başımıza gelebilir.
1: Sayın hocam, peki HPV'nin tedavi protokolü nedir ve nasıl bir yol izlenir? Bir kişiye HPV tanısı kondu.
0: Burada HPV ile ilgili şu an dünyada en fazla ilaç Türkiye marketlerinde.

0: vücut. Hakikaten, çünkü tarama olduğu için HPV tarama. Bizim Avrupalı uzmanlarla, ben Avrupa HPV Danışma Kurulu üyesiyim. Ayrıca jinekoloji kanser HPV grubunda başkanıyım. Bizim kendi Lancet makalemizde bu ilaçların şu anda heyecan verici sonuçları olsa da hiçbirinin rutin hastalara önerilebilecek kadar güçlü bilimsel verisinin olmadığını inanıyoruz. HPV'nin en önemli tedavisi 12 yaşında, 13 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında olabilen en erken en genç yaşta aşıyı yapmak primer korumadır.
1: O zaman tam tedavisi bununla, tanı konduktan sonra yoktur mu
0: yok,
1: hocam?
0: Burada taramalarla HPV'ye bağlı bir kanser lezyonu varsa onu tedavi ediyoruz. Fakat eczanelerde çok fazla ilaçlar satılıyor, vitaminler satılıyor, floralar satılıyor. Bunlarla ilgili heyecan verici bazı sonuçlar olsa da henüz dünya literatüründe HPV'li hastalara şu ilacı verin diyebilecek bir bilimsel noktada değiliz.
1: O zaman anladığım
0: Biz bunu
1: kadarıyla
0: takip ediyoruz.
1: elimizdeki tek diyebiliriz. Tek ve şu an için en güçlü silah
0: Aşı.
1: aşı.
0: En güzeli odur. En doğrusu odur. Umarım çok fazla çalışma var. Gelecekte de bazı HPV ilaçları çok heyecan veriyor bana. Ve bunların sonuçları olunca bir miktar daha kadınlarımız rahatlar. HPV pozitif gelince en azından bilimsel olarak güvenli bazı ilaçları öneririz.
1: O zaman Sayın Hocam, hemen bunun detaylarını almak isteriz sizden. HPV aşısını hangi yaşta, ne zaman yaptırmalıyız? Ve bir ebeveyn olarak size soruyorum. Geleceğimiz onları korumak için kız çocuklarını ve erkek çocuklarını hangi yaş dilimlerinde aşı yaptırmamız gerekiyor ve kaç doz?
0: En ideal aşı dozu 11-12. Mükemmel %100 koruyuculuk. Hiç tereddütsüz yani. Ve tabii bugün öğrendik, bugün de yaptırabiliriz. Ne kadar erken yaşta yaparsak aşı o kadar başarılı. 12 yaş, 15 deneyi, 15, 20 deneyi, 20 yaş aşı olma, 30 deneyi. Bugün öğrendik, bugün yapalım. Ne kadar genç o kadar iyi. 15 yaşından gün almamışlara 2 doz yetiyor. 15 yaşından gün almış olanlara da 3 doz öneriyoruz 0-2-6 şeklinde. Önceliğimiz kız çocuklarımız ve kadınlarımız. Ama imkanımız varsa da erkek çocuklarımız ve erkeklerimize de aşıyı yapmayı öneriyoruz. Aşı ve HPV biliyorsunuz sadece kanser değil. Kanser öncüsü birçok preinvaziv lezyonlar var. Anüste, baş boyun bölgesinde, vajende, vulvada. Bir de sihir var. O da korkunç bir şey. Biliyorsunuz dünyanın neresine giderseniz gidin kanserin 80 misli daha fazladır sihirsak rakamı. Yani toplumda çok büyük bir yük. Yaktırıyorsun tekrar çıkıyor, yaktırıyorsun tekrar çıkıyor. O yüzden hem kızlarımıza mümkünse hem de erkek çocuklarımıza hem birbirlerine bulaşım hem de bu tür diğer kanser olmayan lezyonları da ele aldığınızda aşıyı öneriyoruz.
1: Son bir sorumuz, programımızın sonuna geldik. Sayın hocam, bu da çok tartışmalı olan konulardan birisi ama biz buradan altını çiziyoruz değerli dinleyiciler. Her zaman bilime ve kanıta dayalı tıbba güvenelim ve bilim insanlarımız bir aşı koruyucudur ve yapılması gerekiyordur. Bir tedavi uygundur ve bu tedavinin alınması gerekiyordur diyorsa biz bilimin yolunda hareket etmeliyiz. Ama yine de altını çizmek için size bu soruyu soruyorum. HPV aşısının bir yan etkisi var mıdır efendim?
0: Şu anda dünyada en fazla araştırılan, en fazla takip edilen aşı nedir derseniz HPV aşısıdır. Hakikaten her türlü olayda da HPV aşısının böyle bir yan etkisi var mı diye Dünya Sağlık Örgütü ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hastalık konusu sürekli bir araya geldik. Bunun en büyük nedeni aşının yapıldığı yaş grubu 11-12. Yeni doğan yaş grubu değil. Dolayısıyla çok rahat kendini ifade edebilen evlatlar, kolum ağrıdı, başım ağrıdı. Ve 700 milyonun üzerinde takip edilen hastada Dünya Sağlık Örgütü'nün ve FDA'in extremely safe, son derece güvenilir dediği tek aşı. En basitini ben kendim de hastalarıma bakıyorum. Şu ana kadar hiçbir ciddi yan etki aşıladığım hastalarda görmedim. Mesela kadınlar acaba erken menopoza sokar mı diyordu. 40 yaşındaki kadınlar da dahil olmak üzere Hacettepe'de kendi yaptığım çalışmada da yumurta rezervlerine bir olumsuz etkiyi görmedim. Dolayısıyla birçok aşıya göre en fazla bilimsel verisi olan ve extremely safe, son derece güvenilir ibaresinin kullanıldığı tek aşıdır diyebilirim.
1: Değerli hocam, verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Merak edilen birçok sorunun yanıtını sizden öğrendik. Sağ olun, var olun efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum Yeşim Hanımcığım. Yine her zaman Türk kadının yanındayız, kızlarımızın yanındayız. Bir ihtiyaçları olursa da Hacettepe'de, tüm hastanelerde Türk hekimli olarak onların yanındayız. Hürmetler sunuyorum. Sağ olun, var olun.
1: Sizden son bir mesaj daha almak isteriz.

0: aslında hocam bir cümleyle hem gençlerimize, hem ebeveynlere, hem de kadınlara son mesajınız ne olacaktır buradan?
1: Bugün hep aklınızda şunu bulundurmanızı istiyorum. HPV kötü ve utanılacak bir virüs değil. Kendinizi dışlamanızı gerektiren bir virüs değil. Aşı olalım, taramalarımıza katılalım. Hepimizde var olan bir virüs. Biz sadece erken tespitlerle hayatımızda bir engel olmamasına mücadele edelim. Erken teşhis hayat kurtarır diyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün jinekolojik kanserleri ve önlenebilir kanserler içinde yer alan rahim ağzı kanserini, korunma yollarını konuştuk. Değerli hocamız, rahim ağzı kanserine şu andaki bilimsel verilere göre bir medikal tedavisinin olmadığını, bunda en etkin ve tek yolun ancak ve ancak aşılanmak olduğunun altını çizdi. Çocuklarımızın aşılarını yaptıralım, kendi sağlığımızı koruyalım mesajıyla biz de programımızın sonuna geldik. Korunmak elimizde dedik. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Gültekin konuğumuz oldu. Ben Yeşim Sert Karaaslan, yapımda Ayla Sert, ses almada Semahat Şallı, kurguda Mehmet Müessiroğlu'nun yer aldığı Her Şey Sağlık İçin programında farklı bir konuyla haftaya tekrar birlikte olmak dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
2: Her şey sağlık için.

5 dakika. Ter börek surette, lezzette şeker börek dahi. Ter güllacı nazikü şirine benzer baklava. Ne dedin seyyari? Hemen açıklıyorum. Görünüşçe taze böreğe, lezzetçe şekerli böreğe, tazece nazlı ve şirin güllaca benzeyen baklava. Edirneli Nazmi 16. yüzyılda baklavaya yazdığı gazelin dizelerinde böyle söylemiş. Biliyor musunuz? Klasik Türk edebiyatında baklavaya rastlayabileceğimiz aruz vezniyle yazılmış pek çok şiir var. Baklava Osmanlı Devleti döneminde bugünkü halini alıyor. Bazı milletler baklava bizimdir diyor. Böyle bir lezzetin mucidi olmak herkes için önemli. Fakat şöyle bir gerçek var. Bizim anneannelerimiz, annelerimiz, teyzelerimiz, halaları unutma seyyare. Baklavayı o kadar güzel yaparlar ki hepimiz parmaklarımızı yeriz. Gaziantep'te yapılan baklavaların ünü kıtalar arasıdır. Şimdi bu durumda baklavamızı başka milletlere kaptırmaya niyetimiz yok. Gelelim baklavanın ortaya çıkışı ile ilgili anlatacaklarıma. Baklava kelimesi etimolojik, yani kelime kökeni olarak incelendiğinde ise karşımıza baklahu kelimesi çıkıyor. Baklahu'nun bohça hamur anlamına geldiği ve baklavanın açılması için gereken oklamanın kökeninin ise yine Orta Asya'daki oklahu kelime kökünden geldiği iddia ediliyor. Moğolcadan gelen bağlamak anlamına gelen bayla sözcüğünün Türkçe ek alarak zaman içerisinde baklava halini almış olabileceği de tahminler arasında. Konar göçer Türklerin taşınması ve pişirilmesi kolay olan tek tek açılmış ve pişirilmiş yufkalar arasına çeşitli harçlar koyarak katmerli hamur işleri yaptıklarını biliyoruz. Kaymak ve bal gibi tatlandırıcıları harç olarak kullanıp çok katlı yufkadan hamur tatlıları yapmışlar. Bu sebeple baklavanın kökenini Orta Asya'ya kadar götürmek mümkün. Orta Asya'dan gelen bu tatlı zaman içerisinde Osmanlı saray mutfağında çeşitlendirilmiş ve şimdiki halini almış. Osmanlı'da bayramlarda, düğünlerde ve özel kutlamalarda çokça baklava tercih edilmiş. Osmanlı'da 17. yüzyıl sonlarında Ramazan ayının 15. gününde padişah tarafından yeniçerilere tepsilerle baklava ikram edilirmiş. Bu törenin adı baklava alayı. Padişahın askerleri hoş tutması için ortaya çıkmış bir gelenek bu. Yani baklava oldukça kıymetliymiş. Her 10 askere bir sine olarak hazırlanır, saray mutfağı önüne dizilerek servis edilirmiş. Yeniçeri başı olan silahdar ağanın ilk sineyi almasından sonra bütün siniler yeniçerilere verilirmiş. Amirleri önde, sinileri taşıyan askerler arkada olarak kışlalarına gidilirmiş. Mutfakta bu baklavaları açanları düşündüm.

De çok zorlandılar mı acaba? Gaziantepliler, sizin baklavayı ne kadar güzel ve lezzetli yaptığınızı unuttum zannetmeyin. Antep fıstığıyla yaptığınız bütün baklava çeşitlerine bayılıyorum belirteyim. Kurusu yaşı fark etmez. Antepliler fıstığın bol olduğu bir memlekette yaşadıkları için onu bol bol kullanıyorlar. Her yerde içine konulan malzeme değişiyor. Karadenizliler fındık, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da yaşayanlar ceviz, Egelilerse susam kullanıyor. Susamlı baklavayı merak ettim. Mutlaka deneyeceğim. Arap Yarımadası, Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya, Hindistan, Afganistan gibi ülkelerde baklava sevilen bir tatlı. Mesela Avrupa, orada yaşayan Türkler tarafından kurulmuş baklava fabrikaları var. Türkiye'deki üreticiler de yurt dışına baklava ihracatı yapıyor. Amerika'nın Texas eyaletinde yaşayan vatandaşlar da baklavayı çok seviyor. İlginç olansa baklavayı oraya 19. yüzyılda göç eden Çekler götürmüşler. Bizim baklavamız kadar lezzetli yapabiliyor mu Çekler bilemiyorum tabii. Gidip denemek lazım. Ben de şimdi ellerimle hazırladığım baklavayı tatmak için anlatacaklarımı bitiriyorum. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Sertaç'tan da teknik destek almayı unutmadık. Seyyareyle beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

Yolu Almanya'nın Leipzig şehrine düşen büyük bestecilerden biri Robert Schumann'dı. Üniversitede hukuk okumak üzere 1830'larda geldiği Leipzig'e ikinci kez 1840'ta adım attı Schumann. Bu kez müzik kariyerine odaklanmak amacıyla gelmişti bu şehre. Bir amacı daha vardı. Değerinin yeterince anlaşılmadığını düşündüğü Johann Sebastian Bach'ın mezarını bulmak istiyordu. 90 yıl önce Leipzig'te yaşama gözlerini yuman Bach'ın mezarını bulabilmek için geç saatlere kadar dolaşıyor, mezar taşlarındaki isimleri tek tek kontrol ediyordu. Ne yazık ki aradığını bulamadı. Günlüğüne şöyle yazdı bir akşam. Bu akşamüstü Leipzig kabristanına büyük bir adamın mezarını aramaya gitmiştim. Saatlerce arandım durdum. Hiçbir yerde Johann Sebastian Bach'ı bulamadım. Mezar bekçisinden yardım isteyince aradığım adamın ismini sordu, başını salladı ve Bach çok diye cevap verdi. Eve dönerken bu ne şairane bir tesadüf diyordum kendi kendime. Tanrı şu fani hayatı düşünmeyelim, ölüm hakkında daha çok fikir yürütelim diye bu büyük kulunu bile gizlemiş bizden. O halde onu hep orgunun başında o kibar kıyafetiyle dimdik oturur düşünmekten başka çarem yok.

Bach soyadlı çok kişinin olduğu Leipzig mezarlığında 1750 yılından beri sonsuz uykusunda olan Johann Sebastian Bach, Schumann gibi birkaç dikkatli müzisyenin ilgisi olmasa unutulup gidecek, eserleri bugün hiç bilinemeyecekti belki. Çünkü 65 yıllık yaşamı boyunca mütevazı bir hayat sürmüş, yeteneğine saygı duyulsa da değeri hak ettiğince anlaşılamamıştı. Oysa şimdi klasik batı müziğinin kurucularından biri sayılıyor. 1685'te Eisenach kasabasında dünyaya gelen Johann Sebastian, müzisyen bir ailede yetişti. Ama ondaki yetenek bambaşkaydı. Kendisi farkında olmasa da gençlik çağlarında yazdığı barok eserler yeni bir devrin başladığını müjdeliyordu. Leipzig'e Thomas Kilisesi'nin müzik sorumlusu olarak geldi ve ömrünün son 27 yılını bu şehirde geçirdi. Kilisedeki görevleri dışında korodaki öğrencileri yetiştiriyor, Thomas Okulu'nda Latince dersi veriyor, bir yandan da yetenekli öğrencilere org, klavsen ve keman çalmayı öğretiyordu. Ayrıca şehirdeki diğer etkinliklerde müzik direktörlüğü

öğretmenliği yapıyordu. Ölümsüz eserlerinin çoğunu Leipzig'teyken besteledi. Bunca iş yüküne rağmen kazandığı para azdı. Kardeşine yazdığı mektuplarda zor geçindiğinden şikayet ediyordu. Yıllarca fazla çalışmaktan, notaları kopyalamaktan yorulmuş gözleri son yıllarında artık görmez olmuştu. 28 Temmuz 1750 akşamı Leipzig'te hayata gözlerini yumdu. Bestelerinin değeri zamanla daha iyi anlaşılınca adına dernekler kuruldu, araştırmalar yapıldı. Mezarı ancak 1800'lerin sonunda bulunabildi ve naaşı Aziz Thomas Kilisesi'ne taşındı. Kilisenin önünde bugün Johann Sebastian Bach'ın bir heykeli, karşısında da orijinal eserlerinin saklandığı bir müze bulunuyor. Leipzig'te her yıl Haziran ayının ilk haftalarında farklı bir temayla Bach Müzik Festivali düzenleniyor. 2026 yılının festival teması diyalog olarak seçilmişti. Bach sanat dünyasında yüzlerinden biri geçmişe, öbürü geleceğe dönük bir ayna olarak tanımlanıyor. Çünkü kendisinden önceki müzikal teknikleri mükemmel hale getirdiği ve kendisinden sonraki bestecilere tonal müziğin yapısal inceliklerini miras bıraktığı söyleniyor. Goethe onun müziğini kendi kendine konuşan bir armoni olarak niteliyor ve ekliyordu. Onun müziğinde ebedi ahenk, kainat yaratılmadan biraz önce Tanrı'nın kalbinde nasıl taşındığını anlatıyordu. Dinlerken o ahenk benim içimde de öyle çarpıyordu işte. Leipzig'e Bach'ın o ahenkli müziğinden bir örnekle veda edelim. Sanatçının La Minör Keman Konçertosu'ndan bir bölüm dinliyoruz. Avusturyalı barok kemancı Elizabeth Wolfisch seslendiriyor.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: Trakya'dan Vatan'a. Saniye Öztürk'ün hazırladığı programımız başlıyor.
1: Efendim merhaba. Türk tarihinin şanlı zaferlerinin yazıldığı Ağustos ayındayız. Ağustos bu milletin takviminde yalnızca bir ay değil, bir hafıza, bir karakter, bir yürüyüştür. Sıcaklığın dağları kavurduğu, ovaları duman sardığı günlerde Türk milleti tarihi sırtlayıp istikbale yürümeyi defalarca başarmıştır. Ağustos bu yürüyüşün destanlaştığı aydır. Bu ayda toprağa düşen her adım yalnız bir askerin izini değil, bir milletin kaderini şekillendirmiştir. Sultan Alparslan'ın beyaz kefeniyle Malazgirt'te yürüdüğü gündür Ağustos. Coğrafya uğruna dökülen terle, emekle, kanla vatana dönüşür. Ağustos'un coğrafyası işte bu dönüşümün zirvesidir. Değerli dinleyenler, Ağustos'ta kazanılan zaferler askeri anlamda önemli başarılar olmakla birlikte bir milletin zamanla, mekanla ve tarihle kurduğu bağın yeniden ilmek ilmek dokunuşudur. Ağustos, Türk'ün yalnızca düşmanıyla değil, kendi korkularıyla, imkansızlıklarıyla da savaştığı aydır. Malazgirt'te bir kıtanın kapısı açılmıştır. Büyük taarruzda o kapının ebediyen kapanmasına karşı bir millet topyekün direnmiştir. Birinde gelen olmuştur Türkler, diğerinde kalan. Efendim işte bugün coğrafyadan vatana yolculuğumuzda zamanın içinden geçerek zaferlerin izini süreceğiz. Toprağın vatanla buluştuğu, vatanın milletle kaynaştığı o eşsiz günleri anacağız. Tarihi bir takvim sıralamasından ibaret görmeyip her zaferi bir milletin ayağa kalkışı olarak okuyacağız. Yol arkadaşımız tarih, rehberimiz coğrafya ve rotamız vatan olacak. Evet değerli dinleyenler, zaman dilimlerinin bazıları kimi topluluklar için büyük

önem arz eder. Türk milleti açısından da Ağustos ayı tarihi pek çok hadiseyi barındırdığı için önemli görülür. O kadar ki dünyanın kendi ekseni etrafında dönerek meydana getirdiği bu zaman dilimi zaferler ayı olarak anılır. Mevsim itibariyle zor bir ay olmasına karşın Türk tarihi için pek çok dönüm noktasının yaşandığı Ağustos, tarihçiler tarafından Türklerin zafer ayı olarak takvimlerde yer alıyor. Peki bu tabirin bahsine konu olan zaferler hangileridir diye baktığımızda, Ağustos ayı içerisinde başta 1071 Malazyurt zaferi olmak üzere 1473 Otlukbeli zaferi, 1514 Çaldıran zaferi, 1516 Mercidabık zaferi, 1521 Belgrad'ın fethi, 1526 Mohaç zaferi, 1571 Kıbrıs'ın fethi ve 1922 Büyük Taarruz zaferlerini görmekteyiz. Tarihimize şan veren bu zaferlerin hemen hepsi siyasi, sosyal ve ekonomik önemleri bakımından mühim ve değerlidir. Fakat tarihte sebep ve sonuçları bakımından şüphesiz en önemli iki zaferimiz 1071 Malazgirt ve 30 Ağustos Büyük Taarruz. Değerli dinleyenler, Ağustos ayında bu kadar çok zaferin bir araya gelmesi tesadüf değil. Tarihçilere göre Ağustos ayının seçilmesi zamanın savaş teknolojisi ve Türk ordusu için belirlenen savaş stratejisinin bir sonucu. Osmanlı ordularının özellikle Avrupa seferleri için Ağustos ayını seçmesi, mevsime göre konaklama imkanlarının da göz önüne alındığı bir planlamanın gereğidir. Ağustos ayı iklim şartları gereği taarruzlar için özellikle seçilmekteydi. Efendim, Malazgirt Muharebesi'nden başlayalım. Şöyle bir hafızalarımızı tazeleyelim. Malazgirt, tarihin kırılma anı. Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan zaferi sonrası kurulmuş ve hakimiyet sahasını Gaznelilerin merkezinden İran'a, Kuzey Suriye'ye ve Anadolu'ya kadar ilerletmiş bir devlet. Selçukluların ikinci hükümdarı olan Sultan Alparslan öncülüğünde Türkmen kuvvetler, gerek akınlar gerek göçlerle birlikte Çağrı Bey zamanında başlayan Anadolu akınlarını devam ettirir. Bizans İmparatoru Roman Diyojen bu akınları durdurmak ve Türklerin Sivas'a kadar ulaşan fetihlerine son vermek için 1068 yılında bir harekat başlatsa da ağır kayıplar verir. Bu ordu seferleri takip eden 2 yılda devam etse de Selçuklu birlikleri galibiyet kazanmaya devam eder. Türklerin Anadolu'daki varlığına kesin bir darbe vurmak isteyen Diyojen, Ayasofya'daki bir ayinden sonra pek çok etnik ve dini unsurdan oluşan kalabalık bir orduyla ileri bir harekata başlar. Sultan Alparslan bu sırada Kuzey Suriye'deki fütuhatı olgunlaştırmak için Halep önlerindedir. Ancak imparatorun kendisine doğru ilerlediğini duyunca Ricale Devlet'le bir istişareden sonra elçilerin olumsuz haber getirmesiyle birlikte kuşatmayı kaldırarak Anadolu'ya doğru yol alır. Karşılaşma kaçınılmaz hale gelir. Bugün Ahlat-Malazyurt arasındaki mevkide takriben 4 katı sayı üstünlüğündeki imparatorluk ordusuna karşı Selçuklu ordusu büyük bir zafer kazanır. Tarihle beraber talihin de kırıldığı bu andan itibaren Anadolu'nun kapıları son kez Türklere açılacaktır. Ve Sakarya, Anadolu'ya vurulan mühür. Türk tarihinin belki de en önemli Ağustos zaferlerinin bir diğeri de 23 Ağustos 1921'de başlayan Sakarya Meydan Muharebesi. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası. Türk ordusunun Yunan ordusuyla Sakarya boylarında yaptığı meydan savaşı olan Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürer. Bu savaşta Mustafa Kemal Paşa yeni bir savaş stratejisi uygulayarak orduya hatta müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz emrini verir. Ağustos ayında ilk adımı atılan zafere 13 Eylül'de ulaşılır ve Sakarya Irmağı'nın doğusunda Yunan kuvvetleri yenilir.

Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz. İleri, tarihi emrinin verildiği ve Anadolu'da Türk varlığını ebediyete kadar perçinleyecek olan zafer de Ağustos ayı zaferlerinin başında geliyor. Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak bilinen ve 30 Ağustos 1922'de kesin Türk zaferiyle sonuçlanan zaferin ilk adımı 26 Ağustos'ta atılmıştır. 30 Ağustos'ta Kütahya'da çember altına alınan düşman ordusu Akdeniz'e kadar takip edilir. Üç koldan büyük bir azimle ilerleyen Türk ordusu 1 Eylül'de Uşağı, 2 Eylül'de Eskişehir'i, 6 Eylül'de Balıkesir ve Bilecik'i, 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı geri alır ve 9 Eylül'de İzmir'i de kurtararak Türk vatanının bağımsızlığını tesciller.

Değerli dinleyenler, insanlık tarihi boyunca birçok devlet ve toplum tarihin akışını değiştirecek adımlara imza atmışlardır. Muhtelif topluluklar, kendi milli vasıflarını tarihi tecrübelerle elde ettikleri kazanımlarıyla sağlamışlardır. Tarih boyunca yaptıkları onlara ad ve karakter vermiş, onlar da tarihi inşa etmişlerdir. Türkler, bahsini ettiğimiz bu minval üzere tarihleri boyunca ad ve karakter almış, başta kendi tarihleri olmak üzere dünya tarihine ad vermiş bir millet olmuştur. Onların bu vasıfları kendi hayat tecrübeleri sonucunda ürettikleri medeniyet unsurları ve insanlık tarihine doğrudan etkileriyle şekillenmiştir. Evet, Türk boylarının İslamiyet'i kabulü ve onu bir hayat gayesi olarak benimsemeleriyle birlikte tarih artık Türkler eliyle yazılmaya başlanmıştır. Hazreti

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'ın idealize ettiği mümin insan tipi Türkler eliyle gazi ve alp olarak biçimlenmiştir. Kazanılan bu ruh Türkleri tarihin en önemli aktörü kılmış ve dünya tarihine yön verecek kudreti onlara bahşetmiştir. Bu ruhla mayalanan millet binlerce yıllık tarihine büyük devletler, zaferler ve isimler kazandırmıştır. Malazgirt zaferi Anadolu'nun Müslüman Türklere yurt kılınması açısından oldukça önemlidir. Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi Bizans ordusu harekete geçtiği zaman Selçuklu ordusu ve Sultan Alparslan Mısır seferinde ve Halep kuşatmasındadır. Diyojen'in büyük bir orduyla Malazgirt Ovası'na doğru ilerlediği haberini alan Sultan Alparslan Mısır seferini yarıda keserek Bizans ordusunun üzerine yürür. Abbasi halifesi Kaim bin Emrillah da o sıralarda bütün İslam dünyasının yakından ilgilendiği Malazgirt Muharebesi'nin Alparslan tarafından kazanılması hususunda bir dua metni hazırlatarak cuma namazında bütün İslam ülkelerindeki minberlerden okutulmasını emreder. Buharalı Ebu Nasr Muhammed'in bütün Müslümanların İslam'ın zaferi için dua ettikleri cuma günü öğle vaktinde düşmana saldırması tavsiyesine uyan Sultan Alparslan ordusuyla birlikte cuma namazını kıldıktan sonra ölürsem kefenim olsun dediği beyaz bir elbiseyle askerlerinin karşısına çıkar. Malazgirt Ovası Rahve mevkiinde meydana gelen savaşı sayıca az olmasına rağmen Türk ordusu büyük bir zaferle kazanır. Bizans hükümdarı esir olarak alınır. Evet efendim, Malazgirt zaferi Selçuklu ve Oğuz Türklerinin İslamiyetle müşerref olduktan sonra İslamiyet ve Türk milleti adına Bizans'a karşı kazandıkları en önemli savaştır. Bu savaşı mühim kılan en büyük özellik Anadolu'da hakim bulunan Bizans'ın siyasi gücünün ve otoritesinin kırılmasıyla peyderpey gaza ve cihat faaliyetleri yürüten Türk topluluklarının Anadolu'yu artık tamamen yurt kılabilmesidir. Nitekim 1071 Malazgirt Savaşı'ndan sadece 4 yıl sonra 1075 yılında Bizans'ın başkenti İstanbul'un hemen yakınında bulunan İznik'te Türkiye Selçuklu Devleti kurulmuştur. Evet, Anadolu'nun kapıları bu savaş sonucunda artık tamamen Türk boylarına açılır. Türk milleti Anadolu'da kendi medeniyetini inşa ederek asla bu topraklardan kimsenin söküp atamayacağı varoluşunu oluşturmaya başlar. Anadolu artık Müslüman Türkler eliyle imar edilir. Köyler ve şehirler kurulur. Medreseler, camiler, tekke ve zaviyeler, köprüler, imarethaneler inşa edilir. Anadolu'da birçok ünlü devlet adamı, bilim adamı ve düşünür yeşermeye başlar. Bu ruh ve gaye ile Anadolu topraklarında tarihe geçecek başta iki büyük Türk devleti olan Selçuklular ve Osmanlılar olmak üzere birçok Türk devleti tesis edilir. Denilebilir ki İstanbul'un fethi Malazgirt'le başlamıştır. Özellikle Malazgirt hezimeti sonrası Bizans siyasi olarak çözülmeye başlamış, devlet gelenekleri inkaraza uğramış ve 1453 yılındaki İstanbul'un fethine kadar sürekli zayıflayan bir devlet olarak hayatını sürdürmüştür. Müslüman Türk yurdu kılınan Anadolu üzerine Avrupa'nın var gücüyle donattığı ordulardan müteşekkil Haçlı saldırıları düzenlenmiş fakat 1071'de Malazgirt'te vurulan Müslüman Türk mührü bu topraklardan asla silinememiştir. Evet değerli dinleyenler, Türk varlığını Anadolu'dan yok etmek için sayısız mücadelelere girişen Haçlı düşüncesi, 1. Dünya Savaşı sonrası açtığı muhtelif cephelerle topraklarımızı işgale girişmiştir. Milli şair ve tarihçilerimizin 7 düvel olarak nitelendirdiği bu büyük Haçlı ordusu, başladığı işgal girişimini başkent Ankara önlerine kadar ilerletmiş ve varlığımızı en derin şekilde tehdit etmiştir. Bu topraklardaki yaşam hakkımız gasp edilmek ve mevcudiyetimiz tarih sahnesinden silinmek istenmiştir. Kendisine bu topraklarda yaşam hakkı tanımak istenmediği şuurunu idrak eden Anadolu

işgalini nihayetlendirmek için 26 Ağustos 1922 tarihinde büyük taarruzu başlatmış ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırmıştır. Topyekün bir milletin canı, malı ve olanca imanıyla başlattığı bu mücadele ve taarruz zaferle neticelenmiş, Haçlı ordusunun tarihteki en büyük işgal girişimi Müslüman Türk varlığının nihai zaferiyle neticelenmiştir. Tarih bir kez daha tekerrür etmiş, bu kadim millet tarihinde bir kez daha Ağustos ayında büyük bir zafere imza atmıştır. Büyük zafer, yok edilmek ve vatanından kovulmak istenen bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun adıdır. Gazi Mustafa Kemal Paşa, büyük zaferin milletimiz açısından taşıdığı anlamı bakınız nasıl tarif ediyor. Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir.

Değerli dinleyenler, Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayında Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Anadolu topraklarının korunmasını sağlayan Büyük Taarruz'a kadar birçok zafere imza atılmıştır. Bunlardan bir tanesi Otlukbeli Zaferi, Ağustos ayındaki önemli bir zafer de 11 Ağustos 1473'te Otlukbeli Savaşı sonrasında kazanılan zaferdir. Otlukbeli Savaşı Anadolu'da Erzincan'ın Tercan Ovası'nda Otlukbeli denilen yerde Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed'in komuta ettiği Osmanlı ordusuyla Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın komuta ettiği Akkoyunlu ordusu arasında yapılmıştır. Kazanılan zaferle 1514 yılında Şah İsmail ile Yavuz Sultan Selim'in yapacakları Çaldıran Savaşı'na kadar doğrudan gelen tehlikeler engellenmiştir. Böylece Osmanlılar bu 40 yılı doğuya karşı rahat ve huzur içinde geçirirken batıda, Avrupa'da da istedikleri gibi davranabilmişlerdir. Ve Çaldıran Zaferi, Van'ın 90 kilometre kuzeydoğusunda Çaldıran Ovası'nda 23 Ağustos 1514'te yapılan ve her ikisi de Türk olan Osmanlı ve Safevi devletleri arasındaki Çaldıran Savaşı ise döneminde Osmanlı Devleti'nin kaderini tayin eden bir savaş olarak kabul edilir. Anadolu Birliği yolunda atılmış önemli bir hamle olan bu savaş, Türk askeri ve Türk komutanının kahramanlık, üstün zeka ve cesaret eseri olarak büyük bir zaferle sonuçlanmıştır. 2 yıl sonra Ağustos'ta yeni bir zaferin daha temeli atılır. Mercidabık Zaferi. Sultan Selim'in başında bulunduğu Osmanlı Devleti ile Memlük Devleti arasında Halep şehrinin kuzeyinde gerçekleşen Mercidabık Savaşı'nda büyük bir zafer kazanılır. Bu zafer Osmanlı Devleti'ne dini, siyasi, askeri, iktisadi pek çok faydalar sağlar. Hilafetin Osmanlı Hanedanı'na geçme yolu açılır. Doğuda Osmanlı Devleti'nin son rakibi Mısır Memlük Devleti ortadan kaldırılma safhasına getirilir. Suriye, Lübnan ve Filistin Osmanlı hakimiyetine girerken Mısır ve Arabistan Yarımadası yola açılır. Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle de Anadolu Türk Birliği tamamlanır. Efendim, Ağustos ayı ayrıca önemli fetihlere de şahit olmuştur. Belgrad'ın fethi Türklerin artık Orta Avrupa'ya açıldığını gösterdiği için Avrupa'da büyük yankı uyandırır. Belgrad bu tarihten itibaren Avrupa seferlerinde en önemli üst konumunda olur ve Darül Cihat adını alır. Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526'da tarihin sayfalarına yeni bir zafer daha eklenir. Mohaç. Evet, büyük zaferlerden bir tanesi. Osmanlı Devleti'nin 10. padişahı 1. Süleyman'ın başkomutanı olduğu Osmanlı ordusuyla Macaristan Kralı 2. Lajos komutasındaki Macar ordusu arasında bugüne kadar yapılmış en büyük savaş olan Mohaç Savaşı gerçekleşir. Osmanlı ordusu Kanuni Sultan Süleyman'ın emir ve komutasında birliklerini Macaristan'a doğru yöneltir. İki ordu Mohaç meydanında karşı karşıya gelir ve savaşı 2 saat gibi kısa sürede Osmanlı ordusu kazanır. Bu zaferden sonra Osmanlı Devleti Orta Avrupa'nın kalbine yerleşmiştir. Değerli dinleyenler, Kıbrıs'ın fethi de Ağustos'ta gerçekleşen zaferlerden biri olarak tarihte yer alıyor. Evet efendim, Türk tarihinin altın sayfalarının yazıldığı Ağustos ayındaki birbirinden kıymetli tarihi olaylardan bazılarını irdeleyerek en kritik eşikleri anlatıp bu ayın neden zaferler ayı tabiriyle anıldığını ifade etmeye gayret ettik. Bu galibiyetlerin destanları şairlerimiz tarafından da yazıla gelmiştir. Yahya Kemal'in Sefer, Mercidabık, Ridaniye, Alparslan'ın Ruhuna Gazel, Süleymaniye'de Bayram Sabahı, Akıncı, Mohaç Türküsü, İstanbul Fethi'ni Gören Üsküdar isimli şiirlerinde de zaferlerimiz dile getirilir. Mesela İstanbul'u fetheden Yeniçeri'ye Gazel şiirindeki Vur Pençeyi Ali'deki Şemşir Aşkına, Gülbangi Asmanı tutan pir aşkına mısralarında biz kelimeler arasında bir mehter havasının dolaştığını hissederiz.
Hele son iki mısra adeta Bizans'ın kapılarının açılışını ve alınmaz kalenin fethedilişini müjdeler bize. Son savletinle vur ki açılsın bu surlar. Fecri hücum içindeki tekbir aşkına. Efendim Beyatlı'nın 26 Ağustos 1922 adlı şiiri ise milli mücadeledeki şanlı direnişi ve kutsal mücadeleyi resmeder. Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi. Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyet namın. Galip et çünkü bu son ordusudur İslam'ın.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

0: Prens biraz sitemle, "Peki ama neden?" diye sormuştu. "Ne yalan söyleyeyim, beni böyle kolladığınız, başımda nöbet tuttuğunuz için rahatsız oluyorum. Aslında yalnız kalınca canım sıkılıyor. Birçok kez söyledim size. Sürekli elinizi kolunuzu sallayıp duruyorsunuz. Parmaklarınızın ucuna basarak dolaşıyorsunuz evin içinde. Bu daha da rahatsız ediyor beni." Prens bununla Lebedev'in hastanın rahat etmesi gerektiğini öne sürerek yanına kimseyi sokmamasına karşın kendisinin bu 3 gün içinde neredeyse her dakika prensin yanına girdiğini, her girişinde de önce kapıyı aralayıp başını uzatarak onun içeride olup olmadığını, kaçıp kaçmadığını anlamaya çalışıyor gibi odayı gözden geçirdiğini, sonra parmaklarının ucuna basarak usulca oturduğu koltuğa yaklaştığını, hatta bazen onu ürküttüğünü ima etmek istiyordu. Lebedev sık sık gelip bir şey isteyip istemediğini soruyordu prense. Prens nihayet ona kendisini artık rahat bırakmasını söylemeye başlayınca da Lebedev uysal, söz dinler bir tavırla dönüyor, yine parmaklarının ucuna basarak kapıya yürüyor, bu arada kapıya gidinceye kadar da bunu öylesine yaptığını, artık ağzını açıp tek sözcük etmeyeceğini, bir daha buraya da gelmeyeceğini anlatmak ister gibi elini kolunu sallıyor, "Gel gelelim 10 dakika, bilemediniz 15 dakika sonra tekrar geliyordu. Prensin yanına serbestçe girip çıkan kolyeye çok canı sıkılıyordu Lebedev'in. Hatta bu gururunu incitiyor, onu öfkelendiriyordu. Prensle oturup konuşurlarken Lebedev'in kapıda yarım saat dikilip konuşmalarına kulak kabarttığı kolyenin gözünden kaçmıyordu. Elbette bunu prense de söyledi. Prens söylendi Lebedev'e. "Kendi malınız gibi görüyorsunuz beni ve kilit altında tutmaya çalışıyorsunuz. Hiç değilse yazlıktayken biraz değişiklik olsun istiyorum. Hem şunu da bilmenizi isterim ki kimi istersem konuk kabul edeceğim buraya. Nereye istersem gideceğim." Elini kolunu sallamaya başladı Lebedev. "Bundan en küçük bir kuşkunuz olmasın." Prens tepeden tırnağa şöyle bir süzdü onu. Lukyan Timofeyevich, karyolanızın başucunda asılı o küçük dolabı da getirdiniz mi buraya?" "Hayır, getirmedim. Yoksa orada mı bıraktınız?" "Getirilecek gibi değildir ki, duvarı kırmam gerekirdi. Çok sağlam gömülmüş duvara. Herhalde burada da öyle bir dolabınız vardır. Hatta daha iyisi, daha da iyisi. Bu evi de onun için aldım zaten." "Sahi, demin kimi sokmuyordunuz yanıma? Bir saat önce." "Generali efendim, gerçekten de izin vermedim girmesine. Sizin yanınızda işi yok onun. O adama büyük saygım vardır prens. O büyük bir insandır efendim. İnanmıyor musunuz? Neyse, görürsünüz. Ama yine de saygıdeğer prens, onu yanınıza kabul etmeyin efendim." "İzninizle neden böyle söylediğinizi sorabilir miyim? Hem Lebedev, neden şu anda parmaklarınızın ucuna basıyorsunuz ve her zaman yanıma sanki kulağıma bir sır fısıldayacakmış gibi geliyorsunuz?" Lebedev duygulu bir tavırla göğsünü yumruklayarak birden cevap verdi. "Alçağın biriyim ben, biliyorum bunu. Peki general sizin için biraz fazla konuksever olmayacak mı efendim?"
1: "Fazla konuksever mi?"
0: "Evet efendim, fazla konuksever. Önce buraya taşınmayı düşünüyor. Önemi yok, varsın taşınsın efendim. Ama taşkın yaratılışlı biridir. Ayrıca aranızda hemen bir akrabalık bağı bulur. Biz onunla aramızda birkaç kez değişik akrabalık bağları bulduk ve sonunda bir tür bacanak olduğumuz anlaşıldı. Siz de onun anne tarafından kuzenlerinden birinin yeğeni oluyormuşsunuz. Daha dün açıklamıştı. Onun yeğeniyseniz demek ki biz de sizinle akrabayız saygıdeğer prens. Pek önemli olmayabilirdi bu. Küçük bir zayıflık der geçerdim. Ama şimdi ısrarla söylediğine göre asteğmenlik rütbesinde olduğu günlerden başlamak üzere geçen yılın 11 Haziran'ına kadar geçen süre içinde evlerinde yemek masasına her gün 200 kişiden az insan oturmazmış. Sonunda öyle olmuş ki öğle yemeğinin arkasından kalkmaz olmuş konuklar. Akşam yemeğine kadar masada oturmaya başlamışlar. Akşam yemeğini de yiyorlarmış. Arkasından çay faslı başlıyormuş. Sözün kısası günün 15 saati kalkmıyorlarmış masadan. Aralıksız 30 yıl devam etmiş bu böyle. Hatta yemek masasının örtüsünü değiştirmeye bile zor fırsat oluyormuş. Konuğun biri kalkıp gidiyor, bir başkası geliyormuş. Hele yortularda, çarın tahta çıkış yıl dönümlerinde bu sayı 300'ü buldu.

kutluyormuş. Öyle ki Rusya'nın kuruluşunun birinci yıl kutlama gününde sayı 700 kişiye çıkmış. Aslında hastalık onunki efendim. Bu çeşit şeyler kötüye işarettir. Böylesine konuk canlısı birini eve almak da korkunç bir hata olur. Ama şöyle düşündüm. Böyle konuksever birinin bu evde bulunması benim için de sizin için de fazla olmaz mı? Yanılmıyorsam aranız fena değil. Bir kardeş gibi davranıyorum ona ve yaptıklarını ciddiye almıyorum. Varsın bacanak olalım. Benim için şeref bile olur bu. 200 kişilik yemek masaları, Rusya'nın birinci yılı kutlamalarının bir yana, ben harika bir insan olarak görüyorum onu. İnanın, bütün içtenliğimle söylüyorum bunu efendim. Yani size bir sır vermek istiyormuşum gibi yanınıza sokuluyormuşum, öyle diyordunuz. Gerçekten de bir sır var ortada. Malum, kadın bugün haber yollamış. Sizinle görüşmeyi çok istiyormuş, gizli olarak. Neden gizli? Kesinlikle olmaz. Ben kendim gidip görürüm kendisini. Belki de bugün. Lebedev elini kolunu sallayarak, sakın, kesinlikle olmaz dedi. Sizin düşündüğünüz şeyden korktuğu için değil. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Canavar düzenli olarak her sabah gelip sağlığınızın nasıl olduğunu soruyor. Bunu biliyor muydunuz? Ondan söz ederken nedense pek sık canavar diyorsunuz. Bu çok kuşkulandırıyor beni. Hemen karşı çıktı Lebedev. Kuşkulanmanıza hiç gerek yok, hiç yok. Benim size söylemek istediğim, malum kadının ondan değil, bambaşka birinden korktuğuydu. Prens, Lebedev'in yüzünü pek anlamlı biçimde kırıştırmasına bakarak sabırsız, ne söyleyecekseniz çabuk söyleyin haydi. Gülümsedi Lebedev. Sır burada işte. Kimin sırrıymış bu diye sordu prens. Lebedev, sizin sırrınız. Yanınızda konuşmamamı siz istediniz benden. Çok sayın prens diye mırıldandı. Birden şöyle bağladı sözünü. Aglaya Ivanovna'dan korkuyor. Prens yüzünü buruşturdu. Bir dakika kadar sessiz durdu, sonra birden. Yemin ederim evinizden ayrılacağım Lebedev dedi. Gavrile Ardalionovic'le Ptütsinler nerede? Sizin evinizde mi kalıyorlar? Onları da evinize aldınız demek. Gelecekler efendim, gelecekler. General de peşlerinde. Bütün kapıları açacağım. Kızlarımı da, hepsini hemen şimdi, şimdi çağıracağım. Lebedev korkuyormuş gibi alçak sesle, elini kolunu sallayarak bir kapıdan ötekine koşuşturarak konuşuyordu. Tam o anda Kolya sokaktan bahçeye girmiş, verandaya çıkmıştı. Beraberinde konukların olduğunu, Lizaveta Prokofievna'nın 3 kızıyla birlikte onu görmeye geldiğini söyledi. Bu habere şaşırmıştı Lebedev. Pitissınlarla Gavrila Ardalionovic'i de içeri alayım mı diye atıldı. General de gelsin mi? Neden gelmeyecekmiş? Kim isterse buyursun gelsin. İnanın Lebedev, ta baştan yanlış anladınız siz beni. Hep yanıldınız, gülümsedi prens. Kimseden gizleyecek bir şeyim yok benim. Onun gülümsediğini görünce Lebedev de gülümsemeyi kendisi için bir görev saymış, gülümsemişti. Son derece heyecanlı olmasına karşın görünüşte durumdan hoşnuttu. Kolya'nın söylediği doğruydu. Yapan Çinlerin gelişini haber vermek için önden yürümüştü. Konuklar bir anda iki yandan, Yapan Çinler verandadan, Pitissınlar, Gavrila ve General Ivolgin kapıdan girmişlerdi. Yapan Çinler prensin hastalığını ve onun Pavlos'ta olduğunu Kolya'dan daha yeni öğrenmişti. Generalin eşi o zamana kadar büyük bir şaşkınlık içindeydi. General prensin kartını daha 3 gün önce getirmişti. Bu kart, Lizaveta Prokofievna'da prensin kartın arkasından hemen Pavlovsk'a geleceği, onları ziyaret edeceği kanısını uyandırmıştı. Kızlar 6 aydır bir mektup bile yazmamış bir insanın şimdi hemen onları ziyarete gelmeyeceğini, ayrıca Petersburg'da belki birçok işinin olduğunu, onları düşünecek durumunun bile olmayabileceğini anlatmaya çok uğraşmışlardı ama boşuna. Lizaveta Prokofievna kızlarının bu sözlerine çok kızıyordu. Ve prensin Pavlovsk'a geldiğinin en geç ertesi günü, gerçi o bile geçti ya, onları ziyarete geleceğine bahse girmeye hazırdı. Ertesi gün sabahtan öğlene kadar bekledi. Yemeğe beklediler, akşama beklediler. Artık hava iyice karardığında Lizaveta Prokofievna pek bir sinirli oldu, herkese çatmaya başladı. Ne var ki önüne gelene söylenirken prensten tek sözcükle bile etmiyordu. 3. günde prensin adı hiç geçmedi evde. Yemekte Aglaya prens ziyaretine gelmediği için
Mama'nın sinirlerinin bozuk olduğunu ağzından kaçırınca...

ve general de bunda kendisinin bir suçu olmadığını söyleyince Lizaveta Prokofievna birden masadan kalkmış, öfkeyle çıkmıştı yemek odasında. Sonunda Kolya akşama doğru prensin hasta olduğu haberiyle gelmiş, bildiklerini anlatmıştı.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Bir tohum düşer toprağa, güneş büyütür, yağmur besler, sabır olgunlaştırır. Toplanan yalnızca ürün değil, çünkü bu topraklarda hasat bir ailenin umudu, bir evin bereketi, yarının hazırlığıdır. Türkiye'nin dört bir yanında binlerce emek aynı bereket hikayesinde buluşur. Ve şimdi bir yıllık emeğin karşılığını almak için hasat vakti.
1: Hasat Vakti yeni bölümleriyle her pazar 20'de TRT Belgesel'de.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emelya ile Çoban. Önce özetler. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. Bosna kasabı Mladiç hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti

0: Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelere ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'nın en sosyal hesabından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistanlı mevkidaşı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede 23 Ağustos'ta Kazakistan'da gerçekleşen kurultay seçimleri nedeniyle Tokayev'e tebriklerini iletti. Seçimlere katılım oranının yüksekliğinin yürütülen reformlara kamuoyu desteğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ve Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile yapılan görüşmede de ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti arasındaki gerilimin azaltılması için ortaya konan gayretleri takdirle karşıladığını belirtti. İki ülke arasındaki yapıcı tutumun devam etmesinin sevindirici olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin sürece destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı.
1: Önümüzdeki süreçte sahayı çok dikkatli bir şekilde değerlendireceğiz, izleyeceğiz. Bu konuda tespitler yapacak ilgili kurumlarımız sahadaki gelişme, somut gelişmeler konusunda güvenlik kurullarımız, ilgili kuruluşlarımız çok net tespitler yapacaklar. Bu tespitlerin Milli Güvenlik Kurulumuzda teyidiyle birlikte bu süreç başlamış olacak. Önce silahlar bırakılacak, tasfiye süreci bitecek, bu sahada tespit edilecek, Milli Güvenlik Kurulumuzca teyit edilecek. Daha sonra diğer maddeler işler hale gelmiş olacaklar. Bizim hedefimiz bu hayırlı süreci en hızlı şekilde tamamlamaktır. Dün Suriye'de SDG, YPG kendisini feshettiğini ilan etti. Şam'da çok önemli bir toplantı oldu. Bundan dolayı da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim.
0: Milli Savunma Bakanlığı'ndan soykırımcı İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırılarına bir kez daha tepki geldi. Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, İsrail'in yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barışın önündeki en büyük engel dedi. Uluslararası toplumu İsrail'in eylemlerine karşı somut tedbirler almaya davet etti.
2: İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'deki saldırgan tutumu ve yayılmacı politikası bölgedeki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olarak durmaya devam etmektedir. Bölgenin geleceğinin tek taraflı güç kullanımıyla değil, uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışıyla inşa edilebileceği gerçeğini bir kez daha vurguluyoruz. Uluslararası toplumun hakkında soykırım iddiaları kapsamında uluslararası yargı süreçleri devam eden İsrail hükümetinin bölgesel ve küresel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha yineliyoruz.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araçlarının kullanılmasına ilişkin konuştu. Bakan Gürlek, ortada kiralama şirketinin olmadığını, Bakan Şahin'in sözleriyle dosyadaki kayıtların birbirinin tutmadığını söyledi.
3: İdris Naim Şahin, Sayın Bakanımızın bunu yapmaması lazımdı. Ben daha sonraki beyanlarını da okudum. Özellikle kiralama yoluyla bu aracın verdiğini söylüyor ama Bakan Bey'in söyledikleriyle dosyadaki kayıtlar birbirini tutmuyor. Çünkü söz konusu şirket bir kiralama şirketi değil. Yani burada tamamen şahsa özgü bir araç verilmiş. Bakan Bey'in söyledikleri tutmuyor birbirini. Yani özellikle kiralama şirketi yok. Ve bu araç özellikle biz aracın HTS, PTS kayıtlarına baktığımız zaman hani Bakan Bey şöyle bir ifade kullanmıştı İdris Naim Şahin. Sadece ben İstanbul'a geldiğim zaman bu arabayı kullanıyorum. Öyle değil. Yani bu araba uzun süreden beri Mehmet Özmen tarafından kullanılıyor. Bir araç daha var. Bir tane aracı da aynı şekilde bu örgütle irtibatlı bir kişi var. Ona veriyor kullanması için. Bu konular hakkında araştırıyoruz ama yani Bakan Bey'in söyledikleriyle dosya içeriği uyuşmuyor.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayı 2026 sonunda 8 milyona çıkacak dedi.
4: Bütün hedefimiz, bizim adeta kızıl elmamız

0: Türkiye'yi enerjide bağımsız kılma meselesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye yüzyılındaki, vizyonundaki, enerjideki en temel hedefi bu. Bunun için çalışıyoruz. Karadeniz'de doğalgaz arıyoruz, üretiyoruz. Bu sene 2026 çok önemli bir yıl. O üretim iki katına çıkacak. Yani bugün 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu 4 milyon hane 8 milyona çıkacak 2026 yılının sonunda.
1: Eski rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye'nin Halep şehrine ülke dışından ilk kez bakan düzeyinde ziyaret gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye temasları kapsamında iş dünyası temsilcilerinin de aralarında bulunduğu heyetle Halep'e çıkarma yaptı. Ülkeler arasındaki ticaret koridorunun önemine işaret eden Bolat, Türkiye Suriye'nin en büyük dış ticaret ortağı konumunda dedi. Bolat, Halep'in sanayi potansiyeline de değindi. Bölgedeki iş insanlarının iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde önemli rol oynadığını dile getirdi. Esnaf ve sanatkarlara sunulan hazine destekli kredilerin şartları yeniden düzenlendi. Halk Bankası tarafından kullandırılan hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde yeni uygulamaya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, esnafımızın finansmana erişimini güçlendiriyoruz dedi. Düzenleme ile vergi ve sosyal güvenlik prim borcu bulunan esnafa iki ayrı seçenek sunulacak. İlk seçenekte borcun kredinin en fazla %25'ine denk gelen kısmı banka tarafından doğrudan ilgili kuruma yatırılacak. İkinci seçenekte ise borçlu esnaf daha düşük sübvansiyon oranları ile krediden yararlanabilecek. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarını icra eden esnafa sağlanan muafiyet süresi de uzatıldı. Çini, bakır işlemeciliği ve ahşap oyma gibi mesleklerde kredi kullanımında borçsuzluk şartı aranmaması uygulaması 31 Aralık 2027'ye kadar devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullar için yeni düzenlemeye gitti. Özel öğretim kurumları yönetmeliğine göre Türk özel okulları artık yabancı isimli eğitim öğretim faaliyeti veremeyecek. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılmış Türk özel eğitim öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun hale getirilecek. Okulların yeni Türkçe isimlerini belirlemesi için takvim netleşti. Yeni kurum adı için en geç 1 Ekim 2026'ya kadar başvuru yapılacak. Azınlık okulları yabancı ve milletler arası özel öğretim kurumlarıyla sadece yabancı dil eğitimi veren kurslara yabancı ad verilebilecek. Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 71. duruşmasında tutuksuz sanıklar savunmalarını yaptı. Kürsüye tutuksuz sanık iş insanı Adnan Çebi geldi. Çebi'ye sahibi olduğu oteldeki toplantılar ve güvenlik kamerasının bantlanması soruldu. Çebi, sahibi olduğu otel binasının işletmesinin Amerikalı firma tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Kameraların bantlanmasının İBB koruma personelinin bir uygulaması olduğunu belirtti. Duruşma savcısı başka kişi veya grupların da otelde kameraları benzer şekilde bantlayıp bantlamadığını sordu. Çebi böyle bir duruma denk gelmediğini söyledi. Çebi'ye camur cihazının otele girişinde bir güvenlik prosedürü bulunup bulunmadığı da soruldu. Çebi herkesin camurla otele girmesinin söz konusu olamayacağını, bu sürecin tamamen otelin sorumluluğunda bulunduğunu savundu. Bir diğer konuda iddianamede geçen kreş için yapılan 4 milyon 700 bin liralık ödemeydi. Çebi söz konusu paranın bağış olduğunu, kreşin yapılmadığını söyledi. Duruşmada tutuksuz sanıklar Burcu Beyazoğlu ve Umut Şenol'un da savunmaları alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Karabağ'da eğitim alanında yeni bir dönemin başladığını vurguladı. İki ülke arasındaki bilim ve teknoloji işbirliğinin güçlendirilmesiyle Karabağ'a nitelikli insan kaynağı kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Birleşmiş Milletler'de Orta Doğu'daki duruma ilişkin yapılan toplantıda Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğu bir kez daha ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da işgalciler İsrail unsurlarının koruması altında Yusuf makamına baskın yaptı. ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya yaptığı ziyaretin yankıları sürüyor. Rusya istihbarat şefiyle görüşen Ratcliffe'in amacının Moskova'nın NATO'ya saldırmasını engellemek olduğu öne sürülmüştü. Kremlin, Amerikan basınının bu iddiasını yalanladı. Diğer taraftan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İngiliz

0: İngiltere, Almanya ve Fransa'yı hedef aldı. Bu ülkelerden gelen Ukrayna'ya askeri desteği güçlendireceğiz açıklamasını ateşle oynamak olarak değerlendirdi. İngiltere'yi tehdit etti. Amerikan basını ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son çare olarak taktik nükleer silah kullanabileceğini iddia etti. Moskova, Kiev'in Rus ekonomisi ve enerji altyapısına yönelik saldırılarını da işaret etti. Bu saldırılara verilecek yanıtın sert olacağını vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, müzakereleri açık olduklarını yineledi. Yükselen tansiyon NATO'nun doğu kanadını da hareketlendirdi. Polonya, Rusya'nın Kaliningrad sınırındaki savunma hatlarını güçlendiriyor. Bu kapsamda Güney Kore yapımı 28 tank bölgeye konuşlandırıldı. Sahada da tansiyon yüksek. Rusya, aralarında Ukrayna'nın başkenti Kiev, Sumy ve Zaporijya'nın olduğu çok sayıda farklı noktaya saldırılar düzenledi. Saldırılarda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Rusya, Odessa, Yuzhny ve Reni limanlarını da vurduğunu açıkladı. Ukrayna, Rus e-ticaret şirketi Ozon'un Orenburg ve Ufa'daki tesis ve depolarını da vurdu. Rusya ayrıca Ukrayna'nın Zaporijya nükleer santraline saldırdığını bildirdi. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasaba olarak anılıyordu ve 15 yıl saklandıktan sonra yakalanmış. 2017 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından soykırım ve savaş suçlarından müebbet hapse çarptırılmıştı. Güney Asya ülkesi Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Afet bölgesinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ortaya çıkan yeni görüntülerde afetin boyutunu gözler önüne seriyor. Afet, Çin sınırında da yıkıma ve can kaybına yol açtı. Sınırın Çin tarafında en az 3 kişi öldü, 265 kişi kayıp. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış gözaltına alındı. İstanbul Teknik Üniversitesi Azerbaycan'daki Karabağ Üniversitesi'nde akademik birimler açacak. Bosna kasabı Mladic hapishanede öldü. Nepal'in kuzeyini vuran sel felaketinde can kaybı 350'yi geçti. 800'ü yabancı turist, 1500'den fazla kişinin akıbeti ise bilinmiyor. Spor. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin lig aşamasında rakipleri belli oldu. Galatasaray'ın rakipleri Barcelona, Paris Saint-Germain, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Lille, Stuttgart ve AEK oldu. Sarı Kırmızılar İstanbul'da Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ta, deplasmanda ise Paris Saint-Germain, Sporting, Lille ve AEK ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise Liverpool, Atletico Madrid, Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Slavia Prag ve LASK Linz'le eşleşti. Sarı lacivertliler İstanbul'da Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'la, deplasmanda ise Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK Linz'le karşı karşıya gelecek. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi playoff turu revanşında Litvanya temsilcisi Kaunas Žalgiris'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçtaki 3-0'lık avantajla organizasyonda lig aşamasına yükseldi. A milli kadın basketbol takımımız Sev Trendyol Avrupa Şampiyonası'nda A grubu 5. ve son maçında Polonya ile karşılaşacak. Yarın saat 19'da başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. 2027 Dünya Kupası elemelerinde A milli erkek basketbol takımımız J grubundaki ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak. Yarın saat 21'de başlayacak karşılaşma TRT1'den naklen yayınlanacak. Trendyol Süper Lig'de 3. hafta yarın başlıyor. Haftaya lider giren Gençler Birliği henüz puanla tanışamayan Erzurumspor Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Eryaman Stadı'nda oynanacak maç saat 21.30'da başlayacak. Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın perdesi yarın açılıyor. Saat 19'da Keçtaş Ankara Keçiören Gücü, Eminevim Ümraniyespor, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol AŞ, Bandırma Spor karşı karşıya gelecek. 21.30'da ise Muğla Spor Kulübü, Bolu Spor, Antalya Spor, SMS Grup Sarıyer maçları oynanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey

0: ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı ise şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla ve Çanakkale 22, İzmir 25, Denizli, Aydın, Gaziantep ve Diyarbakır 23, Konya ve Bursa 20, Antalya 28, Adana 26, Samsun, Trabzon ve Edirne 21, Artvin ve Van 16, Yozgat ve Sivas 14, Erzurum 11, Kars 10 derece.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 9 ile 10. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şey çalışması nedeniyle emniyet ve sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı orta ve sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere 737 numaralı yerel bildiri. Marmara Denizi. Yat ve yelken yarışları 28-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında saat 10'dan saat 18'e kadar Fenerbahçe Caddebostan Parkuru'nda yapılacaktır. Denizcilere 739 numaralı bildiri. Karadeniz. Sualtı çalışmaları Alesta Dalgıçlık isimli gemiyle 28 Ağustos 7 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 39 dakika 31 saniye kuzey, 28 derece 5 dakika 43 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 15 saniye kuzey, 28 derece 5 dakika 40 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 3 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 40 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 23 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 39 saniye doğu. 41 derece 39 dakika 45 saniye kuzey, 28 derece 6 dakika 11 saniye doğu. Çalışma gemisinden 1000 metre açık geçilmesi. Denizcilere 819 numaralı bildiri. Marmara Denizi. Bilimsel çalışmalar R-Taksim ve Bilim 2 isimli gemiyle 21 Ağustos 2 Eylül 2026 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi geneli ve İstanbul Boğazı'nda yapılacaktır. Çalışma gemilerinden açık geçilmesi. Denizcilere 826 numaralı bildiri. Karadeniz. 41 derece 55 dakika 55 saniye kuzey, 35 derece 19 dakika 8 saniye doğu mevkiinde 22-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında hedef platform tesis edilmiştir. 2. Deniz mili açık geçilmesi. Denizcilere 827 numaralı bildiri. Marmara Denizi. Atış eğitimi 24-30 Ağustos 2026 tarihinde saat 8'den saat 17'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 25 dakika 22 saniye kuzey, 28 derece 39 dakika 22 saniye doğu. 40 derece 29 dakika 13 saniye kuzey, 28 derece 37 dakika 1 saniye doğu. 40 derece 29 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 31 dakika 22 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 34 saniye kuzey, 28 derece 14 dakika 17 saniye doğu. 40 derece 35 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 12 dakika 19 saniye doğu. 40 derece 31 dakika 29 saniye kuzey, 28 derece 4 dakika 13 saniye doğu. Denizcilere 831 numaralı bildiri. Marmara Denizi. 41 derece 2 dakika 19 saniye kuzey, 28 derece 11 dakika 11 saniye doğu mevkiindeki Silivri Meteoroloji Işıklı Şamandırası yerinden kopmuştur. Denizcilere duyur.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gecenin içinden başlıyor. TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak sesleniyoruz. Hepinizi en derin saygı ve sevgilerimizle selamlıyoruz. Konu konuk ve müziklerimizle saat 1'e kadar huzurlarınızda olacağız. Her perşembe olduğu gibi. Ana haber bültenini geride bıraktık. Saatimiz an itibariyle 23.22'yi gösteriyor. Programı sizin için Berivan Erin hazırladı. Ben Tayfun Yönlü, teknik yönetimde Murat Yılmaz var bu gece. Bu geceki programımızın ilk konuğu eğitimci, hukukçu Ali Okçu sevgili dinleyenler. Ali Okçu'yla yeni eğitim öğretim dönemini ve öğrencilerin sınava hazırlanma sürecini konuşacağız. Kendisi stüdyomuzda konuğumuz olacak. Programımızın ikinci bölümünde ise müzisyen Onur Nugay konuğumuz olacak. Gecemize güzel sohbeti ve o güzel sesiyle, şarkılarıyla, gitarıyla katılacak sevgili Onur Nugay, sevgili dinleyenlerimiz. Bir müzik dinleyelim. Yaşar'dan, Yaprağın Kaderi.

Yaşar'ın seslendirdiği bu şarkıyla Gecenin İçinden programına başlamış olduk sevgili dinleyenlerimiz. Biraz sonra konuğumuz eğitimci, hukukçu Ali Okçu stüdyomuzda bizlerle buluşacak. Yeni eğitim öğretim dönemini ve öğrencilerin sınavlara hazırlanma sürecini konuşacağız kıymetli konuğumuzla. Doğan Canku'yu dinleyelim şimdi. Yaşamak güzel.

0: Doğan Canku'yu dinledik. Yaşamak güzel. Saat 23.32 oldu sevgili dinleyenlerimiz. Birçok öğrenci üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte hayallerine adım atarken, birçok öğrenci de istediği bölüme giremeyince sınava tekrar hazırlanma kararı alacak ya da aldı. Yeni bir hazırlık dönemine başladı. Bu gece programımıza yeni dönem eğitim öğretim yılını ve öğrencilerin sınava hazırlanma sürecini konuşarak başlayacağız. Konuğumuz eğitimci ve hukukçu Sayın Ali Okçu. Şu an stüdyomuzda bizlerle beraber. Sayın Okçu, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, siz nasılsınız?
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Siz o kadar rahat edin, o kadar tamam. Yaklaşmanıza gerek yok şeydi.
1: Tamam, tabii bizim dönemimize göre gelişmiş teknoloji.
0: Tabii. Çok daha mikrofonlarımız artık çok evet. Daha hassas. Evet. Şimdi bir konuya başlangıç yaptık. Konuyu sizin deneyimlerinizden yararlanarak ayrıntılı olarak konuşacağız ama evet. Önce sizi biraz tanıyabilir miyiz müsaadenizle?
1: Tabii ki, sevinerek. Ben Ali Okçu. Uzun yıllar eğitim sektöründe, yaklaşık 28 yıldır eğitim sektöründeyim. Hı hı. Bu eğitim sektöründe Ankara'da bir dershanede başlayıp daha sonra Antalya'ya uzanan bir serüvenimiz. Matematik öğretmeniyim.
0: Aa, çok güzel.
1: Matematik öğretmenliği yaparken sonrasında da işte bir gün eşimle sohbet ederken eşim dedi ki ya herkese sen matematik anlatıyorsun, hukuk kazanıyor. Sen de girsene dedi. Öyle mi dedim? Evet dedi. Ve sınava girmeye karar verdim. Bir daha sınava girdim. Hukuk fakültesi kazandım.
0: Aa, çok güzel.
1: Hukuk fakültesini de 4 senede herhangi bir sıkıntı yaşamadan bitirdim. Ondan sonra stajımı yaptım. Antalya Barosu'na kayıtlıyım. Aynı zamanda Almanya'da Schleswig-Holstein bölgesinde de avukatlık ruhsatım var. Aha. Uluslararası hukuk alanında da çalışmalarım devam ediyor. Evet. Evliyim. 3 tane çocuğum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Sağ olun. Şu anda onlar da beni dinliyor eşimle birlikte.
0: Onlara da
1: buradan
0: selamlar
1: da onlara
0: olsun.
1: Selamlar olsun. Beni dinleyen tüm dostlara, tüm dinleyicilerimize tekrardan merhaba diyorum.
0: Peki şimdi iki kimliğiniz var. Hali hazırda matematik öğretmenliği mi yapıyorsunuz yoksa hukukçu musunuz? Hangisi devam ediyor?
1: Ağırlıklı olarak matematik devam ediyor. Şu anda Antalya merkezde bir kurum sahibiyim. Üniversiteye hazırlık noktasında ve aynı zamanda lise giriş sınavlarına hazırlık. Yani yeni adıyla SEGEM ve özel öğretim şeklinde iki tane kurum bünyemde var.
0: Fevkalade.
1: Onlarla devam ediyoruz. Çocuklarımızı işte üniversiteye yerleştirdik. Bugünlerde onların üniversitede kayıt heyecanları var. Arayıp işte mutluluklarını ifade ediyorlar. İyi liselere giden öğrencilerimiz bize dönüş yapıyor. İyi ki gelmişiz, iyi ki hazırlanmışız şeklinde. Tabii hepsi bizim çocuğumuz. Onların bu şekilde mutlu olmaları bizi de çok mutlu ediyor.
0: Kesinlikle.
1: Çok hepsi güzel. Ülkemiz için birer pırlanta. Hepsi değer yani. O yüzden mutluyuz.
0: Ülkemizin geleceği, bizim geleceğimiz çocuklarımız, gençlerimiz.
1: Kesinlikle.
0: Onlara güveneceğiz. Yani Z kuşağı aman ne olacak bu gençlerin hali falan diyebiliyoruz zaman zaman ama... Evet. Sümerler de aynı şeyi yazıyorlarmış duvar yazılarını, ne olacak bu gençler falan diye. Yani
1: demek o, değişmemiş yıllardır aynı
0: şey değişmemiş. Evet, evet. Bundan sonra da değişmeyecek emin olun yani.
1: Kesinlikle ama bu dönemin çocuklarında...
0: Bugünün çocukları da yarın ebeveyn olduklarında ne olacak bu gençlerin hali diyecekler.
1: Aynen ama nesil gittikçe uyarıcıları daha çok olduğu için maalesef başarıları yeri geliyor düşüyor. Yani hani bizim dönemimizde bizi uyaran hiçbir şey yoktu. İşte az önce sohbet ettiğimiz gibi bir radyomuz vardı. Bir tane de bir iki TV kanalımız. Birbirimizle buluşmak için belli noktalarda toplanırdık. İşte ben Ankara'da okudum. Kızılay'da YKM'nin önünde buluşurduk.
0: Mesela. YKM, evet.
1: YKM veya evet, GİMA vardı karşısında. Evet. Hatırlarsınız.
0: Buluşma noktası orası.
1: Güven Parkı'nın önünde. Orada arkadaşını buldum bulamadın. Ayrılıp gidiyorsun yani.
0: Cep telefonu yok, bir şey
1: tabii
0: yok.
1: Canım.
0: Yani.
1: Şimdi çocuklarımız elinde cep telefonuyla bütün dünyaya ulaşabiliyor. Her türlü bilgiye ulaşabiliyor. Tabii bunu olumlu yönde kullandıklarında gerçekten
0: sonuçları da olumlu oluyor.
1: Tabii çok güzel elbette. Sonuçları elde ediyorlar.
0: Yani teknoloji her zaman ilerlemeye devam edecek. Ondan yarar mı elde edeceksiniz, zarar mı göreceksiniz? Bu tamamen sizin davranışlarınıza kesinlikle bağlı. Her zaman olduğu gibi aslında değişen bir şey yok. Değişen yani insan davranışları aslında değişmiyor sanki. Değişen şey teknoloji oluyor sadece
1: kesinlikle,
0: hayatımızda.
1: Kesinlikle doğru söylüyorsunuz.
0: Şimdi Sayın Okçu, her yeni eğitim öğretim yılı

0: umut dolu hayaller ve heyecanı birlikte getiriyor elbette. Ama bununla beraber belirsizliklerle dolu bir süreci yaşayanlar da oluyor. Hayal kırıklığı yaşayanlar da elbette oluyor. Her zaman da olacak. Bundan önce de olduğu gibi. Öncelikle bize anlatır mısınız? İstediği bölüme yerleşemeyenler, tekrar sınava hazırlanmak isteyen öğrenciler için bu yeni eğitim öğretim dönemine çocuklarımız nasıl başlasınlar, nasıl başlamalılar?
1: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Bir öğrencinin istediği bölüme yerleşememesi başarısız olduğu anlamına gelmez. Bunun altını kalın çizgiyle çizmek istiyorum.
0: Evet.
1: Bazen hedefimize ulaşmak için bir yıl daha çalışmamız gerekebilir. Bu bir yıl kayıp değil bence.
0: Biraz sonra onu da soracağım size soru olarak.
1: Bu nedenle öğrenciler yeni döneme ben bir yıl kaybettim düşüncesiyle değil, bu yıl eksiklerimi tamamlayıp hedefime daha güçlü ulaşacağım düşüncesiyle başlamalı.
0: Evet.
1: Ben burada şunu öneriyorum öğrencilere. Hangi konuda eksik kaldım? Ben geçen sene hangi hataları yaptım?
0: Evet, neyi yanlış yaptım?
1: Evet.
0: Ve bu sonucu elde ettim.
1: Evet. Eğer geçen seneyi doğru analiz ederse, yaptığı yanlışları objektif bir şekilde değerlendirir, önüne koyarsa,
0: ama kendini kandırmadan.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü en kötüsü hani insan pek çok kişiyi kandırabilir, dert değil de
1: kendini kandıramaz.
0: Yani evet. Kendini kandırıyorsa o çok kötü bir şey.
1: Kesinlikle. Evet. Burada işte zaman yönetimini, eksiklerini ve gelecekle ilgili planlama noktasında dirayetli olması gerektiğini kavraması lazım.
0: Evet.
1: Hedefe kolay ulaşılmıyor.
0: Evet.
1: Bir yılı özümseyip eksiklerini belirledikten sonra emin olun bir sonraki sene o hataları yapmadan, üstüne katarak çok daha başarılı olacaktır çocuklarımız.
0: Kesinlikle. Bu bir yıl boşa gitti meselesini az önce siz de değindiniz.
1: Evet.
0: Bunu bir konuşalım isterseniz. Bu bir yıl boşa mı gitti? Yoksa bu bir yıl bize tecrübe mi oldu? Bir yıl insan hayatında bir kayıp mı oldu? Yani bu bir yıl nasıl bakmak lazım bu bir yıla?
1: Yani bu hani bir yıl boşa gitti düşüncesi öğrencinin motivasyonunu ciddi şekilde düşürebilir. Çünkü öğrenci kendisini arkadaşlarıyla kıyaslamaya başlıyor. Onlar üniversiteye gitti, ben neden tekrar hazırlanıyorum diye düşünüyor. Oysa eğitim hayatında herkesin yolu aynı olmak zorunda değil. Benim geçmişte bir tanıdığım vardı. Kafasında ODTÜ Endüstri Mühendisliği vardı. Ve inanın ya dördüncü ya beşinci girişinde kazandı. Yani o zamana kadar almış olduğu puanlarla ülkenin birçok güzel üniversitesinde,
0: elit üniversitelerden birinin iyi bir bölümüne
1: yerleşebilirdi. Ama bir hayali vardı. Her sene üstüne kata kata en sonunda o hayalini gerçekleştirdi. Çünkü burada hani şimdi 18 yaşındaki gençlerimiz 22-23 yaşında bir meslek sahibi olarak hayata atılacak. Ve bir ömür onunla birlikte yaşayacağı bir mesleğe sahip olacak. Ayakları her gün geri geri gideceği bir mesleği icra etmektense bir sene daha çalışıp onu kayıp olarak değil mesleğine ulaşabilmek adına bir ne diyelim antrenman süresi gibi düşünsün. Ben iki sene antrenman yaptım kazandım desin.
0: Evet.
1: Hiç sıkıntı yok burada.
0: Evet.
1: Yani bugün bir futbol maçına bile çıkarken işte bir ay bir kamp yapıyorlar. İşte Dünya Kupası'na gitti milli takımımız. Uzun bir süre kamp yaptı. Şimdi bu çocuğumuz demek ki bir senelik kamp yetmemiş ona. O kampı bir sonraki sene eksiklerini tamamlamak, üstüne katmak adına çok daha iyi değerlendirdiğinde o bir senelik kayıp bence hiçbir şekilde kayıp değil. Tabii burada aileleri de önemli bir görev düşüyor. Çocuğa sürekli sen neden kazanamadın demek yerine bu yıl neyi farklı yapabiliriz sorusunu sormalı çocuğuna.
0: Bir de çocuğu yük olarak değil de bir aile gözüyle baktığında çocuğu kendisine bir yük olarak değil de bir hayat arkadaşı, gerçekten bağrına bastığın bir evlat olarak kabullenirsen.
1: Tabii ki.
0: Hani yani
1: evlat bizim evladımız.
0: Bizim evladımız.
1: Kazansa da kazanmasa da tabii, o bizim evladımız.
0: Bizim evladımız.
1: Ve biz
0: yani
1: onu en iyi noktaya getirebilmek için ebeveynler olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmemiz
0: belki
1: lazım.
0: Belki bizim de bir hatamız oldu onun kazanamamasında, belki bizim de bir fonksiyonumuz
1: mutlaka
0: var.
1: Mutlaka. Çünkü eğitim bence üç ayaklı zaten. Aile, öğrenci ve eğitim kurumları.
0: Kurum, evet.
1: Bunlar arasındaki diyalog zayıf olursa başarı gelmez. Bunlar birbirine ne kadar kenetlenirse o kadar güçlü bir zincir oluşur ve bu zincirde hani en zayıf noktası kadar dayanıklıdır ya. İşte o,
0: doğru.
1: O noktaya değinmek lazım. Yani burada aile belki çocuğa gerekli motivasyonu, gerekli desteği sağlayamamıştır. Aile de bu çocuk bu sene kazanamadı. Niye kazanamadı? O mu hata yaptı? Biz mi hata yaptık? Veya elinden gelenin en iyisini yaptıysa yapacak bir şey yok. Kapasite bu kadardır. Bir şey diyemezsin. Heh,
0: bir de o var.
1: Evet.
0: Yani bunu bir hata olarak da görmek, yani nerede hata yaptık meselesi değil de daha iyisini nasıl yapabiliriz diye bakmak. Kesinlikle. Bardağın boş tarafı mı, dolu tarafı mı?
1: Kesinlikle.
0: Ona bakmak lazım.
1: Kesinlikle. Yani hani bir litrelik bardağa siz iki litre su koyamazsınız.
0: Evet. Heh, bir de o var.
1: Yani
0: bir de o
1: her
0: var.
1: Gencin farklı bir hayali, farklı bir ideali var.
0: Kapasitesi
1: var.
0: Hayalleri var.
1: Kesinlikle. Yani bunu göz ardı etmeden çocuğunuzu iyi tanıyıp her alanda onu desteklemeniz lazım. Belki çok iyi bir ressam olacak. Belki çok iyi bir müzisyen olacak. Belki size rakip çok iyi bir radyocu olacak.
0: Evet yani.
1: Bilemezsiniz. Evet. En iyisi olsun ama.
0: Evet.
1: Uğraştığı alanın en iyisi olsun.
0: Evet.
1: Ve şu çok önemli.
0: Sokakta çöp bile süpürse o çocuk.
1: En iyisi
0: o sokak,
1: olsun.
0: O sokak tertemiz olsun.
1: Yani elinden gelenin en iyisini yaptığını gördüğünüz an okey.
0: Evet.
1: Tamam diyeceksiniz. Benim çocuğum bu ve ben çocuğumu seviyorum. Onu her haliyle bağrıma basıyorum diyeceksin. Devam edeceksin.
0: Kesinlikle. Bir de biraz önce bir şeye değindiniz. Aslında en önemli kısım da o belki. Buna karar verirken yani ben hayatımın geri kalan kısmını nasıl geçireceğim sorusuna vereceğimiz cevap çok önemli. Sabah alarmla beraber yatağımızdan kalktığında üf, Allah kahretsin diyerek işe gitmek var. Evet. Bir de motivasyonla mutlu bir şekilde bugün daha nasıl daha iyisini yapabilirim, bugün ne yapsam, bugün nasıl daha güzel bir hizmet ya da ürün ortaya koysam diye yola çıkmak var, mutlu mutlu gitmek var işine.
1: Kesinlikle. Yani hani bugün bizleri de etkiliyor bu. Bir iş yerine gidiyorsunuz, sizi karşılayan kişi güler yüzlü, mutlu, pozitif enerji saçıyor. Siz ne kadar moralsiz de olsanız onun enerjisinden etkileniyorsunuz.
0: Evet.
1: Sizin de gününüz güzel geçiyor.
0: Evet.
1: Düşünsenize otobüse biniyorsunuz, otobüs şoförü çok severek otobüsünü sürüyor, size günaydın, hoş geldiniz diyor. Hiç ummadığınız bir anda size biri günaydın diyor.
0: Zaman zaman gazetelere, işte televizyonlara falan
1: evet, çıkıyor.
0: Haber olarak çıkar. İşte günaydın diyen, iyi günler diyen kibar şoför diye.
1: Evet.
0: Ne kadar güzel bir şeydir o.
1: Kesinlikle. O yüzden mesleğini severek yapan bir nesilden oluşan toplum bence çok güzel günlere doğru gider.
0: Yani öğrenciler tercihlerini yaparken aldıkları puana göre mi yoksa hayallerine göre mi hareket etmeli? İşte çok zor bir
1: evet, çok
0: yani
1: zor. Aslında
0: çok zor bir soru. Bu soru cevaplaması evet. Çok zor bir soru.
1: Aslında ikisini birbirinden ayırmamak gerekiyor.
0: Evet.
1: Sadece puana göre tercih yapmak öğrenciyi istemediği bir bölüme götürebilir. Yani işte ben atıyorum 350 puan aldım. 350 puanla ne geliyor bana? A bölümü, B bölümü, C bölümü geliyor. Ben bunları yazayım, gideyim düşüncesinde işte o demin bahsettiğimiz mutsuz bir meslek sahibi birey yetişecektir. O yüzden sadece hayale göre değil, tercih yapmak da gerçekçi olmayan bir tercih listesi oluşturabilir. Yani bir bölüme götürüyor ama hayalleriyle aldığı puan örtüşmeli. Uçmamalı da. Yani ben 300 puan almışım, tıp istiyorum. Ama gelmiyor.
0: Gelmez.
1: Yani hayalini kendini ölçerek de kurman lazım. Evet, hayal kurmak güzel ama
0: gerçekçi olmak
1: evet,
0: lazım.
1: Gerçekçi olmak lazım. O yüzden öğrencilerimizi burada ayakları yere basarak ama hayallerinden de çok uzaklaşmadan hayalleri için mücadele edip aldıkları puan doğrultusunda tercihte bulunmalarını istiyorum. Ben öğrencilerime tercih yaparken, üniversite tercihi yaparken gitmeyeceğin, bir sene sonra bırakacağın bölümü asla yazma, bir daha hazırlan. Demin de ifade ettiğim gibi bir senelik kayıp kayıp değildir diyorum. Ve gerçekten de hocam teşekkür ederim, iyi ki gitmemişim, bir daha hazırlandım ve istediğim yer geldi diyen çok öğrencim var. O da bizi mutlu ediyor.
0: Evet. Önemli olan sağlıklı ve mutlu olmak galiba zaten.
1: Kesinlikle.
0: Yani ne olursa olsun hayat bize hangi koşulları getirirse getirsin. Çünkü taş çatlasın 70-80 yıl. Yani hadi biraz daha yaşadık 90 yıl.
1: Evet.
0: Yani atacak tek kurşunumuz var. 90 yıllık bir ömrümüz var. Önemli olan bunu sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamak değil mi?
1: Kesinlikle.

0: onu neden zehir edelim kendimize? Bir de biraz önce örneğini verdiğiniz arkadaşınızdan yine yola çıkarak yeni bir soru sorayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi endüstri mühendisliğini koymuştu kafaya. Evet. 4-5 yıl uğraştı, sonunda girdi. Evet. O 4-5 yıl bir kayıp değil diye söyledik orayı. Peki aldığımız puan bizi ODTÜ endüstri değil de A Üniversitesi endüstriye sokabilecekse... Hı hı. Ot yerine orayı yazmalı mıyız? Ya da B Üniversitesi ya da o da olmadı C Üniversitesi. Hani daha düşük puanlı bir endüstri mühendisliği bölümüne gitmeli miyiz? Hani burada ailenin tabii. Yani evet. İlla girmek zorundasın bu sene. Hı hı. Gir artık bir yere. Evet. Yani Ot diye olmasın canım. O da B Üniversitesi olsun, oluversin mi? Yani, oraya nasıl bakacağız?
1: Şimdi aileler burada çoğu zaman iyi niyetle söylüyor bunu. Hani çocuğu artık bu yıl yerleşsin, bir an önce hayata atılsın. İşte akranları
0: geri kalmasın.
1: Evet. Yani. İşte hani komşunun çocuğu var ya üniversiteye giden, işte çok iyi olan.
0: Ahmet kazanmış, Ayşe kazanmış. Aynen öyle. Ayşe'nin oğlu girmiş.
1: Aynen öyle, aynen öyle. İşte o örneklerden biraz sıyrılmamız gerekiyor. O örneklerden biraz sıyrılmamız gerekiyor. Hani bu yıl mutlaka kazanmalısın. Bak arkadaşların üniversiteye gitti gibi cümleler öğrencinin kaygısını arttırır. Net.
0: Karşılığında şöyle bir şey de gelebilir. Ayşe'nin babası ya da annesi işte senede 10 milyon dolar kazanıyor. Sen niye 10 bin lira kazanıyorsun gibi, yani tabii, atıyorum rakamları.
1: Tersten de yorum yapabilir.
0: O zaman o da sana.
1: Ama yani, zaten
0: o
1: bazen
0: o da seni eleştirebilir.
1: Tabii bazen aileler şöyle kendi yapamadıkları hayalleri çocuklarının yapmalarını istiyor.
0: İşte
1: ben doktor olamadım.
0: Ben mesela. De oraya getirecektim evet, zaten.
1: Ben doktor olamadım. Benim oğlum olmalı diyor.
0: Olacak.
1: Evet. Olacak.
0: Olmalı da değil, olacak.
1: Evet, yani. Evet, onun için elinden gelenin her şeyini yapıyor. İşte özel üniversiteye yollayayım, işte Avrupa'daki üniversitelere bakıyor. Hani o title'ı almasını istiyor.
0: Evet.
1: Bu daha çok kendi isteği, kendi hayallerini çocuğunun üstünde kurmaya çalışıyor.
0: Bu çocuğu son derece mutlu etmez mi? Mutsuz etmez mi?
1: Son derece mutsuz eder. Bence burada çocuğumuza kazanmak zorundasın demek yerine elinden geleni yapman için biz senin yanındayız demek çok daha sağlıklı. Böylece çocuk elinden gelenin en iyisini yapar. Alınan puan doğrultusunda da hayallerine en uyumlu neresiyse orayı tercih eder, okur ve mutlu bir hayat sürer diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle. Çok hoşuma giden bir örnek var. Bunu internette okumuştum ve bayıldım. Benim de hayat düsturum haline geldi. Bunu kendimce uygulamaya çalışıyorum. Şimdi çocuğunuz okula giderken müzik dersleri mükemmel ama matematik dersleri zayıf.
1: Evet.
0: Özel dersi hangi dersten aldırırsınız çocuğunuza? Matematikten mi, müzikten mi?
1: Ya bir ebeveyn olarak hemen matematikten dersiniz.
0: Hemen matematiğe dersiniz.
1: Evet. Ama aslında
0: bilinçli aileler götürüp müzik dersi aldırıyorlar.
1: Kesinlikle. İyi olduğu alanda daha iyi olması
0: daha
1: istiyor.
0: İyi olması
1: evet.
0: için.
1: Evet. Ama diğer alanı da es geçmemek lazım. Yani aslına bakarsanız mesela matematik benim kendi alanım olduğu için Türkiye'deki sınav sistemlerinin tamamı aslında matematiğe.
0: Matematiğe yaslanıyor. Evet. Evet.
1: Yani bugün LGS'ye giriyor öğrenci, matematik yapamadı mı iyi bir liseye gidemiyor.
0: Gidemiyor.
1: Üniversite sınavına giriyor, matematik yapamadı mı gidemiyor.
0: Sosyal bilimlere bile gireceksen biraz matematik.
1: Kesinlikle. Üniversiteyi bitiriyor, yüksek lisans yapacak, ALES'e girmesi gerekiyor.
0: Matematik.
1: Hı hı. Sonra devlete atanacak, KPSS'ye girecek, gene matematik.
0: Evet.
1: Yani fark eden bir şey yok. Matematik bizim eğitim sistemimizin bel kemiği.
0: Bu arada örneği verirken ağzımdan matematik çıkıverdi de ondan öyle oldu. Yoksa matematiği ben de çok severim.
1: Aha.
0: Yani okullardaki en iyi derslerimden bir tanesiydi matematik. Bayılırım, hala matematiğe bayılırım.
1: Aha.
0: Ama örnek matematik üzerinden ilerlediği için aklıma da öyle geldi.
1: Yani isabet oldu aslında.
0: Evet, ama çok önemli bir konu matematik.
1: Matematik ama hani...
0: Hocam herkes... ne işe yarayacak bizim hayatımızda matematik gibi saçma bir soru olur ya.
1: Evet.
0: Matematik insana ne öğretir?
1: Matematik insana analitik düşünmeyi.
0: Analitik düşünmeyi.
1: Evet. Analitik düşünmek çok önemli.
0: Evet.
1: Ben şimdi hukuk.
0: Analitik düşünmek ne demek? Onu da söyleyelim.
1: Analitik düşünmek hani olayların
0: sebep sonuç ilişkilerini
1: kesinlikle
0: kurabilme yetisi.
1: Çok hızlı şekilde olayları birbirinden analiz edip. Sonuca ulaşabilmek.
0: Ulaşabilmek evet. yetisi.
1: Ben hukuk fakültesini okurken hukuk hocalarından bir tanesiyle sohbet ediyoruz. Biz tabii yaşça oradaki jenerasyondan biraz büyük olduğumuz için hemen fark ediliyorsun. Hocayla yaşıt oluyoruz neredeyse.
0: Doğru.
1: İşte, o sırada matematikçi olduğumu öğrenince bence en iyi hukukçular matematikçilerdir dedi.
0: Aa.
1: Çünkü neden sonuç ilişkisini olayın özünü çok hızlı kavrayabiliyorlar ve sistematik olarak neyi nerede bakması gerektiğini bildiği için daha hızlı olayları analiz edip sonuca ulaşabiliyor.
0: Yani matematiğe sadece türev, integral ya da trigonometri değil olarak bakmamak lazım.
1: Aynen.
0: Orada başarılı olmak aslında hayatta başarılı olmak gibi.
1: Kesinlikle.
0: Biraz. Yani o çok güzel bir şey.
1: Evet.
0: İyi matematik bilmek.
1: Kesinlikle.
0: Gelişmiş toplumlar iyi matematik bilirler.
1: Evet. Yani bu konuda şu bizi yanıltan bir nokta var. Hindistan mesela.
0: Hı hı.
1: Hindistan matematikte dünyanın en iyi jenerasyonuna sahip.
0: Evet.
1: Çok ilerideler matematikte.
0: Evet. Ve orada nüfus kalabalık.
1: Evet.
0: Çok,
1: orada şey var ve dünyanın en
0: biraz
1: iyi yazılımcıları.
0: Biraz da gelenek meselesi Hindistan'daki aslında.
1: Dünyanın en iyi yazılımcıları da Hindistan'da.
0: Evet.
1: Ve yazılım dediğiniz şey de matematiktir.
0: Matematik
1: determinanttır.
0: Tabii tabii.
1: Yani programlama odur aslında.
0: Tabii.
1: Algoritma dediğimiz olay oradan geliyor.
0: Tabii. Yani uzaya bir uydu göndermek için, füze göndermek için matematiğe ihtiyacınız var.
1: Kesinlikle.
0: 2 kere 2 o. Yani olmazsa yani olmazsa olmaz anlamında
1: kesinlikle,
0: söylüyorum.
1: Kesinlikle öyle.
0: Doğru.
1: Yani ve şu var. Yeni nesil sorularda ve yeni nesil sınav sisteminde kelime sayısı çok fazla çıkmaya başladı. Bu da çocuklarımızın inanılmaz derecede kitap okumasının gerektiğini gösteriyor.
0: Okuduğunu anlamak meselesi.
1: Evet, okuduğunu. Bizim dönemimizde hatırlarsınız.
0: Aslında okuduğunu anlıyorsan sınavı çözüyorsun değil mi?
1: Evet. Bir de şöyle bir şey var. Bizim dönemimizde bir sayfada 4 soru olurdu hemen hemen.
0: Evet.
1: Şimdi bir sayfada 1 soru var.
0: Hmm.
1: Düşünün ki ne kadar uzun paragraflar var. Bu
0: evet.
1: da baştan sona kadar geldiğinde bir çocuğun baş kısmı unutmamalı, son kısmında da sonuca ulaşmalı demektir.
0: Okuduğunu anlamalı.
1: Aynen öyle.
0: Yani aslında yeni soru sisteminde soruyu okuduğunda, sonuna kadar anlayarak okuduğunda cevabı vermiş oluyorsun.
1: Evet.
0: Şıkları belki görmene bile neredeyse.
1: Kesinlikle öyle.
0: Gerek kalmıyor.
1: Yani yeni, okuyan yeni bir nesile ihtiyacımız var.
0: Evet.
1: Ben her çocuğuma şunu diyorum. Hiçbir şey yapmasan, yazın boş geçsen bile. Belki soracaksın çocuklarımız yazın ne yapmalıydı? Biraz geç kaldık, yaz bitmek üzere ama.
0: Şimdi onu soracaktım.
1: Şimdi çocuklarımız yazın mutlaka kitap okumalı. Günde en az yarım saat ama benim tercihim 1 saat.
0: Yahu hocam ya sen de çok eski kafalısın, eski modasın. Kitap mı kaldı? Yani kitap okuyup ne yapacağız? Ne kazandıracak canım bize kitap? İnternet blogları var, sosyal medya var. Ben orada zaten okuyorum canım. Yani kitap şart mı?
1: Bence şart.
0: Şart.
1: Kesinlikle.
0: Ben de biraz şart. Çanak soruyorum. Hani
1: evet.
0: Bile bile böyle.
1: Kitap şart.
0: Tonladım ama.
1: Ama
0: kitap
1: hani,
0: şart.
1: Evet. Hani kötünün iyisi tamam, telefonda makale okur, o okur, bu okur.
0: Hı hı.
1: Ona da kabulüz.
0: Hı hı.
1: Ama mutlaka kitap okumalı.
0: Kitap okumalı.
1: O sayfaları çevirmeli ve o kitabın içine girmeli.
0: Evet. Matematik hani dedik ya biraz önce analitik düşünme yeteneğini kazandırıyor insan diye.
1: Evet.
0: Kitap okumak da aslında aynı şeyi kazandırıyor insana. Beynimizdeki sinapsler arasında iletişimdir düşünmek dediğimiz şey. Yollardır, otobanlardır.
1: Evet.
0: Beyin hücrelerimiz arasındaki otobanlardır düşünmek dediğimiz şey. O otobanlar ne kadar hızlı ve verimli çalışıyorsa, ne kadar fazlaysa o yollar, ne kadar açıksa, genişse o kadar iyi düşünüyoruz ve zeki oluyoruz. Kitap okumak da bu, bize bunu kazandırıyor.
1: Kesinlikle.
0: Aslında.
1: Şimdi beyin de bir kastır. İnsan vücudunda hangi kasını çok kullanırsan o gelişir. Şimdi vücut geliştirmeye baktığınız zaman işte gidiyor ne bileyim omuz çalışacağım
0: ağırlık
1: diyor,
0: kaldırıyor.
1: Ağırlık kaldırıyor. O yapıyor,
0: onu
1: bu yapıyor.
0: Onu işte indiriyor,
1: şimdi beynini
0: kaldırıyor.
1: Beynini kullanmadığın zaman beynin o kasları gelişmiyor.
0: Zayıflıyor. Öyle tam olarak o.
1: Evet. O
0: öyle
1: yüzden beynin kaslarını güçlendirmemiz lazım.
0: Şimdi uzun bir yaz tatili ve tercih bekleme sürecinin ardından öğrenciler
1: evet.
0: hocam derslere başlama konusunda uyum problemi yaşayabiliyorlar.
1: Mutlaka,
0: yani
1: evet.
0: ben nereden başlayayım, nasıl, ama tatilde bitti, nasıl başlayacağım bu ders çalışmaya ben hocam?
1: Şimdi burada öncelikle yaz dediğimizde gece geç saatlerde uyumak, gündüz işte geç kalkmak noktası var. Çocuklarımızın öncelikle uyku düzenlerini oluşturmaları lazım. Vücut uyku halinde dinleniyor, beyin dinleniyor,
0: hı hı.
1: kendini yeniliyor.
0: Hı hı.
1: O yüzden bir kere ilk başladıkları zaman bence uyku saatlerini yeniden oluşturmalılar. Erken yatıp erken kalkmaları lazım. Öncelikle benim önerim bu olacak.
0: Eskiler sabahın hayrı derler ya.
1: Evet.
0: O sabahın hayrında hakikaten bir şey var.
1: Bir keramet
0: orada.
1: Var.
0: Bir keramet var.
1: evet, bir keramet var. Sonrasında ders çalışma saatleri belirlenmeli. ilk haftalarda kontrollü böyle tempolu

0: hani ilk haftalardan oturup 10 saat ders çalışacağım diye bir şey olmamalı. Hı hı. Çünkü bu yoğun tempoyla başlayan öğrenci 2-3 ay sonra bırakıyor. Hı hı. Biz maraton koşucusu gibiyiz.
1: Yavaş yavaş başlayıp belli bir tempoda devam
0: aynen
1: etmek.
0: Yani şöyle, ilk başlarda günde 10 saat çalışıp 3 ay sonra havlu atmaktansa her gün 3 saat, 1 yıl boyunca 3 saat.
1: Evet.
0: Bu çok daha başarılı ve çok daha sistematik bir yöntem.
1: Söylemeye çalıştığımız şeyi iki kelimeyle özetlesek, düzen ve disiplin.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi hocam, aynen bahsettiğimiz
0: öyle
1: şey?
0: Aynen öyle.
1: Ben kendi üniversite hazırlık sürecimi hatırlıyorum. Dershaneye de gitmemiştim. Hı hı. Evde ilkokul çocukları hani şey olur ya, notlara yapıştırırlardı.
0: Evet, evet.
1: Haftalık ders programı, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, şu saatler arası.
0: Evet.
1: Ben ona cumartesi, pazarı da ekledim. Ve saatleri ayırdım. Pazartesi şu saatle şu saat arasında şu ders çalışılacak. Ve o ders programına uydum.
0: Evet.
1: Ama çok fazla da çalıştığımı hatırlamıyorum. Sadece o programa uydum.
0: Sistemli, programa uymak.
1: Sistemli, sistemli olmak.
0: Kesinlikle. Şimdi insanoğlu sevmediği işleri yapmaktan kaçınır. Şimdi biz sayısal öğrencisiysek yapmamız gereken işte matematik, fizik, kimya, biyoloji. Ben biyolojiyi sevmiyorsam hiç biyoloji çalışmamaya gayret ederim. Biyolojiyi hep iterim. Ama o programda biyoloji çalışacağım saati gözümün önüne koyarsam ben biyoloji çalışmam gerektiğini hatırlar ve biyolojiye de çalışırım.
1: Sistematik.
0: Programın esas amacı bu aslına bakarsanız.
1: Aynen öyle.
0: Gerektiği kadar gerektiği derse çalışmak.
1: Evet.
0: Başka bir şey yok.
1: Ve o programı koyup ona uyduğunuz zaman aslında çok çalışmanıza da gerek kalmıyor. Sadece sistematik olmanız yeterli oluyor aslında.
0: Kesinlikle öyle. Bu noktada işte bizlerin öğrencilere yeni trend, öğrenci koçluğu dediğimiz, öğrencilerin motivasyonunu arttırma, düzenli program yapma, deneme sınavlarının analizlerini, sonuçlarına bakarak hangi derse ne kadar çalışması gerektiğini programlayan bir modelimiz çıktı. Öğrenci koçluğu diye. Bu öğrenci koçluğunu da kurumumuzda da veriyoruz zaten. Ama burada şunu uyarmak istiyorum. Herkes öğrenci koçu oldu. İşi bilen de bilmeyen de. Onu ayırt etmek gerekiyor. Bu işin uzmanıyla çalışmaları lazım.
1: Onu nereden bulacağız? Nasıl bulacağım ben bu işin iyi bilenini? Birisi beni
0: yani
1: nasıl
0: eğitim kurumu,
1: birisi beni nasıl kandırmasın?
0: Yani şöyle, bir kere bu işin ehli olması lazım. Yani hani psikolojik danışmanlık ve rehberlik mezunu olması lazım. Özü bu. Psikoloji mezunu olması lazım. Yani insanın ruhundan anlaması lazım. Ben başarılı oldum diye, ben Türkiye'de bir sıralamaya girdim, başarılı oldum, diğer öğrencileri de yetiştirebilirim diye bir durum yok.
1: Evet, o başka bir şey.
0: O başka bir şey. Evet. Sen yaptın diye o da yapmak zorunda değil.
1: Önemli ben bunu olan şeyden de hatırlıyorum. Üniversitedeki kimi hocalarım yardımcı doçent düzeyinde kalmasına rağmen çok iyi öğreticiydi mesela. Çok iyi öğretmendi. Ama nice profesörler hatırlıyorum, gördüm. Kendisi çok başarılı. Ya çok başarılı. Hiç şüphem yok. Ama bana bir şey aktaramıyordu.
0: Kesinlikle.
1: Yani birine aktarım bir şey
0: aktarım çok önemli.
1: Bilmek olur. Başka bir şey, şey başka aktarmak. Birine aktarmak, öğretmek ya da rehber olmak başka bir şey galiba.
0: Öğretmen olmak.
1: Öğretmen olmak.
0: O çok önemli. Yani şey, her şey olabilirsin ama öğretmen olamazsın.
1: Ha, evet.
0: O çok önemli. Yani bir şeyi çok biliyor olman onu karşı tarafa aktarabileceğin anlamına gelmiyor.
1: Evet. Evet. Bu tecrübeyle sabit. Yapay zeka. Ha şeyi de soracaktım, unuttum, tam unutuyordum daha doğrusu. Geçmiş yıllarda çıkmış sınavlarda çıkmış sorulara bakmak, onlar üzerinden ilerlemek iyi bir yöntem midir?
0: İyi bir yöntemdir. Şöyle, hani ÖSYM aslına bakarsanız, yani üniversite sınavları noktasında konuştuğumuzda mevcut sorular içerisindeki sistematiği çok az değiştiriyor. Hı hı. Aynı tip sorular çıkıyor. Hı hı. O bir avantaj sağlıyor. Yani ÖSYM'nin dilini çözmeye çalışıyorsun aslında. Yani böyle. Evet. Bu tarzda gitmiş. 3 yıl üst üste bunlar birbirine yakın. Ha, birinde A'yı sormuş, birinde B'yi sormuş, birinde C'yi. Ama özü aynı.
1: Evet.
0: O yüzden biz zaten öğrencilerimize son aylarda geçmiş yılların sınavlarını tek tek uyguluyoruz.
1: Çözdürüyorsunuz
0: tabii,
1: onları. Evet.
0: Mutlaka çözmeleri gerekiyor.
1: Evet.
0: O çözdükten sonra da artık işin son noktasını koymuş oluyoruz.
1: Yapay zeka hayatımızın her alanına girdiği gibi buraya da girdi mi? Faydası olur mu bize yapay zekanın?
0: Yapay zeka da hayatımıza girdi. Hani demin de konuştuğumuz gibi şimdi çocukların elinde telefonlar var. Bu telefonu nasıl kullandığıyla alakalı. Hı hı. Yapay zekayı
1: atomu parçalamak da aynı şey.
0: Evet. Yani

0: Enerji üretip insanlığa faydalı da olabilirsin. İnsanların üzerine atıp onları öldürebilirsin de.
1: Evet. Yani bu yüzden yapay zekayı olumlu kullandığı zaman çocuklarımız gerçekten çok şey kazanabiliyor. Bu noktada destek oluyor konu anlatımında, işte soru çözümünde. Yapay zekayı kullanan sistemler var zaten artık. Yani çocuklar soru çözemediği zaman fotoğrafını çekip atıyor. Çözümü geliyor. Hı. Ha, bir öğretmen kadar detaylı anlatamayabilir ama bir gidiş yolu
0: hiç olmazsa gösterebilir. Bir gösterir tabii. Evet, bir cevap
1: yani,
0: verir.
1: Sağlıklı ve mantıklı olduğu sürece faydası var.
0: Teknolojiyi kullanmak her zaman iyidir.
1: Kesinlikle.
0: Her zaman iyidir. Evet. Nasıl kullandığınıza bağlı olarak.
1: Aynen. Hangi amaçla kullandığınız.
0: Hangi amaçla kullandığınıza bağlı olarak değişir. Süremizin sonuna geldik. Sizden sonraki konuğumuza da vakit ayıralım.
1: Tabii ki.
0: Çok verimli ve güzel bir sohbet olduğunu
1: çok
0: düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Sayın Okçu. Vedalaşmadan önce, ayrılmadan önce hay Allah şunu da söyleseydim diyeceğiniz bir şey. Hani
1: yani ben
0: şunu mutlaka söylemeliydim. Kaldı mı bir şey?
1: Aslında her şeyi söyledik. Hı-hı. Ama ben şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aileler her zaman çocuklarının arkasında dursun.
0: Çok önemli.
1: Çocuk bizim çocuğumuz.
0: Ben seni seviyorum evladım.
1: Kesinlikle.
0: Kazansan da seviyorum. Kazanmasan da seviyorum. Benim evladımsın.
1: Kesinlikle. Tamam. Ama senden şunu istiyorum. Elinden gelenin en iyisini yap.
0: Lütfen disiplinli ve düzenli ol.
1: Ve bu noktada benim üzerime düşen ne varsa söyle, birlikte yapalım.
0: Beraber yapalım.
1: Ben senin her zaman yanındayım, destekçinim.
0: Bu kadar.
1: Evet.
0: Ne güzel söylediniz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim zaman ayırdığınız çok, için bana.
0: Estağfurullah. Esas siz zaman ayırıp geldiniz bize.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Sayın Ali Okçu, eğitimci, hukukçu,
1: çok
0: matematik öğretmeni ve bir hukukçu. Ne güzel iki bölümü birden okumuşsunuz.
1: Evet, sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
0: İyi akşamlar.
1: İyi geceler. Sağ olun.
0: TRT Antalya Radyosu'ndan sizlere canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Bu arada Perşembe gününden Cuma gününe geçtik. İlk 4 dakikasını da geride bıraktık Cuma gününün. Sevgili dinleyenlerimiz, biraz sonra Gecenin İçinden programının ikinci bölümünün konuğu, müzisyen, arkeolog Sayın Onur Nugay bizlerle buluşacak.

0: Gecenin içinden Antalya'dan TRT Antalya Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor. Programımızın ikinci bölümüne başlamış olduk. İlk bölümde ağırladığımız eğitimci avukat konuğumuz Ali Bey'den sonra ikinci bölümümüzde konuğumuz bir müzisyen, bir arkeolog Sayın Onur Nugay stüdyomuzda bizlerle beraber. Sevgili Onur demek istiyorum. Sevgili dinleyenlerimizin de müsaadesiyle, senin de müsaadenle.
1: Estağfurullah.
0: Çünkü hukukumuz eski, dostluğumuz, arkadaşlığımız eski. Dolayısıyla Onur Bey ya da Sayın Nugay demekte zorlanacağım. Sevgili Onur, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Tayfuncuğum. Biliyorsun TRT Radyoları, TRT Antalya Radyosu benim için her zaman ayrı bir yerde, kendi evim gibi. Rahmetli babamın da TRT yıllarından bir aşinalığım, bir ayrı bir sevgim var TRT'ye karşı. O yüzden seni çok seviyorum biliyorsun.
0: Ben de aynı şekilde.
1: Derinliğin olsun, yaptığın programlar olsun, her zaman çok kaliteli buluyorum.
0: Çok zarifsin, çok teşekkür ederim.
1: Yeniden birlikte olmaktan da çok mutluluk duyuyorum.
0: Aynı şekilde. Sen de buraya geldiğin zaman her zaman evinde gibi seni hissettirmeye çalışıyoruz. Umarız başarılı oluyoruz.
1: Her zaman öyle hissettiriyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum.
0: Tayfuncuğum. Seni ilk defa tanıyanlar için, tanıyacak olanlar için biraz bahseder misin lütfen kendinden? Müzisyen dedim, arkeolog dedim. Hangisisin daha öncelikli?
1: Tayfuncuğum, ben kendimi anlatırken de biraz zorlanıyorum aslında. Yani arkeologum, arkeolojiyi çok severek okudum. Hı-hı. Ama bir sanat yönüm var. Dünyadaki yani kafama takılan dünyadaki sorunları, işte beni rahatsız eden şeyleri veya beni mutlu eden şeyleri müziğime de dökerek bir rahatlama yolu seçiyorum. Üretimlerime yansıyor bu. Bu yolda da müziği seçtiğim için buna da herhalde sanat diyorlar. Bu noktada da bunları bir besleyince de bir sanatçılık gibi bir vasıf ortaya çıkıyor. Tabii ben kendime hiçbir zaman sanatçıyım demedim ama toplumun o algısında işte beni hep sanatçı olarak çağırıyorlar, öyle şey yapıyorlar. Demek ki biraz sanatçıyız ama arkeoloji mesleği de benim yıllardır yani çok severek okuduğum, bana çok büyük bir derinlik veren, felsefik bir derinlik veren.
0: Aynı zamanda sanatıma, yapmaya devam ettiğim
1: 21 yıl oldu Tayfuncuğum. Yani gittiğimiz öğrenciliğimizden beri de onu da hesaplarsak 25 yıldır arkeolojinin içindeyim. Çok seviyorum tabii iki mesleğimi de. Yani ben benim biraz şöyle oluyor hayatım. Ben böyle sevdiğim şeyleri yapmaya çalışan, zevk aldığım şeyleri yapmaktan hoşlanan birisiyim.
0: Hayatı yaşamayı sevdiğin gibi bunu güzel de yapıyorsun aynı zamanda. Seni bir arkeolog ve bir müzisyen olarak tanıttık sevgili dinleyenlerimize ama senin bir düşünür tarafın da var.

0: Düşünüp yazıyorsun da aynı zamanda. Felsefeye de düşkünsün. Derin derin düşünmeyi seviyorsun. Toplumu, varlığı düşünmeyi seviyorsun. Sen gezmeyi seviyorsun. Başına alıp böyle hiç umulmadık bir zamanda dünyanın herhangi bir yerine gidip dünya dışına çıkabilsen oraya da gideceksin de biraz zor, masraflı.
1: Ya evet, dedim ya işte sevdiğim şeyleri yapıyorum. Bunda da bir yarışım yok. Sadece tek yarışım var, o da kendimle.
0: Zaten
1: Çünkü
0: öyle, evet.
1: yani çünkü bize tanınan bir zaman var bu dünyada ve ne zaman biteceğini bilmiyoruz. Ne kadar olduğunu da bilmiyoruz.
0: Biraz önce Ali Bey'le de aynı şeyi konuştuk. Taş çatlasın, hadi 70, 80, 90 diyelim en fazla. En iyi yaşayan 90, 100 yaşasın hadi. Fark
1: Yani
0: etmiyor da.
1: bu zaman içerisinde
0: Önemli
1: de,
0: olan onu nasıl yaşadığın aslında,
1: evet,
0: uzunluğundan ziyade de.
1: bu zaman içerisinde de keyif aldığım şeyleri yaparak, tabii ki üreterek, yine kendim için önce üreterek devam ediyorum Tayfuncuğum. Yani kendimi nasıl anlatayım bilemiyorum. Benim için kendini anlattığınca çok zorlanıyorum yani.
0: Fazlasıyla anlatmadık mı zaten, ne
1: Evet.
0: diyorsun?
1: Ya çünkü çok beylik laflar oluyor böyle.
0: Yani
1: Ben
0: sevgili
1: şuyum.
0: dinleyenlerimiz aşağı yukarı, üç aşağı beş
1: Evet.
0: yukarı tanımışlardır.
1: Şeyi beceremiyorum. Ben şuyum, ben buyum. Ben işte şurada şeyim, işte şu kadar şeyim. İşte şöyleyim, böyleyim. Pek beceremiyorum onları ya. Yani
0: Yani bugüne kadar yaşamış geçmiş 10 milyarlarca ve yaşamakta olan 8,5 milyar insandan
1: kesinlikle bu kadar
0: bir
1: basit
0: tanesi
1: yani,
0: olarak
1: birazcık.
0: dünyada vakit geçiriyoruz.
1: Ve bu tanım beni çok rahatlatıyor.
0: Yani.
1: Kimseyle yarışmıyorsun bu sefer. Zaman sana
0: Yani.
1: kalıyor.
0: Yani.
1: Biraz orada kurnazlık mı yapıyorum acaba falan diyorum.
0: Çok güzel. Sevgili dinleyenlerimiz biraz sesinle ve gitarınla da tanısınlar seni. İlk ne var aklında bu gece bize çalıp söylemek istediğin?
1: Tayfuncuğum, bu gece
0: Biraz da
1: ben
0: yorgunsun. Bir programdan bir
1: programdan
0: yerden
1: geldim.
0: geldin.
1: Ama TRT'yi ve seni görünce bütün yorgunluğumu unutuyorum tabii.
0: Cansın, çok
1: Sevgili
0: teşekkürler.
1: dinleyenlerim de kim bilir şimdi beni nerede dinliyorlar. Artık arabada mı dinliyorlar, bir yerde mi dinliyorlar. Hepsine de buradan sevgilerimi gönderiyorum. Tayfuncuğum, ben bugün böyle bir kendi bestelerimle ilgili bir takım böyle bir program yapmak istiyorum. Yani birazcık da böyle hani o felsefeden bahsetmiştik ya, derinlikten. Yani felsefenin bence böyle çıkış amacı dünyada gördüğümüz o adaletsizliklere karşı. Atıyorum mesela işte Afrika'da insanlar yiyecek yemek bulamazken bir bakıyorsun burada çok...
0: Altınlarını, kaynaklarını başka birileri alıveriyor altlarından.
1: Yani bir bakıyorsun o kadar zenginlik içerisinde mutsuz olan insanlar var falan böyle. O adalet duygusunun altında ben bu şeyi felsefeyle aşabiliyorum işte. Bu neoliberalizm sisteminin getirdiği insanlara acayip zorluklar var. Acayip bir yarış var. İnsanlar inanılmaz bir tüketim çağına girdiler yani. Yani tüketim, tüketim, tüketim, tüketim, tüketim. Bu tüketimin sonunda böyle ne kadar böyle insan zengin olursa olsun bir mutsuzluğa, bir yalnızlığa mahkum oluyor. Bu noktada da benim bir arkeoloji okuduğum, beraber okuduğumuz bir arkadaşım vardı. Sonradan banka müdürü oldu. İsmini tabii ki şarkıda söylemeye sakladım şarkıda. Şimdi bu banka müdürü olunca ben de böyle öğrenciyiz falan, beni böyle şeye çağırmıştı. Ya işte Onur, beni ziyarete gel de öğlen bir yemek yiyelim falan. Tamam dedim, geleyim. İşte aradım bunu, makamına yaklaştığımda. İşte telefonla konuşmamıza rağmen bakmıyor telefona, sekreterine çıktım falan. Ya dedi, işte konu neydi falan dedi. Ya dedim, ben şimdi cep telefonu görüştük, zaten beni bekliyor. Hani amacı şey, bana o erkanını göstermek. İşte bak ben ne oldum, hani sekreterlerim var, güvenlikten geçiyorsun falan.
0: Benden önce
1: İşte
0: onlarla.
1: konu neydi falan filan deyince ben de işte dedim, Akdeniz bölgesinde ki bitki örtüsünü biliyor musunuz dedim sekretere. Biliyorum dedi. Ne dedim? İşte makineleri konuşacağız ama bugün değil, ben müsait değilim dedim, gittim. Sonra eve gidip bu şarkıyı yazdım. Ama şarkıdaki ismini gizledim tabii. Değiştirdim. Onda başlayabilir miyiz?
0: Haydi bakalım. Merak da ettim doğrusu.
1: Tamam.
0: Hangisi? Pek çok şarkını dinledim ama bu hangisi?
2: Bugün sabah erken kalktı Murat. Ütülenmiş gömleğini apar topar giydi. Kahvaltı bile etmedi bizim Murat Bey. Fırından simit alıp

0: diye böyle bir şarkı yapmıştım.
1: Çok güzel olmamış yani, mı?
0: Bir yerlerde dinliyorsa ismini değiştirdim de anlıyordur artık.
1: Şarkının adı Murat mı?
0: Şarkının adı Bankacı Murat.
1: Bankacı Murat.
0: Ha, evet. Tabii bankacılığı da şey olmasın, çok seviyorum. Aa, yok, o da bir meslek.
1: Estağfurullah.
0: Yani burada şey yapılan hani bir kibir. Ulan işte ben müdür oldum falan. Ya tamam oldun da. Hani niye bunu bana kanıtlamaya
1: bana
0: çalışıyorsun?
1: Mı oldun?
0: Bana mı oldun? Zaten görüşmüşüz, hadi çıkalım yemeğe, ne yapalım yani?
1: Arkadaşım değil orada misin sen benim?
0: Aynen. Çünkü şeyde bankacıdan sonrasını da biliyorum. Hedef koyuyorlar böyle. İşte hedefler tutmayınca.
1: Şarkıda çok güzel anlatmışsın.
0: Ama bankacılıkta yapılması gereken bir meslek. Ne yapacak
1: insanlar? Bu şarkıyı dinlerken Bob Dylan'ı hatırladım. O da böyle çok güzel hikayeler anlatır aslında. Evet. Müzisyenden çok bir hikaye anlatıcısıdır Bob Dylan. Sen iyi bir müzisyensin. Hem Antalya'da hem Türkiye çapında. Hatta yurt dışında senin ciddi hayranların var. Biraz sonra anlatırız. Ama bu şarkıda çok güzel bir hikaye anlatmışsın sen.
0: Evet.
1: Aynı zamanda ders verici de bir hikaye.
0: Yani seviyorum böyle şarkılar yazmayı. Birazcık da böyle zaman geçtikçe Tayfun, böyle şarkılarımda yazdığım şeylerin konusu da değişmeye başladı. Hani eskiden böyle işte ayrılıklara yazardım, aşka yazardım. Daha böyle işte o yalnızlığımın bana getirdiği zamanlara yazardım. Ama biraz böyle düşününce, birazcık daha derinleşince, zaman geçtikçe birazcık daha şey olmaya başladı. Yani konuları değişmeye başladı şarkılarımın. Bilmiyorum nasıl bir yolda gidiyorum. Devam ediyor yani bu şekilde.
1: Bunu planlayarak yapmaz ki bir sanatkar zaten. Planlayarak yapıyorsa çok iyi sonuçlar getirmeyebilir o.
0: Evet.
1: Bu arada Bankacı Murat şarkısını söyledin. Teknik yönetmenimiz Murat da üzerine alınmış.
0: Öyle mi?
1: Bana mı söylüyor diye.
0: Hemen bir teknikerlere şarkı yazalım. Teknikerlerin sıkıntılarını anlatan.
1: Sıkıntılarını anlatan. Çok güzel. Onu söylüyordum. Yani bunu çok planlayarak yapacak bir adam değilsin sen.
0: Tabii.
1: Yani bir sürecinde gidiyor, kendi kendine yoğrularak, evrilerek, kendi üzerine katlanarak gidiyor senin müzik yolculuğun.
0: Evet, öyle gidiyor. Bir yoldayız zaten. O yol bir şey çıkarıyor. Öğreniyoruz, ne kadar böyle eksik olduğumuzu görüyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Başka bir şey çıkıyor. Tekrar devam ediyoruz.
1: O yol ne zaman nerede başladı diye sorsam bana gidecek hikaye ama.
0: Yani şöyle sen, başladı.
1: Sen onun oğlu değilsin, öyle anılmıyorsun. Sen Onur Nugay olarak anılıyorsun. Ama Necip Nugay da rahmetli baban da Antalya'nın önemli, Türkiye'nin tabii önemli sanatkarlarından bir tanesiydi.
0: Yani ailemin çok büyük etkisi var müzikle ilgili ama çocukluğumda da ben tek başına kalmayı seven bir çocuktum Tayfun. Hı hı. Mesela kalırdım yani, tek başınalıktan ben keyif alan birisiyim. Yani buna yalnızlık demiyorum ben. Çoğu insan şey diyor işte, yalnızlığı çok seviyorsun. Hayır, yalnız değilim. Birçok çevrem var, birçok arkadaşım var. İstediğim zaman onlarla buluşuyorum, ediyorum. Ama tek başına kalmayı da seviyorum. Tek başına kalayım, bir tefekkür edeyim, kendimi bir dinleyeyim. Tek başına bir yemek yiyeyim, tek başına bir yolculuğa gideyim. Bunlar beni çok besleyen şeyler haline geliyor.
1: Yalnızlık,
0: çocukken de böyleydim.
1: İki
0: yani
1: türlü yalnızlık var diye ben bakarım her zaman. Bir zorunlu yalnızlık, yani istesen de çevrende kimseyi bulamamak. İkincisi tercihen yalnızlık.
0: Tercihen yalnızlık.
1: Yalnız kalmayı tercih etmek. Bu çok önemli bir şey.
0: Evet.
1: Az önce senin de söylediğin gibi, tek başına insan, tek başına kendine yetebildiğinde, kendi iç dünyasına döndüğünde orada başka şeyler çıkıyor.
0: Tabii.

0: Senin de dediğin gibi.
1: Yani daha böyle kendinize alanlar yaratabiliyorsunuz, daha iyi düşünebiliyorsunuz. Bu bir ihtiyaç bence her insan şey yapmalı ama bizim toplum birazcık bunu benimseyemiyor yani bir toplum ya. Yani birbirinin tepesinde böyle hani bıdı bıdı hani anlatabiliyor muyum?
0: Evet.
1: Hani böyle.
0: Çok bir arada yaşamayı seven, birbirini çok merak eden bir toplumuz.
1: Evet yani
0: Biraz
1: çok
0: öyleyiz.
1: meraklı böyle
0: Çok
1: hani.
0: meraklı, evet.
1: Biraz o konularda tabii. Çelişkilerim oluyor hani ama o çelişkilerden sonra da böyle şarkılar çıkabiliyor tabii yani.
0: Evet.
1: O da bir şans mı diyeyim artık,
0: Dünyanın geri
1: şanssızlık mı
0: kalanında
1: bilmiyorum.
0: insanlar nasıl diye soracağım biraz sonra. Ama bir şarkı daha isteriz senden.
1: Tamam, yine bir bestemi seslendireyim ben.
0: Nasıl istersen.
1: Bunu da
0: Biz
1: böyle.
0: gelen müzisyen konuklarımıza hiçbir zaman şunu söyle, bunu söyle, şöyle yap, böyle yap demeyiz.
1: Tabii.
0: O haddini aşmak olur. Sanatçı içinden geleni
1: Bir de yıllarca
0: yapmalı.
1: hep böyle başkalarının şarkısını söyledim ya Tayfun.
0: Aha.
1: Artık böyle kendi şarkılarımı söylemek istiyorum.
0: Ne güzel bir şey bu.
1: Daha böyle şey oluyor. Hani zaten konserlerde şeylerde söylüyoruz gerekenleri. Böyle kendi şarkılarımı böyle bir öyle bir yola da girmeye başladım ben yani.
0: Bir de kendi şarkılarını söyleyebilme lüksü ne kadar güzel bir şeydir. Bir demek ki bir besten var.
1: Bir derdim var, bir
0: Söz
1: şeyim var.
0: yazıyorsun, beste
1: Tabii,
0: yapabiliyorsun.
1: tabii,
0: Bir
1: tabii.
0: derdin varın ötesinde
1: Tabii.
0: müzik üretebilecek bir
1: Tabii.
0: yeteneği olması,
1: Tabii.
0: bestekarlık başka bir şey.
1: Tabii.
0: Şarkıcılık, yorumculuk başka bir şey, bestekarlık başka bir şey. Onu üretebilme, söylenecek o sözleri üretebilme yeteneği, ben ona çok saygı duyarım.
1: Bunda böyle yine tek başıma kalmak istediğim bir zaman yapmıştım.
0: Bakalım ne geliyor. Hadi
1: Tek
0: bakalım.
1: başına kalmayı sevenlere gelsin o zaman.
0: Haydi.

0: Söylemeye başlayınca hatırladım, bu şarkını biliyorum, daha önce evet. de söylemiştin. Dinlemek çok keyifli, çok keyifli. Tam da konuyu getireceğim yere uygun bir şarkı oldu. Hani dedin ya, alıp başımı gitmek şarkının başında. Sen sık sık alıp başına giden bir insan mısın? Yani bunu sık sık mı yapıyorsun, yoksa ekonomik imkanlar mı?
1: Yani tek başıma geziyorum bu işte, izinlerimde, tatillerimde.
0: Her sene gider misin bir yere?
1: Her sene gitmeye çalışırım, evet. Hı hı. Ya bir de benim için mesela şeydir, bir yerden bir yere gitmek üşenmem ben. Mesela benim bazı arkadaşlarıma hayret ediyorum. Mesela kalk diyorum, şöyle bir Konya altına gidelim. Şey diyor mesela, şimdi kim gidecek ya falan. Ya nereye gidiyoruz, Mısır'a mı gidelim dedim ben. Konya altına gidelim dedim. Veya şöyle bir bisiklete binelim dedim diyorum mesela. Ya abi şimdi çok şeyim ya. Abi ne oldu hani, kalkıver yani. Böyle tez canlıyımdır, gidiveririm yani böyle. Mesela bir de ben ne bulursam giderim. Mesela bisikletim varsa bisikletimle, motorum varsa motorumla, arabam varsa, hiçbir şeyim yoksa bacaklarımla. Yani bir şekilde ben devam ederim yani. Ama hayret ediyorum mesela.
0: Yol almayı, yol yapmayı var. Seviyorsun tabii, sen. Çok yani, seviyorsun.
1: O üşengeçlik hiç bana göre gelmiyor Tayfun.
0: Akdeniz mesela. İnsanında, ekvatora yakın insanlarda, Akdeniz sıcak iklim insanlarında biraz o siesta kültürü, biraz tembellik var galiba.

0: galiba. Bu çok aşırı sıcaktan mı kaynaklanıyor acaba? Şimdi kafayı çıkartsam şu klimalı odadan.
1: Yo, ben kışın da onların mesela.
0: Aman falan.
1: Mesela evet. Kış, sonbahar zamanları, ilkbahar zamanları çok güzel bu kentin. En güzel mevsimleri.
0: Antalya'nın Nisan'ıyla,
1: Heh,
0: Nisan ortasıyla Eylül, Ekim zamanları tadına doyulmaz olur.
1: evet, bir üşengeçlik var.
0: Renkler, kokular, hava, deniz,
1: Tabii.
0: enfes olur Antalya
1: Tabii.
0: o
1: Bir de
0: mevsimde.
1: dümdüz bir şehir. Çok kolay bir şehir Antalya.
0: Hı.
1: Yani çok kolay bir şehir. Yani bir yerden bir yere bisikletle gidebilirsiniz. Çünkü çok yokuş
0: Aynen öyle,
1: yok.
0: yokuş yoktur Antalya'da pek.
1: İşte ben öyle üşengeç birisi değilim mesela.
0: Hı.
1: Diyorum ya, İstanbul'da olsa düşünsene. Evim Mecidiyeköy'de.
0: Yeditepeli şehir.
1: Evim Mecidiyeköy'de. İş yerim Tuzla'da mesela. Nasıl gideceksin?
0: Oo.
1: Ama görüyorum ben, insanlar gidiyor İstanbul'da. Metroya biniyorlar, gidiyorlar. Bir şey var. Yani Antalya'ya geliyorum. Evimiz şurada, iş yerimiz şurada. Ya diyorum, kalk bir Konyaaltı'na bisiklete binelim falan arkadaşa. Böyle şey diyor ya, kim gidecek şimdi ya? Sanki Adana'ya gidelim dedim yani. O yüzden
0: Adana daha da sıcak.
1: o gezmek de bana şey yapmıyor. İşte ben bir de az eşyayla geziyorum Tayfun'cum. Ne bileyim, tişörtüm işte, 3 tane tişört, 1 tane kot pantolon. İhtiyaca binaen şeylerle geziyorum. O bavullar da bana yük olmadığı için kolay gezmek.
0: Benim oğlan yaptı geçen 15 gün 10 gün önce geldi Almanya'dan, sırt çantasını aldı.
1: Ne güzel
0: İçine
1: işte.
0: 2 tane iç çamaşır, dediğin gibi aynen. Çamaşır, tişört, bir de şey koydu, uyku tulumu koydu yanına. Sırt çantasını aldı gitti. Bir
1: Ya
0: hafta
1: benim
0: 10 gün.
1: tatil amaçlı gezilerim olmuyor. Yani yeni bir yer göreyim. Bir de ben lokalde, gittiğim yerlerde lokal insanlarla beraber olmayı seviyorum.
0: Hı.
1: Hani lokalde ne yaşanıyor? Atıyorum mesela Rodos'a gittiğim zaman İksiye köyünde kalıyorum. Orada Filip amcaların evi var, Mihalis var. Yani onlar nasıl yaşıyorlar? Onlarla beraber yaşıyorum yani ben.
0: Evet.
1: Anlatabiliyor muyum?
0: Öyle
1: Yani
0: tatilleri seviyorsun sen.
1: ha, tatil gibi olmuyor işte o zaman. Böyle bir belgesel izlermiş gibi de oluyor. O yüzden hiç üşenmiyorum yani. Mesela hafta sonu ya boş muyum? Pazar günü müyüm? Ya mutlaka bir görmediğim bir antik kente gideyim. Bir su kenarını göreyim. Görmediğim bir dereyi göreyim. Böyle yaşamayı seviyorum yani.
0: Kaldı ki Antalya'da acayip bir coğrafya değil mi?
1: Tabii. Tabii.
0: Gez gez bitmez
1: Gez
0: yani.
1: gez
0: Görecek o
1: bitiremezsin
0: kadar
1: yani.
0: çok şey var ki Antalya'da
1: Tabii.
0: ya ve yakın çevresinde.
1: Bitiremezsin.
0: Hem ilde hem ilçede, ya ilçelerde yakın çevrede çok çok şey var görecek yani.
1: Tabii. Yani çok şey var. Bir de insanı rahatlatan çok güzel çınar ağaçları var. Su kenarları var. Ne bileyim, o grup vakti var. Çok güzel güneş batıyor Antalya'da. Ya bunları sevmek lazım. Biraz hani...
0: Grubun rengi diye söyler şair onu şiirinde.
1: Tabii.
0: Güneşin batarken onu dağların arkasında ya da ufukta kaybolurken çıkardığı renkler, o renk cümbüşü ne güzel bir şeydir onu izlemek.
1: Tabii.
0: Grubu deniyor değil mi eski Türkçe ile ona?
1: Tabii. Yani şimdi tabiatla hemhal olmaya giden bir zaman bence orası yani. Böyle bakıyorsun, öyle bir şarkı da yazmıştım işte, bazen durur bakarım kendi kendime, sorarım bu hayatın anlamı ne diye.
0: Aklında mı? Çal desek çalabilir
1: Aklımda,
0: misin şimdi?
1: dünya bile kocaman bir boşlukla dönerken, zaman elimizden giderken.
0: Orada elinde kağıt, kalem, kürek yok. Yani gitarınla aklından çalıyorsun bütün bunları.
1: Evet.
0: Hatırlayabiliyorsun, o güzel bir şey.
1: Tabii. Yani evet.
0: Hadi söyle bize.
1: Söyleyelim. Bazen durur bakarım kendi kendime.

0: yollara düşerim.
1: Şarkı çok güzel. Resmi. Hadi bana koşup gel gari.
0: Aynen. Birazcık da böyle Antalyalıyım. Onu da orada lokali yansıtmak istedim.
1: E tabii. Ege insanının ağzında vardır o. Akdeniz insanında evet, da var gari.
0: Evet, evet.
1: Hadi gel bari gari.
0: Bu şarkının klibini de Meis Adası'nda çektik.
1: Ha çok güzel. Klibi de var bu şarkının. Hı-hı. Şimdi sen Ege'deki ve Akdeniz'deki

0: Yurt dışında da gördüğün, gezdiğin pek çok yer var. Biz seni Antalya'nın müzisyeni olarak biliyoruz, Onur. Cumhuriyet Bayramı'nda mesela Cumhuriyet Meydanı'ndaki şeyde, belediyenin kurduğu sahnede bir anda seni bir gece konser verirken görebiliyoruz. Antalya'nın tanınmış sanatçılarından bir tanesisin. Ünün şehri de açtı, ülkeye de yayıldı ama ülke dışına da çıktı mı? Var mı seni yurt dışında da dinleyen?
1: Vallahi,
0: Gittiğin yerlerde müzisyen olduğunu biliyorlar mı mesela?
1: Tabii biliyorlar. Yani müzikle uğraştığımı biliyorlar. Ama yani bu işte meşhurluk konusundaki benim düşüncem çok daha farklı olduğu için ne
0: Öyle bir
1: kadar
0: takıntın yok.
1: öyle bir takıntım hiçbir zaman olmadı.
0: Olmadı.
1: Şimdi mesela Fikret Hoca'yı
0: Rahmet olsun.
1: ülkede rahmet olsun 1 milyon kişi biliyor diye veya işte 80 bin 500 bin kişi biliyor diye Fikret Kızılok meşhur değil mi? Meşhur bence. Ya yani şimdi bir de Türkiye'de meşhur olmak artık çok kolay yani. İşte böyle saçma sapan bir tane bir tekerleme tarzı atıyorum bir şey bul. Yani hakaret ufak bir içine böyle bir hakaret bir şey koy. Yani bir dikkat çek, anında meşhursun Türkiye'de, TikTok'ta bir yerlerde hemen anında meşhur
0: İnternette
1: olabilirsin.
0: falan çok kolaylaştı o işler
1: Yani
0: artık.
1: meşhur olmanın niteliği değişti artık.
0: Evet.
1: Yani
0: Aslında şunu sormaya çalıştım. Yurt dışında senin müziğini nasıl karşılıyorlar?
1: yani adalara gittiğim zaman hemen benim şarkıları çalarlar böyle mecliste, onunla karşılanırım böyle. Aa, Onur gelmiş falan diye. Tabii çok güzel oluyor orada. Şimdi bir de Filip amcaya bir şarkı armağan etmiştim. Onun sözlerini yanımda getiremedim. Hatta buradan göndermiştik rahmetli olmadan önce. Tabii onun yazdığı şiire de beste yapmak orada yayıldı adada falan böyle. Yani güzel şeyler bunlar benim için.
0: Yunanca mıydı?
1: Evet, onun sözlerine işte kalem ufile pedike diye, ama şimdi getirmedim yanımda. Sözlerini yazıyor evde. Evet. Yine bu stüdyolardan seslenmiştim. Daha vefat etmeden hastanede dinlemiş. O da güzel bir şey oldu yani. Olay oldu. Ona çok güzel bir hediye gibi oldu.
0: Radyo çok büyülü bir şey ya.
1: Radyo çok farklı bir şey
0: Radyo çok
1: gerçekten.
0: farklı bir şey. Çok çok büyülü, çok çok sihirli, çok güzel bir şey.
1: Çok seviyorum ben de.
0: 30 yılı geçti. Bu radyo
1: Maşallah.
0: mikrofonlarında konuşmaya başlayalı. Bir daha gelsem bir daha aynı işi yapmak isterim diye düşünüyorum.
1: Ama sen çok
0: Az
1: keyif
0: önce de
1: alarak
0: söyledin ya,
1: yapıyordun.
0: hani lafın en başında dünyanın neresinde, Türkiye'nin neresinde, hangi koşullarda dinliyorlar acaba şu anda bizi? Yani o çok
1: Bilmiyorsun
0: işte,
1: ki.
0: o çok çok sihirli bir şey, o çok güzel bir şey.
1: O benim işte şarkılarımda da oluyor mesela. Çünkü şimdi bir şeyi tutturmak için tıklatma diye bir şey var. Mesela alıyor adam seni, prodüksiyon yapıyor. Seni meşhur ediyor. Hani herkesin önüne çıkarıyor falan filan böyle.
0: Ama
1: Seni
0: en büyük dert kaç tıkın var
1: kaç
0: olan.
1: tıkladın, kaç izlendin falan filan. Yani oradaki nüvenin bir anlamı kalmadı artık. O yüzden şimdi ben bu şarkılarımda prodüksiyonlarla çalışmadığım için büyük. Bizim şarkılarda duyulamadı tabii. Ama tutmadı demiyorum bakın. Duyulamadı diyorum. Yani çünkü
0: Evet.
1: bunların hepsi belirli projeler. Ben tercih etmedim yani bunu.
0: Aynen öyle.
1: Ama bazen öyle bir an oluyor ki mesela bir yerde diyorum ya benim şarkı çalıyor. Şimdi ulan söyleyemiyorum şimdi bunu benim falan.
0: Bu benim şarkım.
1: İşte bir gün İstanbul'dayım. Böyle bir oturuyorum bir yerde. Çocuklar da böyle garsonlar mekanı kapatacak falan. Benim şarkı çalmaya başladı. Dedim ki ya dedim bu benim şarkı dedim. Ya bırak abi dediler ya falan. Ya dedim gerçekten ben söylüyorum falan. İşte Onur Nugay benim abi dedi biz dedi hep kapanışta yedi sandalyeleri falan böyle seni dinleriz ya dedi abim benim falan. Ya değişik şeyler de yaşıyorum hani
0: Bu çok hoş bir his olsa
1: radyoda böyle bir
0: gerek.
1: şey işte
0: Radyo
1: hani
0: da öyle, evet.
1: kimin nerede şu an bizi nasıl dinlediğini bilmiyoruz.
0: Evet.
1: O yüzden o sevgimizi her zaman gönderelim yani.
0: Bir gün babamla yürüyoruz bizim eski mahallede. Soğuk su tarafında bir yerde oturuyorduk o zaman. Antalya'yı bilenler bileceklerdir neresi olduğunu. Yolda yürüyoruz babamla sohbet ederken karşıdan da birisi geliyordu. Aa, Özdemir abi dedi babama. Sarıldılar, öpüştüler. Biraz ayaküstü sohbet. İşte bu da benim oğlum dedi, beni tanıştırdı. Tayfun dedi, Tayfun yönlü mü dedi. Cazım Usta sesleri mi dedi mesela. O dönem yaptığımız sevgili Aslı'yla, radyodan arkadaşımız Aslı Günaydın'ın yaptığı bir programdı. Ben sunuyordum programı. 9 yıl yaptık TRT Radyo 3'te. Cazım Usta sesleri Tayfun Yönlü mü dedi. Evet dedim benim. Ya dedi her cumartesi dinlerim senin programını. Tabii. Ya, sokakta yürürken karşılaştığın birisi.

0: Yüzünü görmüyor ama radyoyu biraz büyülü yapan şey de odur.
1: Tabii.
0: Radyonun büyüsünü severim ben. Yani o görülmeden seslerle insanlar birbirini tanır ya. O çok büyülü, çok güzel bir şey. Senin söylediğin mesele de işte aynı mesele.
1: Aynı mesele.
0: Aynı mesele.
1: Hatırlıyor musun? Diğer stüdyoda bir program yapmıştık. 2 saat sürmüştü.
0: Evet.
1: Beraber.
0: Evet.
1: İşte Pink Floyd'lardan başlamıştık sohbete.
0: Evet.
1: Hatırlıyor musun?
0: Evet, evet.
1: Ne muhteşem bir programdı o ya.
0: Hakikaten.
1: Hatırladın mı?
0: Tadı damağımda kaldı.
1: 2,5 saat sürmüştü,
0: evet,
1: böyle.
0: Tadı damağımda kaldı hakikaten.
1: Evet.
0: Güzeldi.
1: Benim de birden o aklıma geliverdi. Tayfuncum benim ya. Vallahi.
0: Hadi bir şarkı daha patlat bize.
1: O zaman işte Dillere Pelesenk olan benim bu Ben Yine Antalya'da Olurum'u söyleyeyim.
0: Aa, çok güzeldir.
1: Bu şarkıyı yaparken de ben bu kadar hani sevileceğini bilerek yapmadım aslında. Birden çıkmıştı. 18 yaşında başlamıştım bunu yazmaya. 24-25 yaşında falan bitirdim.

0: bu şekilde Tayfuncuğum.
1: Ağzına sağlık.
0: Ayrıca teşekkür ediyorum. Mesela şimdi bunları insanlar Spotify'dan dinleyebilirler aranjeli hallerini. En güzeli de bazen böyle tek gitarla çalmak kendi bestelerimi. Hani aranje yapılmış halinde işte orkestrasyonla beraber dinliyorlar ya.
1: Hani bir mekanda oturup bir şeyler yudumlarken dinliyor gibi böyle.
0: Değil mi?
1: Seni dinlerken o Akdeniz sokaklarında kale içinde geziyor gibi hissediyorum kendimi seni dinlerken.
0: Evet.
1: Senin şarkılarını dinlerken.
0: Akdeniz köylüsü olmak da çok güzel bir şey ya.
1: Evet.
0: Yani ben ona çok dikkat çekmek istiyorum.
1: Biraz tarım. Biraz toprakla uğraşmak, biraz tarımla uğraşmak, balıkçılıkla, denizle, yani denizle hemhal olmak.
0: Çok büyük bir şans. Akdeniz köylüsü işte İtalya'nın mesela o kıyılarındaki o köylülerdeki o yavaş yaşam. İşte o mesela ben onu o yüzden ben Yunan adalarına gidiyorum zaten. Hani Meis'te çocukluğumu buluyorum ya. Yani o kadar böyle 90'lı yıllara dönüyorum ki aslında feribota bindiğim zaman ben feribota şey diyorum. Zaman makinesine biniyorum. Çünkü bir gidiyorum oraya.
1: Evet.
0: O eski dokuyu buluyorum.
1: Evet.
0: İşte ahşap elektrikli direkleri ahşap olabilir. Veya yollar böyle birazcık bozuk olabilir. Ama o dokuyu buluyorum yani.
1: O doğal halini.
0: Evet. Buluyorum. Bizim eski kaleyi sokaklarını buluyorum.
1: Evet.
0: Sanki bir kapıdan çıkacak yine babaannem bir dolma getirecek bana.
1: Antalya'ya ilk geldiğimiz zamanlar senin bahsettiğin gibi benim ilk gelişim 90'ların başları sayılır. Akdeniz bitki örtüsü dedik ya hani Maki. Akdeniz bitki örtüsü. Onun ne olduğunu biliyorum ben. Ama şimdi yok Antalya'da o.
0: Evet.
1: Oransal olarak kendi içinde katlanıp büyüme anlamında Türkiye'nin en hızlı büyüyen kenti Antalya. Çok göç alıyor.
0: Çok göç alıyor.
1: Dolayısıyla çok fazla bina yapıldı,
0: çok
1: ev yapıldı.
0: Çok inşaat var.
1: Antalya'nın merkezinde sayılabilecek bir mahallede bir evde oturuyorduk. Ama oturduğumuz sokakta bahar geldiği zaman işte şey mevsimi geldiği zaman kış yaklaştığı zaman o portakal çiçekleri limon ağaçları dalından portakal
0: kokar.
1: Limon kopartıp işte kemer adım iki adımlık yerde bir arabaya atladığın zaman yarım saatte ulaşıyorsun kemere. Kemere girer girmez portakal bahçeleri yine o narenciye kokuları doğanın kokuları seni karşılardı. Şimdi yok Antalya'da onlar maalesef. Büyüdük çünkü yerlerini betonlar aldı. Kaçınılmaz. Burası güzel bir şehir. İnsanlar gelmek istiyorlar buraya. Yerleşecekler tabii herkesin hakkı. Ama onların barınacak bir betonarme, bir binaya ihtiyaçları var. Dolayısıyla Antalya bir beton yığınına dönüştü kaçınılmaz olarak.
0: Dönüştü. Yani maalesef dönüştü.
1: Sen dedin ya hani adalara gittiğim zaman işte bu o dokuyu, eski kokuyu buluyorum. Ne kastettiğini anlatmaya çalıştım kendimce.
0: Aynen öyle. Yani dönüştü. Bir de böyle hoyrat bir şekilde dönüştü.
1: Çok hoyratça, evet.
0: Hoyratça dönüştü yani.
1: Çok hoyratça dönüştü.
0: Üzülüyor insan ama yapacak bir şey yok tabii. Kainata havale etmek lazım.
1: Öyle. Şey kaçınılmaz. Yani Antalya merkezinde mesela 4 büyük apartman dikilecek büyüklükte bir arazin var. Bir dönüm, iki dönüm neyse. Bir müteahhit geliyor ve diyor ki sana, işte şurada şu kadar ev yapalım, 100 tane ev yapalım. Ben yapayım. Sen hiç karışma. 40 tanesini de sana vereyim. Şimdi buna hayır demek yani kolay değil. Biraz insanları da anlamak lazım.
0: Anlamak lazım.
1: Anlamak lazım. Kolay değil. Sen de dünyalığını yapmışsındır değil mi? Bir sanatkar olarak evler, arabalar, en lüksünden saatler, takım elbiseler.
0: Yok canım benim böyle şeylerle hiçbir zaman Tayfuncum ya.
1: Biraz kasten sordum.
0: Ben yani şey hiç basit yaşayan bir insanımdır ben yani. Ben böyle birliğe inanırım. Bire inanırım ben.
1: Bir.
0: Hani bir.
1: Bir.
0: Ya bir tane olacak her şeyden. Bir tane evi olur insanın. Bir tane arabası olur. Ya da işte bisikleti, motoru, ulaşım aracı. Hı hı. Gidersin gelirsin falan. Evinde barınırsın. Çünkü ikinciyi almak için uğraşırsan zaman kalmaz yani. Ben böyle yaşıyorum hep.
1: O mesela, çaba, o tatminsizlik getiriyor işte.
0: Tabii,
1: en
0: tabii.
1: Başta söyledin ya.
0: Tabii.
1: Günümüzün o tatminsizliği. Onu da alayım, ona da sahip olayım.
0: Yok ben hiç.
1: Bir olsun, iki olsun, beş
0: ya.
1: Olsun, on olsun. Hı-hı. Sonu ne bunun?
0: Hele o lüks saatmiş falan hiç alakam olmaz ya. Şeyleri severim ben daha çok. Lüks olmayan saatleri. Mesela işte Rus saatlerini severim böyle. Hı-hı. İşte kurmalı falan. Öyle o kadranları hoşuma gider. Ama sadece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 evet. Yazacak. ya da 0369 yazacak.
1: Ya da pilli basit böyle Japon işi saatleri olur, marka ver diyelim. 100 sene dayanır ama o. Pilini değiştirdiği sürece çalışır.
0: Tabii yani.
1: Bakarsın zamanını görürsün.
0: Yani tabii saat koleksiyoncuları falan, onlara da saygım var da ben öyle yaşamıyorum yani.
1: Sen öyle biri değilsin.
0: Değilim.
1: Kasten
0: ya.
1: Sordum sana evet. Onu. Var mı buna bir şarkın?
0: Vallahi buna bir şarkı ya çok var da şimdi
1: hadi aklına ne geliyor?
0: Söylenecek şarkı çok da Ceremeye verecek para yok.
1: Çok güzel. Hadi başka bir şey söyle bize, ne istiyorsan.
0: Öğrenciyken arkeoloji öğrencisiyken bir şarkı yapmıştım. Hatırlayabilecek miyim? Hatırlarım herhalde. Onu söyleyeyim ya. Arkeolog olacakmışım diye. Biraz da böyle bizim çok zor geçiyor öğrenciliğimiz arkeolojide.
1: Kolay değil.
0: İş bulacak mıyız, bulamayacak mıyız, bir sürü dert.
1: Tabii.
0: Şimdi ben de kazıdayım ya, aldım gitarı elime, ya ben ne yapacağım işte, arkeoloji ikinci sınıftayım. Ulan iş bulabilecek miyiz, geldik burada dağın başındayız işte. Tamam,
1: güneşin
0: çok
1: altında mesleği, toprak kazıyoruz. Diş fırçasıyla toprak kazıyorsun değil mi kilometre?
0: Bir yandan vizeler, finaller, ulan işte öğrenciyiz. Bir yandan ev kirası, babam para gönderdi mi falan filan. Böyle dertler var. Ya dedim akşam böyle kazı evini aldım gitar elime. Bu şarkıyı yazmıştım yani. O zaman da böyle Televole falan vardı. Televole'de de böyle şey çok böyle popülerdi Televole. Böyle şeyleri izliyoruz lan işte, bir şey mankeniyle o evlenmiş, böyle süper düğünler falan. Ya bir bakıyoruz biz de böyle arkeoloji dağın başında, ya Allah Allah diyoruz ya, yanlış meslek mi seçtik falan. Birazcık da böyle kahırlandım, bu şarkıyı yazmıştım böyle.
1: Meraklı dinliyoruz.
0: Arkeolog olacak.

0: gibi bir şarkıydı. Devam etmeyeyim, bizim birazcık
1: çok,
0: daha...
1: Çok güzel.
0: Mesleğin sorunlarını böyle acımasızca anlatıyorum çünkü çok gençtim. Bir yerlere de dokunmasın yani. Böyle.
1: Arkeolog olacakmışım diye şarkı yazdın, sonra arkeolog oldun. Üzerinden kaç yıl geçti?
0: 21 yıl geçti. Öğrencilikte 25 yıl. 25 yıllık şarkı. O yüzden biraz evde bakmam lazım şeye. Biraz sert bir şarkıdır bu.
1: Devamında öyle
0: yani
1: mi?
0: Bizim kendi içimizdeki sorunları da anlatır.
1: Hı hı. Göndermeler var yani.
0: Tabii bir de sosyal bilimlere ülkenin birazcık o bakış açısını da anlatır.
1: Hı hı hı.
0: Çünkü sosyal bilimler bizde şeydir. Biraz ikinci plandadır hep.
1: Evet.
0: Yani o yüzden düşünen ve sorgulayan insanımız biraz çok çabuk ötekileştirilir bu toplumda.
1: Eskiden beri öyle ama Türk tarih yapmıştır. Ama yazmamıştır hiç.
0: Yani bir tarihe, bir felsefeye, bir sosyolojiye, yani bir düşün bilimlerine karşı bir şeyimiz var bizim nedense. Yani daha çok böyle materyalist tarafını daha çok benimsiyoruz. Materyal, madde getiren meslekleri daha çok
1: rağbet ediyoruz.
0: Mesela yani. Şey derler işte, doktorlar beni mühendisliğe istedi de vermedi. Şey, kızı vermedim hani. Hiç duydun mu mesela işte sosyologlar, arkeologlar istedi. Yani öyle bir şey var mı? Dedim yok. Hep böyle şeydir. Hani öyle değil mi mesela? Ne doktorlar, mühendisler istedi de işte kızı vermedik.
1: Kızı. Ne sosyologlar, arkeologlar istedi.
0: Hiç duyamadın.
1: Ne felsefeciler
0: ne
1: istedi.
0: Ne karette uzmanları istedi de falan. Hani duydun mu hiç? Yani böyledir bizim toplum. Hani şey yapmıyorsa...
1: Çok
0: o meslek iyi değildir yani.
1: Çok güzel. Bu 21 yıl nasıl geçti?
0: Vallahi 21 yıl bazen acılarla, bazen
1: arkeolog olarak.
0: Arkeolog
1: olarak. O açıdan soruyorum ha.
0: Vallahi nasıl geçti hiç anlamadım Tayfun. Ben çünkü arazide olmayı çok seviyordum. Yani toprakla aşırı neşir olmayı. Bir de ben gerçekten hareketli, hala da biraz öyleyimdir.
1: Hı hı.
0: Çalışkandım yani. Böyle seviyordum böyle yani hareketli olmayı. O yüzden tam böyle karakterime uygun bir meslekti bu. Hani güneşin doğumunda kalkıyorum, işte kahvemi koyuyorum, hemen araziye çıkıyorum. Soğuk böyle buz gibi bir hava, bir kendime geliyorum. O yüzden günler günleri getirdi. Kazılar oldu, şeyler oldu. İşte nekropol kazılarında çok uzun süre çalıştım. Bu şekilde geldi geçti, ben de anlamadım. Ya eskiler derdi onu böyle, böyle yer gibi geçer falan zaman.
1: Öyleymiş. Hakikaten de öyle geçti.
0: Vallahi öyleymiş ya.
1: Neydi, meşhur bir arkeologumuz var bizim hanımefendi Antalya'da. İsmi gelmedi şimdi aklıma. O ömrünü bir Patara kazısında
0: Hava Hoca. Çok
1: kıymetli bir hocadır. Ömrünü Patara'da geçirdi
0: evet, ben
1: mesela.
0: Ben ona Likya'nın Kibelesi dedim.
1: Evet.
0: Hocam dedim size dedim ben Likya'nın Kibelesi. Patara'nın 30. kazısının 30. yılı vardı. Beni davet etti hocam oraya. Orada böyle gitarımızı aldık. Şimdi o Patara feneri daha böyle şey bitmemişti. Sona ermemişti yani. Çok güzel fener oldu orada şimdi. Havva Hoca'nın büyük başarısıdır o.
1: Çok.
0: Orada böyle bir akşam yaşamıştık. Bütün kazı ekibi, benim işte gitarım. Çok hoş bir akşamdı.
1: Ben onu çok merak ederim biliyor musun? Mesela bir Havva işkan olmak nasıl bir şeydir acaba? Nasıl bir histir? Düşünüyorsun Patara deyince aklında bir harita canlanıyor. O haritanın her köşesine, her santimini kazmışsın toprağını, tabii. Her şeyini biliyorsun.
0: Ya bizim meslek
1: bütün çok, ayrıntısıyla biliyorsun
0: tabii,
1: mesela.
0: Çok idealist bir meslek ya. Yani Jale İnan hocamızdan tutun da Muhib Edarık hocamıza kadar. Yani çok ömrünü bir şehre veriyorsun yani. Yani çok önemli şeyler bunlar Tayfun.

0: gerçekten.
1: Çok.
0: Çünkü geçmişi bilmek, geçmişle yoğrulmak aslında geleceği o şekillendiriyor. Çünkü geçmişte ne olduğundan eminiz, biliyoruz. Yani araştırıyoruz. Ama gelecekte ne olacağını bilmiyoruz. O yüzden elimizdeki o geçmişi iyi bilirsek geleceği ona göre.
1: Geleceğe yakılmış bir fener gibi değil mi? Geleceği aydınlatmıyor mu aslında o geçmişi ya. Geçmişi iyi bilmek?
0: Çok güzel anlattın valla.
1: Öyle geleceğe yakılmış bir fener gibi adeta. Öyle düşünürüm ben, evet, her zaman onu. Evet. Ali Hoca'yla da biraz önce aynı şeyi konuştuk. Yani benzer bir şeyi konuştuk daha doğrusu. Geçmişi bilmek önemli. Geçmişi bilmek önemli.
0: Evet.
1: Hakim olmak geleceğe yakılmış bir fener gibidir, aydınlatır. Şeye benzetirim ben bunu. Bir uzun atlamaysa hayat, onu iyi atlayabilmek için çok uzun mesafe geriye gidip onu koşma, ya da bir yay çekeceksin, fırlatacaksın ya onu. O yayı iyi fırlatabilmek için biraz geriye gitmen lazım. Hayat öyle bir şey. Öyle bakmak lazım. Var mı bize söyleyeceğin son bir şarkın? 55 oldu saat, veda vakti geliyor, 3 dakikamız kaldı.
0: Tayfuncuğum, Antalyaspor'u çok seviyorum ben.
1: Ha, çünkü o mesele var.
0: Benim mesela çocukluğum hep Antalyaspor'u maçlarını izleyerek geçti. Yani, hı-hı, o şeyi çok seviyorum.
1: Ne yazık ki bu sene küme düştü.
0: Evet,
1: Süper Lig'den birinci lige düştü.
0: O eskiden sporu da böyle çok kaliteliydi. Maçlara giderdik babamla falan. Hı-hı. Böyle Antalyaspor'un kalbimde ayrı bir yeri var. Hani çok seviyorum böyle. Ona böyle bir şarkı marş yazmak istedim. Ve bunu da işte uygun görürlerse kulübe bağışlayacağım.
1: Ne zaman yazdın bunu?
0: Aslında bunun yazım süresi de böyle 1-2 yıldır kafamdaydı. Ama, hı-hı, böyle şimdi toparlamaya başladım bunu yani. Hı-hı. Birazcık da şey yapacağım, bitireceğim şeyi. İstersen onu bir mırıldanayım. Biraz da kulübün tarihini anlatıyorum marşın içinde.
1: Son 1-2 yıldır çok sahipsiz kaldı değil mi Antalya Spor? O yüzden bir küme düştü. Zor günler geçiriyor.
0: O yönetimsel konuları bilmiyorum ama Antalya Spor'u her zaman en iyi yerlerde görmek istiyorum. Ben sanatçı olarak sadece...
1: Burası çok güzel bir şehir ve o takım, evet, çok güzel şeyleri,
0: evet,
1: hak ediyor.
0: Evet.
1: Yeniden umuyorum önümüzdeki, evet, yıl Süper Lig'de görürüz.
0: İnşallah.
1: Hadi şarkısını dinleyelim.
0: İlk ışık ferrokrom DS.

0: Tabii bunu stüdyoda falan aranjesiyle beraber çok kuvvetli bir marş yapacağız.
1: Bu marşla beraber yeniden Süper Lig'e önümüzdeki yıl çıksın inşallah.
0: İnşallah, inşallah.
1: Bitti program.
0: Tüh.
1: Tüh. Yine gel.
0: Gelirim.
1: Onur Nugay, arkeolog, müzisyen. Çok teşekkür ederiz. Gecenin içinden programı TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak seslendi size sevgili dinleyenler. Program yapımcımız Berivan Erin, teknik yönetmenimiz Murat Yılmaz ve ben Tayfun Yönlü. Çok kıymetli konuğumuz Onur Nugay ile beraber sizlere veda ediyoruz. Önümüzdeki Perşembe 23 ana haber bülteninden sonra yeniden huzurlarınızda olacağız. Hoşçakalın.

0: gecenin içinden.
1: Saat 1.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon diplomasisi sürüyor. Erdoğan sırayla Kazakistan Cumhurbaşkanı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Ruanda Cumhurbaşkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde liderler ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan kritik adımların ardından şimdi gözler sahada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelişmelerin yakından izleneceğini söyledi. Ağrı'da konuşan Yılmaz, sürecin Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyit edileceğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Bakan Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde orman yangınları açısından kritik olduğunu belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada FETÖ bağlantısına dikkat çekti. Bakan Gürlek, dosyaya ilk baktığımızda FETÖ'nün yapmış olduğu bir eylem olarak görünüyor dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak kızıl elmaları olduğunu söyledi. 4 milyon hanede kendi gazımızı kullanıyoruz. Bu sayı 2026 sonuna 8 milyona çıkacak dedi. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının 71. duruşmasında bazı tutuksuz sanıkların savunmaları alındı. İş insanı Adnan Çebi, iddianamede bahsedilen yapılarla ilgisi ve bağının bulunmadığını savundu. Çapraz sorguda ise oteldeki kamera bantlama uygulaması ve jammer konusu gündeme geldi. CHP'de gözler olağan kurultay sürecine çevrildi. Parti yönetimi yeni dönemde tüzük değişikliği ve ön seçimin zorunlu hale getirilmesine hazırlanıyor. Sürecin yol haritasının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'de açıklanması bekleniyor. İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Karadeniz kıyılarında denize girmek 2 gün yasaklandı. Kararın plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle alındığı belirtildi. Trabzon ve Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi. Vatandaşlardan görevli ekiplerin uyarı ve yönlendirmelerine uymaları istendi. Kırklareli Vize'ye bağlı Kıyıköy'de denize girmenin yasak olduğu günde 4 kişi dalgalar arasında sürüklendi. Sahil güvenlik ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle 3 kişi kurtarılırken 20 yaşındaki kişi denizde kayboldu. Kayıp genç için havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor. Bosna Savaşı'nın eli en kanlı isimlerinden savaş suçlusu Ratko Mladic, 84 yaşında hapishanede öldü. Srebrenica soykırımının baş sorumlularından olan Mladic, Bosna kasabı olarak anılıyordu. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor. Son saldırılarda en az 7 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Spor. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi yapıldı. Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın karşılaşacağı rakipler belli oldu. Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, deplasmanda Paris Saint-Germain, Sporting Lisbon, Lille ve AYK ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı temsilcimiz İstanbul'da ise Barcelona, Aston Villa, Feyenoord ve Stuttgart'ı ağırlayacak. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılan Fenerbahçe ise deplasmanda Atletico Madrid, Aston Villa, Shakhtar Donetsk ve LASK Linz ile karşılaşacak. Sarı lacivertler Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool, Roma, Villarreal ve Slavia Prag'ı ise İstanbul'da ağırlayacak.
2: Hava durumu.
1: Sıcaklıklar düşüyor. Yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı yaparken sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbir çağrısında bulundu. Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Ankara ve İstanbul'da bugün sağanak, İzmir'de ise açık hava öngörülüyor. Haberleri sunduk.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyenler. Gece ezgilerine hepiniz hoş geldiniz. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Hüsamettin Subaşı'na ait olan Van türküsüyle başlıyoruz. Turan Engin sizlerle. Yüce Dağım yağar bana.

Aşık Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Belkıs Akkale'den dinliyoruz. İşte gidiyorum çeşme siyahım, önümüze dağlar sıralansa da.

Özgün Osman Efe'den derledi Erzincan türküsünü Selma Geçer yorumluyor. Muzur Dağı silelenmiş kardan, aram açık ela gözlü yardan.

Neşet Ertaş'tan derlediği Kırşehir türküsünü Gülcan Kaya söylüyor. Bağışla sevdiğim, hakkı seversen, gel ağlatma beni eller içinde.

Çınar'ın Aşık Mahsuni Şerif'ten derlediği Kahramanmaraş türküsüyle Gürsoy Babaoğlu sizlerle. Tükenmek bilmiyor kara günlerim. Gel buna bir çare bul Leyla.

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Muzaffer Sarı Sözen'in Sırrı Sarı Sözen'den derlediği Orta Anadolu türküsüyle Gürkan Özpeker var. Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Kelimeler sadece harflerden mi ibarettir? Yoksa her harfin arkasında atan bir kalp, titreyen bir nefes ve yaşanmış bir sancı var mıdır? Bugün nezaket mevsiminde dijital dünyanın en sessiz kayıplarından birini konuşacağız. Kelamın ruhunu ve o ruhu bir algoritmaya teslim etmenin getirdiği büyük gönül kuraklığını konuşacağız. Yapay zekaya bir taziye mesajı, bir kutlama metni ya da bir özür cümlesi yazdırdığımızda muhatabımıza sadece kusursuz harfler gönderiyoruz. Oysa nezaket o harflerin kusursuzluğunda değil, o harfleri bir araya getiren insan kokusunda ve samimiyetinde gizlidir. Şükrü Erbaş o mısralarıyla adeta bugünü uyarır. Söz dediğin insanın içindeki derin kuyudan çıkmalı. Başkasının kovasıyla çekilen su kimsenin susuzluğunu gideremez. Erbaş'ın bu hikmetli tespiti yapay zekanın o steril ama ruhsuz cümlelerine karşı verilmiş en asil cevaplardan biridir. Kelam kalpten kalbe kurulan bir köprüdür. Bu köprüyü bir makineye inşa ettirdiğimizde o köprüden samimiyet geçemez olur. Henry Bergson dilin duyguları dondurduğunu söyler. İşte bu bakış açısıyla baktığımızda yapay zeka bu dondurma işlemini mutlaklaştırır. Duyguyu bir şablona hapseder. Gazali Kimya-i Saadet'te zikrin ve kelamın ancak kalp ile lisanın birleştiği noktada bir nur olacağını anlatır. Gazali'ye göre kalbin iştirak etmediği her söz birer gürültüden ibarettir. Bugün yapay zekanın ürettiği o pürüzsüz cümleler, Gazali'nin uyardığı o kalpsiz lisanın modern halidir. Buhari'nin Edebül Müfredinde yer alan ahlakın özü samimiyettir, nasihattir. Bir dostun acısını bir makineye tarif ettirip göndermek o dostluğun hukukuna da sığmayacaktır. Nezaket kendi kelimelerimizi seçerken terlemek, doğru kelimeyi ararken duraksamaktır. Zira o duraksama muhataba duyulan saygının en ince işaretidir. Hazreti Mevlana kalpten çıkmayan söz kulağı aşamaz derken sesin menzilini kaynak olarak belirler. Eğer kaynağınız bir algoritma ise ulaştığınız yer sadece bir ekran soğukluğudur. Bizim medeniyetimizde mektup yazmak bir hal arzıydı. Arzı hal. Mürekkebin kağıda dağılışında bile bir hüzün, bir nezaket saklıydı. Bugün ise duygularımızı yapay zekanın optimize edilmiş kalıplarına devrederek aslında insan ilişkilerimizi de mekanikleştirdik. Edebül Müfred'in özündeki rifkat, yani yumuşaklık, incelik, makinenin soğuk mantığıyla değil, insanın o kırılgan ve biricik duygusuyla mümkündür. Kıymetli dinleyiciler, makine öğrenebilir ama makine hissedemez. Gelin bugün kelamın onurunu dijital dehlizlere kurban vermeyelim. En basit teşekkürümüzü bile kendi hatalarımızla, kendi sadeliğimizle bezeleyelim. Yapay zekayı bilgiyi tasnif etmek için kullanalım ama sevgimizi, acımızı ve şükranımızı ifade hakkını sadece kalbimize saklayalım. Unutmayalım ki bir insana verilecek en büyük değer ona kendi zihnimizden, kendi kalbimizden süzülmüş saf ve samimi bir cümle ayırmaktır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kelimelerinizin kalbinizden süzüldüğü, sesinizin ruhunuzla yankılandığı çok güzel günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

Yaşamın içinden hukuki konulara uzman konuklarla açıklık getireceğimiz Hukuk ve Hayat, Profesör Doktor Murat Topuz'un sunumuyla hafta içi her gün saat 13.50'de TRT Radyo 1'de.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişin belleğini unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1 kanalında Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Eğitim yalnızca yeni bilgiler öğrenmek değil, aynı zamanda yeni bir başlangıç yapmak, bir meslek edinmek ve kendi emeğinin karşılığını alabilmek demek. Halk eğitimi merkezleri de farklı alanlarda sunduğu kurslarla vatandaşlara yeni beceriler kazandırırken, kadınların mesleki eğitim yoluyla iş hayatına katılımına da önemli fırsatlar sunuyor. Bugün kadınlara yönelik meslek edindirme kurslarını, bu eğitimlerin kadınların hayatındaki yerini ve istihdama katkısını İzmir Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Demirci ile konuşacağız. Kadın sağlığının korunmasında dengeli ve yeterli beslenme önemli bir yere sahip. Yaşamın farklı dönemlerinde değişen ihtiyaçlar, beslenme alışkanlıklarının da yeniden değerlendirilmesini gerektiriyor. Bugün kadın sağlığı açısından beslenmenin önemini, hangi besinlere daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ve günlük yaşamda sağlıklı beslenme için nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuğumuz diyetisyen Derya Zümbülcan'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor.
1: Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de.
0: İlk konuğumuz İzmir Karabağlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatma Demirci. Kendisiyle kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve bu eğitimlerin kadınların hayatındaki yeri ve istihdama katkısını konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. İyiyim. Burada olmaktan gerçekten mutluyum. Tüm dinleyicilerimize sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bizler halk eğitim merkezleri olarak kadınlarımızın hayatına dokunan, onlara yeni bir kapı açan çalışmalar yapıyoruz.
0: Evet. Ve baktığımız zaman tabii halk eğitim merkezlerinde kadınlara yönelik meslek edindirme çalışmaları da çok ön planda. Bu konuda neler yapılıyor?
2: Evet. Bazen yani Karabağlar Halk Eğitim Merkezi şöyle diyeyim, her zaman her yerde herkes için eğitim anlayışı ile

0: Milli Eğitim Bakanlığı Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı her yaştan ve her kesimden kadın vatandaşımızın ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim veren bir kurumuz. Ki özellikle kadınlarımızın sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü yer almaları adına meslek edindirme kurslarımıza büyük önem ve öncelik veriyoruz. Çünkü bazen bir kurs sadece yeni bir beceri öğrenmek değil, bir kadının kendine olan güvenini yeniden kazanması, üretmeye başlaması ve hayatında yeni bir sayfa açması anlamına geliyor. Bizler kadınlara istihdam edilebilir mesleki beceriler kazandırarak kadınların sosyal hayatta daha güçlü katılımlarını sağlamak için çalışıyoruz. Ayrıca kurumumuzda bu e-yaygın sistemindeki kurslarımız haricinde açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi iş ve işlemleri de gerçekleştirilmektedir.
1: Sayın Demirci, peki kadınlara yönelik hangi mesleki kurslar düzenleniyor ve bu kursları belirlerken bölgenin ihtiyaçları nasıl değerlendiriliyor?
0: E-yaygın sistemimizde 61 farklı alanda 1126'sı mesleki kurs olmak üzere toplam 2411 kurs programımız yer almakta. Kadınlarımıza farklı alanlarda kendilerini geliştirecek yeni beceriler kazanma ve hayat boyu öğrenme imkanı bu kurslarımızda sunulmakta. Özellikle kadınlarımızın tercih ettiği kurslarımızı söylemem gerekirse işte el sanatları, teknolojileri kursları, işte Çin'i seramik kurslarımız, moda tasarım teknolojisi ve giyim alanındaki kurslarımız, güzellik hizmetleri, kişisel bakım, kuaförlük ve cilt bakımı alanındaki kurslarımız, yiyecek içecek hizmetleri, aşçılık, pastacılık, barista eğitimi kurslarımız, çocuk gelişimi ve eğitim alanındaki kurslarımız, bilişim teknolojileri ve dijital dönüşüm alanındaki kurslarımız, muhasebe ve finansman alanındaki kurslarımız, yine sağlık alanında hastane yaşlı bakım kurslarımız, aile ilgili birçok kursumuz kadınlarımızın tercih ettiği kurslarımız.
1: Evet. Ve bir kadın meslek edinmek istediğinde kurslara başvuru süreci nasıl ilerliyor acaba öncelikle?
0: Şu şekilde aslında başvuru sürecimiz çok kolay. Tüm kolay ve erişilebilir. Tüm kadınlarımız e-yaygın sistemi e-devlet kapısı üzerinden online olarak istedikleri kurslara başvuru yapabilirler. Ve tüm kurslarımız da ücretsizdir. Önce kadınlarımız e-devlet üzerinden e-yaygın sistemine giriş yapıyor. Orada başvurular kısmı çıkıyor. Kurs kayıt işlemleri adımlarını takip ederek il adı, ilçe adı bilgilerini seçebilir. Ardından kurs adını yazarak kayıt ol butonuna basıp kayıt olabiliyorlar. Yine kursun özelliklerine göre gerekli şartları taşıyan tüm vatandaşlarımızın kayıt işlemlerini yürütüyoruz. Şunu içtenlikle söylemek istiyorum kadınlarımıza. Başvuru süreci karmaşık mı, nasıl yapacağım diye lütfen tereddüt etmeyin. Teknolojiyi kullanmakta zorlanıyorsanız ya da çekincelikleriniz varsa merkezimize şahsen gelin. Çalışma arkadaşlarımız kayıt sürecinin her adımında size rehberlik etsinler. Bizim kapılarımız kendini geliştirmek isteyen ve öğrenme azmi taşıyan tüm kadınlarımıza sonuna kadar açıktır. Ki burada da en az 12 kişilik bir başvuru talebi olması gerekiyor. Bundan sonra eğitmen planlaması yapıyoruz bu talepten sonra. En son olarak da kursiyerlerimize SMS yoluyla kursun açıldığını bildiriyoruz. Bu şekilde başvuru yapabilirler.
1: En önemli kısım çünkü oydu. Evet. Başvuru süreci işte acaba kaçırdık mı, geç mi kaldık gibi soru işaretleri olabiliyor kafalarda. Tabii kurslara katılmak için belli bir yaş, eğitim veya başka bir şart aranıyor mu bu arada? Belli bir yaş öncesi ya da sonrası var mı kıstas olarak?
0: Kurslarımızda genel bir yaş sınırı bulunmamaktadır. Her yaştan, her eğitim düzeyinden vatandaşlarımıza kurslarımız açıktır. Okuma yazma bilen tüm kadınlarımız gelip kayıt olabilirler, tüm vatandaşlarımız. Bununla birlikte bazı kursların niteliğine göre programda belirtilen programa giriş koşulları aranabilmekte. Yani kursun özelliğine bağlı olarak belirli bir eğitim düzeyi isteyebilir. En az işte lise mezunu gibi. Yani veya özel bir yeterlik isteyebilir. Mesela işte giyim kursunda birinci seviye bir giyim kursunu bitirmesi isteyebilir. Abiye dikimine geçebilmesi için gibi. Veya bir sağlık şartı aranabilir. Yani bunlar zaten bakanlığımız tarafından belirlenen koşullar. Bu koşulların karşılanması gerekir.

0: Yani kısacası hiçbir kadınımız benim yaşım geçti mi diye düşünmesin. Lütfen bizim kurslarımıza başvursunlar. İlgilendikleri kursun özel giriş şartlarını başvuru sırasında kontrol ederek eğitim imkanlarından mutlaka yararlanabilirler.
1: Evet. Özellikle kursların içeriğine yönelik söylemek istedikleriniz var mı? Az önce özelliklerine özellikle ayrıntılı olarak değinmek istiyordunuz çünkü.
0: Evet.
1: Özellikle
0: şöyle belirlerken kurslarımızı biz şuna dikkat ediyoruz planlama yaparken. Bölge gerçeklerimizi temel alıyoruz. Biz Karabağlar bölgesindeyiz. Karabağlar bölgesinin temel gerçeklerini temel alıyoruz. Kurslarımızı yalnızca merkez binamızla sınırlı tutmuyoruz. Bizim iki tane köyümüz var. Köylerimize ulaşıyoruz. Tüm mahallelerimize ulaşıyoruz. Tüm okullarımıza, mahallelerimizde kurslarımızı açıyoruz. Hatta kurslarımızı belirlerken bölgenin sosyoekonomik yapısını, yerel iş gücü piyasasını, taleplerini işte İşkur olsun, Esnaf Sanatkar Odası, Sanayi ve Ticaret Odaları'nı analiz yapıyoruz. Yine kadınlarımızdan bizzat şahsen taleplerini alıyoruz. Hı hı. Bunların hepsini analiz ettikten sonra kurslarımızı açıyoruz. Bu kurslar kadınlarımızın elindeki cevheri işlenilebilir bir beceriye dönüştürüyor. Buradan mezun olan birçok kadınımız ya bir işletmede nitelikli iş gücü olarak çalışmaya başlıyor ya da evde ürettiklerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Hatta kendi iş yerini açıp girişimci olan ve başka kadınlara istihdam sağlayan birçok başarı hikayelerimiz de var. Biz bunları da ziyaret ediyoruz zaten bizden mezun olup kendi işletmesini açan kursiyerlerimizi. Yani burada aslında edindikleri teknik bilgi, bizdeki uygulamalı ve teknik bilgi onların aile bütçesine katkı sağlıyor. Kendi küçük işletmelerini kurmalarına veya iş gücü piyasasına nitelikli personel olarak yer almalarına imkan sağlıyor.
1: Evet. Ve tabii eğitimlerin içeriğinde defalarda soru işareti olabiliyor. İşte uygulamalı çalışmalar yapılacak mı acaba? Çünkü mesleki eğitimde uygulamalı çalışma da çok önemli bir rol oynuyor. Bu konuda neler söylenebilir? Sadece teorik bilgilerde mi kalıyor yoksa uygulamalı çalışmalar da önemli bir yer ediniyor mu bu programlarda?
0: Kesinlikle uygulamalı çalışmalarımız çok önemli. Mesleki eğitimde sadece teorik bilgi vermenin yeterli olmadığına inanıyoruz. Mesleki eğitimlerimizin temelini uygulamalı çalışmalar oluşturuyor. Elbette teorik bilgileri işin temelini oluşturması ve iş sağlığı güvenliği açısından gerekli olduğu için veriyoruz. Ancak eğitimlerimizin önemli bir bölümü atölyelerimizde birebir uygulama, pratik yapma ve üreterek öğrenme üzerine kuruluyor. Örneğin dikiş kursuna katılan bir kursiyer yalnızca dikiş tekniklerini teorik olarak öğrenmiyor. Kumaşı tanıyor, makineleri tanıyor, farklı teknikleri uyguluyor ve eğitim sonunda ortaya somut bir ürün çıkıyor. Aynı şekilde diğer alanlarda da öğrendiklerini uygulayarak pekiştiriyorlar. Yine zaman zaman biz dolaşıyoruz sınıflarımızı, atölyelerimizi, çalışmalarımızı yerinde inceleme fırsatı buluyoruz. Ortaya çıkardıkları ürünleri görmek, onların gelişimlerini tanıklık etmek ve emeklerini paylaşmak bizim için de çok büyük bir mutluluk. Yani amaç yalnızca bir belge vermek değil burada. Hani kursiyerlerimizin öğrendiği mesleği gerçekten yapabilecek bilgi, beceri ve özgüvene sahip olarak bizden mezun olmasıdır.
1: Evet. Peki kişisel gözlemlerinizi de biraz alalım. Özellikle meslek öğrenmenin yanı sıra kadınların özgüven kazanması ve kendi ayakları üzerine durması açısından da bu kursların nasıl bir etkisi olduğunu hepimiz biliyoruz. Sizin gözlemleriniz ne şekilde, özellikle hayata atılmaları konusunda ne gibi değişimlerin olduğunu görüyorsunuz, gözlüyorsunuz?
0: Evet. Meslek öğrenmenin yanında özgüven kazandıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü bazı kadınlarımız kursa ilk geldiklerinde oldukça çekingen olabiliyor. Acaba yapabilir miyim diye düşünüyorlar. Ancak zaman içerisinde kendi elleriyle bir ürün ortaya çıkardıklarını, bir işi başardıklarını gördüklerinde özgüvenlerinin belirgin bir şekilde arttığına biz şahit oluyoruz. Aslında burada kazandırdığımız yalnızca bir meslek değil. İşte kurs ortamı onlara sosyalleşmesini, kendilerini ifade etmelerini, yeni arkadaşlık kurmalarını, bir topluluğun parçası olduklarını hissetmelerine de imkan sağlıyor. Ya yani atölyelerimiz bir anlamda hem üretim, hem dayanışma, hem sosyalleşme alanlarına da dönüşmüş oluyor. Mesela kursa ilk geldiğinde sosyal çevresi kısıtlı. Mesela en önemli şu anda sosyal sermaye, biliyorsunuz. Sosyal çevresi kısıtlı, kendini ifade etmekte zorlanan bir kadın zaman içinde üreterek, paylaşarak ve başardığını görerek daha özgüvenli, güçlü bir duruş kazandığını bizzat gözlemliyoruz. Ya eline meslek kazandırırken bir kadına aynı zamanda ben yapabilirim, başarabilirim ve kendi ayaklarım üzerinde durabilirim duygusunu da güçlendirmiş oluyoruz. Yani bu nedenle kurslarımız psikososyal etkisi de en az ekonomik etkisi kadar önemli görüyoruz. Çünkü bizim için asıl başarı, hani bir kadının yalnızca bir meslek öğrenmesi değil, kendine inanması, kendi potansiyelini fark etmesi. Bu çok önemli. Kadınlar burada yalnız olmadıklarını görüyorlar, dayanışmayı öğreniyorlar, toplumsal rollerinde daha güçlü bireyler haline geliyorlar.
1: Evet ve tabii bu süreçte sizin faydalarınız da oluyor, destekleriniz oluyor. Kursları tamamlayan kadınların özellikle bu iş hayatına geçişleri konusunda nasıl destekler sağlanıyor?
0: Evet, kurslarımıza devam ederek başarıyla tamamlayan kadınlarımıza kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Ki bu belge iş bulma sürecinde gerçekten çok önemli bir referanstır. Bunun yanında işte İşkur, KOSGEB, Esnaf ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ile bölgedeki işletmeler ile işbirlikleri kurarak kadınlarımızı istihdam ve girişimcilik destekleri konusunda da bilgilendirme yapıyoruz. Açık iş pozisyonlarına yönlendirme yapıyoruz. Nitelikli iş gücü arayan yerel işletmelerle kadın kursiyerlerimiz arasında bir köprü oluşturuyoruz. Yine girişimcilik destekleri hakkında seminerler de düzenliyoruz bu konuda. Yine bu konuda Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz de bize gerçekten çok büyük katkı sunmakta. Kendilerine de teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Özellikle üretime yönelik kurslarda kadınlarımızın eğitim sonrasında ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri, satışa sunabilecekleri alanlar da oluşturuyoruz biz. Böylece kadınlar yalnızca bir belge sahibi olmaları değil, öğrendikleri mesleği ekonomik bir fırsata dönüştürmelerine de katkı sağlıyoruz. Yani bizim için önemli olan işte kurs bitti demek değil. Hani şimdi öğrendiğim bir mesleği nasıl hayata geçirebilirim sorusuna birlikte cevap verebilmek. Bu nedenle eğiticilerimiz de kursiyerlerimizi eğitim sonrasındaki becerilerini nasıl değerlendirecekleri konusunda yönlendirmeye yapıyorlar. Yani burada amacımız aslında kadınların eğitimden istihdama, üretime veya kendi işini kurmaya uzanan süreçte yalnız kalmamalarını sağlamak bizim amacımız.
1: Evet ve tabii hiçbir ön hazırlığı olmayanları, bir mesleki deneyimi olmayanlara da konuşmak gerekiyor. Daha önce herhangi bir mesleki deneyimi olmayan bir kadın bu kurslara katılarak yeni bir meslek öğrenebilir mi örneğin?
0: Kesinlikle evet. Hatta kurslarımızın en önemli amaçlarından biri, daha önce hiçbir mesleki deneyimi olmayan kadınlarımıza sıfırdan bir meslek kazandırmak. Programlarımız temel seviyeden başlayacak şekilde hazırlanıyor. Bu nedenle daha önce eline hiç makine iğnesi almamış, hiç bilgisayar kullanmamış ya da o alanda herhangi bir deneyimi olmamış bir kadın da kurslarımıza gelip katılabilir. Burada bizim için önemli olan kadının öğrenme isteği, sabır ve devamlılığıdır. Eğitmenlerimizin desteğiyle kursiyerlerimiz burada adım adım ilerler, öğrendiklerini uygulayarak kısa sürede kendi ürünlerini ve çalışmalarını ortaya koyabilirler. Geçmişte hiçbir meslek deneyimi olmayan ancak kursa sıfırdan başlayıp zaman içerisinde kendisini geliştirerek meslek sahibi olan inanın yüzlerce kadınımız vardır. Yani bu da şunu gösteriyor bizlere. Hani bir mesleği öğrenmek için önceden deneyimli olmak değil, öğrenmeye istekli olmak aslında gerekiyor başarmak için.
1: Evet. Ve tabii programın da sonlarına doğru geliyoruz, ilk bölümünün. Kurslarda bu kazanılan becerilerin evde üretime, girişimciliğe veya istihdama dönüşmesi konusunda neler önerirsiniz? Tavsiyeleriniz ne olur?
0: Yani benim en büyük tavsiyem öncelikle kadınlarımızın kendilerine inanmalarını istiyorum. Kendilerine inansınlar ve öğrendikleri becerilere güvensinler. Çünkü küçük bir adım zaman içerisinde büyük bir girişim başlangıcı olabilir. Önemli olan kurslarda kazanılan becerilerin yalnızca bir hobi olarak kalmaması, bir ekonomik değere dönüştürülebilmesidir. Örneğin evde ürettikleri ürünleri sosyal medyada üzerinden tanıtabilir, kendi markalarını oluşturabilir, yerel pazar etkinlikleri ürünlerini sergilebilir.

0: diyebilirler, kooperatifleşme yap fırsat sağlayabilirler. Girişimcilik konusunda ise kadınlarımızın işte KOSGEB, İşkur, Esnaf ve Sanayi Ticaret Odaları ve benzeri kurumların sunduğu destek ve teşvikleri takip etmelerini özellikle öneririm. Elbette herkesin kendi imkanlarına ve hedeflerine uygun bir yol belirlemesi çok önemli. Hani biz de bu süreçte yalnız bırakmıyoruz zaten. Hani aldıkları eğitimi nasıl değerlendirecekleri, ürettikleri nasıl pazarlayabilecekleri ve girişimcilik konusunda hangi imkanlardan yararlanabilecekleri konusunda elimizden geldiğince rehberlik ediyoruz. Çünkü bizim için hani eğitim kurs bitti noktasında değil, asıl öğrenilen becerinin üretime, girişime ve istihdama dönüştüğü noktada gerçek anlamına ulaşıyor bizim verdiğimiz eğitim.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan ötürü ve kadınlarımıza elbette topluma olan katkısı da yadsınamaz. Sizlere de kolaylıklar, başarılar diliyoruz bu yeni dönemde de.
0: Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Çok memnun oldum. Sağ
1: İyi
0: olun.
1: çalışmalar diliyoruz. Biz de İzmir Karabağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatma Demirci ile birlikteydik. Kadınlara yönelik meslek edindirme kursları ve bu eğitimlerin kadınların hayatındaki yeri ve istihdama katkısını konuştuk. Şimdi kısa bir müzik aramız var. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu sefer de kadın sağlığının korunmasında dengeli ve yeterli beslenmeyi konuşacağız.

İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor.

0: sigaraya dikkat edilmesi gerçekten çok kıymetli. Çünkü yaşam sağlığımız, bizim artık biliyoruz ki nasıl besleniyorsak o şekilde yaşıyoruz. Ve tabii ki bu iyi yaşamın içerisinde iyi düşünce, iyi uyku, iyi egzersiz ve iyi beslenme. Bütün bunlar hepsi hep birlikte. Fakat beslenme bizim bütün bunların içerisinde diğerlerine daha kolay etki edebildiğimiz. Örneğin iyi beslenirsek daha iyi uyuyabiliyoruz. İyi beslenirsek daha iyi hissedebiliyoruz. Çünkü neden? Nörotransmitter dediğimiz sinir iletici maddeleri bile biz beslenmemizle değiştirebiliyorsak, o zaman biz hissiyatımızı, düşüncelerimizi bile beslenmemizle değiştirebiliyoruz diyoruz. Ve yapılan çalışmalarda da gerek ergenlik döneminde, gerek hamilelik döneminde, gerek menopoz döneminde iyi beslenen kadınların yaşam kalitelerinin bu süreçlerin her birinde daha iyi şekilde arttığı, kalp hastalıklarından korunduğu, kanserden korunduğu ya da şöyle diyelim, korunmak belki çok iddialı ama görülme yüzdelerinin azaldığı denilebilir belki, gösterilmiş. Dolayısıyla bu bizim değiştirebileceğimiz ve yapacağımız değişikliklerle daha iyi bir yaşamı seçebileceğimiz bir yolsa beslenmeyi mutlaka kullanmakta fayda var.
1: Evet. Peki kadınların beslenme ihtiyaçları da herkeste olduğu gibi yaşamın farklı dönemlerinde değişebiliyor. Bu değişim nasıl oluyor ve nasıl uyum sağlamak gerekiyor sağlıklı bir şekilde acaba?
0: Büyüme ve gelişme çağında mesela ne artıyor? Protein ihtiyacımız artıyor. İşte ergenlik döneminde renkli görmeyle birlikte demir ihtiyacımız artıyor. Onun dışında hamilelik dönemi zaten başlı başına ihtiyaçların değiştiği, bir canlının içeride büyütüldüğü bir dönem. Orada yine protein, bütün vitamin ve minerallerin ihtiyaçları artıyor. Menopoz sürecinde sağlam kemikler için kalsiyum, magnezyum çok kıymetli. Gördüğünüz gibi her dönemde, tabii ki protein her dönem çok önemli ama büyüme ve gelişme döneminde birazcık daha önemli. Hamilelik dönemi de bir büyüme ve gelişme dönemi sayıldığı için orada da yine bu ihtiyaç artıyor. Ondan dolayı döneme göre beslenmek kadın sağlığının iyileştirilmesinde mutlaka yapılması gereken bir konu. Ergenlik döneminde bir çocuğunuz varsa ya da ergenlik dönemindeyseniz protein alışınıza dikkat etmelisiniz. Ne kadar alalım? Kilogram başına 1 ila 1,5, eğer ki sporda yapıyorsanız gram kadar protein alabilirsiniz. Mutlaka kahvaltınızda yumurtanız olmalı, peynir olmalı. Onun dışında gün içerisinde kuru yemiş tüketmelisiniz. Bir kase yoğurt mutlaka her öğünde sofrada olmalı. Ev yoğurdu olması tercihimiz. Bütün bunların hepsine ek olarak hamilelik sürecinde gerçekten ilk 3 ayda belki çok ihtiyaç değişmiyor ama 3 aydan sonra, 3 ila 7 ay arası ve 7 aydan sonra artan ihtiyaçların göz önünde bulundurularak bunlara ek yapılmalı. Ve bakıldığı zaman iyi beslenen kadınların çocuklarında Barker hipotezi diye bir hipotez var ve bu Dr. Barker araştırdığı zaman iyi beslenen kadınların çocuklarında ilerleyen süreçlerde birçok işte kardiyovasküler rahatsızlıkların, kanser, obezite gibi rahatsızlıkların hatta bunların dışında orta kulak iltihabı gibi daha küçük rahatsızlıkların bile daha az olduğu görülüyor. O yüzden de bütün bu süreçlerin her birinde doğru beslenmek önemli.
1: Ve geldik en sıkıntılı olgulardan birine, o da D vitamini ve B12 eksikliği özellikle ve tabii demir ve kalsiyum da beraber eşlik ediyor kadınlarda özellikle. Bu besin öğeleri kadın sağlığında neden önemli ve eksikliği sonucu neler olabilir maalesef?
0: Her yaş grubunda önemli. Az önce bahsettiğimiz işte ergenlik çağı, üreme çağı, menopoz dönemi. Maalesef gerçekten de çok güzel bir noktaya değindiniz. B12 yetersizliği, özellikle demir yetersizliği her yaş grubunda çok fazla görülebiliyor. Hem bizim ülkemizde hem dünya genelinde aslında böyle. Yetersizlik nedenleri ve sonuçlarına baktığımız zaman B12'nin yetersizlik nedeni mide asidinin yetersizliği olabilir, eksik alım olabilir, eksik emilim olabilir. Eğer ki stresli bir hayat yaşıyorsa kişi ya da doğru bir beslenme stili uygulamıyorsa, uygulasa bile bu bazen dışarıdan takviye olarak alsa bile yükseltemeyebilir. Burada da dediğim gibi mide asidi yetersizliğine bakılmalı. Çünkü intrinsik faktör dediğimiz bir faktör var ve eğer ki bu tamamsa B12'yi emebiliyoruz. Burada yine demir eksikliğinde, B12 eksikliğinde, D vitamini eksikliğinde, D vitamini biraz ayrı değerlendirelim ama birazdan anlatayım. Kalsiyum ve D vitaminini, ama B12 ve işte demire baktığımız zaman bağırsak sağlığını konuşmak zorundayız. Bağırsak sağlığı, emilim iyi değil ki ki, çünkü neticede hiçbirimiz B12 normal koşullarda 2-3 yıl et yemediğiniz zaman ancak çok ciddi yetersizlik gösterebilecek bir vitamin. Yani aslında hemen kolay deposu azalan bir vitamin değil. Ama böyle bir vitaminken

0: neden hepimiz her gün et neredeyse yediğimiz halde ya da her hafta diyelim ki ya sadece bir yetersizlikle karşı karşıyayız. O zaman bu noktada şuna bakmak lazım. Demek ki bağırsaklarımızın daha iyi bir sindirim sürecine ihtiyacı var. Evde yemek yapmak çok önemli. Maalesef evde, mutfakta yemek pişme oranı çok azaldı. Dolayısıyla evde yemek yapılmalı. Tencere yemeği dediğim gibi çok kıymetli. Onun dışında eğer ki kişi kullanabiliyorsa salatalarında sirke kullanabilir. Mide asidini düzenleyebilmek adına. Ya da destek olabilmek adına diyelim. Stresin azaltılması tabii ki çok kıymetli. Bir de gerçekten iyi uyku çok önemli. Uyku saatlerimize dikkat etmeliyiz. Ekran alışkanlığımızı biraz azaltmalıyız. Onun dışında D vitamini ve kalsiyuma gelecek olursak tabii ki burada belki alış da azalıyor. Özellikle 30 yaşından sonra 30 yaş ve sonrası dinleyicilerimiz şunu bilmeli ki artık body bank kapandı. Yani vücudumuzun 30 yaşına kadar bir kalsiyum hesabı var. Ve siz oraya yatırabiliyorsunuz. Bugün çok yediniz, bir sonraki güne yatırım yapabiliyorsunuz. Ama 30 yaşından sonra biz ihtiyaçlarımızı günlük almak zorundayız. Ve kalsiyum almak yetmiyor, D vitamini almak yetmiyor. Biraz hareket etmek gerekiyor ki kemiklere yerleşsin. Dolayısıyla bu noktada beslenmeyle birlikte hareket de çok kıymetli. Ancak onun dışında D vitamini yetersizliğinin bir sebebi de magnezyum yetersizliği olabilir. Yani aslında baktığınızda hiç sahnede görünmeyen bir mineral sizin vitamin dediğiniz ama aslında hormon olan zaten bir vitaminin eminiminde rol oynayabiliyor. Dolayısıyla eğer ki siz D vitamini alıyorsunuz ama D vitamininizi yükseltemiyorsanız burada magnezyum yetersizliğim var mı acaba diye düşünmelisiniz. Bir de D vitamini tabii ki tek başına almak yeterli değil. Dediğim gibi kalsiyum ve egzersiz de mutlaka gerekli. O yüzden insan bedeninin bir bütün olarak çalıştığını, tabiri caizse bir makine gibi düşünün. Tek bir tuşla değil de bütüne odaklanmak gerektiğini ve her bir tuşun birbirini etkilediğini bilmek gerekiyor.
1: Evet. Ve tabii baktığımız zaman en önemli geçiş noktalarından biri de ergenlik dönemi. Özellikle adet döneminde beslenmede dikkat edilmesi gereken noktalar neler?
0: Evet, çok çok kıymetli. Çünkü adet döneminde beslenme, adet dönemi aslında her dönem dediğim gibi kadın beslenmesinde kadının her dönemi farklı bir renk. Farklı bir dikkat edilmesi gereken özellikleri içerisinde barındıran bir dönem. Ancak adet dönemi biz şunu biliyoruz ki doğru beslenirsek vücudumuzda magnezyum tamamsa, demir tamamsa adet ağrılarının bile daha az olabildiğini, yani yaşam kalitemizin gerçekten direkt beslenmemizden etkilenebildiğini, ancak eksik olursa da halsizlik, yorgunluk, kramplar, ciddi anlamda yaşam kalitesinin, iş performansının, üretkenliğin, üretkenlikten kastım aslında günümüzde şey çok önemli. Doğurganlık gerçekten ciddi oranda maalesef azalabiliyor. Doğurganlığın arttırılması için adet döneminde, yani adet gören bir kadının, üretkenlik çağındaki bir kadının beslenmesi çok önemli. Çünkü biz biliyoruz ki örneğin AMH değerleri. Bu değerlere böyle bir değer var ve bu değere göre kişinin ne kadar üretken olduğu ile ilgili yorum yapılabiliyor. Fakat bu değerler değişebilen değerler. Neye göre değişiyor? Yaşam tarzımıza göre. Beslenmemize göre değişiyor. Ne yapabiliriz ki AMH değerimiz artsın ya da ne yapabiliriz ki hem adet sürecini daha kaliteli geçirelim? Zaten bu ikisi birbiriyle bağlantılı ve birbirine bağımlı cevaplar aslında. Eğer ki çocuk sahibi olmak istiyorum, nasıl bu şansımı arttırabilirim kısmına da bir cevap vermiş olalım. Tabii ki ben hep şunu söylüyorum danışanlarıma da, bu bir nasip mevzusu. Dolayısıyla biz sadece burada bilimsel olarak etkinliği gösterilmiş şeyleri konuşuyoruz. Ancak ne yapalım, daha fazla yeşillik tüketelim. Haftada mutlaka iki kere kırmızı et tüketebiliyorsak tüketelim. Yanına bol limonlu bir salata alalım ki C vitaminin demirini eminimini arttırsın. Çünkü adet döneminde ne dedik? Her ay bir kayıp var ve o demirin yerine koyulması bizim için çok önemli. Ve adet dönemindeki ya da o süreçteki üretkenlik sürecindeki bir kadının yapması gereken bir diğer şey her gün mutlaka bir küçük avuç kuru yemiş tüketmesi. Ancak kuru yemişin mümkünse çiğ olması. Çünkü kavrulmuş kuru yemiş istemiyoruz. Yağ asitleri değişiyor diye. Bozuluyor diye. Onun dışında her yemekte mutlaka bol yeşilliğin olmasını etin yanına söyledik ama et dışında sebzeniz de olsa yeşillik, yani alkali bir beslenme modeli sizin için çok kıymetli. Bir tane havuç tüketilmesi. Mutlaka kadınlar günde bir tane havuç tüketmeli. Bu hem cilt bakımlarını yemek gibi olacak

0: aslında o hani A vitamini çok kıymetli deriz ya. Evet. İşte retinal, retinol çok konuşulur cilt bakımında. Havuç tükettikleri zaman hem hormonal dengenin sağlanması hem de cilt bakımının içeriden yapılması desteklenmiş olacak. Onun dışında mutlaka su tüketimi çok önemli. Çünkü suyu genelde atlayabiliyoruz. Fakat az önce saydığım işte yeşillikler, kuru yemişler, bazı tabii ki kullanmamız gereken işte haftanın mesela iki günü balık olmalı. Bütün bunların hepsinin bedende olması gereken yere taşınabilmesi için bizim bir düzenleyiciye ihtiyacımız var. Bu da su. O yüzden mutlaka kilogramımız çarpı ne kadar su içelim diye baktığımız zaman kilogramımız çarpı 35 ile çarpabilirsiniz ya 0.35 ile veya baktığınız zaman ne yapabilirsiniz? Çok terliyorsanız yaz günü ise bu maksimum 50-55'e kadar çıkabilir. Yani işte 70 kilo birisiniz çarptınız yaklaşık 2 kilo 100 gram 2,5 kilo gibi bir rakam çıkıyor. Su tüketimi düzgün olmalı. Haftada 2 balık, haftada 1-2 kırmızı et. Kuru baklagiller mutlaka tercih edilmeli. Her yemekte bol salata olmalı. Salatanın yanına da bir içerisine de daha doğrusu bir C vitamini kaynağı olarak limon mutlaka kullanılmalı. Sirke kullanılmalı. Çünkü burada da mide asidi çok önemli. Ama kişi sirkeyi tolere edemiyorsa ya da bir histamin intoleransı gibi bir durum varsa tabii ki o zaman bir kendine uygun bir plan geliştirmeli. Ondan dolayı bu süreçteki beslenme bizim için kıymetli.
1: Evet. Ve gebelik ve emzirme dönemi de ayrıca çok önemli. Hem de bir hayat söz konusu özellikle kendisine bağlı bir hayat. Bu nedenle daha da önem kazanıyor bu süreçte beslenme.
0: Evet, ne kadar güzel söylediniz. Gerçekten öyle. Bir hayat söz konusu. Kişiye bağlı bir hayat. Ben hep danışanıma derim ki bakın derim. Şu an önceliğimiz mesela gebelik öncesinde başlamışızdır. Kilo vermişizdir. Danışanım hamile kalmıştır. Ve gebelikle devam ediyoruzdur. Derim ki bakın şu ana kadar önceliğim sizdiniz. Ama şu an önceliğim siz değil bebeksiniz. Çünkü siz bana doyduğunuzu, yeterli geldiğini, yetersiz geldiğini belirtebiliyorsunuz. Ama bebek bize bunu yapamıyor. Dolayısıyla onun ihtiyaçlarını biz karşılamak zorundayız. Ha şöyle de bir durum var açıkçası. Gebelik döneminde beslenmede her ne kadar biz bebeği koruyoruz desek de bebek aslında zaten ihtiyacı olanı alıyor. Aslında yine de anneyi de koruyoruz. Çünkü şunu görürsünüz. Hamile kaldıktan sonra dişleri dökülen, hamile kaldıktan sonra işte cildi bozulan güzelleşenleri de görürüz tabii ki. Sadece eğer ki kişi yeterli beslenmiyorsa bebek örneğin ihtiyacı 10 birim A vitamini ise bebek şunu demez. Yani annemde 8 birim var. 4'ünü ben alayım 4'ü ona kalsın demez. İhtiyacı 10'sa o 8'ini de alır. Size hiçbir şey kalmaz. İşte bu noktada siz maalesef ki yıkıma uğrarsınız. O noktada gebelik döneminde beslenmede kendimizi ve bebeğimizi düşünüyorsak mutlaka hem sağlıklı beslenmeliyiz. Özellikle ilk 3 ay gebelikte organ gelişiminin olduğu ay. En daha çok olduğu ay. Tabii gebelikte 9 ay boyunca gelişim sürüyor. Ama ilk 3 ayda çok dikkat etmeliyiz beslenmemize. Nelere dikkat edelim? Pestisitten ya mümkünse ilaçlı şeylerden uzak kalmaya, yeşillikleri çok iyi şekilde işte sirkede, tuzda mutlaka bekleterek tüketmeye, dışarıda yeşillik tüketmemeye. Çünkü dışarıdaki yeşilliklerden ve çiğ etlerden, çiğ kalabilme potansiyeli olan etlerden toksoplazma dediğimiz bir parazit bulaşabiliyor. Ve bu toksoplazma maalesef ki ilk 3 ayda gebelikte düşüklere bile var yol açabiliyor. Eğer ki hani hiçbir şey olmayabilir tabii ki bulaştığında yani pozitif çıkanlar varsa hemen dinleyince tedirgin olmasınlar. Bir şey olmama ihtimali de var ama böyle bir ihtimal de var. Oyundan dolayı dışarıda et, çiğ et ve salata yememeye özen göstermeliyiz. Haftada mutlaka 2 balık tüketmeye özen göstermeliyiz. Balık bebeğin hem beyin gelişimi için hem de annenin deri sağlığı için. Çünkü hamilelik işte ne olur deri mesela kurumaya daha yatkın olur. Öncesinde kuru olmayan cildiniz böyle bir bakarsınız pullanmış olur. Bunun önlenmesi için de haftada 2 balık önemli. Onun dışında mutlaka her gün 1 ya da 2 organik yumurta tüketmeye özen göstermeli. Yumurta hamilelik sürecinde ilk 3 ay biraz zor geçebilirsiniz. İşte kimisinde bulantı olur, kimisinde yorgunluk olur, kimisi çok uyumak ister. Kimisinin zihni bulanır. İşte o zihin bulantısının önüne geçmek için de kolin denen bir vitaminoid var yumurtada. Bu çok kıymetli bu süreçte. O yüzden hem bebeğin büyüme ve gelişmesi için hem de aynı zamanda annenin de sağlığı için yapım ve onarımın çok iyi desteklendiği kaliteli bir protein olan yumurtanın her gün tüketilmesi çok kıymetli.
1: Evet. Tabii çok az bir zamanımız kaldı ama menopoz döneminde muhakkak konuşmak istiyoruz. Hı-hı. Özellikle de kemik erimesi bu süreçte görülebiliyor ne yazık ki. Hı-hı. Menopoz dönemi Hı-hı. ve sonrasındaki uyarılarınız neler Hı-hı. olur?
0: Mutlaka çok iyi bir yürüyüş. Çok güzel su tüketimi, çok iyi bir salata, kuru yemişler yine çok kıymetli. Neden? Mineraller. Şimdi biz kemik erimesi dediğimiz zaman kalsiyum aklımıza geliyor. Ama aslında kemik erimesinin bir asidikleşme sonucu oluştuğu, bir asitleşmenin sonucu olduğu akla gelmiyor. Asitleşme olmaması için ne yapmak lazım? Diğer alkali mineralleri de yani magnezyumu, kalsiyumu hı hı. mutlaka tam almak lazım. O yüzden menopoz sürecindeyseniz semptomların az olabilmesi için yani herkesin süreci aynı hamilelikteki gibi her menopozda birbirinden farklıdır. Ve illa işte sıcak basmasını illa yaşamanız gerekmiyor. Kemik erimesini illa yaşamanız gerekmiyor. Bunlardan uzak kalmak için de alkali beslenmeniz, bol salata tüketmeniz, haftanın birkaç günü mümkünse tüketebiliyorsanız kuru baklagil tüketmeniz. Eğer sindiremiyorsanız ufak bir ipucu verelim. Kuru baklagili sindiremeyenler normalde biz ne yaparız? Bir gün mesela kuru fasulye suda bekletiriz. Eğer ki sindiremiyorsanız bir gün suda bekletiriz. İkinci gün kefirli bir suda bekletin. Bir bardak kefir ilave edin. Tabii ki bunu buzdolabında yapın. Totalde iki gün bekleyecek. Bir gün suda, bir gün kefirli suda. Onu da pişirirken isterseniz kimyonla da pişirebilirsiniz. Hmm. Böyle olursa iki aşamada hiçbir şekilde gaz yapmaz. Ama kimyon eklemeden pişirseniz de kefir probiyotiktir, kuru baklagil prebiyotiktir. Bu ikisi böyle anahtar kilit modeli gibi birbirini çözer ve siz bu şekilde suda bekletip de iki gün pişirdiğiniz zaman sindirimi daha kolay bir baklagil elde edersiniz. Menopoz sürecinde neden bunu söyledik? Tabii bunu hamilelikte de kullanılabilir. Menopoz süreci sindirimin biraz yavaşlayabildiği, şişkinliklerin artabildiği bir süreç. Sıkıntı yine bu anahtar de. Olarak da bu bilgiyi kullanabilir dinleyicilerimiz.
1: Tio için de çok teşekkür ediyoruz. Kuru baklagil sindirim konusunda toplumda da genelde sıkıntı olabiliyor. Menopoz dönemi dışında da her birey için sıkıntı olabiliyor. O konuda da iyi oldu. Teşekkür ediyoruz. Ve teşekkür uyarılarınız, tavsiyeleriniz için tüm dönemleri de konuşmuş olduk kadınlarda. Hı hı. Özellikle çocukluk döneminden başladık. Ergenlik derken emzirme, gebelik dönemi, beslenmesine önem verdik ve tabii ki de menopoz da çok önemli ve sonrasında sağlıklı bir yaşam, beslenme oldukça önemliydi. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür
1: sağlıklı,
0: ediyorum.
1: Sağlıklı, mutlu günler diliyoruz tüm dinleyicilerimize. Efendim bugün de TRT Radyo 1 kanalında sizlerleydik ve yaşamın ritmiyle programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speaker ben Giray Çavdar. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Hepinize selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Mutfağın sırlarındasınız. Efendim tam zamanı ya domatesin, biberin böyle bol bol pazarlarda oldukça da uygun fiyata bulabiliyoruz artık. Ben de bugün menemen tarifi vermek istiyorum. Menemen konservesi daha doğrusu. Ben biraz farklı.

0: harika yapıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İşte insanlar biberleri doğrayıp domatesin içinde pişiriyorlar falan ya, ben öyle yapmıyorum, şöyle yapıyorum. Öncelikle küp doğranmış soğanları biraz sıvı yağ ya da zeytinyağında şöyle bir pembeleşene kadar soteliyorum. Pembeleşene kadar derken yani böyle renk değiştirmeyecek kadar soteliyorum. Sonra üzerlerine ince doğranmış kıl biberleri ekliyorum. Biraz da onunla çeviriyorum. En son üzerlerine ister rondoda iyice incelttiğiniz, isterseniz minik minik doğradığınız domatesleri ilave edebilirsiniz. Domateslerini de ekleyip birkaç dakika karıştırıyorum. Sonra tuzunu ayarlıyorum. Sebzeler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Kaynar kaynar kavanozlara paylaştırdıktan sonra kaynar suda bekleyen ilk kez kullanılacak madeni kapakla sıkıca kapatıyorum. İster ters çevirerek vakumlayın, isterseniz derin bir tencereye kavanozlarınızı dizin, üzerlerini örtecek kadar kaynar su koyun, 5 dakika kaynatın. Bu sürenin sonunda kavanozları tek tek çıkarıp yeniden kapakları sıkmayı deneyin. Bu sırada iyi kapanmayan kapaklar zaten pıst sesiyle iyice vakumlanarak kapanıyorlar. Ondan sonrasında serin bir yerde ya da buzdolabında uzun süre saklayacağınız menemen konserveleriniz hazır hale geliyor. Menemen demişken tabii aklımıza sebzeleri dondurarak da dolapta saklamak geliyor. Açıkçası kapya biberleri hiçbir işleme tabi tutmadan yıkayıp ayıkladıktan sonra rondo yardımıyla biraz inceltin. Biraz inceltin derken yani püre kıvamına gelmesin, birazcık dişe gelir şekilde inceltin. Sonra onları dondurucu poşetleriyle dondurucunuza koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman soslarda, hatta bazı yemeklerin içinde kullanmak üzere bekletebilirsiniz. Aynı şekilde domatesleri de püre haline getirip dondurucu poşetlerinde dondurucuya koyabilirsiniz. Sivri biberlere de aynı işlemi yapıp, tabii pişirmeden çiğ olarak, dondurucu poşetleriyle dondurucuda bekletebilirsiniz. Peki başka neleri bekletebiliriz? Pek çok meyve ve sebzeyi dondurucuda bekletebiliriz. Mesela mısır dondurabilirsiniz. Mısırı ayıkladıktan sonra pişmemiş halde dondurucuya koyabilirsiniz. Bezelye, barbunya gibi sebzeleri hiçbir işlem yapmadan dondurucuya koyun. Sadece ayıklamanız yeterli. Ama işte enginar gibi kararan bir sebze saklıyorsanız mutlaka öncesinde limonla etrafını iyice ovun, sonra dondurucuya koyun. Efendim, sizlerle yeniden görüşmeyi dileyerek hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış. Nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.